0: Benden yaklaşık 100 metre uzakta. Hadi bakalım. İşte böyle yapılır. Sahile yakın, tam isabet. Kaçmadı, heyecanlanmadı, adrenalin yok. Güzel bir et olacak. Daha iyisi olamazdı doğrusu. Mükemmel. Her şeyi bir kenara bırakırsak kesinlikle çok mutluyum. Bütün sonbahar boyunca bunu yapmaya çalışıyordum.
1: Mike kendisine aylarca yetecek kadar et yakaladı. Tabii ki hepsini eve taşıyabilirse.
0: Bunun ağırlığı tahminimce 300 kilo civarında. Derisini yüzüp kafasını, ayaklarını ve iç organları çıkardıktan sonra bile muhtemelen hala 250 kilo et kalır.
1: Avlaması kolay olsa da bu boğa Mike'ın şimdiye kadar avladığı en büyük avlardan biri. Ve genellikle arazide elle parçalanmayan türde bir hayvan.
0: Onu zamanında kesmezsem bozulacak. Onun için acele etmeliyim.
1: Mike sadece çürümeye karşı yarışmıyor. Aynı zamanda geceye de sadece bir saat kaldı.
0: Güneş batıyor. Ama şu anda yapmam gereken çok iş var.
1: Alaska'nın Trinity Adaları kıyısında
0: tamam, şimdi onu ikiye böldüm. Şimdi de diğer tarafını böleceğim.
1: Mike gece çökmeden önce devasa avını halletmek için zamana karşı yarışıyor.
0: Ben kesip parçalayıp et torbalarına koyarken güneş batıyor ve görüyorum ki bu iş düşündüğümden çok daha uzun sürecek. Kalanları da poşetlere koyacağım. Bu gece buradan çıkabileceğim gibi görünmüyor. O yüzden hepsini gözümün önünde tutabilecek bir yere koyacağım ve kamp kuracağım. Sabah ilk iş olarak yola çıkıp bu eti paketlemeye başlayacağım. Tam da bu yüzden bir branda getirdim. Her şeyi kuru tutup yağmurdan korur.
1: Bir brandayla eti hava şartlarından koruyabilirsin. Ama yırtıcı hayvanlardan kokuyu gizleyemezsin. Bu durum bariz bir işaret olduğu için Mike kampını 100 metre uzağa kuracak.
0: Tam burada kamp kuracağım. Uyuyacak bir yerim var. Hava o kadar da soğuk değil. Sadece rüzgardan korunmak istiyorum, o kadar. Et avladığım için oldukça heyecanlıyım. Bu yıl benim için zorlu geçti. Bir şeyler bulmaya çalışırken birkaç farklı maceraya atıldım ve sonunda geyik avı sezonu kapandı. Kayda değer bir geyik yoktu ve bu sayede kışın geri kalanı için biraz erzakım olacak. Adel benimle olsaydı buna bayılırdı. Adel birkaç gün önce ayak tırnağını kırdı. Ben de onu bırakmaya karar verdim. Durumu daha da kötüleşsin istemiyorum. Ben yokken umarım iyileşir. Bu uzun zamandır hatırlayabildiğim kadarıyla Adel olmadan uyuduğum ilk gece olacak. Son 10 yıldır hep birlikteydik ama buna katlanmak zorundayım. Biraz uyuyacağım. Güneş doğmadan uyanıp yola çıkacağım. Bütün bu etleri buradan taşımam gerek. Taj yarın geri dönecek. O yüzden yola çıkmaya hazır olmalıyım. Çünkü dönüş yolunda araca yetişmem gerekiyor. Yoksa hiç araç bulamayacağım. Sabah ilk işim olarak bunun peşine düşeceğim. Şimdi dinlenmem gerek.
1: Bu arada Alaska'nın merkezinde Marta'nın kurtarma merkezinin üstünde güneş batıyor.
2: Sanırım çok yakında hava kararmaya başlayacak. Umarım doğru yerdeyizdir.
1: Martha'nın kaybolan avcıyı bulmak için elindeki tek ipucu, avcının acil yardım çağrısında verdiği yaklaşık yön tarifi ve duman sinyali vereceği sözü.
2: Buralarda bir yerde olmalı. Kar ve buzla uğraşıyoruz. Ayrıca rüzgar çok şiddetli. Buzuldan esiyor ve o donabilir. Bu çok kötü. Şurada bir ateş görüyorum. İşte orada.
3: Richard!
4: Hey!
3: Nasılsın?
4: Şimdi çok daha iyiyim. Sizi görmek ne güzel.
3: Teşekkürler.
2: Sıcak kahve.
4: Sizler harikasınız.
2: Peki bakalım şuna biraz.
4: Görmek ister misin?
2: Seni telsizle aramaya çalıştım. Yok, çalışmıyor bozuldu. Mu? Cep telefonu sinyali nasıl yakaladın? Neredeydin?
4: Doğrusu ben sadece bu yüksek arazide bir aşağı bir yukarı yürüdüm ve zar zor bir çubuk sinyal yakalayabildim.
2: Anladım.
4: Bu tepeye tırmandığımda görüş açım yoktu ve tam buraya çarptım ve sekti.
2: Oo, vay canına. İyi misin?
4: Evet, yani muhtemelen biraz sarsıldım ama kırık bir yerim yok. Martha bir nimet. Onu arayıp ulaşabildiğim için şanslıyım ve o da cevap verdi. O olmasaydı durum benim için çok daha kötü olabilirdi.
2: Peki biraz halat ve malzeme hazırlayalım.
4: Tamam.
2: Sen de git biraz
4: tamam,
2: dinlen.
4: Pekala.
2: Bir aracın yan ya da ters yattığını görünce biraz tedirgin oluyorum. Pekala Ellie, durum nasıl? Vinç halatı hizalı görünüyor mu?
3: Evet.
2: Araç ne kadar uzun süre durursa içinden o kadar fazla sıvı akmaya başlar. Hazır mısın?
3: Hazırım.
2: Öyleyse bu yan duran aracı lastiklerinin üzerine bastırmalı ve bunu uçurumdan nasıl yukarı çıkaracağımızı düşünmeye başlamalıyız.
3: Tamam.
2: Hop, evet.
3: Doğru pozisyonda.
4: Benzin kokusu almıyorum.
2: Evet, direksiyonun da iyi görünüyor. Ve kolları da iyi.
4: Asıl testi çalışacak mı?
2: Tamam, çalıştıralım mı?
4: Evet.
2: Tamam.
4: Hadi rağmen.
2: Hiçbir şey yok.
4: Evet, hiçbir şey yok. Hay aksi.
1: Alaska'nın merkezinde gece çöküyor.
4: Hayır.
1: Martha ile Ellie kaybolan avcıyı kurtarmış olsalar da onun dört çekerli aracı dağın kurbanı olabilir.
2: Hava tamamen kararmadan Richard'ı bulabildiğimiz için gerçekten çok mutluyum. Ama bu yan yatan aracı çalıştıramazsak oldukça zorlanacağız. Hava çok soğuk. Özellikle geceleri hava karardığında. Belki sigortalar atmıştır ya da başka bir şey oldu. Bırak da altını kontrol edeyim. Hiçbir yerden sıvı sızmıyor. Bir bakalım. Bir akü kablosu gevşemiş burada.
4: Evet, sorun bu olabilir.
2: Kesinlikle bir sorun var, onaracağız. Umarım bu işimizi görür. Sağlam oldu artık. Bir çalıştırır mısın?
4: Bir dene bakalım. Bana şans dile.
2: İşte bu.
3: Evet.
2: Akü kelepçelerini sıktım. Tamam, gel bakalım geri. Her şey olması gerektiği gibi çalışıyor. Bu iyi olmalı. Sanırım artık onu sabitleyip uçurumdan yukarı çekmeye başlayabileceğimiz noktadayız.
1: Richard, taze karla kaplı 15 metrelik bir uçurumun tepesinde aracının kontrolünü kaybetti. 700 kiloluk aracı yamaca çekmek, vinçle yer çekimine karşı mücadele etmek anlamına geliyor.
2: Tamam, hazır mısın?
4: Hazırım.
2: Pekala, geliyorum. Tamam Ellie, ayağını frenin üzerinde tut, tamam mı?
3: Tamam.
2: Bu ağır servis tipi bir vinç ve çok fazla güç çekiyor. Bu yüzden devri rölantinin 2 ila 3 katı arasında tutmasını isteyeceğim. Böylece vinci çektiği yükle uyumlu hale getireceğiz. Biraz yardım et, tamam mı? Lastiklerini düzelt. Tamam. Neredeyse geldim.
4: Aynen.
2: Peki. Pekala, biraz geri gideceğim. Böylece çıkabileceğim güzel bir alan oluşur. Vay canına. Kayıyorum.
3: İyi gidiyorsun. Sadece geriye doğru gitmeye devam et.
2: Nasıl görünüyor Ellie?
3: İyi görünüyor.
2: Tamamdır, onu içeri alacağım.
3: Tamam. Ne? İşte oldu.
4: Bana iyi göründü. Kahramanlarım.
2: Yardımcı olabildiğimize sevindim.
4: Evet, çıkışa kadar size yol göstereyim
2: evet,
4: mi?
2: Evet, çıkarken seni takip tamam. edelim. İnsanlar bana sürekli ne iş yapıyorsun diye soruyor. Ben de güne bağlı diyorum. Bazı günler avcıyım, bazı günler tamirci, bazı günler arazi kurtarma uzmanıyım. Güne ve çevremizde neye ihtiyaç olduğuna bağlı. Bugün tamirci ve kurtarma uzmanıydık. Yani
3: ucuz atlattık.
2: Öyleydi. Sonuç olarak çılgın bir gün oldu ama işlerin en iyi şekilde sonuçlanmasına sevindim. Ve yarın ava çıkacağız.
1: Wyoming'de yarış, yaralı yırtıcıyı bulmak için gece boyunca devam ediyor.
5: Rüzgar esiyor, üşüyorum ama pes etmiyorum. Buradaydı, tam burada vurdum. Ah dostum. Tam buradaydı. Sonra aşağı koştu. Ah hayır, hayır. Ateş ettiğimde tam buradaydı. Bu drenaj kanalından aşağı iniyordu. Hadi ama. Ah. Burada kan var. Artık yaralandığını biliyorum. Bu kurt her yerde olabilir. Yaralı bir kurda rastlamak pek hoşuma gitmiyor. Korkunç olur.
1: Josh kurdun yere yıkıldığından emin olana kadar dikkatli olmak zorunda.
5: Tam burada. Burada taze kan var. Burada net izler var. Bu tarafa gidiyor. Burada kan var. Burada kan var. Burada taze kan izleri var. Onu buldum.

0: O açan. Onu yakaladım. Virajı döndüm ve işte orada. Kalbim çarpıyor, heyecanlıyım. Aman tanrım. Onu yakaladım. Vay canına. Dostum, şu köpek dişlerine bak. Şu anda eve dönmek için önümde uzun bir yol var. Önümde zorlu bir av sezonu olduğunu biliyorum. Ama bu kurt sorununu hallettiğim için biraz daha kolay olacak.
1: Dağ adamlarının bir sonraki bölümünde.
2: Çok tehlikeli görünüyor. İşte başlıyoruz. Buza güvenmek için en kötü zaman.
0: Geleneğe göre burası bizonun kalbi.
3: Bu yük akıntıya kapılırsa her şeyi kaybederim. Önümde çok zorlu bir yol var. Giderek zorlaşıyor. İnanamıyorum.
4: Lanet olsun, orada kocaman bir buz var. Bana yol göster. Geri geri düz. Git.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüdü.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Hurda avcıları tamirat. Heykeltıraş Nick bir halk geleneğinin nadir parçasını tamir ederken büyük risk alıyor.
1: Ha, gerçekten çok rahat.
2: Güzel mi? Yine de bir gelişme değil
1: mi? Tabii.
0: Rob deri tamircisi Martin'den eski bir hazine için elzem olan onarımı yapmasını istiyor.
3: Harley sokağa bekle geliyoruz.
0: Yüzyıl ortası bir klasik. Döşemeci Craig için büyük bir meydan okumaya dönüşüyor.
2: Benim yaşımdaki biri bunu yapmamalı.
0: Restorasyon bütün başarılı antikacılar için çok önemlidir.
2: Gerçekten çok ince detaylar var.
0: Bu yüzden bütün antikacıların iyi bir restoratör ordusuna ihtiyacı vardır.
4: İşte şimdi buraya tam oturacak.
0: Onlar çoğu kişinin hurda diye baktığı şeylerdeki potansiyeli görebilirler.
5: Ona yeni bir hayat verebildiğimiz için çok mutluyum.
2: Bunun evdeki çalışma odasına çok yakışacağını düşünüyorum.
0: Arkalarında 100 yıllık aile deneyimleri olabilir.
2: Bu orijinali kadar geleneksel.
0: Bu restoratörlerin pek çok yeteneği...
3: Yaptığım işin güzelliği burada. Sihir gibi.
0: Pek çok sırrı var.
5: Yalnız yılların çoğu şunu yapar. Yüzüne dokundurur, kuru olduğuna emin olur ve bastırır.
0: Hepsi deneyimli antikacıların...
1: Harika bir ses değil mi?
0: Unutulmuş hurdaları...
6: Merhaba millet.
7: Merhaba. Bu sefer ne getirdin bakalım?
0: Mücevherlere dönüştürmesine yardım etmek için.
3: Bunlar harika. Şuna bakın.
0: Atölyesi Kuzey Galler'in kıyısındaki Anglesey adasında bulunan deri tamircisi Martin Ashworth, ülkenin dört bir yanındaki müşteriler için çalışıyor. Bugün Yorkshire antikacısı Rob Kane'in getireceği ender bulunur bir antika parçayı bekliyor.
3: Atacağım herhangi bir adımın yatırımını etkileyeceğini bilip bana çok güvenmesi gerekiyor. Çok güzel bir şey de yapabilirim, belki de mahvedebilirim.
8: Bugün Martin'e tamamen klas, olabildiğince üst düzey bir parça getiriyorum. Daha iyisi yok. Nasılsın Martin?
3: Merhaba, nasılsın?
8: İyiyim. Sana bu sandığı getirdim. Çok nadir, çok eski bir Goyard. Fransız markası. Bunu hatırlar mısın bilmiyorum.
3: Birkaç tane görmüştüm.
8: Bu sandığın en muhteşem özelliği şu. Benim soyadım Kane ve burada üst tarafında Demiryolu Express by Robert C. yazıyor.
3: Yani sen bir antikacı değil, bir zaman yolcusu.
8: Öyle görünüyor. Geçmişte sahibi ben olabilirim.
0: Goyard'ın tarihi 1792'ye dayanıyor. O zamanlar Mason Martin adında bir valiz ve sandık şirketiydi. Goyard ailesi bu işletmeyi 1853 yılında devraldı ve özel lüks seyahat sandıkları kısa zamanda dünya çapında ün kazandı. Rob'un sandığındaki etiketler uluslararası yolculuk yapan bir yolcusu olduğunu gösteriyor.
8: Bütün orijinal etiketler burada. Seyahat etiketleri, evet, evet, New York, evet. Paris, bir sürü yer. Bunları korumak
3: hikayesi
8: çok önemli.
3: Bu değil mi? Tarihini gösteriyor.
8: Evet.
3: Bunlar olmasa şu anda olduğu gibi olmazdı. Bu sandığın en kötü tarafı şu deri kayış. Bak.
8: Evet. Yan taraftaki eski yıpranmış deri parçasını kurtarabilirsek... Mesela bu kısmı alıp kurtararak şuraya koyabiliriz. Yani en azından bir başlangıç olarak orijinal kayışı ve deriyi korumuş oluruz ve... Ön tarafta aynı olur.
3: Yani bu yaşta bir sandık için bunu yapmamızda hiçbir sakınca yok değil mi?
8: Tamam, dışıyla ilgili sorunlar bu kadardı.
3: Göstereceğim başka şeyler mi var?
8: Evet, yani bir bakıp görelim.
3: Aman tanrım. Bence bu materyal orijinal değil. Buradaki materyalden çok daha farklı.
8: Evet, buraya bir baklava deseni yapmışlar ama diğer her şey kare.
3: Evet.
8: Bence bu kısım da aynı desende olmalı. Ne dersin?
3: Evet, hiç sorun değil. Aslında çok basit.
8: Orijinal olanlar internette bir servet fiyatına satılıyor. Bu durumdaki bir sandığı 3500 sterlinden daha aza satın alamazsınız. Onarılmış olanlarının başlangıç fiyatı 6500 sterlin ve daha yukarı çıkıyor.
3: Gerçekten mi?
8: Evet.
3: Bu tür çok fazla paranın olduğu işlerde güven çok önemlidir. İtibarım yerle bir olabilir. Rob, 3500 sterlin kaybedebilir. Her zaman büyük bir risk.
0: Rob'un sandığı asırlık bir kirle kaplı. Martin'in ilk işi bunu temizlemek. Ancak bu zor bir iş çünkü Goyard'ın kendine has materyali çok değerli ve zarar görmemeli.
3: Ilık suyla yıkamak başlangıç için en kolay yoldur. Bakalım neler olacak. Önce ön tarafta küçük bir kısımla başlayacağız. İşte. Buyurun. Gördünüz mü? Şuradaki farkı görebilirsiniz.
0: Goyard ailesinin kökeni Burgonya bölgesindeki bir tomrukçu köyüne dayanır. Marka kurulduğu zaman tekrar eden Y harfini logolarında kullanırken tomruk yığınlarından ilham aldılar. Martin temizledikçe ünlü Goyard kumaşının iyi durumda olduğu anlaşılıyor.
3: Şimdi devam edebilirim. Sonuçtan memnunum.
0: Markanın kendine has kumaşı pamuk ve ketenden çok gizli bir tarifle yapılmış dayanıklı kanvas. Bu hazırlık materyalin su geçirmez olmasını sağlarken esnek olmasına ve nefes almasına da imkan tanıyor.
3: Yok artık.
0: Ama tam bir kir mıknatısı.
3: Gerçekten çok kirli ama çıkan kirleri görmek bir bakıma mutlu edici bir şey. Neden bu deseni seçtiklerini anlıyorsunuz çünkü çok farklı.
0: Rob bu sandıktaki orijinal etiketlere bayılmıştı. Martin'in onları hayata döndürmeyi umduğu bir numarası var.
3: Burada bir solüsyonum var. İçinde bizim dop dediğimiz malzeme ve kağıdı sağlamlaştırmak için başka malzemeler var.
0: Dop model uçak severleri kullandığı bir vernik. Büzülüyor ve ince materyalleri sertleştiriyor. Hava geçirmez ve dayanıklı olmasını sağlıyor.
3: Kağıdı ıslatacak ancak sonra onu sabitleyecek. Bir şey kaybolmayacak. Düz bir şekilde kalmasını ve yeniden kumaşa yapışmasını sağlayacak. Bu üzerinde Rob'un isminin yazdığı etiket. O yüzden bunu mahvetmesem iyi olacak. Kesinlikle olmamak gerekiyor yoksa yazılardaki sözcükler silinebilir. Bunun 100 sene önce yazıldığını ve kurşun kalem olduğunu düşündüğünüzde çok hassas olduğunu ve bu zamana kadar dayandığı için de çok şanslı olduğunu anlayabiliyorsun. Ha, evet görebiliyoruz. Bay Robsey'i görebildiğim sürece güzel.
0: Nick Elphick stüdyosunda boya ve heykel yapıyor. 20 yılını bu geleneksel zanaatta mükemmelleşmek için harcadı. Onu zorlayan işler hoşuna gidiyor.
6: Yeni bir projeye başladığımda her zaman çok heyecanlanıyorum. Özellikle de bir restorasyon işine. Benim kişisel sanatımdan çok farklı bir şey. Böylece yeni teknikler ve yetenekler kazanıyorum.
0: Bugün Nick'in şanslı günü. Drew elinde restore edilmesini istediği ilginç bir parçayla geliyor.
9: Nick uzman bir heykeltıraş ama bir şeyleri tamir etmede de inanılmaz başarılı. Ama daha önce böyle bir şeye dokunmadığına eminim. İşte getirdim.
10: Aman tanrım.
9: Senin için klasik Roma'ya özgü heykellerden tanrım. Güzel bir parça. Bu Fasching denilen bir Alman festivaline özgü 1960-70'lerden bir karnaval kafası.
10: Yok artık.
9: Yani kısaca Paskalya Perizi'nden hemen önceki Alman Mardi Gras'ı. Bu da daha iyi olmayı isteyen kişilerle alay etmek için bir şey sanırım.
10: Tamam,
9: yani
10: harika.
9: Muhtemelen gerçek bir insandı.
0: Karnaval kelimesi eti çıkar anlamına gelen Latince carne lavare ifadesinden gelir. Çünkü Paskalya Perizi'nde et yenmez. Avrupa anakarasında bu devasa kağıt hamurundan el yapımı kafalar bir karnaval geleneğiydi. Almanya'da bunları takanların kimliği gizlenmiş olurdu çünkü insanlar iktidarla ve yerel politikacılarla dalga geçerlerdi. Kimi yerlerde bu heykeller geleneksel olarak karnavalın sonunda yakılırdı. Bu da hayatta kalan bu heykeli çok daha özel hale getiriyor.
9: Çok fazla tamir istiyor. Baktıkça daha çok görüyorum.
6: Evet, üstü gizlenmişler.
9: Bir, iki...
6: Üst taraftaki eski bir tamir.
9: Üç, dört, beş...
6: Yapacağım şey üzerinden tekrar kağıtla geçmek, orijinalini gizlemek ve yeniden boyamak.
9: Bu nedir?
6: Paris alçısı. Eskiden kırık kolları düzeltmek için kullanılan şey buydu. Ben çok fazla yaşadım.
9: Aa, neyi? Kırık kolu mu?
6: Evet. Sürekli kolumu kırardım.
9: En önemli kısmı bu. Boyun kısmına daha fazla önem vermeni istiyorum. Eskiden alt kısmında boru gibi bir şey varmış. Şuradaki kısım
6: evet,
9: kafana taktığın yer.
6: Evet.
9: Daha sonra o boru boyuna evet. oturuyor ve yüzün açıkta kalıyor. Bu şekilde.
6: Evet, inanılmaz. Yani yüzüm burada olacak.
9: Evet, gerçekten çok rahat.
6: Bunun gibi. Yine de bir gelişme değil mi?
9: Büyük bir gelişme tabii. Nick'in bununla ne yapacağını görmek ilginç olacak. Çünkü bu eğlenceli, tuhaf ve farklı parçalardan biri. İnsanlar bunu görür görmez aşık olacaktır. Sana bırakıyorum. Teşekkürler.
6: Pekala. Teşekkür ederim. Bu parça için en zor kısım boyunu güvenli ve sağlam bir şekle getirmek. Eksik olan kağıt hamuru kısımlarını yeniden yapılandırmam, acemice tamir edilmiş olan eski parçaları onarmam ve yeniden boyamam gerekiyor. Ancak eski olduğunu da hissettirmeliyim. Drew'un her zaman o eski havayı korumak istediğini biliyorum.
0: Nick, kağıt hamurundan yapılan kafayı tamir etmeden önce nasıl yeni bir boyun yapacağını çözmeli.
6: Doğru uzunlukta olması gerekiyor. Kendi boynumdan ölçeceğim. Omuzdan kafamın üstüne kadar olacak. O zaman omuzlara oturabilecek. Kafamın ne kadar büyük olduğunu ve bunun nereye oturacağını anlamaya çalışacağım. Bu kısmın şu boruya geçmesi gerekiyor. İçine geçiriyoruz. Deneyelim. Yeterince güzel ve sağlam oldu mu?
0: Taslak yerleştirildi. Şimdi işe yarıyor mu görme vakti. Çünkü bu noktada Nick kafanın nasıl yapıldığını yalnızca tahmin ediyor.
6: Evet, güzel. Lamba mı devrildi? Evet.
0: Sonraki adım bandajla ve yaygın olarak Paris alçısı da denen alçı sıvı kullanarak boynu sağlamlaştırmak. Bunun nedeni devasa miktarlarda alçının 2000 yıl boyunca şehrin Belleville ve Montmartre bölgelerinden çıkarılmış olması. Esnek bir madde ancak sabitleştiğinde kas katı olur. Böylelikle Nick boynu istediği gibi şekillendirebiliyor.
6: Şu anda boyun kısmını şekillendiriyorum. Pelür kağıdını yarı su, yarı PVA bazlı yapıştırıcıyla ıslatıyorum. Ve böylece şekillendirip asıl parçaya yapıştırabiliyorum. Kuruduğunda ise kas katı ve hafif olacak. Umarım her şey yolunda gider.
0: Nick, Drew'un isteklerini tahmin etmeye çalışıyor. Bu da her zaman bir risk. Şu anda Drew'un kafanın kemiğiyle alakalı tahmininden şüphe ediyor.
6: Drew bunun Alman yapımı olduğunu düşünüyordu. Ancak ben o kadar emin değilim. Çünkü gördüğüm Alman tiplerinde boyunda gözler için delik olmuyordu. Onlar çok daha büyük ve mutlu görünüyordu. Ağızları açık oluyordu. Ağızlarından etrafı görebiliyorlardı. Bunda öyle bir şey yok ve bir boynu olduğu da kesin. Alman yapımı olabilir de olmayabilir de.
0: Nick yaptığı boyun tasarımının durumun onayından geçeceğini umuyor.
6: Of, bilemiyorum.
0: Heykeltıraş Nick, antikacı Drew Pritchard'ın Alman yapımı olduğunu düşündüğü karnaval kafası için yeni bir boyun modeli çıkardı. Nick'in bu parçanın kökeni hakkında bazı kuşkuları var. Şimdi kafanın kendisiyle ilgilenmeye başlıyor.
6: Burası gerçekten çok karmaşık bir kısım. Çok gerginim çünkü bu hasar görmüş yerlere yeniden kağıt katmanları yerleştireceğim. Kontrolü kaybedip her yerini onarmak istemiyorum çünkü cazip...
0: Heykeltıraş Nick, antikacı Drew Pritchard'ın Alman yapımı olduğunu düşündüğü karnaval kafası için yeni bir boyun modeli çıkardı. Nick'in bu parçanın kökeni hakkında bazı kuşkuları var. Şimdi kafanın kendisiyle ilgilenmeye başlıyor.
6: Burası gerçekten çok karmaşık bir kısım. Çok gerginim çünkü bu hasar görmüş yerlere yeniden kağıt katmanları yerleştireceğim. Kontrolü kaybedip her yerini onarmak istemiyorum.

0: Ezilmiş kağıdı katmanlar halinde yapıştırmak çok zahmetli bir iş. Kopyalamak baştan yaratmaktan çok daha zordur.
1: Burada daha kalın bir kağıt kullandım. Çünkü dudağın bu kısmında, şu kıvrımın olduğu yerde biraz güçlenmeye ihtiyacı var. Şimdi daha kalın olan pelür kağıdıyla buradaki çizgiyi saklayacağım. Buraya gelecek. Evet, şimdi gördüğünüz bu kağıt çizgisini saklayacağım. Daha az görünür olacak.
0: Anglesey'de deri ustası Martin'in Rob Kane'in getirdiği antika Goyard sandığında yaptığı temizlik markanın kendine has kumaşını ortaya çıkardı. Şimdi sıra 100 yıllık deri kayışta.
2: Ek yapmaya karar verdik. Yan taraftan dikkatlice sökerek estetik bir şekilde ön tarafa yerleştireceğiz. Harley sokağı, bekle bizi, geliyoruz.
0: Martin'in yan taraftan kurtardığı parçalar çok kırılgan. Onları ön tarafa yerleştirebilmek için yalnızca tek bir şansı var.
2: Şanslıyız ki böyle bir parça var. Yeterince uzun. Biraz kırpılması gerekebilir ama biraz şansla buraya güzel bir şekilde oturacaktır. Evet. Tamamen kapatmayacağını biliyorum ama kayışın geri kalanına bakacak olursanız eksik olan kısımlar var. Bunun yeni gibi görünmesi için değil. Başlangıçta da buradaymış gibi görünmesi için uğraşıyorum. Kuyruk kısmı biraz uzun. O yüzden burayı kesmem gerek ve sonra güzelce oturacaktır. Evet, işte bu kadar yeterli. Evet. Şimdi yeniden bakıp deneyeceğim. İşte oluyor. Evet, bu iş görür. Hoşuma gitti. Kalıcı bir yapıştırıcı. Tek bir şansım var. Bir kere yapıştı mı bir daha çıkaramazsınız. Bu yapıştırıcı içine işleyecek ve ipliklerin yeniden birbirine tutunmasını sağlayacak. Biraz daha fazladan sağlamlık veriyor. Kusursuz bir şey aramıyorum. Yalnızca iş görecek bir şey olması yeterli. Aha, tamam. İlk seferde doğru yapamazsanız bir daha çıkaramazsınız. İkinci bir şansınız olmayacak. Yine başardınız Bay Ashford.
0: Üzerinde çalışacağı orijinal deri kalmayan Martin'in dana derisinden yeni yan kayışlar yapması gerekiyor. Bunlar sandığın eskiliğiyle uyumlu olmalı. Orijinal çizgili deseni yeniden yapmak için Martin'in kendine has bir tekniği var.
2: Bu aleti ben yaptım. Bu el yapımı bir kabartma aleti. Deri üzerinde küçük çizgiler yapmama yardımcı olacak. Çok sert bir şekilde bastırıyorum ve deri üzerindeki etkisini görebiliyorsunuz. Bu şekilde bana sonradan renklendirip koyulaştırabileceğim bir alan sağlamış oluyor. Böylece çizgi elde ediyoruz. Durmamaya çalışıyoruz. Çünkü durduğum zaman küçük bir iz bırakmış oluyorum. Ama eskidikçe bunları görmezsiniz. Bunu yerleştirmek için birleştirecek bir yapıştırıcı kullanıyorum. İstediğim etkiyi tam olarak veriyor. Metal üzerine deriyi yerleştiriyoruz. Deri hala yumuşak ve kolay işlenebilirken bu parçaları şekillendireceğim. En sonunda hepsi kesilecek. Bu perçinler ortaya çıkacak ve pirinç kaplamalar görünecek.
0: Drew Rebecca'dan karnaval kafasının kökenini araştırmasını istedi. Rebecca, 30 senedir Notting Hill Karnavalı'na kostüm hazırlayan Clarice Hollandi ile tanışmak için Kuzey Londra'daki Mahogany Karnaval'a geldi.
3: Karnaval maskemizin kökeni hakkında daha çok şey öğrenmem gerek. Umarım bugün Clary bana bu maskenin nereden geldiğini, yaşını ve biz antika işindekileri heyecanlandıran diğer bilgileri verir. Doğru yere geldiğimi kesinlikle söyleyebilirim. Sana gönderdiğim fotoğraflarda gördüğün gibi elimizde muhteşem, ürkütücü bir vintage karnaval kafası var.
4: Buradaki tel parça karnaval kostümü yapmanın en geleneksel yaklaşımlarından biridir. Elinizdeki kafanın içinde de bu tip bir şey olabilir. Kimi bazı

0: Zan bu kümes teriyle kaplayıp sonrasında üzerine ezilmiş kağıt yapıştırıyor.
1: Bunun Alman kökenli olabileceğini düşünüyoruz. Sen ne düşünüyorsun?
0: Bana göre Fransız.
1: Gerçekten mi? Alman olmadığını mı
0: söylüyorsun? Bence Nis'ten geliyor. Fotoğrafları bir arkadaşıma gönderdim. İsmi Anisidro ve bunun babasına ait maskelerden biri olduğunu düşünüyor.
1: Şaka yapıyorsun.
0: Hayır, hayır. Kendi ünlü bir karnaval tasarımcısı. Ve bu çok eski bir gelenek. Bu karnaval kafaları bir Fransız geleneği. Bunlara Grand Tets diyorlar.
1: Grand
0: büyük
1: Tets,
0: kafalar.
1: Yani büyük evet. Kafalar. Aa, bunu çok sevdim.
2: Nis Karnavalı Avrupa'nın en büyüklerinden biri. 1930'dan 1980'e kadar Alexander Sidro önde gelen sanatçılarından biriydi. 1972'de tema Japonya'ydı ve Sidro ana geçit törenini hazırladı. Doğan Güneş Diyarı'nın majesteleri. Durumun elindeki kafa bu tema için yapılmış. Kökeni değerini kesinlikle artıracak.
1: Bu gerçekten muhteşem çünkü insanların kafalarının maskelerin boynundan göründüğünü görebiliyorum. Bu Nick'in en büyük çelişkisiydi.
0: Evet.
1: Boyun kısmına görüşü sağlamak için bir pencere yerleştirdi. Elindeki fotoğrafa baktığında sence doğru mu?
0: Evet, bu şekilde takıyorlardı.
1: Artık kafanın tasarımcısını biliyorum. Bir alıcım bile olabilir mi?
0: Nis'te bununla çok ilgileneceklerini düşünüyorum. Çünkü oraya ait ve Bay Sidro'nun ellerinden çıkmış.
1: Çok heyecanlı.
0: Vay.
1: İnanılmaz heyecanlı.
0: Gerçekten çok heyecan verici.
1: Gerçekten kendimi neşeli hissettim. Bugün buradan bu kafayı tasarlayan insanın ismini öğrenerek çıkacağımı nereden bilebilirdim ki? Hiçbir imzası yoktu. Bize bunu söyleyen bir şey yoktu ama Clary bildi.
2: Londra'ya döndüğümüzde Nick'in bu vintage karnaval kafasına yeni bir soluk getirdiğini görüyoruz. Boyaları tazelerken yeni onarılmış bölgelerle uyum sağlamasına dikkat ediyor.
3: Renkleri eşleştirmeye başlıyorum. Yapacağım şey hafif dokunuşlarla renkleri oturtmak olacak. Organik kalmasını istiyorum çünkü hepsi rastgele yapılıyor. Burada turunculuk var. Biraz parlak görünüyor çünkü yeni boyandı. Ama üzerinden birkaç kez geçeceğim ve iyice hafif bir ton olacak. Boyadıkça üzerindeki ışığın değişimini görebiliyorum. Arka tarafa geldikçe biraz daha pembeleşmeye başlıyor. O yüzden buraya biraz pembe ekleyeceğim. Sanki hep böyleymiş gibi göstererek aslında bir yanılsama yapıyoruz. Çok teknik bir iş. Akışına bırakmanız gerekiyor. Bir süre sonra kafada her şey yerine oturuyor.
2: Nick hafif bir restorasyon yapıyor. Bu yüzden çok iddialı ya da parlak renklerden kaçınıyor. Şimdi yaptığı sağ gözü sol gözüyle eşleştirmesi gerekiyor.
3: Buradaki renklendirmeyi benzetmeye çalışıyorum. Gördüğüm kadarıyla biraz mavimsi gibi, biraz mavi, biraz gri. Şimdi bu şekilde boyayacağım. Göz yaparken her zaman gerilirim. Çünkü gözlerin ruhun aynası olması gerekir. Bir surata baktığınızda gördüğünüz ilk şey gözlerdir. O yüzden bunu doğru yapmak çok önemli. Şu kıvrımı ve her şeyini düzgün yapmalıyım. Renkleri de doğru seçmeliyim. Sanırım bu siyah kısmı biraz daha aşağı indirmeliyim. Biraz fazla büyük olmuş. Burayı biraz geri çekmeliyim. Nerede yanlış yaptığınızı bilmelisiniz.
2: Drew maskeyi almak için yolda. Rebecca'nın araştırmaları sayesinde artık en başta düşündüğünden çok daha değerli olduğunu biliyor. Restorasyondan memnun olması çok önemli.

0: Drew karnaval kafasını Nick Elphick'ten almak için yola çıktı. Bir ay kadar önce karnaval tarihinin bu muhteşem eseri çok kötü bir durumdaydı. Kayıp olan boynu takılamayacağı anlamına geliyordu. Ayrıca yapı ve boya hasarları vardı.
1: Yaptıklarımdan çok memnunum ama boyun konusunda biraz endişeliyim. İçgüdülerimi takip ettim ve bu yoldan devam ettim. Umarım doğru yapmışımdır. Yani Drew'un da beğenmesini diliyorum.
2: Bunu Nick'in atölyesine bıraktığımda onu en iyi eski püskü kelimesiyle tanımlayabilirdim sanırım. Ama aynı zamanda çok kullanışsızdı ve güzel bir şekilde sergilenmiyordu.
1: Drew! Ne düşünüyorsun?
2: Vay canına. Sana çok yakıştı.
1: Bu bir

0: Gelişme mi?
1: Evet. Hay canına.
0: Ona güzel bir stunt yaptım. Çok eğlenceliydi. Harika değil mi? Ben bayıldım.
1: Evet, çok güzel dostum.
2: Şimdi Nick sayesinde bu eşsiz antika kafanın sağlam bir boynu var. Kesikleri ve yırtıkları onarıldı. Vintage boyası eskisi kadar güzel oldu. Bu titiz restorasyon yeniden bir festivalde kullanılabileceği anlamına geliyor.
0: İnternetteki her şey bunun Alman olmadığını söylüyordu. O yüzden ben de Alman tipinde yapmak istemedim. Çünkü onun boyun kısmı daha farklıydı. Ben de bu şekilde yaptım.
1: Bunu kimin yaptığını öğrendik.
0: Aa, gerçekten mi?
1: Nice'de yapılmış.
0: Olamaz.
1: Bu tip kağıt hamurundan tören maskeleri yapmasıyla ünlü bir aile tarafından yapılmış.
0: Olamaz. Şaka mı yapıyorsun?
1: Evet, doğru. En güzel kısmı da şu. Bunu geri isteyebilirler.
0: Yok artık, gerçekten
1: evet,
0: mi?
1: Evet, inanılmaz değil
0: muhteşem.
1: Mi?
0: Muhteşem. Neden denemiyorsun?
1: Tamam, hadi o zaman. Kaldırabilir misin?
0: Tabii.
1: Buraya hadi
0: gel.
1: Bakalım.
0: Buraya gel. Evet, oh. Evet. Gel. İşte taktık. Ah. Evet. İnanamıyorum, tam oturdu.
1: Şimdi görebiliyorum.
0: Büyük bir gelişme.
1: Çok güzel değil mi?
0: Bunu konveye götürüp orada tak.
1: Oh.
0: Tamam. Evet, artık takabiliyoruz. Of. Bu muhteşem.
1: Harikaydı. Çok eğlenceli. Bunu ilk aldığımızda öyleydi. Birkaç evet. Yüz sterlin değerindeydi. Bundan birkaç bin sterlin kazanmak
0: gerçekten
1: isterim.
0: Gerçekten mi?
1: Evet, artık kesinlikle değer. Bence 2000 sterline kelepir sayılır. Artık kim tarafından ve tam olarak ne zaman yapıldığını biliyoruz. Çok nadir ve çok değerli bir parça. Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Kalbimin sesini ve içgüdülerimi dinledim. Yaptığım tarz doğruymuş. Tarihten bir parçanın yeniden hayat bulmasını sağladım. Bu gerçek bir onur.
2: İngiltere'deki atölyesinde Martin, Goyard sandığının dışındaki deri tamirlerini bitirdi. Şimdi iç kısmını inceleme vakti geldi. Kapak astlarının değiştirildiğinden şüpheleniyor. Sorun şu ki bir kere sökerse ve yanıldığını, aslında orijinal olduğunu anlarsa Rob yüzlerce sterlin kaybeder.
3: Kalça ameliyatı yapmak gibi. Biraz vahşice görünebilir. Ancak inanın bana, bu hoyratlığımın ardında bir mantık vardır. Tamam, aslar burada. Evet, bu materyal orijinal değil. Tamamen farklı bir aslar. Onunla birlikte kullanılan dolgu malzemesi parçalanıyor. Yeni dolgu kullanmam gerekecek. Yani evet, bunu çöpe atabiliriz. Gitmeyi hak ettiği yer orası.
2: Orijinal materyalin çoğu kayıp. Ancak köşelerdeki bu koyu renkli kumaş Martin'e nasıl bir şey yapması gerektiği konusunda fikir veriyor. Tamirlerinin olabildiğince orijinaline sadık olması için yaratıcı teknikleri var.
3: Bu benim yaptığım yeni parça. Ancak buna ilk başladığımda şu renkti. Bunu soğuk çay ve kahve tabakalarıyla eskitmek zorundaydım. İşte kuruyunca bu şekli aldı. Çok şanslıyım. Çünkü orijinal renginden fazla farklı olmadı.
2: Antikacı Rob Kane, sandık kapağındaki kare desenlerin içtekilerle benzemesi için yeniden yapılandırılmasını istedi. Bu kolaylıkla hata yapılabilecek çok meşakkatli bir iş.
3: Hangi tarafa gideceklerini bilmeden kalıcı bir şey yapmak istemiyorum. Yerine oturtuyorum ve iyice geriyorum. Bunu yerinde tutuyor. Hiçbir işi hafife almamak gerekiyor. Biraz daha kayması gerek. Kontrol etmeliyim. Evet, bu kesinlikle kaymış. Şimdi bunu düzeltmem gerekecek. Bu biraz zaman alacak tabii. Bir hata yaparsınız ve bütün iş mahvolur.
2: Usta döşemeci Craig Hughes, ülkenin en iyi mobilya tamircisi olarak ün yaptı. Bugün yeni bir müşterisi var. Antikacı Saxon Durant. Craig'in uzmanlığıyla hayata dönmesini umduğu bir parçayla Essex'ten buraya geldi.
4: Saxon buraya geliyor. Daha önce onunla hiç tanışmamıştım. Yeni bir antikacı ama bu harika bir şey. Her bir antikacının kendine has bir stili oluyor. Farklı insanların gelmesini seviyorum. Yeni şeyler öğrenmemi sağlıyor.
5: Bugün Craig'le tanışmaya geldim. Bir şeyleri dönüştürmede iyi olduğunu biliyorum. Eski, yeni pek çok eşya ile ilgileniyor. Kral George döneminden tutun 1970'lere kadar bütün mobilyaları dönüştürebilir.
4: Merhaba.
5: Merhaba Craig. Tanıştığıma memnun oldum.
4: Memnun oldum.
5: Görmek ister misin?
4: Ne olduğunu evet, zaten şeklinden anlamasın. Tahmin edebiliyorum.
5: Evet.
4: Güzel. İşte burada sürpriz. Bu bir Urkel.
5: Evet.
4: Urkel.
5: Stüdyo koltuğu.
4: Evet. Model 355.
5: Öyle mi? Çok spesifik bir bilgi. Bunu nereden biliyorsun?
4: Yıllar boyunca Urkel mobilyada çalıştım ve her birinin farklı bir model numarası vardır. Bu ikonik bir tasarım olduğundan insanın aklından çıkmıyor.
5: Doğru.
2: 1920'de Luciano Ercolani adında bir İtalyan tarafından kuruldu. İngiltere'deki en büyük mobilya üreticilerinden biri haline geldi. Bu vintage koltuklar 1956'da imal edildi. Hala iyi bir fiyata satılabiliyor. Genelde bu koltuklar onarılmaya değer bulunuyor.
5: Birinin tamirata başladığını ama asla bitirmediğini düşünüyorum. Yani gördüğün gibi dokuma kayışları ve sırt minderi eksik.
4: Evet, bana sürekli bunlardan getiriliyor ya da satılık olanları görüyorum ve genellikle dokuma kayışları kayıp oluyor. Bozuluyor, çözülüyor ve zor bir iş olduğu için insanlar kendi başına yapamıyor.
2: Orijinal dokumasıyla birlikte sırt kısmının ortadaki desteği kayıp ve döşemeli kumaş ortalarda yok. Böyle kötü durumdaki eşyalar genelde çöpe atılır çünkü artık geri döndürülemez haldedir. Ancak Saxon'un bu ikonik parça yenilemek için cesurca bir fikri var.
5: Buna eşsiz bir satış cazibesi vermek için benim planım ya da fikrim 3000 der yerine...
4: Evet.
5: Bunun profiline uyacak tek bir minder yapmak. Böylece müşterinin bunu görebilme şansı olur çünkü aslında burası koltuğun en önemli parçası. Sırt kısmına 3 tane minder koyduğumuzda bunu görmüyoruz. Koltuğun en önemli özelliklerinden birini kaybetmiş oluyoruz.
4: Markanın kendisinden kalan bir şema var. Bu tanıtım broşürü. Alt kısmında gördüğün elimizdeki model. Evet, sırtında 3 tane minderi var. Evet. Çerçeveyi nasıl gizlediğini görüyorsun, öyle değil mi?
5: Evet. Doğru ve diğerlerinin yanında ne kadar evet, dikkat çekiyor
4: evet,
5: değil mi?
4: Öyle, evet.
5: Çok farklı.
4: Oraya koyduğun fikirlerden yola çıkarak eğer bunu kuşaklı ve çıt çıtlı yaparsam sırt kısmını takıp çıkarabiliriz. Böylece biri bunu aldığı zaman ahşabı görmek istediğinde çıkarabilir.
5: Evet, bunu bir şekilde ortaya çıkarmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu İngiltere'nin Danimarka mobilyasına duyduğu ilgi gösteriyor. Bu koltuğa boş bir çerçeve haliyle yalnızca ahşap olarak 300 sterlin ödedi. Craig'in yapacaklarıyla 1800 belki de 2000 sterlini zorlamak istiyorum. Yapacaklarımız düşünürsek biraz gözümüzü karartmış olabiliriz. Tamamen orijinal olmayacak. Umarım biri fikrimizi anlar. Sana bırakıyorum.
4: Tamam. Böyle yeniden tasarlayacağımız bir şey geldiğinde orijinal tasarımcısı ne yaradı diye düşünürüm. Yaptığımızdan gurur duyar mıydı? Umarım öyle olur.
2: Craig'in ilk işi dokuma kayışlarını yenilemek olacak.
4: Elimde 5 santimetre genişliğinde... dokuma kayışı var. Bu ünlü bir lastik şirketi tarafından yapılmış. Bunlar gerçekten çok çok kaliteli.
2: Bu sert kauçuk kayış koltukları dayanıklı yapan ama amatörleri de hemen vazgeçiren bir şey. Craig'in tek tek ölçmesi, kesmesi ve lastikle kaplanmış 15 kayışın her birini çerçeveye oturtması için perçinlemesi gerekiyor.
4: Dokuma kayışlarını yaptım. Ayrıca başlamadan önce bu ağaç çivilere de ihtiyacım vardı. Bunlar her bir kayışın ucundaki halkaya girecek. Şimdi bu çerçeve üzerinde çalışmak için onu döndüreceğim. Önce... Evet. Önce uzun olanları yerleştirerek başlayacağım. Kayışın bu ucunu ağaç çiviyi yerleştireceğim kadar delikten geçiriyorum. Böylece çivi aşağı halka iniyor. Yukarı doğru çekiyorum ki çivi deliğe otursun. Şimdi buraya doğru çekiyorum. Evet. Çiviyi takabilme yeterli olana kadar kayışı aşağı indiriyorum. Ve çiviyi halkaya geçiriyorum ve kayışı yukarı çekiyorum. Ha, bu da oturdu. Şimdi bütün uzun olanları yaparak diğer tarafa doğru devam edeceğim. Bu dokuma kayışlarını yerleştirme yöntemi bildiğim kadarıyla tamamıyla Urkel'e özel. Bu dokuma şeklini başka markada görmedim.
2: Buradaki maharet her bir kayışın gerginliğini doğru şekilde ayarlayabilmek. Çok gergin olursa çerçeveyi çeker ve yamulmasına neden olur. Çok gevşek olursa koltuğun minderi çöker. Craig bunun Saxon'un tasarımını nasıl kolaylıkla bozabileceğini biliyor.
4: Gerçekten söylüyorum. Bu çok zor. Aslında benim yaşımdaki biri bunu yapmamalı. Soğuk içeceğimle bir yerlerde oturup dinleniyor olmalıydım.
2: Anglesey'de Martin Antikacı Rob Kane'in Goyer sandığına el yapımı su geçirmez bir aslarla son bir vernik yapıyor.
3: Rob bunu tanıyamayacak. Bu sürdüğüm şey sandığın çok daha dayanıklı olmasını sağlayacak.
2: Rob Martin'in yüzünü kara çıkartmamasını umarak yeniden Kuzey Galler'e geldi.
6: Heyecandan uyuyamadım, çok gerginim. Çok büyük bir yatırım yaptım ve kötü bir durumdaydı. Acaba çok mu ileri gittim diye düşünüp duruyorum. Martin!
3: Rob, nasılsın, nasılsın bakalım? Fena değilim.
6: Gelirken çok endişeliydim ama şimdi buraya adım atar atmaz gördüğüm ilk şey sanki bir müze eseri gibi.
3: Evet.
6: İnanılmaz olmuş. Buna gerçekten bayıldım. Ön taraf çok gerçekçi duruyor ama burası da o kadar uyumlu olmuş ki.
3: İnsanları kandırmaya çalışmıyoruz ama sadece uyumlu bir şekilde yeni bir parça koyuyoruz ve onun kendini göstermesi için çaba sarf ediyoruz.
6: Evet, her şey çok net görünüyor. Paris, baksana her şey çok açık. Bu arada üstte ismimin yazdığı yeri koruyabildin mi? Hadi bir bakalım.
3: Ne düşünüyorsun?
6: Hala orada değil mi? Baksana.
3: Hala orada
6: daha
3: mı?
6: Daha da güzel.
3: Ve artık çok
6: evet, beğendim. Evet öyle. Her bir parçasını çok beğendim. Artık parçaların ayrılıyormuş gibi görünmüyor.
3: Evet, artık parçalanmıyor. Çok kalıcı.
6: Oraya oturmuş. Evet. Dışı muhteşem olmuş. İçinde çok fazla sorun vardı. Bu onuru bana bahşeder misin?
3: Elbette, buyurun.
6: Hadi bir bakalım. Vay canına. Evet işte bu inanılmaz.
2: 4 hafta önce bu Victorian sandık eski, rengi atmış ve kirli bir durumdaydı. İçi lekeli ve yırtık pırtıktı. Üstündeki vintage etiketler parçalanıyordu. Şimdi tamamen yenilendi. Derin bir temizlik sayesinde Goyard'a has kumaşı eski görkemine kavuştu. Martin eski deri kayışı onardı ve bazı yerleri yeniden yaptı ve bütün önemli seyahat etiketlerini sağlamlaştırdı. Kapak kumaşındaki desenleri orijinal aslara uyum sağlaması için yeniden yarattı.
6: Evet, orijinal materyali bulmayı başardın mı?
3: Tahmin bile edemezsin, inanılmaz. Bu aslında ressamların kullandığı tuval.
6: Çok güzel uyum sağlamış.
3: Bunu eskitmek için aklıma gelen her şeyi kullandım. Çay ve kahve.
6: Gerçekten mi?
3: Hatta 3 gün boyunca güneşte beklettim.
6: Ay canına, bu artık bir hazine.
2: Rob sandığı 3500 sterline almıştı. Ancak şimdi Martin'in sayesinde 6000 sterlinden daha fazlaya satabileceğini düşünüyor.
6: Yalnızca dönüşümün kendisi bile inanılmaz.
3: Harika.
6: Dürüst olayım, çok mutluyum. Bir şeyi düzgün bir şekilde tamir etmenin muhteşem bir örneği olmuş. Şu anki görüntüsü beni çok rahatlattı ve insanlara göstermek için sabırsızlanıyorum. Ve piyasadakilerle kıyaslandığında bunun açık ara kazanan olduğu belli. Belki orada bir yerde çok parası olan ve Goyard sandığı almak isteyen bir Robert J. vardır ve bu tam o kişiye
3: buraya
6: göre.
3: Buraya geldiğinde siyah bir kutuydu. Şimdi güzel görünüyor. Olması gerektiği gibi.
2: Colvin körfezindeki döşeme ustası Greg Hughes, 50'lerin Ercole koltuğunun yeniden tasarımında kritik bir noktaya ulaştı. Şimdi yeni bir sırt minderi yapma vakti geldi.
4: Makineden geçireceğim bir sünger parçam var. Şimdi süngeri işaretledim. Çerçevenin etrafından çizdim. Şimdi bunu kaldıracağım ve çerçevenin şekli çıkmış olacak. Bu makine en az 60 yaşında bir kesme aleti. Temel olarak üzerinde bir bıçak var. Ve çok keskin bir bıçak. Net şekli elde etmek için kalemle işaretlediğim yerinin etrafından kesiyorum.
2: Orijinal tasarımda 3 minder bulunuyor. Bu da sırt çerçevesini gizlemiş oluyor. Ancak Saxon, Craig'den sırt kısmındaki sörf tahtası tasarımını ön plana çıkarmasını ve tek bir minder yapmasını istedi. Kumaş seçiminde Craig'e tam yetki verdi. Güzel görünmesi için seçimini dikkatli yapması gerek.
4: Kumaşa baktığımda evet bu mobilyayla uyumlu. Bu ahşapla güzel görünüyor diyebilirim. Bu kişisel zevk olabilir ancak yalnızca elimden gelenin en iyisini yapabilirim. Saksa'nın bu konudaki beklentilerini karşılayabilirim.
2: Koltuk neredeyse tamamlanmak üzere. Craig şimdi kendi hünerlerini gösterecek. Minderi çıkarılıp takılabilir şekilde yapmak için çıt çıtı kuşaklar ekleyecek.
4: Şimdi bu kuşakları hem bir çıt çıt takabileceğim hem de ahşaba sabitleyebileceğim kadar uzun bir şekilde yapmalıyım.
2: Son aşamalara gelinmiş olsa bile verdiği kararlar her şeyi mahvedebilir. Şimdi antikacı Saxon'ın Craig'in Erkol Stüdyo koltuğuna uyguladığı tasarımı ve onarımı görme vakti geldi.
5: Ondan tasarımı tamamen değiştirmesini istedim. Yani bir taslağı yok. Her şeyi sil baştan yapacak.
4: Saxon'la ilgili şey benim için yeni bir müşteri olması. Yıllardır tanıdığım antikacılarla çalışırken yaptığım şeyi yaptım. Kendi başıma bir sürü karar aldım. Şimdi bunu sevecek mi sevmeyecek mi bilemiyorum.
5: Seni gördüğüme sevindim.
4: Bunu yeni bitirdim. Ne düşünüyorsun?
5: İlginç bir desen değil mi? Evet.
4: Evet. En azından yaptığım şeyden o kadar da farklı değil.
5: Bu muhteşem görünüyor. Şuna bak. Bunu neden saklamak istediklerini anlamıyorum. Bu koltuklara baktığımda hep böyle güzel bir sırt detayını gizlemenin ne kadar tuhaf olduğunu düşünürdüm. Evet, tam isabet. Kesinlikle tam isabet.
2: Saxon iki hafta önce Craig'e 1950'lerden kalma işe yaramaz bir koltukla gelmişti. Destek sağlayan dokuma kayışları ve minderleri yoktu. Saxon'ın fikri bu döşemeleri farklı bir tarzda yeniden tasarlamaktı. Craig bu 100 yıl ortası klasiğini dönüştürdü. Geleneksel dokuma kayışları kullandı. İkonik sörf tahtası sırt özel yapım bir minderle ön plana çıkarıldı. Döşemesi şık ve satışa elverişli bir mavi gri şönil kumaştan seçildi.
4: İnce bir minder yaptım böylece. Minderi isterseniz takabilir, isterseniz çıkarabilirsiniz. Ve bu minder yalnızca şu çıt çıtlı küçük kuşaklarla tutturuluyor.
5: Evet, harika. Gerçekten müthiş görünüyor. Renk kesinlikle mükemmel olmuş. Kumaşıyla, her şeyiyle kusursuz. 100 yıl ortası görünümünü koruyor. İçinde 3-4 renk var gibi. Bu da farklı tarzdaki iç tasarımlara uyacağı anlamına gelir. Çok uyumlu. Bunu herkes satın alır.
4: Evet. Her şeyin dokusunu, renklerini, dönemin mobilya tarzından uzaklaşmadan korumaya çalıştım.
5: Kesinlikle. Evet öyle. Ahşapla da çok uyumlu. Ahşabın rengini de tamamlıyor. Muhteşem. Kesinlikle bayıldım. En sevdiğim kısmı da alçak ve uzun olması. Artı bir özellik bu. Evet, çok güzel. Bayıldım. Harika görünüyor.
4: Müthiş. Evet, farklı bir fikir. Başka kimse de olmayacak bir şey.
5: Evet.
4: Artık özel yapım bir parça.
5: Sörf tahtası şeklindeki sırt detayı artık görünüyor. Gerçekten güzel bir fikir oldu. Bu koltuğa 300 sterlin ödemiştim. Bundan kolaylıkla 2000 kazanabilirim. Hatta daha yüksek bir miktar kazanabilirim. 2600'e satıldığını gördüm. Pekala, aracım dışarıda, oraya taşıyalım mı?
4: Evet, tabii ki.
5: Harika.
4: Tamam. Saxon, koltuğun bitmiş halini de gördükten sonra bunu 2500 sterlin hatta daha fazlasına satabileceğini söylüyor. Daha çok kazanabilirse çok iyi olur. Bu ilk işimizdi. Bu fiyatlara satabilirse bir dahakine ben de yüksek fiyat isteyebilirim.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
6: Vermek istediğin

0: Hurda avcıları tamirat. Mühendis Bo nostaljik bir model uçağı tekrar göklere çıkarıyor.
1: Bu işlem en son 1971'de yapılmıştı. İnanılmaz değil mi?
0: Döşemeci Craig klasiklerin kralına, 1970'lerin 3 parça deri koltuk takımına can veriyor.
2: 6 minder daha yapmam gerekiyor. Bu da bir hayli zamanımı alacak.
0: Cila ustası Alex eski püskü bir dolabı bir şahesere çevirmek için canla başla çalışıyor.
3: Ah, böyle giderse parçası kalmayacak.
0: Antika işinde başarının sırrı restorasyondadır.
4: Şurada çok ince bir detay var.
0: Her antikacı çoğu kişinin hurda gözüyle baktığı eşyalardaki...
3: Eldiven gibi oturacak.
0: Mücevherleri fark eden sanatkar ordusuna ihtiyaç duyar.
5: Bu parçaya tekrar bir fırsat verdiğimiz için mutluyum.
2: Bunu güzel bir ofiste hayal edebiliyorum.
0: Kimileri 100 yıllık aile geleneğini sürdüren bu ustaların...
6: Olabildiğince geleneksel oldu.
0: Hepsi çok yetenekli.
7: İşin güzelliği de burada. Büyü gibi.
0: Ve özel sırları var.
8: Yaldızı yanağıma dokunduruyorum. Kuruysa sürüyorum.
0: Drew Pritchard ve...
9: Harika bir ses değil mi?
0: Diğer antikacılara...
10: Merhabalar.
3: Bu sefer ne getirdin bakalım?
0: Unutulmuş hurdaları mücevhere çeviriyorlar.
11: Bunlar muhteşem olmuş. Harika değil mi?
0: Hertford şehirde bir atölyesi olan otomotiv mühendisi Bo motorlu her şeye tutkundur. 20 yılı aşkın bir süredir klasik araba ve motosiklet restore ediyor. Birkaç yıldır atölyede bir köşede yatan bir şey hakkında Drew Pritchard'ın fikrini almak için Combi'ye gidiyor.
9: Söz konusu Bo ise işin içinde motor vardır ve paramparça ve bayağı eskidir.
1: Epeydir bende duruyor. Onunla bir şeyler yapmak istiyorum ama ne yapacağımı bilemiyorum. Hiç ellemeden mi satayım, restore mi edeyim? Tavsiyeye ihtiyacım var. Merhaba Drew.
9: Hoş geldin.
1: Nasılsın?
9: İyiyim.
1: Farklı bir parça. Bu sefer de ben sana bir şey getirdim.
9: Bunun pestili çıkmış.
1: Bunun deniz uçağı olduğunu sanıyorum.
9: Ne kadar tuhaf bir ismi var.
1: Bunu çok hoşuma gittiği için almıştım. Eşsiz bir parça olduğunu düşündüm. Sıradan bir şey değil. Usta biri tarafından yapılmış.
9: İşçiliği çok güzel değil mi?
1: Bir de bayağı eski olduğu belli. Ama durumu iyi.
9: Ne zaman yapılmış? 70'lerden kalma olmalı.
1: Biraz araştırma yaptım. Çünkü hangi model olduğunu bilmiyordum. Hı-hı. Ve şunu bulmayı başardım.
9: Eski bir dergi bulmuşsun. Nereden buldun onu?
1: Tavan arasında, öğrenci eşyalarım arasında. Şurada uçağın bir fotoğrafı var. Ben...
9: Bu o mu?
1: 60'lar, 70'ler ve 80'lerde dergi alıp yazıları okurdum. Ardından bu hoşuma gitti deyip planları sipariş ederdim. Ve rulo halinde uçağa ait kocaman çizimler gelirdi. İşte bunun gibi.
9: Vay canına, kaç parça var orada?
1: Yüzlerce, yüzlerce. Şunların her birini teker teker kesip birleştirdiğini ve ardından her biri aynı olsun diye zımparaladığını düşünsene. David Boddington denen şu adam 70'ler, 80'ler ve 90'larda uzaktan kumandalar, motorlar ve uçaklar hakkında bir sürü yazı yazmış. Uzaktan kumandalı uçak uzmanıymış.
0: David Boddington, Kraliyet Hava Kuvvetleri pilotu, yazar, model tasarımcı ve üretici. 60'lar, 70'ler ve 80'lerde ismi model uçaklarla anılıyordu. 2010'da hayata gözlerini yumana kadar 500 farklı model uçak tasarladığı sanılıyor. Planları binlerce uçak tutkununun tasarımları evde yapmalarını sağlamıştı.
1: Bunu tamir edip uçurmak istiyorum.
9: Peki neye mal olacak? Zaman olarak ne kadar?
1: Aslında epey zaman alacak. Birkaç haftalık yapıştırma işi var.
9: Ciddi mi?
1: Evet. Ne yazık ki evet. Ama bu bir hobi. Sorun değil.
9: Ben bu uçaklardan çok gördüm. Ve bu gayet iyi durumda. Oldukça güzel yapılmış ve içimden bir ses bunu satabilirsin diyor. Tıpkı çocuklar gibi bunu almalıyım diyorum. Evet, ne yapmak istediğini merak ediyorum. Ona ne ödemiştin?
1: 38 pound.
9: Nasıl o kadar ucuza aldın?
1: 38 pound online müzayededi. Yaklaşık 3 yıl önce.
9: Bunu almak isterim. Şu anki haliyle 400 sterline satabilirim. Eğer 400'e satarsam o zaman sana da 300 veririm.
1: Benim için büyük bir kar sayılır.
9: Öyle.
1: Tamir edip uzaktan kumandasını halledince sana getireyim mi? Ne dersin?
9: Senin için satarım. Kolayca satılacaktır.
1: Çok iyi olur.
9: Pekala, işi bitince bana getir.
1: Teşekkür ederim.
9: Görüşürüz.
1: İyi haber şu. Tamir etmeye değermiş ama kusursuz yapılması lazım. Ama satacak mıyım henüz emin değilim. Yani buna sonra bakacağız.
0: Yine Hertfordshire'deki atölyedeyiz. Bo tamiratın büyüklüğünü algılamaya başlıyor.
1: Kanadın birleşim yerleri oynuyor. Yani bu ciddi sorun. Büyük hasar almış. Ve parçaları da eksik. Şu da kırılmış. Bayağı eksik parça var.
0: Bo'ya yardımcı olabilecek tek şey dergide yer alan yapım şeması. Elinde tam boyutlu planlar olmadan eksik parçaların yenisini yapması neredeyse olanaksız.
1: Her bir parçanın yer aldığı orijinal çizimler olmadan işim bayağı zor olacak.
0: Colvin Körfezi'nde cila ustası Alex Webster daimi müşterilerden birini bekliyor. Antikacı Tony Gehring. Güzel sanatlar ve el sanatlarında 30 yıllık tecrübeye sahip.
11: Alex'in atölyesine gidiyorum. Galiba elimde sadece onun ilgileneceği bir parça var. Elimdeki parçanın bayağı bir işi var. Atölyenin birine dolap diye atmışlardı. Ama sanki oradan bana göz kırpıyordu. Ben de hemen bir plan tasarladım.
3: Neden hiç hafif şeyler almazsınız?
11: Hantal ve güzel şeyleri severiz. Bunu görünce hemen aklıma sen geldin.
3: Ama bu hiç sana göre bir şey değil. Senden sanat ürünleri gelmesine alışığım. Söylesene, bunu nasıl aldın?
11: Bunu Nevers'daki silah dükkanından aldım. Mühimmat üreten bir yerden. Kaç yaşındalar kim bilir. Evet. Kimin yaptığı da meçhul. Ama oldukça naif bir
3: parça. Kulpları harika görünüyor.
11: Kulpları ona uzak doğu havası veriyor. Oh. Tarzına bakacak olursak Japon veya Anglo-Japon havası var diyebilirim. 19. yüzyıl tasarım dehası Edward William Godwin'in eserlerini andırıyor.
3: Turnayı gözünden vurduk
11: desene. Hem de nasıl? Kesinlikle.
0: Mimar ve tasarımcı olan Edward William Godwin 19. yüzyıldaki Anglo-Japon hareketinin önemli bir ismiydi. Japon mobilyaları yüzyıllar sonra batıya gelmiş ve o günlerin baskın tasarımı olan süslü şeylerin aksine basit ve narin olduğu için Avrupalıları cezbetmişti. Godwin'in 25 yıllık sürede Anglo-Japon tasarımına sahip 400 ürün tasarladığı sanılıyor. Godwin hayranı Tony'nin bu çekmeceli dolap için büyük fikirleri var.
3: Pekala, nereden başlayacağız? Üst kısım ne olacak?
11: Evet, şimdi ben doğuya özgü bu tarzı kesinlikle korumak istiyorum. Siyah kayrak taşı koyacağız. Biraz çıkıntı yapacaktır. Havada asılıymış gibi durmaması için de destek koyacağız.
3: Evet, evet. Doğu tarzı köşe bentlerden olur mu?
11: Parçaya uyumlu bir şey.
3: Peki ya boya için ne düşünüyorsun?
11: Abanoz rengine boyayacağız.
3: İşlenmemiş çamı abonoza mı boyayacağız?
11: Oldukça tuhaf gelebilir çünkü genelde ceviz
3: evet,
11: ya da
3: genelde maun, öyledir.
11: O renge evet. Boyanır biliyorum.
3: İpek gibi pürüzsüz hale gelene kadar her yanını zımparalamam evet. Gerekiyor. Evet. Eğer bunu yapmazsam işlenmemiş çam gibi görünmeye devam eder çünkü. Evet. Öyle değil mi?
11: Dolabı çalışırken Alex'e bayağı eğleneceğiz. Biraz zorlanacak ama bu eski ve yıpranmış parçayı alıp görkemli bir hale getirip bambaşka muhteşem bir şeye dönüştüreceğiz. Evet, bu çirkin ördek yavrusunu güzel bir siyah kuğuya dönüştüreceğiz.
3: Bakalım ortaya ne çıkacak.
11: Olumsuzluğa kapılma, eğlenmene bak. Keyfini çıkar.
3: Görüşürüz Tony, kendine iyi bak.
0: Dolap üstü körü yapılmış. Arka tahtayla arada boşluklar var, yani sökülmesi gerekiyor. Alex çıkarıp yeniden takmak istiyor. Dümdüz olacak ve ışık almayacak şekilde.
3: Beni epey uğraştıracak. İkna etmem gerekiyor. Arkadaki tahtaları sökmek amma da zormuş. Sökerken hasar verme riski var. Diğer tahtaya atılan çivinin bu tahtaya geçtiğini görebiliyorsunuz. Al işte, başımıza bir de bu çıktı şimdi. Buna ne kadar dikkatli davransam da bir türlü çıkmak istemedi. Oh! Galiba hiç parçası kalmayacak. Olacak iş değil.
0: Bu arada Boher model uçağı tamir etmek için uğraşıyor. Onu antikacı Drew Pritchard'a satmayı düşünüyor. Ama elinde tam boyutlu bir plan yok. Rebecca yardım etmek istiyor. Uçağın tasarımcısı David Baddington'ın oğlu Andrew ile buluşmak için Grantham'a geldi.
10: Andrew Baddington benimle burada buluşmak istedi. Burası İngiliz Model Uçak Cemiyeti'nin merkezi. Ben de Bo'nun inanılmaz restorasyon projesine yardımcı olacak gerekli bilgileri toplamayı ümit ederek buraya geldim. Andrew.
12: Merhaba.
10: Çok memnun oldum.
12: Ben de öyle Rebecca.
10: Doğru yerde olduğumu görebiliyorum. Demek baban meşhur David Baddington'dı. Biraz ondan söz et.
12: Şey, o aslında mimarlık eğitimi almıştı. Ama ömrünü model uçak tasarlamakla geçirdi. Hayatı boyunca muhtemelen 500'den fazla model tasarladı.
10: Şimdi biz elimizde babanın planlarıyla yapılmış olan bir model uçak bulunduğunu düşünüyoruz.
12: Vay canına. Elinizdeki model bu mu? Güzel.
10: Evet. Tamiri yapacak olan elemanımız Bo'nun elinde bu dergi de varmış.
12: Tuhaftır ki bu babamın ilk ölçekli tasarımlarından biriydi. Bu şemaya göre kesinlikle doğru boyutlarda yapılmış. Bunun yalnızca planlara bakılarak yapılmadığını söyleyebilirim. Galiba bunu babam kendi yapmış. Bu inanılmaz bir şey çünkü bu model muhtemelen son 40 senede hiç aklıma gelmemişti. Çok iyi bir parça bulmuşsunuz. Görünce çok duygulandım.
10: Ya eminim öyledir.
12: Evet. Sen geleceğin için eski fotoğraf albümlerimizi gözden geçirdin ve getireceğim modelin ne olduğunu bilmeden birkaç fotoğraf çıkardım. Bu fotoğrafta ben 10 yaşındaydım. Bak şu model. Yanında da ben varım.
10: Bu sen misin?
12: Aynı uçakla.
10: Bu uçak ve
12: evet,
10: sen
12: aynı
10: ha?
12: Aynı uçakla evet.
0: Uçağın babası tarafından tasarlanan orijinal prototip olduğunu fark etmesi onu daha değerli hale getirdi. Ama hepsi bu kadar da değildi.
12: Bu planlar hala satılıyor ve elimde sizin için bir tane bulunduğunu söyleyebilirim.
10: Demek orijinal plan.
12: Evet öyle. Çizimlerin hepsi babama ait. Eğer parçaları değiştirmesi gerekiyorsa Bo'nun ihtiyacı olan bilgilerin hepsi burada var. Parçaları buna göre keserse uçağa
10: evet,
12: kesin uyacaktır. Bunun yanı sıra epey tamir işi olduğunu söylemiştim. Babam vefat ettikten sonra bana naylon kaplama malzemeleri dahil olmak üzere bir hayli model uçak malzemesi kaldı. Bak işte onlar da burada.
10: O ipekmiş.
12: Eğer uçağı babam tamir ediyor olsaydı kesin bu malzemeyi kullanırdı. Eğer Bo'ya ulaştırırsanız
10: vay,
12: bu model
10: tabii
12: için kullanılması çok yerinde olur.
10: Bo bunu görünce havalara uçacak. Şimdi Bo beni kapıda gördüğü zaman inanılmaz mutlu olacak. Eve elimde orijinal planlar ve üstüne üstlük David Baddington'ın şahsi eşyaları arasında yer alan ve kendisinin de o zaman kullandığı ipek kaplama malzemesiyle dönüyorum. Orijinal restorasyon söz konusu olduğunda bundan daha iyi olamazdı.
0: Yine Hertfordshire'deyiz. Planlara kavuşan Bo artık uçağın tamirine başlayabilir.
1: Kanatları doğrudan planın üstüne koyarak hangi parçanın eksik olduğunu tespit ederim ve neyin nereye geleceğini anlarım. Şimdi bu elimdeki kanat için kullanacağım balsa ağacı. Bunu aynı boyutta kesip hemen yanındaki kanat parçasının şeklini kopyalamam lazım. İşte oldu. Bayağı yapışkanmış. Önce şunu biraz düzeltelim. köşesini güzel bir şekilde kare gibi yapmayı başardım. Artık bunu yapıştırabilirim. İyice kuruyunca da üstünü zımparalarım. Bir kısmını hemen donan Japon yapıştırıcısıyla yapıştıracağım ama beyaz tutkal çok daha iyi. Çünkü kuruduğunda Japon yapıştırıcısını zımparalamak çok zor. Lastiğimsi bir yapısı var. O yüzden ahşap yapıştırıcının altında kayboluyor ve elinizde bir tek Japon yapıştırıcısı kalıyor.
0: Uçağın 150'den çok parçası var. Her birini şamadan kontrol edip onarmak ya da değiştirmek gerekiyor.
1: Bu tamam. Şimdi sıradaki.
0: Zorluklar kanadın iskeletiyle bitmiyor. Başarılı bir uçuş için kaplama da iskelet kadar önemli.
1: Bu uçak 1971'de de bu kumaşlarla kaplanmış. Yani berbat etmeden düzgün yapmam çok önemli. Kesim işi de ne kadar zormuş böyle. Güzel. Kumaşı güzelce ıslatıyoruz. Çünkü suyu emince lifleri genişleyecek. Böylece yapıştırdığınızda kuruduktan sonra daralacak. Yani üstünü kumaşla kaplamamızın nedeni uçağı sımsıkı sarmasını sağlamak. Suyunu sıkalım. Ve kanadın bu kısmına yapıştırıcı sürüyoruz. Pekala. Tek bir şansımız var. Ya şimdi ya hiç. İyi bir şey yapmak istiyorsanız daima tek seferde ve doğru şekilde yapın. Acele etmeyin. Bu kesinlikle aceleye gelmez. Biraz nemli ama biraz da kuru. Ondan sonra bu işlem en son 1971'de yapılmıştı. İnanılmaz öyle değil mi?
0: Bu kanatlar için gerekli malzemelere sahip ama işe yarayacağının garantisi yok.
1: Pek yapışmak istemiyor gibi ha? Tanrı aşkına bunu nasıl yapıştıracağız? Bilemiyorum ki. Hiçbir fikrim yok hem de hiç. Evet, kabus gibi bir şey. Eğer bu kumaş parçasını yapıştırıcıyla kaplayıp mahvedersem kaç şansım daha var biliyor musunuz? Gidip daha fazla orijinal kumaş da alamam. Galiba işi mahvetmenin eşiğine geldim.
0: Colvin Körfezi'ndeyse Alex Tony'nin dolabıyla uğraşmaya devam ediyor. Dolabın arkasının tamiri bitince boşlukları doldurmak için 3 yeni çekmece yaptı. Şimdi dolabı Edward William Godwin'in Anglo-Japon mobilya tarzına uygun olarak boyayacak.
3: Biraz araştırma yaptım. Görünüşe göre kerestenin böyle yerleştirilmesi doğuya özgüymüş. Bazı dolaplarda yukarıdan aşağı uzanan uzun keresteler gördüm. O görüntüyü elde etmeye çalışacağım. Nasıl olacak bakalım.
0: Alex Anglo-Japon tarzını yakalayabilmek için gösterişsiz, basit, sağlam parçalar yapmak zorunda.
3: Galiba bundan memnunum. Bilemiyorum, üst kısım biraz hafif kaldı sanki. Yaklaşık 1 santim aşağı kaydırabilirim. Parçaları testereyle keseceğim. Umarım sorun çıkmaz. İşe yarar.

0: Pekala. Henüz yeterince emin olamadım. Sanki biraz dar gibi oldu ve burada pek hareket yok. Daha çarpıcı hale getirmek için şu kısmı daha derinden kesmem gerekecek.
1: Bu tasarım Godwin mobilyalarının zarif hatlarını yansıtmalı. Birkaç milimetre bile büyük fark yaratır.
0: Biraz tıraşlayıp daha keskin görünmesini sağladım. Orantılı olmasını severim. Diğer dördünü de taktıktan sonra dolap harika görünecek.
1: Abanoz boya 19. yüzyıldaki birçok Japon mobilyasında kullanılıyordu. Abanoz işlemi ahşaptaki demir oksit ve doğal tanen tozuyla tepkime yaratılarak yapılır ve siyah boyaya dönüşür. Genelde meşe ve ceviz gibi yüksek tanen oranına sahip ağaçlarda kullanılır. Alex, çama uygulayabilmek için kendi yöntemini geliştirmek istiyor.
0: Önce kara tahta boyası süreceğim. Gomalak cila uygulayacağım. Kara tahta boyası kalındır. Cila öncesi pürüzsüz bir yüzey sağlar. Su bazlı bir dolgu malzemesi kullanıyorum. Bu çekmecelerin kesim yerlerindeki boşlukları, ön kısımdaki çukurları ve kusurlu kısımları gayet güzel doldurmuş olacak.
1: Dolgu kuruduktan ve zımparalandıktan sonra Alex boyanın ilk katını uyguluyor.
0: Kara tahta boyası sürüyorum. Kalın olduğu için yüzeyi pürüzsüz hale getirecek. Bir kat boya sürüyorum. Süreci hızlandırmak için bir şey deneyebilirim. Hızlı kurusun diye pürümüz kullanacağım.
1: Bir kat gomalak cilası Alex'in arzuladığı görünümü elde edip edemediğini ortaya çıkaracak.
0: Hala çok iş var ama kesinlikle doğru yoldayız. Abanoz boyanın kuruması için şimdi bunu bırakıp halka kulpların birini yapmaya çalışacağım. 15 santimlik bir çiviyi mengenede sıkıştırıp sonra pürmüzle yakacağım. Umarım penseyle bükülebilecek ısıya ulaşabilirim. Olabildiğince yuvarlamalıyım. Aynı boyutta, aynı kalınlıkta olmalı. İşte şekillenmeye başladı. Kulp yapmak için gerekli malzeme olmaması zorlayıcı ama sabır ve ateş yardımıyla her şey mümkün. Halka elde edene kadar devam edeceğim.

0: Bu darbeler orijinaline benzemesi için gereken eğimi sağlıyor. Doğru kalınlık ve doğru boyutlarda. İki tane daha yapmam gerekiyor. Aslında çok eğlenceliydi.
1: Alex, Kuzey Galler'deki atölyesinde Tony Gehring'in Fransız dolabına son dokunuşları yapıyor.
0: Yapboz'un son parçası da bu. Mermerciye kayrak taşı için gitmiştim. Ama orada bu güzel granit parçasını gördüm. Umarım Tony de beğenir.
1: Tony, Alex'in atölyesinde bu hurda dolabı Anglo-Japon tarzından esinlenilmiş, şık ve cesur bir tasarıma dönüştürme fikriyle getirip bırakmıştı. Alex'in bunu gerçekleştirip gerçekleştiremediğini görmek için bugün Londra'dan geliyor.
2: Alex'e şüphesiz zor bir parça getirmiştim. Bana göre zorluğun derecesi onun yetenekleriyle doğru orantılıydı. Şansını ne kadar zorlayabilirdi? Gerçekten oldukça heyecanlıyım. Çok eğlenceli olacak.
0: Tony, seni tekrar
2: Alex,
0: nasılsın? Çok sevindim.
2: Ben de sevindim. Benim için bir zevk. Bunun altında ne var bakalım? Tek parça olduğunu düşünüyorum.
0: Kesinlikle tek parça. Doğuya has bir şey öğrendim ve sana yeni üst parça ayarladım.
2: Peki.
0: Bunu söylemenin tek bir yolu var, değil mi? Hazır mısın?
2: Evet, aç bakalım. Ooo. Ama bu çok acayip olmuş.
0: Ama güzel değil mi? Şu kulplara bak.
2: Çok güzel.
0: Orijinaline sadık kaldım ama ufak tefek dokunuşlar yaptım.
2: İnan tek kelimeyle müthiş olmuş.
1: Artık dolap bir ev için tasarlanmış havası veriyor. Eksiksiz çekmeceleri ve kulpları, Japon tasarımından esinlenmiş kenarları ve üstteki granit sayesinde artık görücüye çıkabilir.
2: Yaptığın şey gerçekten çok güzel.
0: İşler yolunda gitti.
2: Tamamen doğuya has bir parça olmuş. İnsanlar buna bakıp Japon mu yoksa Çin mi,
0: evet,
2: diye kafa yoracak.
0: Kesinlikle, evet.
2: Öyle değil mi ama? Ama aslında dolap Fransız.
0: Senin için
2: malı.
0: 3 tane de yeni çekmece yaptım.
2: Evet, eski çekmeceleri vardı.
0: Yeni kulplar yaptım. Çok eğlenceliydi.
2: Muhteşem olmuş. Bu granite bayıldım.
0: Çok yakışmış.
2: Gerçekten
0: değil mi?
2: Gerçekten öyle.
0: O olmasa bir yanı eksik kalırdı sanki. 250 sterlini aldım.
2: Gerçekten mi? Vay canına.
0: Parasını hak ediyor ama.
2: Biliyor musun, hoşuma gitti. Çünkü çok eğlendim. Buraya birkaç yüz sterlin kazanmak umuduyla gelmiştim. Şimdi 900 bin sterlin civarı eder, öyle değil
0: Sonuçta
2: mi?
0: Herkes kazandı.
2: Alex'e pazarda bulacağınız en adi mobilyayı getirmiştim. O ise onu güzel, sağlam, kullanışlı ve işlevsel bir şeye dönüştürdü. Artık bulduğum her şeyi tereddütsüz Alex'e getiririm. Hatta ona Godwin'den bile bir şeyler getirebilirim. Oynaması için.
0: Neticede bayağı zevkli bir proje oldu. Çok para ödenmemiş. Üstünde özgürce oynamalar yapabileceğiniz bir şey getirilmesi güzel oluyor tabii ki. Umarım bundan daha zorlayıcı bir ürün getirmez ama. Bundan daha zoru olabilir mi ki?
1: Sadece bir kilometre ötedeyse döşeme ustası Craig çalışıyor. Mesleğine rock gruplarıyla gittiği turnelerde ses mühendisliğiyle başlamış. 34 yıl önce kariyer değişikliği yapmış, döşeme dünyasının ünlü ustalarından biri olmuş.
3: Bana sürprizle karşılaşmadığım bir iş geldiği için hiç hatırlamıyorum. Bu teknik açıdan ve döşeme açısından körelmemi engelliyor. Farklı teknikler, farklı kumaş ve malzemeyle karşılaşıyorum. İşimi bu yüzden çok seviyorum. Çünkü farklılık hoşuma gidiyor.
1: Antikacı Saxon Duran, Craig'in kurtarabileceğini umduğu klasik mobilyalarıyla ta Essex'ten geliyor.
4: Kamyonetimde hiç beklemediği bir şey var. Onun zevkine göre biraz modern. Ah, işte oldu.
3: Hepsi bu kadardı değil mi?
4: Aynen öyle. Ne olduğunu biliyor musun?
3: Evet, eskiden bunlardan onlarca yaptım. Ama hiç koltuk takım olanını görmemiştim. Ya berjer ya da tekli koltuk oluyordu.
4: Bu bir mandarin.
3: Doğru. Bunların modası geçti sanıyordum. Yine mi moda oluyor?
4: Bunlar 1970 ile 1979 arası yapılmış ama bana kalırsa 80'lerin tarzını yansıtıyor. Antikacılık ayakta durmak istiyorsa bu döneme bakmalı. Çünkü şu an bir şeyleri alan ve parası olan insanlar kendi dönemlerinden yani o döneme ait eşyalar alıyorlar.
1: PF mobilyaları Tim Bates tarafından tasarlanmış. 1970'den 83'e kadar üretilmişti. Çağdaş tasarıma sahip PF mobilyaları 70'lerin gözde ürünleriydi. Mandarin serisi geniş sırt minderli, daha kaba tasarımların önünü açmıştı ama kaliteden ödün vermiyordu.
4: En büyük endişem bu deriyi kurtarabilecek misin?
3: Hayır. Cevap çok basit. Hayır.
4: Bunu diyeceğini biliyordum.
3: Şu yırtık yerlere baksana. Bunlara yama yapmanın bir anlamı yok. Aşırı yıpranmış.
4: Evet.
3: Ve küflenmiş, hepsini temizleyebiliriz. Neredeyse minderlerin tümünde küf var. Sana derileri çöpe atmanı ve sırt, minder ve kollar için yeni döşeme yapmayı öneririm. Bu mobilyalarla ilgili şunu biliyorum. İnsanlar aslında bu parçayı istiyor.
4: Evet, evet, onu kurtarmalıyız.
3: Bu parça deri mobilyaların tümünde vardı. İster deri ister kumaş. Sen hangisini istersen onunla döşerim. Ayrıca bu parçaları güzelce kesip yeni döşemede kullanabilirim. Çünkü istenen bu. Değil mi? Bunu istiyorsun.
4: Tamam.
3: Bunlar da olduğu gibi kalmış olur.
4: Evet, bunu yapmanın tek yolu alt kısımdaki kumaşı olduğu gibi bırakmak. İş bittikten sonra satışa çıktığında kimlerin oltaya takıldığını görmek ilginç olacak. 80'lerin tasarımı hala ayakta mı göreceğiz? Bunlara 250 sterlin ödedim. Durumuna bakınca fazla gibi görünebilir. Ama hepsi beraber olduğu için 3 parçalık takım olarak ya da tek tek, hatta 2 teklik koltuk ve 1 üçlü kanepe olarak da ayrı ayrı satabilirim.
3: Evet, bana sorarsan işimiz bittiğinde bunlar kapış kapış gidecek, elinde kalmaz. Evet. Oldukça gözde bir parça olacak.
4: Evet. Seni meşgul etmeyeyim.
3: Tamam. Güle
4: hoşça kal. Görüşürüz.
3: Benim açımdan işin en uğraştırıcı kısmı orijinalliğini korumak olacak. İşim bittiğinde bunu o günlerdeki yepyeni bir tanenin yanına koyduğumuzda ayırt edemeyeceksiniz bile.
1: Tamir edilmesi ya da değişmesi gereken 16 minder var. Her biri 10 ayrı parçadan oluşuyor.
3: Yapabileceğimin en iyisi üst parçaları söküp yeni deri parçaları eklemek olmaz. Evet. Oldukça gözde bir parça olacak.
4: Evet. Seni meşgul etmeyeyim.
3: Tamam. Güle
4: güle. Hoşça kal. Görüşürüz.
3: Benim açımdan işin en uğraştırıcı kısmı orijinalliğini korumak olacak. İşim bittiğinde bunu o günlerdeki yepyeni bir tanenin yanına koyduğumuzda ayırt edemeyeceksiniz bile.
1: Tamir edilmesi ya da değişmesi gereken 16 minder var. Her biri 10 ayrı parçadan oluşuyor.
3: Yapabileceğimin en iyisi üst parçaları söküp yeni deri parçalar eklemektir. Böyle

0: dikiş yerlerinden sökmek için elimdeki bıçağı ipliklere sürüyorum. Tıpkı şu an olduğu gibi bir zorlukla karşılaşırsam, dikişleri tek tek kesmem gerekiyor çünkü deriyi kesmek istemiyorum. O yüzden bu işlemi yaparken hep çok dikkat ederim.
1: İlk minderin sökülmesinin ardından Craig...
0: Bu bitti.
1: Daha küçük deri parçalarını kurtarabileceğini düşünüyor. Bu da koltuk takımının orijinalliğini korumayı sağlayacak. Şimdi de yeni bir deriden keseceği parçaları ölçecek.
0: Üstünde çalışabilmek için deriyi ters bir şekilde seriyorum. Söktüğümüz parçaya bakacak olursanız burası şuradan daha genişmiş. Ölçüyü buradan alacağım. Çünkü bence doğru olan bu kenardır ve burası da 75 santim. O halde 75 santim keseceğim. Böyle bir şey üstüne çalışmak hiç kolay değildir. 6 tane daha minder kesmem gerekiyor. Yani bu iş benim bayağı vaktimi alacak.
1: Hertfordshire'de mühendis Boher, 1970'lerden kalma model uçağın restorasyonunu bitirmek için canla başla çalışıyor. Birkaç farklı yapıştırıcı kullandıktan sonra kumaşı ahşap kanatlara yapıştırmayı başarıyor. Uçması için birkaç küçük işlem daha kaldı.
2: Sürdüğüm makine yağı, bu uçakların Birinci Dünya Savaşı'nda tam ölçekli olanında kullanılıyordu. Kaplama kumaşının gözeneklerini kapatarak hava geçirmez hale getiriyor. Eğer kumaşın içinden hava geçecek olursa pek iyi uçmaz. Tek yapmanız gereken fırçayla sürüp kurumasını beklemek. Kumaş kurudukça daha gergin hale geliyor. Eğer üflediğinizde hava öbür tarafa geçiyorsa gözenekler yeterince kapanmamış demektir. O yüzden bu işlemi aynı anda kanadın iki tarafına da uygulamalısınız. Çünkü sadece bir taraf küçülürse kanat muz gibi bükülecektir. Düzeltmek mümkün olmaz.
1: Kanatlar yeterince hava geçirmez olunca sıra yakıt deposuna geliyor.
2: Santim santim çalışmış, şahane.
1: Orijinal plana göre yakıt deposu ince bir pirinç levhayla yapılmış. Bu da aynını yapmalı.
2: Deponun tabanını böyle yapmış, üstünü ise bu şekilde. Ve ikisini birleştirmiş. Küçük pirinç levhamın biri bu. Diğer pirinç levha ise bu. İkisini lehimleyeceğim. Yakıt deposu. Tıpkı plandaki gibi. Ve görünüşe göre oluyor. Yerine de güzelce uydu. Şu işe bakın. Tam oldu. İşte bu kadar. Mükemmel.
1: Yakıt deposu lehimlendikten sonra uçağın burnuna yerleştirilir. Sonra Rebecca'nın getirdiği orijinal motor ve pervaneye bağlanacak. Ama uzaktan kontrol edilebilmesi için uygun bir kumanda sistemine gerek var.
2: Şu gördüğünüz parçaları bu ufak alıcıya bağlamam gerekiyor. Bu ufak bir alıcı. Bunlar da servo. Servo küçük bir elektrikli motor ve kumandadaki bir düğmeye bastığınızda üstteki kol hareket ediyor. Ve o da bir çubuğa bağlı. Çubuksa kuyruğa bağlı. Onu hareket ettiriyor. Bir sonraki görüşünüzde umarım uçuyor olacak.

0: çevirerek diğer makinede dikeceğim. Böylece tıpatıp iki tane dikiş çizgimiz olacak. İkinci dikişi de hallettim. Gördüğünüz gibi bunu yapmaya çalışıyordum. Bu minder de ilk başta aynen bu şekilde dikilmişti. Diğer parçalarla birleştirip sonra doldururum.
1: Craig, minderin elyaflarını saklayıp dikkatli bir şekilde kabartmıştı. Eski deri parçalarına yeni bir soluk kazandıracak tekniği uygulayacak.
0: Bu bir deri cilası. İçine bazı farklı renkler katarak ihtiyacım olan rengi elde ediyorum. Şimdi bir parça sünger kullanıyorum ve süngeri batırıyorum. Ardından deriye güzelce yedireceğim. Nereden başladığımı unutmamamız lazım. Dairesel hareketlerle her yere sürüyorum. Başa döndüğümde iyice emmiş olacak. Böylece derinin kusurlarını örteceğiz. Cila derinin ömrünü uzatacak çünkü deri nasıl muhafaza edilirse edilsin kurur. Ayrıca işin bittiğinde çok daha güzel görünecek.
1: Koltukların işi bitmek üzere. Craig, umduğundan daha çok orijinal malzeme kurtarmayı başardı. Ama Saxon'un beğeneceğinden emin değil.
0: Görüşmemizin ardından bunları bırakırken tüm döşemeyi değiştireceğim diye anlaşmıştık. Ama daha yakından baktığımda kurtarabileceğim çok şey olduğunu fark ettim. Ve bunu yaparak tasarruf etmesini sağladım. Ama geldiğinde yeni bir döşemeye sahip bir takım görmeyi umuyor. Bu ise böyle değil.
1: Saxon bugün koltukları almak için geliyor.
2: Orijinal derinin birkaç parçasını değiştirmek risklidir çünkü hepsinin orijinal deri kadar eski görünmesini sağlamak gerekir. Buysa zordur. Umarım Craig şöhretinin hakkını vermiştir. Merhaba Craig.
0: Ya merhaba, iyi misin?
2: İyi sayılırım.
0: Burası soğuk mu?
2: Evet, biraz serin değil mi?
0: Evet,
2: evet. Demek bunlar ha?
0: Ancak senin istediğin şeyi yapmadım. Ölçüp biçtiğimde kullanacağım deri miktarının pek de ekonomik olmadığını gördüm. O yüzden birkaç yere yama yaptım. Tamiri ve temizlemesi mümkün olmayan yerleri değiştirdim. Yine de sonuçtan oldukça memnunum. Ve umarım sen de memnun olursun. Ne yaptığımı göstereyim.
2: Aa, güzel. Vay canına, buna inanamıyorum.
0: Değil
2: mükemmel
0: mi?
2: Olmuş.
1: Craig'e gelmeden önce bu koltuk takımı hurdalığı boylamak üzereydi. Küfle kaplıydı, derileri yırtıklar içindeydi. Craig'in titiz çalışması sayesinde 1979'da fabrikadan yeni çıktığı gibi oldu. Özenle tamir edilen eski derilerle yeni parçalar kusursuz bir uyum sağladı.
2: Nereye yama yaptın ki?
0: Evet.
2: Muhteşem olmuş.
0: Minderlerin hepsinin üst kısımlarını yeniledim. Şu minderin alt kısmındaki deri yeni gibi görünebilir ama aslında öyle değil. Onu yalnızca temizledim.
2: Kaç tabaka deri kullandın?
0: İki tabaka kullandım.
2: Sahi mi?
0: Evet,
2: çok iyi.
0: Bayağı bir tasarruf etmeyi başardım. Hı-hı. Ama en önemlisi bunu senin için minderin altında tutmayı başardım.
2: Evet.
0: Hepsini kurtarmayı başardım.
2: Peki.
0: Bence satmanı bunlar sağlayacak.
2: Kesinlikle, evet. Tüm PF mobilyalarında bu vardır. Evet. Yani çok önemli. Şimdi konfor testi yapmalıyız.
0: Evet, otursana.
2: Olur. İşte bu. Evet, çok güzel, evet. Craig'le uzun süredir çalışıyorum ve her seferinde beni etkilemeyi başarıyor. Koltukları buraya getirdiğimde 250 sterlini almıştım. Şimdi şansım yaver giderse 2500 sterline satabilirim. Hemen satılacak bir takım bu.
0: Evet, çok güzel. Şimdi onları alacak mısın?
2: Evet, evet. Craig, her zamanki gibi harika iş çıkardın. Almak
0: tabii
2: için birini göndereceğim.
0: Evet,
2: görüşürüz.
0: Güle güle.
2: Hoşça kal.
0: Bunlar 50 sene daha kullanılabilir. Alan kişi harika bir koltuk takımına sahip olacak.
1: Haftalar süren yoğun çalışmanın ardından Bo, model uçağın durumunu göstermek için Drew'dan havaalanına gelmesini istedi.
3: Nasılsın?
1: Restore edilmeden önce bile Drew'u onarmak istiyordu. Bo ile anlaşmayı umuyor.
3: Bo uçağı getirdiğinde bu haliyle dükkana asarım, sonra biri gelir bana onun için para verir diyordum. Oysa bana restore etmek istiyorum dedi. Ben de ona işi bittiğinde haber ver bir daha bakayım dedim. Neler yaptığını çok...

0: Craig Colvin Körfezi'ndeki atölyede Saxon'ın 3 parça mandolin takımının restorasyonunu yarıladı. Bazı parçaları kurtarmaya başaran Craig, yenilerinin bunlarla uyumlu olmasını istiyor, dikiş makinesinde çalışıyor.
1: Bu bir düz dikiş ama tıpkı eskisi gibi olmasını sağlamam gerekiyor. O yüzden şimdi kumaşın arkasını

0: merak ediyorum.
1: Bu uçağı bir online müzayedeni gören Bo, onu 38 sterline almıştı. Drew son gördüğünde iskelet halindeydi. Motoru yoktu, hasarlıydı, pek çok parçası eksikti.
2: İşte burada. Nasıl olmuş?
0: Ay canına.
2: Güzel görünüyor değil mi?
0: Son gördüğümde hurda yığınıydı. Nasıl yaptığını anlat. Neler yaptın?
2: O kadar çok şey yaptım.
0: Peki.
2: Her bir parçayı tekrar yapıştırdım. Kanadın eksik hasarlı ve kırık parçalarını orijinal parçalarla tamir ettim. Yeni bir ahşap kullandığım sadece 2-3 yer var. Onlar da ufak tefek
0: yerler. Ne kadar çok işi varmış.
2: Ah, hem de nasıl. Ama sonunda hallettim.
0: Çok güzel olmuş. Rengine bayıldım. Hele yüzeye seçtiğin boya müthiş bir renk olmuş.
1: Bo, model uçak tarihinin bu önemli parçasının restorasyonu için yüzlerce saatini harcadı. Şu anki haliyle sanki 71'de David Baddington yapmış gibiydi. Bu da durumu daha da cezbediyor.
0: Biz David Baddington tarafından yapıldığını öğrendik.
2: Vay canına. İnanılmaz bir şey.
0: Değerine gelecek olursak ben kağıt üstünde 1000 sterlin diye düşünüyorum. Ama eminim dışarıda bir yerde bunun meraklıları vardır. Alabilmek için daha fazla ödeyeceklerdir. Bunun için 2500 sterlin vereceklerine inanıyorum.
2: Yıllardır restore ettiğim şeyler içinde en gönülden çalıştığım iş buydu. Yani evet, sonuçtan çok memnunum.
0: Harika görünüyor. Bana satacak mısın onu? Çünkü hemen alırım eğer bir de çalışıyorsa.
2: Uçmadan önce mi, uçtuktan sonra mı alırsın? Çünkü bu önemli değil mi?
0: İndikten sonra alırım. Senin uçurduğuna inanıyorum.
2: Aslında bu ilk test uçuşu olacak.
1: Model uçağımız için kader anı. Bo'nun restorasyonunun ardından göklerde süzülebilecek mi?
2: Ben tırnaklarımı yedim. İlk uçuştan önce sinirlerim gerilmişti. Uçamazsa veya yeri boylarsa işte o zaman hayal kırıklığına uğrarım. Evet, kötü olur.
0: 40 yıldır ilk kez uçacak.
3: Evet.
0: Takozları kaldırın. Hadi, hadi! Evet.
2: Uç, uç, i̇şte uç, uç, uç, uç, uç, uç, uç, uç, uç, uç. Uçağın geçmişini, onunla ilgili bildiğim her şeyi ve bu kadar eski bir parça olmasına rağmen onun için nasıl canla başla çalıştığımı göz önüne aldığımda onu satmak istemiyorum. Uçuyor.
0: Bayağı iyi gidiyor. Çalışıyor, uçuyor. Parasını şimdi hak ediyor. Böyle bir şey yaptığı için Bo'ya hakkını teslim etmeliyim. Eğer satmak isterse onu seve seve alırım. Dökme demir. Bo Hare tarafından restore edildi. Yani her şeye sahip.
2: Vay canına.
0: Eline sağlık.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Az sonra nasıl yapılırdı? Bu King Bing bowling toplarını nasıl tasarlayıp üretiyorlar? Dünyanın en ünlü köprüsü nasıl açılıp kapanıyor? Ve bu mega şeker fabrikası nasıl günde milyonlarca jelibon üretebiliyor? Sizi dünyada bir gezintiye çıkarıp bunların nasıl yapıldığını az sonra göstereceğiz. King Bing bowling çok değişti. Eskiden lobutlar elle dizilip delikleri olmayan ahşap toplar yuvarlayarak devirmeye çalışılırdı.
1: İyi iş.
0: Günümüzde bu sıkıcı lobut dizme işini robotik aletler yapıyor. Ve spor mühendisliğinin küçük harikaları olan toplar kullanıyoruz. Ama size her atışınızda muhteşem sayılar kazandıran bu mühendislik harikası toplar nasıl tasarlanıp üretiliyor? ...65 milyon Amerikalı her yıl bowling'e gidiyor ve pek çoğu da sayı yapmaya çalışıyor. Lobutlar özellikle hepsini aynı anda devirmenizi zorlaştıracak şekilde diziliyor. Her profesyonel size çizgiden mükemmel bir kıvrımla atılan topun sayı getireceğini garanti eder. Top robotlara belli bir açıyla çarparak birinci ve ikinci sıradakileri devirir. Bowling oyuncusu Jason Woodner'a göre en iyisi topu döndürerek atmak. Bu da yıllarca çalışmayı gerektiriyor.
2: Bu daha çok arkaya açı kazandırarak çevirerek oluyor. Bu beni çok heyecanlandırıyor.
0: Yine de bizim için de umut var. Kentucky Hopkinsville'de Ebonit adında bir şirket kendi kendine dönebilen yeni toplar geliştirmeye çalışıyor. Top tasarımcısı Ron Hickland, işin sırrının topun merkezindeki çekirdekte olduğunu söylüyor.
3: Bir çekirdek böyle bir şey. Çok yoğun ve ağır bir metal. Şekline ve boyutuna göre topun vuruşu değişiyor.
0: Ron bu yeni çekirdekli topların dönüş özelliği sayesinde son lobuta kadar hepsini devirmesini umuyor. Tam çizgiden çıkarken mükemmel açıya geliyor.
3: Bilgisayar bana bazı özellikler veriyor. Bunlar benim hesapladığım bazı sayılar ve bu bana performansı konusunda kabaca bir fikir veriyor. Çekirdeği alıp üstünü kaplıyoruz ve sonra da teste gidiyoruz.
0: Fabrikaya indiğimizde herkes işine koyulmuş. İlk görev topun çekirdeğini üretmek. Polyester reçine Ron'un tasarladığı kalıba dökülüyor. Sorun şu ki saf polyester reçinesi topun dengesine hükmedemeyecek kadar çok hafif. Bu yüzden mühendis Jason Cosby reçineyi ağır minerallerden oluşan bir tozla karıştırıyor.
2: Bu kova şu anda yaklaşık 15 kilogram ve içinde de çok az miktarda toz var. Bunları diğerleriyle birlikte polyester reçinesine karıştıracağız. Bu karışımdan istenen yoğunluğu elde ettiğimizde çekirdeklerimizi doldurmak üzere işe koyulacağız.
0: Bir çekirdeğin doğru şekil ve yoğunlukta olması gerekiyor. Çekirdeklerin bir işe yaraması için dış kısımlarının daha hafifi bir malzemeden kaplanması gerekiyor. Bu polyester reçinesinden yapılıyor ama bu sefer hafif halinden. Bunu da kabarcıklar ekleyerek yapıyorlar.
2: Buradaki malzeme hafifletilmiş cam kabarcıkları. Bunları dış kaplamada kullanıyoruz. Dış kısmın içtekinden daha az ve daha hafif olması gerekiyor. Bu ne kadar hafif bir malzeme bilemezsiniz.
0: Çekirdek yerleştirildikten sonra küre şeklindeki bir kalıba dış kaplama malzemesi dökülüyor. 10 dakika sonra reçine donuyor. Toplar kumlamayla pürüzlerinden arınıyor ve mükemmel bir küre haline geliyor.

0: Artık bowling topuna benzemeye başladılar. Ama henüz oynamak için uygun değiller. Üzerlerinde henüz doğru malzeme yok. Zemin bir bowling topunun başarısını çok etkiler. Bu yüzden döşemeler cilalanır. Bu zemini korurken topun da savrulmasına sebep olur. Topun zemindeki tutuşunu artırmak için özel bir kaplamaya daha ihtiyacı vardır. Ürün geliştirme müdürü Kate Gibbons yeni bir formül üzerinde çalışıyor. Özel bir üretan kullanarak mikroskobik delikler açıyor. Kate bu deliklerin zemindeki cilayı emeceğini ve iyi bir tutuş sağlayacağını umuyor. Üretim bandında bununla sıkı bir uğraş veriliyor çünkü bu likidin olabildiğince yavaş dökülmesi gerekiyor. Bunu yapmak için kimyasal bir reaksiyonla sıvının 120 derece ısınması gerekiyor.
1: İşte oldu. Çok eşsiz bir malzeme bu. Bu zemindeki cilayı emecektir. Böylece de yükselen bir tutuşla birlikte yükselen bir performansla göreceksiniz.
0: Kate'nin hızlı kuruyan formülü yeni topların dışına sürülüyor. İki top arasında da plastik bardakta fazla sıvının akmaması sağlanıyor. 10 dakika sonra kabuk kaya gibi sağlam oluyor. Ama hala bowling zemini için uygun değil. Bu yüzden 45 dakika 43 derecede bekletiliyor. Taş gibi topumuz neredeyse hazır. İşe yarayacak mı? Ron hemen denemek istiyor.
1: İşe yarayacak mı dersin?
2: Daha iyiler.
1: Değilseler bence bunları yakalım, tamam mı?
0: Bu sarı nokta topun tepesine doğru hareket ederse işte o zaman işe yarıyor demektir. Sihir gibi ama işe yarıyor. Ron sebebini biliyor.
1: İçinde bu çekirdek varken toplar bir çeşit kendi etrafında dönüş yapmaya başlıyor. Dönerek gidiyor. Bu da bize topun amacına ulaştığını göstermiş oluyor. İçindeki çekirdek bu şekilde dönmeye başladığında bir süre sonra doğrultusu bu şekilde değişiyor. Sonuçta bu şekilde de top kendi etrafında dönmüş oluyor.
0: Son bir ciladan sonra Ron'un yeni topu bitti. Artık son denemeye sıra geldi. Bakalım nasıl bir performansı var.
1: Nasılsın Rich?
2: İyiyim, iyiyim.
1: Bu ebonite topu yeni ürettik. Denemek ister misin?
0: Bütün yüksek kaliteli toplar siparişe alınır, tasarlanır ve sahibinin parmaklarına göre yapılır.
2: Baş parmağını buraya koy lütfen. Elini kaydır. Tamam. Şimdi buna da bir bakmamız gerekiyor.
3: Bu bana uyacak değil mi?
2: Tamam. Ben şimdi topu sana göre deleyeyim. Sonra görüşürüz.
0: Delikleri açıldığında artık topumuz son testi için hazır. Son karar için profesyonel bowling oyuncusu Jason Woosner'ı getiriyorlar. Jason ilk atışı için hazırlanıyor.
3: Güzel görünüyor, güzel görünüyor.
0: Çekirdek istenen açıyı yaratabilecek mi? Çekirdekten dış kaplama arasındaki ağırlık farkı doğru mu? Üstteki son kaplama yeterince tutuş sağlayacak mı?
1: İşte oldu.
3: İyi bir top, işte ancak böyle olur. Yeni bir toptan daha güzel bir şey yok.
0: Top işe yarıyor. Tam çizgiden çıkmak üzereyken mükemmel açıya kavuşuyor. Yeniden ve yeniden vuruyor. Bunun gibi yeni bir topla en amatör bowling oyuncusunun bile hepsini devirme şansı var. Ron bu topun çok başarılı olduğunu düşünüyor.
1: Bu top muhtemelen onluk bir skalada 7 al.
0: Az sonra dünyanın en ünlü köprüsü nasıl açılıp kapanıyor onu göreceğiz. Ve nasıl oluyor da her gün yüz milyonlarca küçük jelibon ayıcık üretiliyor? Az sonra hepsi nasıl yapılır da? Tower Köprüsü 8 yılda 4000 ton demir ve çelik kullanarak iki perçinli olarak 19. yüzyıl mühendisliğiyle yapıldı. Ve bugün hala Londra'nın en önemli simgesi. Her yıl 14 milyon araç Thames Nehri'nin üzerinden geçiyor ve köprünün altından gemilerin geçmesini sağlamak için bu köprü binlerce kez açılıyor. Ama bu kadar ağır bir köprünün açılması nasıl gerçekleşiyor? Sabah 8.20 ve Londra'nın en yoğun saatleri. Binlerce araç Tower Köprüsü'nden geçerken Brazil adındaki 3000 tonluk deniz fırkateyni nehre doğru yaklaşıyor. Gemi köprüye çarpmak üzere. Bunun olmasını engellemek için de Charles Lota'nın görevi başlıyor. O 15 yıldır Tower Köprüsü'nde çalışıyor. Brazil'in ve içindeki 400 mürettebatının buradan güvenle geçmesini sağlamak onun için.
2: Merhaba Brazil. Burası Tower Köprüsü. Köprüye yaklaşmaktasınız ve geçmek için köprünün alçalmasını beklemeniz gerekiyor.
3: Merhaba, burası Brazil. Komutlarınızı bekliyoruz.
2: Anlaşıldı. İşlemlere derhal başlıyoruz. Teşekkür ederim.
0: Charles kontrol odasından Brazil'in yaklaşmasını izlerken köprü görevlisi Dave Bainstead yoğun trafiği kontrol etmek zorunda.
2: Tamam, kapılar. Sağ kapı.
1: Tamam bayanlar baylar, köprü açılacağı için lütfen sarı çizginin ötesine geçmeyin.
0: Bugün gelişmiş mühendislik sayesinde Tower Köprüsü kolayca açılıyor. Ama yapıldığı zamanlarda bunun için 86 adama ihtiyaç vardı. O zamanlar Londra dünyanın en büyük şehriydi. Ve Thames Nehri dünyanın en kalabalık nehriydi. Londra'da nehri geçmek için bir köprüye ihtiyaç vardı ama bu nehirden de oldukça yüksek gemilerin geçmesi gerekiyordu. Buna çözüm olarak açılıp kapanabilen ve bu sayede de altından gemilerin geçmesine olanak tanıyan bir sistem düşünüldü. Binlerce tonluk köprünün açılması için gerekli kaldırma kuvvetini iki devasa buharlı motor sağlıyordu. 1894'ten kalma orijinal pompalama motorları bugün hala burada. Köprü uzmanı Eric Saunders bunu açıklıyor.
2: Sistem suyla çalıştırılıyordu ve bu pompalama motorları suyu pompalayarak basıncı yükseltip makinelerin çalışmasını sağlıyordu.
0: Motorlar suyu akümülatör denen devasa tanklara pompalıyordu. Ama bu atmosfer basıncının 51 katıydı. Bu yüzden güç her zaman üst seviyedeydi. Günümüzde kaldırma mekanizmaları elektronik olarak kontrol ediliyor ama hala aynı prensiple çalışıyor. Yolların kapanmasıyla Charles Lota ağır köprüyü kaldırmaya hazırlanıyor. İşte karşınızda açılır kapanır köprü.
2: Mürettebat anonsu, mürettebat anonsu. Köprü kontrol sistemi çalışmak üzere. Lütfen herkes hazırlıklı olsun.
0: Köprünün gizemi kulelerin derinlerinde saklı. Yer altındaki dehlizlerde ya da baskül odalarında turistlerin asla göremeyecekleri şeyler gizli.
2: Aslında şu an yolun hemen altındayız ve fiziksel olarak su seviyesinin de altında bulunuyoruz. Köprü kaldırılmak üzere.
0: Yolun her bölümü devasa ağırlıklarla dengelenmiş durumda. Açılır köprü iki perçinde birbirinden ayrılmadan asla hareket etmiyor.
2: Bu perçinler serbest kalarak kaldıraçların harekete geçmesini ve köprünün açılmasını sağlıyor.
0: Kontrol odasında perçinler serbest bırakıldıktan sonra Charles köprü açılmadan hemen önce çok önemli bir görevi yerine getirmek zorunda.
2: Burun cıvatalarını da serbest bırakıyoruz.
0: Burun cıvataları 300 santimetre karelik parçalar ve hidrolik olarak çalışıyor. Ve kaldıracın iki merkezi parçasını bir arada tutuyorlar.
2: Burun cıvataları serbest. Kazıklar boşanıyor.
0: Geminin durması için çok geç. Charles'ın hata yapma şansı hiç yok.
2: Kaldıraçlara son kez bakalım. Her şey hazır. İşte başlıyoruz.

0: Kaldıraç odasında bu tip köprülere neden deniz testeresi dendiğini anlayabiliyoruz. Bir ucu yukarı kalkarken diğeri aşağı iniyor.
1: Hareket halindeki alanda 420 tonluk bir denge ağırlığı var. Kaldıracın arka ucunda deniz testeresi kaldıraca etki ediyor. Bu hareketi yoldan göremezsiniz. Ve denge ağırlığı şu anda biraz hızla ilerliyor.
0: Hidrolik motorlarla çalışan bu kaldıraç 10 saniyede maksimum hızına ulaşıyor. Şaşırtıcı bir şekilde denge ağırlığının devasa büyüklüğüne rağmen 10 beygir gücünde kalkarak ideal dengeye ulaşıyor. Eskiden köprü yavaş ilerleyen gemilerin geçebilmesi için uzun süre açık kalmak zorundaydı. Yayalar yukarıdaki geçişi kullanarak yollarına devam edebiliyordu. Bugün beklemek zorundalar. Ama köprü tamamen açıldığında Charles ve ekibi Brazil'ın emniyetli geçişini garanti edebiliyor.
1: Tamam, köprünün altı temiz. Ve şimdi köprüyü yeniden indirip kilitleyeceğiz.
0: Londra'nın en yoğun saatlerinde çabucak açılıp kapanan bu köprü hiçbir zaman kaybı yaratmıyor.
1: Ekip ve köprü ekibi yolları açmak üzere. Trafik akmaya devam edecek.
0: Ve kapılar açıldığında Londra trafiği eski haline dönmüş oluyor. Jelibon ayıcıklar dünyadaki en popüler şekerlemeler. Bu kadar popüler olmaları bir yana, nasıl oluyor da her gün bu kadar çok jelibon üretebiliyorlar? Bunu nasıl yapıyorlar? Amerika dünyanın en büyük şekerleme tüketim merkezi. Amerikalılar yılda 3,5 milyon ton şekerleme tüketiyor. Bu da Empire State binasının 10,5 katına eşdeğer miktarda şekerlemenin Ludwig van Beethoven'ın doğduğu ve ondan çok altın ayıcıklarıyla ünlü Almanya'nın Bonn şehrinden buraya gelmesi demek. 1922'den beri var olan bu küçük jelibonlar bugüne kadar dünyanın etrafını 4 kez saracak kadar fazla üretildi. Üretim müdürü Andreas Lohmiller çocukluğundan beri bunlara bayılıyor.
2: Geçen 25 yıldan beri hayatımda. Babam 44 yıl burada çalıştı ve ben de daha çocukken o şekerlerini yiyerek o virüsünü kapmış bulundum.
0: Altın ayılar şekil verilecek kadar sert değil ama çiğnenebilecek kadar yumuşak. Bunu sağlamak için bir dizi kimyasal işlem görüyor.
2: Altın ayıcıkların temel malzemesini oluşturmak için şekere ihtiyacımız var. Sonra şekeri çözmek için su kullanıyoruz. Sonra jelibona esneklik kazandırması için jelatin kullanıyoruz. Bu da suda çözünebiliyor. Sonra glikoz kullanarak daha yumuşak bir tat elde ediyoruz. Ve şurup da ürünü oldukça esnek bir hale getirmesi için kullandığımız bir madde. Bütün bunları uygun ölçekte karıştırıyoruz. Ve altın ayıcığımızın temel karışımını elde etmiş oluyoruz. İşte burada görüyorsunuz.
0: Malzemeler gurme şeflerin ayarlamalarıyla karıştırılıyor. Ama bütün bu süreçler otomatik makineler yardımıyla yürütülüyor. Malzemeler kazanlara boşaltılıp karıştırıldıktan ve ısıtıldıktan sonra karışımı test etme vakti geliyor. Kullanılan bu ilginç alet yardımıyla karışımın şeker oranı ölçülüyor. Örnekler uygunsa onay veriliyor. Asıl karışım parçaları ayrılıyor ve bunların içine çeşitli meyve ve bitkilerin özleri eklenerek farklı renklerde şekerler elde ediliyor. Karışım hazır olduğunda artık bir tek bunlardan milyonlarca ayıcık üretme işi kalıyor. 1922'deki ilk üretimlerde altın ayıcığın belli bir şekli vardı. Günümüzde tasarım bölümünde çalışan Petra Freiter, klasik figürlere yenilerini ekleyerek sürekli bir değişim sağlıyor.
3: Bu altın ayıcık 60'larda tasarlandı ve hep böyle suratsız görünüyordu. Ağzının köşeleri aşağı dönüktü ve ben artık bundan hoşlanmıyordum. Bence altın ayıcık gülmeli ve 90'lardan beri de ağzının köşelerini yukarı doğru kıvırıyorum.
0: Bütün büyük sanatçılar gibi o da tasarımına kendinden de bir şeyler katmış.
3: Tasarımımı her zaman kendi stilimle birleştiririm. Örneğin

0: mühendislik telefon, kendi telefon numaramı, ofis numaramı üzerine yazdım. Ve hala bazı çocuklar beni arıyor.
1: Petra'nın plastik kalıpları baskı makinesinde kullanılıyor. Bu imalathanede yani dakikada 10 bin adet ayıcık yapabiliyorlar. Binlerce tepsi önce nişasta unuyla dolduruluyor. Sonra tepsiler yığılarak makinelerin içinde ayıcık kalıplarına basılmak üzere hazır bir şekilde bekletiliyor. Ayıcık kalıpları önce mısır nişastasına basılıyor. Sonra tepsiler ayıcıkların jel malzemesiyle dolduruluyor. Bu işlem tıpkı baskı işlemine benziyor. Renk renk jeller 2-3 gramlık parçalar halinde kalıba dökülüyor. Ve böylece ayıcıklarımız dünyaya gelmiş oluyor. Sorun yeni doğmuş bu ayıcıkların biraz fazla yapışkan olması. Kurutulmaya ihtiyaçları var. İnanılmaz ama bu işlem 5 gün sürüyor. Bu uzun kuruma işlemi süresince ayıcıklar parlaklığını yitiriyor tabii. Bu yüzden de her kuruyan ayıcığın uğrayacağı bir sonraki işlem bal mumuyla cilalama işlemi. Bilgisayar kontrolü bu sistemde her ayının cilası denetlenebiliyor. Şimdi de sıra kalite kontrolde. Bu süreçte üretim esnasında deforme olmuş ayıcıklar ayıklanıyor. Sonra da milyonlarca jelibon ayıcık paketlenip gönderilmeye hazır hale getiriliyor. Her oluktan tam olarak yeterli miktarda ayıcık akıyor. Ve sonra da bunlar plastik ambalajlara yerleştiriliyor. Dakikada 70 paket yapıyorlar. Paketler kapatıldıktan sonra kutulara yerleştiriliyorlar. Son olarak sallanarak kutularına iyice yerleştirilen milyonlarca ayıcık dünya üzerindeki bütün çocukları güldürmek üzere yola çıkıyor.
2: Diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
7: Evet.
6: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
8: Koltukları Oz'dan geri aldık. Hünerini gösterdi hem de oldukça hızlı oldu. Yırttığımız yerlerin hepsini geri dikişlemekle kalmadı. Üstüne her yerini güzel ve sıkı yaptı. Artık her şey yerine mükemmel şekilde oturuyor. Sence sığacak mı?
9: Evet. Sonuçta şekli aynı değil mi? Bu harika. Bence Debbie bunu çok beğenecek Matt. Gerçekten iyi görünmeye başladı.
8: Evet, gerçekten öyle. Oraya ısıyı vereceğiz. Her şeyi iyice oturtup sıkılaştıracağız. Sonra da son küçük dokunuşlarımızı yapacağız. Buna hemen fazla fiziksel müdahale yapmak istemiyoruz. Ve şimdi yapmamız gereken şey deriye ısı vermek. Bu da onu güzelce esnek hale getirecek. Böylece çekip şekil verebileceğiz ve umarım her şeyi düzgün hizalayabileceğiz.
9: Evet, dua edelim de yanmayalım. Her yer deri.
8: Evet. Esnetmek ve rahatça oynatabilmek gerçekten inanılmaz bir fark yarattı.
9: İşte böyle.
8: Şuraya bak. Evet bak, gerçekten çok güzel oldu. İnanılmaz.
9: Artık harika hizalandı.
8: Evet, şuna bak. Çok güzel.
9: Bayıldım.
8: Evet, mükemmel.
9: İşler muhteşem gitti. Bunu bir döşemeciye gönderseydik bütçe tamamen biterdi. Hepsini yutup bitirirdi. Yani aldığımız risk karşılığını fazlasıyla verdi. Matt son bölgelerdeki ısıtmayı bitirecek, sonra da test sürüşüne hazırlanacağız.

0: nasıl yapıyorların bu bölümünde. Jet uçak pilotlarının uçuşlarda bayılmalarını engelleyen özel kıyafetler nasıl yapılıyor? Robocop çalınan arabayı hızlı bir şekilde kovalamadan nasıl durduruyor? 8 milyon insan aynı anda televizyon izlerken, ışıklarını kullanırken, yemek yaparken elektrik akımı nasıl sağlanıyor? Bunların hepsi birazdan nasıl yapılıyorlardı? Birinci sınıf bir savaş pilotu olmanız için ani kararlar verebilmeniz, güçlü bir sinir sistemine sahip olmanız gerekir. Bunlar uçuş sırasında ayık kalmanıza yardımcı olur. Süper hızlı jet uçakların sorunu, başınızdan ayaklarınıza kan akışını azaltmasıdır. Kan akışının azalması bir anda gerçekleşebilir. Bu da uçaktakilerin ölümüne neden olabilir. Çatışma esnasında pilotların nasıl ayık kaldıkları, birazdan nasıl yapılıyorlardı. Brook şehir binası, Texas. İnsanların fiziksel dayanıklılık limitlerini test eden muhteşem bir makine bu binanın kalbinde tutuluyor. 1000 beygirlik bir santrifüj aygıtı, kişiye yer çekiminin 9 katı gücünde ivme kazandırabiliyor. Maverick ve Buz Adam efsane olmadan bu aletten geçmiş olmalılar. Yeni pilot Arturo Ayala bu işe uygun olup olmadığını birazdan görecek. Gerekli fiziksel durumda değilse bu testi geçmesi mümkün değil.
1: Ağzını kocaman aç, dilini çıkar, dilini sağa döndür, şimdi de sola.
0: Küçük bir kalp sorununuz varsa bu makine ölümünüze neden olabilir.
1: Çarpıntını kontrol ediyorum.
0: Uçuş operatörü Arturo'ya temiz bir sağlık raporu veriyor. Ancak pilotun santrifüj aletine binmesi için özel kıyafetlerini giymesi şart. Arturo'nun savaş pilotu olarak geleceği bu testin sonuçlarına bağlı. Bakalım G kuvvetine dayanabilecek mi?
2: Tünelde görüşünüzü kaybediyorsunuz. Her şey kararıyor. Biz buna G kilitlenmesi diyoruz.
0: Arturo bugün tam dönüş testine girecek. İlk olarak 5G, sonrasında da 9G uygulanacak. Bu saniyede 300 kilometre hıza erişmek demek. Operatör Arturo'nun hazır olduğuna karar verir vermez, Arturo'nun teknolojik işkencesi başlayacak.
2: Bu Luna Park'ta hız trenine binmek gibi bir şey. Tek farkı bu aletin 10 kat daha hızlı olması. Eğlenceli.
0: Yukarıdaki kontrol odasında operatörler Arturo'nun nabzını ve diğer önemli değerlerini takip ediyorlar.
1: Hazırız, güç veriyoruz. Derin bir nefes alalım.
0: Arturo'nun ilk testi 5G hızında olacak. Bu bir astronotun roket fırlatma esnasında maruz kaldığı G gücünün 2 katına eşit. Arturo hız kazandıkça magnetik güç kanın beyninden ayağına doğru akmasına neden olur. Böyle devam ederse duyma yetisini kaybedebilir. Böylece iletişim kuramaz. Sonrasında ise görüşünü ve bilincini kaybedebilir. Arturo savaş pilotları için geliştirilmiş özel nefes alma tekniğini uygulamak zorunda. Aynı zamanda kan akışının yönünü değiştirmek için karnını ve bacak kaslarını kasmalı.
1: Sıkı tutun, inişe geçiyoruz.
0: Arturo ilk testini uçan renklerle geçti. Arturo testi geçmesini burada ustaca yapılan ekipmana borçlu. Birkenhead, İngiltere. Yüksek teknolojili askeri terzilerin vatanı. Çok özel kıyafetlerin tasarımcısı Norma Staples. Norma, savaş pilotları için G kıyafeti olarak bilinen özel kıyafetler yapıyor. Bunlar da pantolonlar.
3: Anti-G pantolonları şişirilebilen pantolonlar. Bunlar bacağınızı sararak kan dolaşımını vücudun üst kısmına doğru yönlendiriyor.
0: Şişirilebilen iç kısım kalın bir kumaşın içine yerleştirilmiş. İç kısmın havası boşalınca bu özel kıyafetler normal bir uçuş kıyafetine benzer.
3: İç lastiğin bu kısmı karın bölgesini kapatıyor ve kullanıcının üzerine bu şekilde uyum sağlıyor. Hava baldır kısmındaki küçük tünellerden dışarıya veriliyor. Bu şekilde kullanıcı iç kısmı giyebiliyor.
0: Özel kostüm birkaç saniyede havayla şişmek için tasarlanmış. G kıyafeti bedenin alt kısmına kan akışını sağlayan ana kas gruplarına basınç uygular. Ancak G kıyafetinin işlemini gerçekleştirmesi için kullanıcının üzerine tam olarak olması gerekir. Burada çalışanlar mekanik mühendis ve ısmarlama işi yapan terziler gibi çalışıyorlar. Çünkü G kıyafetinde küçük bir delik oluşursa bu delik pilotun hayatını kaybetmesine neden olabilir. Bu yüzden hafif poliüretan kaplı naylon kostüm mikrodalga baskı makineleriyle mühürleniyor. Sıkılaştırıldıklarında ısınmış poliüretan eriyerek kusursuz bir mühre dönüşür. Ancak G kıyafetleri sadece pilotun ayık kalmasını sağlamaz. Bunun yanında kıyafet pilotu ateşten ve elektrik şokundan da korur. G kıyafetlerinin dış kısmı Formula 1 pilotlarının kıyafetlerinin dış kısmıyla aynıdır.
2: G kıyafeti Flex'ten olan Nomex kumaştan üretilir. Bu kumaş ateşe dayanıklıdır. Yarış pilotlarının kıyafetleri de bu kumaştan üretilir. G kıyafeti jet pilotlarını uçaktan çıkana dek korur.
0: İnanılmaz derecede pahalı savaş uçakları ve savaş uçaklarının pilotlarının yaşamı havayla şişebilen ve inebilen bu özel G kıyafetine bağlıdır. Kıyafetteki küçük bir hata korkunç bir felakete neden olabilir. Bu yüzden G kıyafetleri kullanımına sunulmadan birçok kez test edilir.
1: 4808 kez 5.25 PSI ile 988 kez 7.75 ile 77 kez ise 11 PSI ile binlerce kez denendiler.
0: Binlerce kez test edilen bu özel G kıyafeti savaş pilotlarının kullanımına hazır.
1: 0-0 güzel.
0: Özel G kıyafeti pilotların işini kolaylaştırır ve yüksek hızda uçmalarını sağlar. Buruk şehir merkezinde Arturo G toleransı testinden geçmek için ne yapması gerektiğini keşfetmek üzere. Yer çekiminin 9 katı gücünde bir güçle karşı karşıya.
1: 3-2-1 çalıştırıyoruz.
0: Santrifüj maksimum hızına birkaç saniye içinde ulaşabilir. Ancak Arturo'nun basınca alışabilmesi için santrifüjün hızını seviyeli bir şekilde artırıyorlar. 2G hızında Arturo özel nefes alma ve kısılma tekniklerini kullanmaya başlıyor. 3G hızında ise Arturo'nun kıyafeti şişmeye başlar. 9G hızında Arturo'nun suratı eriyormuş gibi gözükür. Ancak G kıyafeti maksimum baskı uyguladığından halen daha ayıktır ve bilinci yerindedir.
1: Zirvedesin, nefes al. 1, 2, 3.
0: Arturo şu an insanın dayanıklılık sınırlarında. Bu acı veren testi geçip jet pilotu olabilmesi için 9G hızında 15 saniye boyunca bilincini kaybetmemesi gerekiyor.
2: 3, 2, 1.
1: Tamam, sıkı tutun. Seni aşağı indiriyoruz.
0: Arturo testi başarıyla geçti. Ve jet pilotu olmaya hak kazandı.
2: İyi misin? Bu gerçekten zor. 5 dakika boyunca atlı karıncadan inmemeye benziyor.
0: Sırada araba hırsızlarını küçük bir cihaz sayesinde nasıl yakalıyorlar? Ve elektrik santralleri bütün Amerika'yı nasıl aydınlık tutuyor? Aradan sonra nasıl yapılıyorlardı? Amerika'da her 29 saniyede bir araba çalınıyor. Ne yazık ki arabanız çalınmışsa %40 ihtimal arabanızı bir daha göremiyorsunuz. Ancak bütün bunlar değişmek üzere. Modern teknoloji araba hırsızlığını tarihten silmek üzere. Peki nasıl yapıyorlar?
3: Mavi arabamı park etmiştim.
0: Zavallı Sophie. Alışveriş merkezinde işini bitirince park yerinde arabasının onu bırakıp gittiğini fark etti. Sophie her sene arabası çalınan 1 milyon Amerikalıdan biri.
2: Verdiğiniz bilgi için sağ olun.
0: Sophie'nin yapabileceği tek şey çalınan arabasını polise bildirmekti. Ancak büyük bir şehirde çalıntı arabaları bulmak neredeyse imkansızdı. Mavili, siyahlı, bejli polisler kayıp araba aramaktansa zamanlarını daha iyi şeylere harcamalı. Şansına Sophie'nin arabası çalınan araba yardımı adlı bir sisteme bağlıydı. Sophie arabasının çalındığını polise bildirirken arabasındaki sistemi de polise bildirdi. Bill bu müthiş aygıtın yapımcısı. OnStar adlı firmanın çalışanlarından biri. Firmanın çağrı servisine her ay 600'e yakın çalınmış araba rapor ediliyor. Bill polisten haber alınca SatNav kullanarak birkaç saniye içinde Sophie'nin arabasını bulabiliyor.
1: Çalınan arabanın yerini belirledik.
0: Parlak genç bir hırsızın Sophie'nin arabasındaki sistemi fark edip kısa bir süre sonra SatNav'ı camdan atabilmesi de olası. Ancak Detroit'teki bunun olmamasını sağlıyorlar. Sophie'nin arabası küçük çelik bir kutuyla korunan 5 milyon arabadan biri. Çelik kutular OnStar bilgisayar sistemine bağlı. Çelik kutu arabanın üzerine monte edilmiş durumda ve kutu doğrudan arabanın motoruna bağlı olduğundan kutuyu çıkarmak imkansız. Ayrıca kutu olmadan araba çalıştırılamaz. Küçük kutunun içinde bulunan modemle kutu ana bilgisayarla bağlantı kurar. Arabadan gelen sinyaller 30 uyduyla izlenir. Arabanın yeri 10 metre mesafe ile belirlenebilir.
1: Araç hareket halinde.
0: Ancak Sophie henüz arabasını alamamış durumda. Araba hırsızlarının güvenli sürücüler olmaması çalınan arabaların yakalanmasını zorlaştırıyor. Uçak savar roket atarla arabayı 100 metreden durdurabilirsiniz. Ya da cehennem manevrajı kullanabilirsiniz. Ancak bunu doğru zamanda kullanmanız gerekir. Bütün bu yöntemler arabanıza önüne geçilmez hasarlar verebilir. Mesela polisle girişilen hızlı bir takip önüne geçilmez sonuçlar doğurabilir. Ama OnStar sistemi hırsızı zorlanmadan yakalar. OnStar sistemi akıllı araba Herbie'ye benzer. OnStar'ın patronu Jet Haber, yüksek teknolojili merkezinden hırsızların nasıl yakalandığını bizlere açıklıyor.
2: Buradan arabaya ulaşıp arabanın gücünü kesebiliyoruz. OnStar sistemiyle korunmuş bir arabayı çalan bir hırsızsanız kötü bir gününüzdesiniz. Bunu bilmeniz gerekir.
0: Bütün bunlar arabalardaki değişikliklerle mümkün olabiliyor. Motor kontrol modülü olarak bilinen bilgisayar sistemli beyinlerle kontrol edilen arabalar bu güvenlik sisteminin kullanılabilmesini sağlıyor. Bu sistemle motor kontrol edilebilir. Arabadaki OnStar kutusu ana merkezdeki bilgisayara bağlıdır. Bill kutuyla iletişime geçince kutu arabanın beyniyle iletişime geçer ve Bill arabayı istediği gibi yönetebilir. Çalınan arabanın otobanda olduğu belirlendi. Ama yine de polis son bir kontrol yapıyor. Danışman Bill bu dava için çalışıyor.
1: Park sinyallerini çalıştır.
0: Bill ilk olarak Herbie'den park sinyallerini çalıştırmasını istiyor. Böylece polis doğru arabayı takip edip etmediğini anlıyor. Hırsız polisi fark ediyor ve hızlanıyor. Polis bile takibin başladığını bildiriyor. Bill kutuyla iletişime geçiyor ve Herbie hırsıza gününü göstermeyi planlıyor. Hırsız hızlanmaya çalışırken araba yavaşlıyor ve hatta duruyor. Böylece polisler arabayı ve hırsızı yakalıyor. Araba hırsızlığı bu güvenlik sistemiyle yakında tarihe karışacak gibi gözüküyor. Ne dersiniz? Diğer yöntemlerden çok daha iyi değil mi? Manhattan'da gün batımı. Birçok kişi için gün batımı iş bitimi anlamına geliyor. Ancak enerji nakil hatları tam bu sırada çalışmaya başlıyor. Işıklar ve televizyonlar açılıyor, milyonlarca kişi yemek pişirmeye başlıyor. Bütün bu elektrik nasıl aynı anda gereken yerlere gönderiliyor? Bunun cevabı birazdan nasıl yapılıyorlardı? Bütün sistem New York'un 100 kilometre dışındaki bu dev binada saklanıyor. Görev kontrol kısmı.

0: da bu binanın içinde. Bu binada sadece roketler atılmıyor. Amerika aydınlık tutuluyor. Ayrıca burada elektrik üretilmiyor. Onun yerine devasa miktarda elektrik akımı sağlanıyor. 145 gigawatt elektrik 13 eyalete 1200 trafoya gönderiliyor. Buradakiler işlerini doğru yaparlarsa böyle bir işin yapıldığını bile fark etmiyorsunuz. Ancak bir hata yapılırsa Amerika bir anda karanlığa gömülebilir. Bilirsiniz, nasıl yapılıyorlar yayınlandığında milyonlarca kişi televizyonlarını aynı anda açar. Peki bu ekstra enerji nereden geliyor? Ani bir düzenleme gerektiğinde buradan halledilebiliyor. İlk bakışta burası normal bir göl gibi görünebilir. Ancak burası denizden 160 metre yükseklikte bulunan bir bölge ve buradan elektrik üretiliyor. Burası çamurlu basınç saklama ünitesi olarak anılıyor. Dış kısmında çok bir şey gözükmeyen bu ünitede asıl iş alt kısımda gerçekleşiyor. 100 megawattlık türbin jeneratörler yerin altına gömülmüş durumda. Bu jeneratörler 4 adet 220 bin voltluk trafolara bağlı. Buradakiler işin başlamasını bekliyorlar. Programımız başladığında haber alıp çalışmaya başlıyorlar. Gölün altındaki kapılar açılıyor. Su aşağıdaki rezervuardan yukarı doğru akmaya başlıyor. 350 metre uzunluğundaki kanal 22 santimlik betonla ayakta duruyor. Su 8 metre genişliğindeki kulelere ulaşıyor. İç kısımda çöpü filtreleyen kapılar bulunuyor. Sonrasında su 140 metrelik borulardan türbin odasına aktarılıyor. Suyun gücü dev türbinleri 180 RPM'de çalıştırmaya başlıyor. 5 dakikadan daha az bir sürede su türbinleri döndürüyor ve saatte 800 megawattlık elektrik üretiliyor. Çamur saklama ünitesi olarak adlandırılan bu yer gereken bütün elektriği üretiyor. Ancak geceleri burada sorun yaşanabiliyor. Rağbet azalıyor ve dev enerji istasyonları hiçbir şey yapmadan boşta bekliyor. Enerjiyi gece elde edip ihtiyaç duyulana kadar saklamak iyi bir fikir değil mi? Ancak kullanılabilecek kadar elektriği saklamak için Seattle büyüklüğünde bir aküye ihtiyacınız var. Ya da bu gördüğünüz kamyona benzeyen alet, dünyadaki en büyük lityum iyon akü. Bu dev akü aslında cep telefonunuzun piline benziyor. Ancak bu aküde cep telefonunuzu şarj ederseniz telefonunuzun pili 2000 sene idare edebilir. Geceleri herkes uyurken akü gereken elektriği şarj ediyor. Ve uyuyan şehir uyandığında, milyonlarca tost yapılmaya başlandığında binlerce kilovatlık enerji 15 dakika içinde bütün şehre yayılıyor. Ancak bu işi devam ettirebilmek için New Jersey'deki bütün kamyonların yarısının aküye dönüştürülmesi gerekiyor. Bu yüzden Delaware Üniversitesi'ndeki uzmanlar, herkesin araba aküsünü kullanmasıyla ilgili dahiyane bir fikir ortaya attılar. E-Box'la tanışın. Bu alet şebekeye bağlı olduğu için 1 kilometrelik mesafeyi 2 sente götürebiliyor. Bu araba sadece elektrik almıyor, aynı zamanda elektriği geri veriyor. Proje koordinatörü John Lilly sistemin nasıl çalıştığını bizlere açıklayacak.
1: Arabayı kullandığımızda araba DC enerjisini aküden alır ve bu enerjiyi motor için AC enerjisine dönüştürür ve bunu şebekeye geri verir.
0: Yani araba geceleri kullanılmadığı süreçte elektriği emer ve çalıştırılmaya başladığında elektriği kullanıp şebekeye geri verir. Böylece elektriğe ihtiyaç duyulan zamanda şebekeye elektrik sağlanır. Yani bu araba aslında para üretir. Bu sistemin arabalardan çıkarılıp evde elektrikle çalışan bütün aletlere uygulanması öngörülüyor. Böylece elektrikle çalışan bütün eşyalar elektriği saklayıp gereken zamanda dev bir akü sağlayabilecekler. Ancak bu sistem uygulanana kadar merkez olmadığı süreçte elektriği emer ve çalıştırılmaya başladığında elektriği kullanıp şebekeye geri verir. Böylece elektriğe ihtiyaç duyulan zamanda şebekeye elektrik sağlanır. Yani bu araba aslında para üretir. Bu sistemin arabalardan çıkarılıp evde elektrikle çalışan bütün aletlere uygulanması öngörülüyor. Böylece elektrikle çalışan bütün eşyalar elektriği saklayıp gereken zamanda dev bir akü sağlayabilecekler. Ancak bu sistem uygulanana kadar merkezdeki çocuklar ellerindeki sistemi

Kahvaltılarını yerken Santa Monica'dakiler uykuya yatıyorlar. Aktarım bu sayede yapılıyor. Elektriğin farklı yerlere aktarılması çok mantıklı gözükse de bu işten büyük bir sorun ortaya çıkarıyor. Amerika'nın farklı eyaletlerindeki elektrik talebi senkronize edilmemiş durumda. Bu sistemin ayarlarının karıştırılması Amerika'yı taş devrine döndürebilir. Bu büyük sorunu çözmek için büyük bir çözüme ihtiyacınız var. Linden Enerji İstasyonu'nda New Jersey'li mühendisler dev bir jeneratör üretmek üzereler. Bu dev jeneratör filmlerde gördüklerinize benzemiyor. Bu, Pensilvanya'daki, New York'taki, Maryland'daki şebekeler için yapılan dev bir elektrik köprüsü şeklinde. 90 tonluk çark, 60 bin trafo arasında elektriği alıp aktarır. Ve elektriği ihtiyaç duyulan yere, ihtiyaç duyulan miktarda gönderir. Bu inanılmaz elektrik sistemi sayesinde yüzlerce megawatt bir tuşa basmanız sayesinde kullanılabilir. Ve bizim elektrik dediğimiz enerji ortaya çıkar.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: nasıl yapılır da birazdan. Japonlar yeryüzündeki en öldürücü balığı nasıl yakalıyorlar, hazırlıyorlar ve yiyorlar? Tek bir yük treni Amerika'nın bir ucundan diğer ucuna binlerce farklı yere malları nasıl götürüyor? Ve İskoçlar cesur yürek İskoç eteklerini yapmak için 700'ün üzerinde ekose kumaş çeşidini nasıl dokuyorlar? Nasıl yapılır da nasıl olduğunu göstermek için sizi dünyanın dört bir tarafına götürüyoruz. Hiroshi Yamaguchi'nin çelik gibi sinirleri ve dünya kadar parası var. Çok kısa bir sürede onu öldürebilir lezzetli bir yemeğe birkaç yüz dolar saçmak üzere. Japonların Fugu ismini verdiği bir kirpi balığının gerçek dilimleri. Bu kirpi balığındaki zehrin panzehiri yok. Bu yüzden şef müşterilerini öldürmemek için balığı çok özel bir yöntemle hazırlıyor. Bunu nasıl yapıyor? Bu Fugu, dünyadaki en öldürücü balık. Her biri 30 kadar insan öldürmeye yetecek sinirleri alt üst eden gaz tetradotoksin taşıyor. Bu zehir siyanürden 100 kat daha fazla ölümcül. Yalnızca bir iğne ucu öldürücü olabilir. Yüzlerce Japon Fugu yemekten öldü ama yine de çok beğenilen bir yiyecek olarak kalıyor.
1: Lezzetli.
2: Evet, Fugu lezzetli.
0: Bu öldürücü kirpi balığını avlamak bile tehlikeli. Yukihara Yamichawa bu ölümcül balığı 20 yıldır avlıyor. Fugu giderek azalıyor ve deniz yatağında sığ kayalıklar ve kayalar arasında yaşıyor. Bu yüzden teknenin yan tarafına bir ağ atmak işe yaramayacak. Onun yerine Yukihara onları kandırmak için çaça balığıyla yemlenmiş devasa olta serileri kullanıyor. Oltaların atılışıyla balıkçılar uzun bir bekleyişe hazır oluyorlar.

0: İki saat sonra Yukihara'nın oltaları kontrol etme zamanı geliyor. Yukihara sık sık eve elleri boş dönüyor. Fugu'yu bu kadar pahalı yapan şey bu. Ama bugün şanslı. 6 tane Fugu yakalamayı başardı. Çok değilmiş gibi görülebilir ama bu balıkların her biri 200 poundun üzerinde satılabilir. Ve dünyadaki en tehlikeli yaratıklardan birini ellemek Yukihara'nın işi.
1: Balığın organları zehirli, derisi iyi. Sadece gözlere dokunmamak için dikkatli olmak zorundasın. Çünkü zehirli olan yeri gözleri. İşte burası.
0: Fugu yalnızca insanlar için ölümcül değildir. Birbirlerini de öldürürler. Ama onları durdurmak önemli. Çünkü bir Fugu üstadı balık hala canlıyken hazırlamakta ısrar ediyor.
1: Dişleri kesmek zorundayız. Aksi halde su deposuna Fuguları beraber koyduğumuzda birbirlerini ısıracaklar.
0: Fuguların birbirlerini öldürmelerini engellemek için balıkçılar dişçiye dönüşüyorlar. Yukihara dişleri ustalıkla söküyor. Ambarlarda güvenli bir şekilde saklanılan günlerin avıyla balıkçılar eve doğru yola çıkıyorlar. Limana dönüş Fuguların ne kadar para getireceğini görmenin zamanı. Yukihara avını Shimonoseki Hidemari'nin pazarına götürüyor. Japonya'da burada en büyük Fugu açık arttırma satışını gerçekleştiriyorlar. Sabah 5'te ziller açık arttırmaya son vermek için çalıyor. Yarım saat içinde on binlerce dolarlık Fugu satıldı. Ve yarış zorlukla soluyan Fuguları suya geri göndermek ve Japonya'nın önde gelen restoranlarına götürmekle devam ediyor. Fugu restoranımızın arka tarafında kirpi balığı gelecek müşterisini bekleyerek geziniyor. Balığı hazırlamak çok tehlikeli. Özel bir ruhsat gerektiriyor.
2: Bu benim Fugu hazırlama ruhsatım. Bu ruhsatı almak için 5 yıl boyunca her gün pratik yapmak zorundaydım. Evet öyle. Evet.
0: Fugu hala canlı. Ve şef Michio Kitagawa onu elinden geldiğince canlı tutmak istiyor. Ama yaşayan bir Fugu'yu tutmak çok tehlikeli. Bu yüzden yapması gereken ilk şey balığı sersemletmek. Michio yüzgeçleri, burnu ve ağzı kesiyor. Ve daha sonra Fugu'nun derisini yüzmeye ve içini temizlemeye başlıyor.
2: 35 yıldır her gün bunu yapıyorum. Bu yüzden balığı nasıl tutacağımı ve zehiri güvenli bir şekilde nasıl atacağımı biliyorum.
0: Akıl almaz bir şekilde balık hala canlı. Şef dikkatli bir şekilde Fugu'nun gözlerini çıkartıyor.
2: Gözler çok zehirli. Gözleri yerlerinden çıkarmak ve güvenli bir şekilde ortadan kaldırmak için dikkatli olmak zorundayız.
0: Michio şu anda kendini kesseydi bu neredeyse kaçınılmaz ölüm demek olurdu. Saniyeler içinde nefes almak için çabalamaya başlayacaktı. Daha sonra kalp spazmı geçirecekti. Hemen ardından Fugu'nun hala yaşam belirtileri gösterdiği söylenirken o ölecekti.
2: Bunların hepsi iç organlar. Hepsi gerçekten zehirli. Fugu'nun ağırlığının 1/4 kadar ve hepsi zehirli.
0: Sadece bir balığı hazırlamak 1 saatten fazla sürdü.
2: Bütün kanı temizlemek zorundayız. Çünkü onda da zehir var.
0: Balığın suyla temizlenmesi en az 30 dakika sürdü ve yaklaşık 60 litre su harcandı. Diğer sorunsa çöpler. Japonya'da bir sürü evsiz insan restoranların çöp tenekelerinden Fugu artıklarını toplamaktan öldü. Çözüm işte bu.
2: Bunların hepsi zehirli kısımlar. Bunları özel bir tencerenin içine koymak zorundayız. Daha sonra kilitlemek zorundayız. Böylelikle açılamaz.
0: Ölümcül artıklar çöpçü onları yakılması için uzaklara götürene kadar güvenli bir şekilde kilitlendi. Şimdi Michio kirpi balığını incecik dilimler halinde kesmeye başlıyor. Bunlar yemeğe kıyamayacağınız en pahalı çiğ balık dilimleri arasındadır.
2: İşte bu kadar. Bitti.
0: Çiğ fugu masaya getirilir. Şef, sashimide zehrin gramının yalnızca binde birini bile bıraktıysa müşterisi ölecek. Bu, Japonya hükümdarının yemesinin yasak olduğu tek yiyecek. En yetkili makamdakinin yiyemeyeceği kadar ölümcül fakat Hiroshi Yamaguchi risk almaya hazır.
1: Nefis.
0: Bu sefer atlatmış gibi görünüyor. Birazdan Amerika'nın en yoğun demir yolunda 60 tonluk binlerce yük trenini nasıl idare ediyorlar? Binlerce kez 700'ün üzerinde İskoç eteğini İskoçya'nın eski zaman kabileleri sürdürücüleri için nasıl dokuyorlar? Nasıl olduğunu görmek için bizden ayrılmayın. Amerika'daki en yoğun tren istasyonu. Her gün 8000 kadar vagon bu koskocaman istasyondan geçiyor. Bu Amerika'nın tamamının tren yükünün neredeyse %10'u. İş yüklerin dağıtımına gelince burası Amerika'nın atan yüreği. Ama bir günde 500,000 ton tren yükünün sınıflandırılması ve yönlendirilmesi muazzam bir makinistik işi. Peki nasıl yapıyorlar? Bu devasa yük treni 2 gün önce Kaliforniya'dan ayrıldı. Sorun Amerika'nın bir ucundan diğer ucuna yüzlerce farklı yere gidecek olan nakliye. Naklenin her bir kısmının doğru yere ulaşması için trenin 105 vagonunun da ayrılması gerekiyor ve daha sonra 20 farklı trenle yeniden birleşmesi gerekiyor. Ama nasıl? Çözüm, Chicago'nun merkezine 20 kilometre uzaklıkta Belt'in Demiryolu şirketinin Tümsek Manevra istasyonunda. Yeryüzündeki en büyük demiryolları merkezinden biri. Kondüktör Chris Wotiller bu 60 tonluk yük vagonlarını sınıflandırmakla görevli.
1: Ortalama olarak günde 1000 arabaya yardım ediyoruz. Vardiya başına 8 saat.
0: Tren manevra istasyonunun merkezinde tümsek olarak isimlendirilen 35 metre yüksekliğindeki yapay bir tepecikte bulunuyor. Buraya Tanrıça deniyor. Chris kocaman bir lokomotifi kullanarak vagonları tepeye kaldırıyor. Sadece gelmiş geçmiş en güçlü demiryolu lokomotiflerinden biri olduğu için değil, aynı zamanda vagonları çocuklar gibi usulca taşıdığı için de Tanrıça deniliyor. Tanrıça'da 2240 kW'lık güç üreten 170 litrelik ve 16 dizel motor bulunuyor. Tanrıça ikinci bir vagondan ekstra güç sağlıyor. Bu birkaç katlı elektrik dinamo slak olarak isimlendirilir. Birlikte 3000 beygir güç üretirler. Ama göz atarsak kontrollerde kimsenin olmadığını görürüz. Tanrıça, hayalet bir tren. Bu aralar Tanrıça uzaktan kumandayla çalıştırılıyor. Stalios Paris gibi adamların rehberliğinde yük vagonlarının uzun sıralarını tepenin zirvesine çekmek Tanrıça'nın işi.
2: Şimdi ne olacağını göreceğiz. Yani tüm lokomotifleri şurada göreceğiz. Arkalarına gideceğiz ve onlara tepeyi göstereceğiz. Ve daha sonra onları tepeye götüreceğiz.

0: Tanrıça ve Slack dikkatli bir şekilde binlerce ton ağırlığındaki yük vagonlarının bir sırasını 35 metrelik tepeye çekiyor. Vagonlar yaklaştıkça tepenin zirvesindeki köprüden izleniyor. Bilgisayar şu anda Tanrıça'nın kısmen yönetimini ele alıyor.
1: Yaptığım şey sisteme bunu yerleştirmek. Ve sistem trenin ne kadar hızlı gitmesi gerektiğine karar veriyor. Yani durdurmak istersem trenin kontrolüne hala sahibim. Ama sistem ve tepe kondüktörü trenin hız kontrolüne sahip.
0: Vagonların her biri birbiri ardına tepeyi açtıkça Stelios tarafından bağlantı yerleri kesilmedi. Bilgisayar her vagonu takip ediyor ve Stelios'a tam olarak ne zaman bırakacağını söylüyor.
1: Şurada 371 ve burası pimini çekeceğim yer.
0: Vagonları yeni trenlerine sınıflandırma karmaşası tamamen yer çekimiyle güçlendirildi. Her vagon tepeye inerken bilgisayar onu 25 farklı trene doğru yönlendirmek için makas değiştiriyor. Daha sonra her vagon Amerika'nın bir ucundan bir ucuna farklı duraklarda alınacak yük trenlerinin yeni bir sırasını benimsiyor. Sorun yük vagonlarının tamı tamına saatte 10 kilometrede yeni sırada birleşmeleri gerekti. Biraz hızlı ya da yeni gelen yük vagonları diğer vagonlara çarparak raydan çıkarabilir. İnmekte olan vagonların hızını ayarlamak için trenler büyük frenlerle ya da retarder denen yavaşlatıcı frenlerle teçhizatlandırılır.
2: Bilgisayar yavaşlatıcı freni kullanarak hava basıncını artıracak ve direksiyonu tutacak. Bu da vagonu yavaşlatan şeydir.
0: Sistem mühendisi Ronald Wonder aşırı frenlemenin manevra istasyonunun aşınmasına neden olabileceğini biliyor.
3: Onu çok yavaş gönderirsek trene kadar bütün yolu gidemez. Bozulur. Biliyorsunuz ki tamamına destek olacak.
0: Bu vagon sistemi gerçekten test edecek ve hızlıca tepeye yaklaşıyor. Erimiş, sıcak, kükürt dolu ve son derece ağır. Ağır vagonların hafif vagonlardan daha fazla frenleme gücüne ihtiyaçları var.
2: Eğer çok güçlü çarpışırlarsa bir patlama olasılığına kadar hasar görürsünüz.
0: Ronald dikkatli bir şekilde gözlüyor. Tepeye inmeyi başladıkça raydaki basınç rampaları vagonu ağırlaştırmak için kullanılır.
3: Bu vagona 126 ton kadar ağırlık verdi. Böylece fazladan ağır bir vagon oluyor.
0: Ve bu fazla büyük erimiş kükürt yükü hız toplamaya başlıyor. Radar onun artan hızını kaydetmek için kullanılıyor. Çok hızlı yol alıyor. Ronald'ın yavaşlatıcı frenleri aktif hale getirmesi gerekiyor.
3: Başlangıç hızı 12.2. Yavaşlatıcı fren henüz etkinleştirildi. Ve yavaşlatıcı freni durdurduk. Yani asıl hızı 8.8'di.
0: Erimiş kükürt vagonu yavaşlatıcı frenlerden geçiyor ve tepenin aşağısına olan 500 metrelik yolculuğunda 5 tane noktaya yönlendiriliyor. Ama Ronald hızını güvenli limitler içinde tutuyormuş gibi görünüyor.
3: Rayın uzunluğu ne kadar olursa olsun başlayacak ve hızını artırarak saatte 8 kilometre ile bağdaşacağını gittiği yere göre yapılandırıyoruz. İyi iş çıkarıyor. Gayet iyi.
0: Vagon tepenin eteğindeki raydaki diğer vagonlarla birleşiyor. Lokomotif takılıyor ve yeni Philadelphia sınır treni karlara doğru yola çıkıyor. Yalnızca 3 saat içinde Kaliforniya'dan gelen yük vagonları bütün Amerika'yı gezen 30 yeni trene ekleniyor. Başka bir günde Amerika'yı raylarda sürdürmeye devam etmek üzere. Hoşça kalın. dağlık araziler. Bir süre İskoçyalı'nın eski kabilelerinden, atalarından kalma yurtları. Bir futbol takımının kendi formasına sahip olduğu gibi farklı kabilelerde Seaford ve Buchanan ve Drummond gibi farklı tartanlar giyiyorlar. 300'den fazla kabilenin olması sorun. Her biri çok fazla renk çeşitliliğiyle farklı karışık örnekler talep ediyorlar. Yüzlerce farklı tartanı nasıl dokuyorlar? Nasıl yapılır? İskoçya'daysan ve eski bir İskoç kabilesiyle uzaktan akrabaysan kendine bir İskoç eteği satın almak isteyebilirsin. Bir İskoç eteği yapmak için 17.3 metre ekose kumaş gerekiyor ve otantik olması için dokuma ve renk uygun olmalı. Bu İskoç sınırlarındaki Lokaran fabrikası gibi yerlerde çalışan uzman dokumacıların işi. Bu çocuklar tartanın şaşırtıcı 700 farklı çeşidini üretiyorlar ve ilk dertleri doğru kabileler için uygun renkleri bulmak. Gün ulaştığında neredeyse bir koyun kadar renkli oluyor. Boyaların hayret verici çeşitliliğini yaratmak Ronnie Wilson'ın işi.
2: Tartan denen şeyin tüm renkle ilgili, diğer renk serisi ve renklerin karışımıyla ilgili. Bu işin püf noktası.
0: Kabileler bitkilerin ve meyvelerin farklı birleşimlerini ezerek kendi boyalarını oluştururlardı. Ama Ronnie çiğ malzemelerin renklerini çıkarmak yerine sentetik kimyasalları kullanarak aynı renk çeşitliliğini elde etmeye çabalıyor.
2: Gerçekten hatasız olmak zorunda. Bunlar dijital tartılar ve bir gramın birinde bile doğrular. Bu doğruluğuna getirebilirsek ayırıcı sorunsuz olmalı.
0: Daha sonra Ronnie boya çözeltisi ya da likörünü boya fıçısına ekliyor. Ama renk ipik boyunca bile son derece önemli.
2: Uygun boya seviyesini sağlamamızın yolu bu deliklerden ve şuradan sıvının hava basılması. Ve ortadan ya da dışarıdan içeriye hava basılabilir. Bu bütün pakette aynı rengi sağlar.
0: Bir saat sonra Ronnie denemelik tek bir iplik dizisi çıkarıyor. Ve standart numuneyle uyup uymadığını kontrol ediyor. Bu yün testi geçti. Ve tartan yapımında kullanılmak üzere dokuma fabrikalarına yollanabilir. Her farklı tartan deseni ya da seti, arış ve argaç denilen çapraz geçişli renkli ipliklerden dokunuyor. Arış uzunlamasınadır ve onu yapmak Jimmy Hill'in işidir. Arış ipler sipariş edilen tartanın oluşturulması için gereken doğru sırayı takip etmek zorundadır.
1: Her ip kendi ip dizisinde gitmek zorundadır.
0: Jimmy 240 renklik ipin her birini doğru sırasına koyduğunda közgü tezgahında onları dönen bir silindire geçiriyor. Demetlenen bütün iplerle birlikte atölyeyi çalıştırmaya başlıyor. Arış mükemmel bir şekilde sıralandı ama sadece yarısı yapıldı. Simetrik bir desen yapmak için Jimmy şimdi de bir ikiz görüntü oluşturarak sırayı tamamlamak zorunda. Bunu yapmak için ipleri kesiyor ve deseni tersine çevirmek için ipleri döndürüyor. Jimmy şimdi de Arap saçı olmaması için iki yarımı birleştirmek zorunda. 2 metre genişliğe ve 32 metre uzunluğa erişene kadar işlemi tekrarlıyor. Jimmy'nin arışı henüz bir kumaş değil. Bunun için yanlara doğru olan argaça ihtiyacı var. İplik, argaç toplayıcısı denilen bu makineden besleniyor. Doğru gerilme de tutulmalı. İplikler daha sonra bu argaç ayırıcılarından geçiyor. Her kol farklı bir rengi kontrol ediyor. Bir piyanodaki tuşlar gibi çalışıyorlar. Farklı bir tını, farklı bir çeşit tartan anlamına geliyor. Ve ana bilgisayardan ne çalacakları söyleniyor. Gelen argaç ipliklere boşluk yaratmak için bu sütunlar arış iplikleri ayırıyorlar. O esnada bu arış damlalıkları sürekli iplikleri denetliyor. Bir arış damlalığı düşerse bir ipliğin kırıldığı anlamına geliyor ve bütün dokuma makinesi çarparak duruyor. Bu atölye her gün 600 metre tartan dokuyor. 82 tane geleneksel İskoç eteği yapmak için yeterli. Ama bu, İskoçya'nın eski kabilelerinin milyonlarca modern zaman atalarını giydirmek için gerekli olan malzemenin çok küçük bir miktarı.

0: diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: nasıl yapıyorların bu bölümünde. Güney Afrika'nın en kalabalık kentlerinden birinin derinliklerinde sert kayaları patlamalarla nasıl deliyorlar? Uzayın derinliklerinden dünyanın son derece ayrıntılı fotoğraflarını sunan uyduları nasıl üretiyorlar? Ve kırmızı gülleri çamurlu bir tarladan kız arkadaşınıza 48 saat içinde nasıl ulaştırıyorlar? Hepsi nasıl yapıyorlar da? 1000 yıl kadar önce Çinli simyacılar patlayıcı siyah bir tozun formülünü keşfettiler. Ve o günlerden bu yana insanlar nesneleri patlatmanın daha güçlü ve verimli yollarını geliştirdi. Ama Afrika'nın en kalabalık şehirlerinden birinin tam altındaki sert kayaları patlatmaya çalışırken yalnızca patlayıcılara güvenmek büyük sorunlara neden olabilir. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Johannesburg'da saat sabahın 8'i. Bir işçi ordusu Joburg'u Pretoria'ya ve havalimanına bağlayacak olan 15 kilometre uzunluğa, 11 metre genişliğe ve 7 metre yüksekliğe sahip Gotrain hattını açmak üzere yer altında çalışıyor. 3 kilometre boyunca görece yumuşak kayalarda tünel açtıktan sonra mühendis Alan Levy ve ekibi büyük bir sorunla karşılaşıyor. 800 metre boyunca uzanan ve betondan 10 kat daha sert bir taş yatağıyla. Bu kayayı önümüzdeki 1000 yıl içinde delebilmenin tek yolu patlatmak. Ve bunun için inanılmaz ölçüde güçlü patlayıcılar gerekecek. Ama Johannesburg kenti yalnızca 15 metre yukarıda. Yer altında patlayacak bir bomba kentin 3.8 milyon sakini için tehlike yaratabilir. Onları güvende tutmanın tek yolu, gücün yanında hassasiyetle sunan ve tünel açarken yer sarsıntısına neden olmayan yeni bir patlayıcıyı kullanmak. Şayet komşularınızı üzmeyecek ama güçlü bir patlayıcı arıyorsanız, gelmeniz gereken yer burası. Yüksek güvenlikli bu fabrikada AEL Madencilik yılda 80 bin tondan fazla patlayıcı üretiyor. Sinerjik kütle emülsiyonu arzu edilen noktalara pompalanarak hassas çalışma imkanı sunan su geçirmez ve yarı sıvı bir patlayıcıdır. Etken maddesi olan amonyum nitrat günlük kullanımdaki gübre haliyle son derece zararsızdır. Ama 1947'de bu maddeyi taşıyan bir kargo devasa bir patlamaya sebebiyet verdi ve Birleşik Devletler tarihindeki en kötü endüstriyel kaza olarak kayıtlara geçti. Bu yüzden AEL'de ona mümkün olduğunca dikkatli yaklaşılıyor. Maddenin gübreden patlayıcıya dönüşmesi 85 dereceye kadar ısıtılan ve içinde amonyum nitratın su, asetik asit ve tampon solüsyonla karıştırıldığı dev tanklarda başlıyor. Süreci yukarıdan denetleyen Johnny Mashala'nın burnu patlayıcı kokusunu iyi alıyor. Ve ister inanın ister inanmayın işinin bir parçası da kokunun doğru olup olmadığını denetlemek.
1: Sirke gibi kokuyor.
0: Yine de salatada kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Ama sirke kokusu iyi bir işaret çünkü karışımın patlama potansiyeli taşıyacak kadar asidik hale geldiğini gösteriyor. Bir portakal suyu kadar asidik hale geldiğinde hazır demektir. Sorun şu ki amonyum nitratın bu hali oldukça durağan. Bir çubukla yoklasanız, hatta yanında kibrit bile çaksanız bir şey olmaz. Biraz canlandırmak için onu özel formüle sahip yapışkan mazotla karıştırmak gerekiyor. Sonuç patlayıcı ve sarı bir sos. Formülün işe yarayabilmesi için binde birden fazla şaşmaması gerekiyor. Tıpkı bir sosla olduğu gibi kıvam önemli. Çok koyu olursa istenen bölgelere pompalanamaz. Çok seyrek olursa da istenmeyen bölgelere sızar. Cobus Jordan kıvamını kontrol ediyor. Karışım ancak istenen niteliklere kavuştuğunda dikkatle kontrol edilen basınç oranlarıyla silolara pompalanıyor. Buradan da Güney Afrika'nın en dikkatli sürücüleri tarafından idare edilen nakliye araçlarıyla Gotrain tüneli inşaatına ulaştırılıyor. Patlayıcı sos, kaya yüzeyinde açılan 3.8 metre derinliğindeki ve 48 milimetre genişliğindeki 94 deliğe pompalanıyor. Johannesburg'un temellerini sarsmadan taş yatağını ileri doğru yararak 3700 derece patlaması gerekiyor. Ancak bu durağan patlayıcıyı harekete geçirmek biraz zor. Çözüm, akıllı elektronik ateşleyiciyi kullanmak. Bu doğru şifreyi ve zayıf bir elektrik akımını verdiğiniz anda kolayca patlayan daha küçük bir patlayıcı. Bu ateşleyiciler emisyonu imal eden tesisin 2 kilometre uzağında güvenli bir fabrikada üretiliyor. Elektriğe duyarlı bir patlayıcı üretmek oldukça risklidir. Çünkü insan bedeni de her an parlayabilecek bir statik elektrik kaynağıdır. Bu nedenle polyester pantolonlar çıkarılır ve her işçi günün başında vücut iletkenliğini test etmek zorundadır. Patlamayı tetiklemek için önce küçük bir kıvılcıma ihtiyaçları var. Bunu da ileri teknoloji ürünü bir kibrit olan Fusehead sağlıyor. Fusehead, sıvı kimyasallara batırılmış kablolarla sarılı bir kalay diliminden oluşuyor ve yalnızca 16 volt elektrikle yanmaya başlıyor. Ama Fusehead'in yarattığı kıvılcım amonyum nitratı harekete geçirmek için yetersiz. Kibriti çaktığınızda daha büyük patlama yaratacak bir şeye ihtiyaçları var. Ateşleyiciler bakır kovanların içine 900 mg barut eklenerek üretiliyor. Öylesine hassaslar ki onları avucunuzda oynarken bile harekete geçirebilirsiniz. Ve Morvesi, elektronik başlatıcıyı bakır tüpün içine askeri düzeyde sarsıntıyla yerleştirmek zorunda. Bu iş tamamlanınca ürün paketlenerek tünele gönderilmek üzere nakil aracına yerleştiriliyor. Johannesburg caddelerinin derinliklerinde Alan Levy ve ekibi elbette güvenli bir mesafede ve kayayı parçalamalarına saniyeler kaldı. Elektronik ateşleyicilerden oluşan ağ, kayalara açılan patlama deliklerindeki emisyonla temas halinde.
1: Sinyal kutunuzdan çıkıp şu sarı kablo üzerinden 365 metre mesafe aşarak buraya ulaşır. Sinyal ilk ateşleyiciyi harekete geçirdikten sonra burada bir dizi tepki meydanı gelir. Merkezden yayılarak genişler ve 1,5 milisaniye içinde 94 patlayıcı çalışır.
0: Geri sayım başlıyor.
1: 10, 9, 8, 7.
0: Sıfıra gelindiğinde ateşleyiciler emisyonu tetikliyor ve patlama saniyede 4500 metre hızla gerçekleşiyor.
1: 4, 3.
0: Aşırı ısınmış gazın yarattığı şok dalgası sesten 13 kat hızlı yolculuk ediyor.
1: 2, 1, bomb.

Sağlam taş yatağının 5 metrelik bir kısmı 1,5 saniye içinde moloza dönüşüyor. Ve 15 metre yukarıdaki Johannesburg kenti olan biteni fark etmiyor bile. Alan ve ekibinin işi tamamlandı. Ama bir şeyleri patlatmayı bu programdan öğrendiyseniz sakın denemeyin. Çünkü bu adamların kendilerine sakladıkları bazı meslek sırları var. Uzayın derinliklerinden fotoğraf çekebilen ileri teknoloji ürünü uyduları İngiltere kırsalının ortasında nasıl imal ediyorlar? Ve çiçekleri tarladan hediye ambalajlarına 48 saat içinde nasıl ulaştırıyorlar? Hepsi kısa bir aradan sonra nasıl yapıyorlardı?

0: Bu otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.

0: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
0: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
0: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Haz peşindeysen.
9: Geceyi 4.200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da da var.
12: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
10: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
10: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
13: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Aga.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
11: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
10: Sensodyne Klinik Beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
11: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nun daha 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
3: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
5: Ve kalkıyoruz.
6: Uzayın keşfi bir zamanlar yalnızca büyük paralar harcayan büyük devletlerin tek elindeydi. Ama uydular ticari açıdan ilgi çekici hale geldikçe yepyeni imkanlar ortaya çıktı. Sıradan şirketlerin gök maceralarına atılmasıyla yeni bir uzay çağı başladı. İşte gerçek galaktik akıncılar. Ama bunu nasıl yapıyorlar? İngiltere kırsalı denildiğinde aklınıza tepeler, inekler ve kupalar dolusu çay gelebilir. Uyduları muhtemelen düşünmezsiniz. Ama Surrey Uydu Teknoloji Şirketi, Güney İngiltere'nin derinliklerinde yer alır. NASA kadar büyük ve ihtişamlı olmayabilirler. Ama bu insanlar, vergi mükelleflerinin milyarlarca dolarıyla finanse edilmiyor. Onlar bu işi kendileri için yapıyorlar. 1981 yılından beri 30'dan fazla uyduyu tasarladılar, inşa ettiler ve uzaya gönderdiler. Dave Hodgson'ın da anlattığı gibi, başarılarının sırrı para değil.
5: Bizim uydularımız genelde 10 milyonlarca pound tutar. Geleneksel uzay endüstrisinde bu rakam 100 milyonlarca pound dolayındadır.
7: 3, 2,
6: 1. Uydular pahalıdır. Çünkü uzaya doğru 700 kilometre boyunca roketle yolculuk yapsa da, yıllar boyunca kozmik radyasyona maruz kalsa da ve güneşin kavurucu sıcağı altında çalışsa da bozulmaması gereken çok hassas bilimsel cihazlarla doludurlar. Tüm bu zorluklara rağmen Surrey'e gelerek kendi uydunuzu 10 milyon dolar gibi bir rakama yaptırabilirsiniz. Gayet ucuz. Maliyeti ucuz tutabilmelerini sağlayan şey standart teknolojiyi kullanmaları. Yapıştırıcı bantlardan tutun, bilgisayar çiplerine kadar her şeyde sıradan ürünleri kullanıyorlar. Bu çok yetenekli uzay mühendisleri uzaya bakarken dünyevi bir bakış açısına sahipler.
5: Bu tür şeylerin üzerinde küçük değişiklikler yapıyor ve sonunda onları uzaya gönderiyoruz.
6: Ama bir uzay aracı için gereken cihazların tümünü köşe başındaki dükkanda bulamazsınız. Şu anda inşa ettikleri uydu DMC diye anılan felaket izleme takım yıldızının bir parçası olacak ve doğal afetlerin hemen sonrasındaki saatler boyunca hayati verileri toplayarak kurtarma ekiplerinin en çok nerede yardıma ihtiyaç duyulduğunu anlamalarını sağlayacak. Ama tsunamilerden hortumlara her türlü olay sırasında veri toplayabilmek için dünyanın 686 kilometre yukarısından tertemiz görüntüler alabilmesi gerek. Bunun içinse ciddi paralar harcamalı ve özel donanımlar sipariş etmelisiniz. Ve kullanım alanında sıfırdan imal edilen son teknoloji ürünü görüntüleme sistemleri için indirim yapılmıyor. Bir multispektral görüntüleyici, ancak tozdan bütünüyle arındırılmış bir ortamda, yani ISO standartlarına göre 6. sınıf bir odada elle monte edilebiliyor. Tüketici kameraları size 12 milyon piksellik görüntü sunabilir. Multispektral görüntüleyici ise 8 milyardan fazla piksel kaydediyor. Demek oluyor ki bir seferde 300 bin kilometre karelik, yani İtalya boyutlarındaki bir alanı görüntüleyebiliyor. Ama siyah beyaz uydu fotoğrafları soğuk savaş yıllarında kaldı. Bugünlerde gezegenimizi renkli görüyoruz. Üç sıradan renk filtresi bir araya gelerek insan gözünün görebileceği görüntüleri üretiyor. Bunun yanında kızılötesi bir filtre de insan gözünün göremediklerini kaydetmek üzere ekleniyor. Kızılötesi bir resimde Michigan Gölü gibi sulak alanlar koyu mavi ya da siyah görünürken daha yeşil alanlar ve bitkiler koyu kırmızı görünür. Ama milyon dolarlık bu kamera roket yolculuğunun şiddetine ve yörünge koşullarının güçlüğüne rağmen hayatta kalabilecek mi? Uzay şoklarını simüle etmenin zamanı geldi. İlk olarak bu güçlendirilmiş çelik oda uzay vakumu canlandırıyor. Ardından bu ısı odası bileşenleri 120 dereceye kadar ısıtıp eksi 100 dereceye kadar donduruyor. Uydu bu testlerden geçince geriye onu uzaya göndermek gibi küçük bir iş kalıyor. Bir uyduyu uzaya göndermenin yükselticiler, yedek iticiler ve insanların da eşlik ettiği pahalı organizasyonlar gerektirdiğini düşünebilirsiniz. Ama herhangi bir şeyi yörüngeye oturtmanın en kolay yolu, bu modifiye edilmiş kıtalar arası balistik Rus füzelerinden birini kullanmaktır. Füze fırlatma seansları kalabalıkların ilgisini her zaman çeker. Hiçbir şey roket yakıtının yanışını izlemek kadar keyifli olamaz. Uydu yörüngeye oturduğunda ürettiği tertemiz görüntüler ölüm kalım anlarının yaşandığı acil durumlardan ağaç kesimlerini izlemeye hatta kent planlamalarına kadar pek çok alanda kullanılacak. Ve bu cesur insanlar sağ olsun uzayı fethetmek artık dünyaların parasına mal olmuyor. Her dakika 20 bin gül toplanıyor. Ve saplarının kesildiği andan itibaren onları çiçekçilere yetiştirme çabası zamana karşı bir yarışa dönüyor. Çünkü satın alımlara ilham veren tutkudan çabuk soluyorlar. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Güller kırmızı, menekşelerse mordur. Ve Hollanda'da sizin için çiçek yetiştiren devasa bir fabrika bulunur. Romeo ve Juliet'ten de önce gül, güzelliği nedeniyle Yunanlıların aşk tanrıçası Afrodit'in kutsal çiçeği kabul edilirdi. 2500 yıl sonra bu durum hala değişmiş değil. Her yıl neredeyse 10 milyar gül satılıyor. Bu kadar gülü yetiştirmek epey çaba ister. Ve bunun büyük kısmı burada. Hollanda'da dünyanın en büyük kaliteli gül üretim tesisinde gerçekleşir. Olay Rosen çiçek üretme çiftliğinde 60 bin metrekare alanı kaplayan 6 sera bulunuyor. Burada dolaşmak çalışanların çok vaktini alabiliyor. Onlar da Hollandalıların en iyi yaptığı şeyi yaparak bisiklet kullanıyorlar. Burada kullanılan teknikler ve gösterilen ilgi dünyanın en usta bahçıvanlarınınkiyle aynı. Ama birkaç düzine nadir çiçeği elle yetiştirmek yerine yalnızca birkaç türü binlerle ölçülecek partiler halinde yetiştiriyorlar. Şayet cennet bahçesi Volkswagen tarafından işletilseydi, burası gibi görünürdü. Burada en ağır çalışan işçiler kokunun kıymetini bilmiyor. Bir sonraki hasada yetişmesi beklenen gül kırpıntıları robotlar tarafından ekiliyor. Ve bu ruhsuz işçiler topladıkları buketleri tıpkı yeni gelinler gibi bir yana atıveriyor. Seralar mükemmel birer yapay yetiştirme alanı olabilirler. Ama doğa ana burada resmin bütünüyle dışında değil. Ve her bahçıvanın bildiği gibi doğa gül yetiştirirken tam bir baş belası olabilir. Satış temsilcisi Peter Schrama'ya göre burası tam bir jungle.
1: Gül yetiştirirken karşılaştığımız en büyük sorunlardan biri örümcekler.
6: Küçük örümcek türleri bütün bir ekini günler içinde mahvedebilir. Ama bu çiftlikte kimse örümceklerden korkmuyor. Bazı örümcek türlerini avlamak için diğer örümcek türlerini kullanıyorlar.
1: Örümcekleri öldürmek için başka örümcekler getiriyoruz. Kötü çocukları onlar hallediyor.
6: Bu paketlerin içinde Phytoselius persilimis diye bilinen örümcek türüne ait binlerce yumurta var. Yavrular yumurtadan çıktıklarında güllerin savaşı başlayabilir. Bu doğal yırtıcılar düşmanlarını tümüyle yok edinceye kadar savaşıyor. Sera koşullarında 2 ay kadar yetişen bu çiçekler 75 santim uzunluğa ulaşıyor ve toplanmaya hazır hale geliyorlar. Elbette ki bir gül dalından koparıldığı anda trajik biçimde ölmeye başlıyor. Ama güllerin ölüm sürecindeki tepkileri insanlarınkinden farklı. Bizler derhal tükenirken, onlar bünyelerinde biriktirdikleri enerjiyle bir süre daha yaşamaya devam ediyorlar. Ama bu kaçınılmaz olanı ancak geciktirebiliyor. Artık bu çok değerli hasadı satılamaz hale gelmeden önce dünyanın her yanındaki dükkanlara 48 saat içinde ulaştırmak hedefiyle zamana karşı bir yarış başlıyor. Önce dünyadaki en ilginç yerlerden birine geliyorlar. Burası gezegenimizdeki en büyük ticari bina. Alsmer Çiçek Pazarı gerçekten de devasa boyutlarda. Neredeyse 1 milyon metrekare genişliğinde. Bu Pentagon'dan 7 kat daha büyük. Dünya üzerinde alınıp satılan çiçeklerin neredeyse yarısı buradan geçiyor. Uluslararası çiçek tüccarı Danny Wink'in ofisinde her gün bir başka geçiyor.
5: Bu çok heyecanlı ve hızlı bir iş. Başka hiçbir şeye benzemiyor. Bunu gerçekten doğru anlamalısınız.
6: Bu inanılmaz pazarda her yıl 6 milyar çiçek alınıp satılıyor. Burası yalnızca büyük değil, aynı zamanda çılgınca hummalı. Bu çiçeklerin solmaya başlamadan önce istikametlerine varmaları gerekiyor. Kaderlerine burada. Açık artırma salonlarında karar veriliyor. Burası çiçek dünyasının Wall Street'i. Toptancılar 20 bin tür çiçek üzerine binlerce euroluk anlaşmalar yapıyorlar. Alıcılar monitörleri üzerinden tohumlarından tutun konteyner başına düşen sap sayısına kadar her bir partiyle ilgili bilgilere saniyeler içinde ulaşabiliyor. Siparişler olup biterken akıp giden otomatik raflar burada yalnızca bir gösteri. Her gün 40 bin anlaşmanın yapıldığı bu yerde kimsenin durup da gülleri koklayacak vakti yok. Alıcılar fiyatları masalarındaki kadranlardan takip ediyor ve ödemeye hazır oldukları rakam geldiğinde düğmeye basıyorlar. Sadece 4 saat süren açık artırma sonunda 20 milyondan fazla çiçek satılıyor. Bu güllerin müşterisi Londra'da. Bu yüzden toplandıktan yalnızca 10 saat sonra İngiltere'ye doğru yola çıkıyorlar. Kanal tünelinden geçerek 357 kilometreyi 7 saatte aşıyor ve Londra'daki New Covent Garden çiçek pazarına ulaşıyorlar. Covent Garden, Eliza Doolittle'dan bu yana çok yol kat etti. Öncelikle artık Covent Garden değil ve ikincisi artık çok daha büyük. 30 bin metrekare genişliğinde ve Birleşik Krallık'ın en büyük çiçek pazarı konumunda. Bu güller toplandıktan tam 24 saat sonra çiçek toptancısı Dennis onları derhal satabilmeyi umuyor.
5: Bunlar ne kadar?
6: Düzineler halinde satmıyor. Serbest çiçekçiler Athena ve Meyret gibi ticari müşterileri bekliyor. Eğer çiçekçiliğin aranjman hazırlamaktan ibaret olduğunu sanıyorsanız bir daha düşünün. En iyi malı alabilmek için gün doğmadan uyanmak zorundalar. Yani kızlar, bir daha bir oğlan size çiçek aldığında onları size ulaştırmak için verilen olağanüstü çabayı sakın unutmayın.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Geceliği 4.200 lira.
0: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
2: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması Oando.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka. Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto ile aç kalbini yaza.
2: Bu var ya,
3: blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyemiyorum.
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
1: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: nasıl yapıyorlar da birazdan. Bir yığın çöpü nasıl tropikal bir tatil adasına dönüştürüyorlar? Nasıl oluyor da dünyamız enerjik kalsın diye nadir metalleri şarj edilebilir pillere dönüştürüyorlar? Ve nasıl oluyor da bayanların dikkatini böylesine çekebilecek kokular üretiyorlar? Göreceksiniz. Nasıl yapıyorlar da? Bir ada devleti olan Singapur, 700 kilometre karelik alana sıkışmış, 4,5 milyon üzerinde bir nüfusa sahip. Daha fazla alana ihtiyaçları var. Çözümse çöp. Artıkları bir golf sahasının altına gömmektense inşaat amaçlı kullanmayı tercih etmişler. Aslına bakarsanız ideal bir tropik cennet yaratıyorlar. Çöplerden. Peki nasıl yapıyorlar? Singapur'un güney sahillerinin 8 kilometre açığında eskiden var olmayan bir ada var. Önceden açık denizin olduğu yerde şu an 63 milyon metreküplük toprak doldurma, deyim yerinde ise deniz doldurma bulunuyor. Bu yerlilerin Semakau Adası için kullandıkları tabir. Bu 400 milyon dolarlık projenin 2040 itibariyle Singapur'un tüm atıklarını yutmuş olacağı düşünülüyor. Genel Müdür Ong Chong Peng, bunun gelmiş geçmiş en güzel çöplük olduğunu düşünüyor.
1: Kuş ve sineklerle dolu konvansiyonel toprak doldurmalarla kıyaslandığında buranın temiz ve hoş olduğunu görüyorsunuz.
0: Ancak kullanılmış pizza kutularının ve tek kullanımlık bebek bezlerinin üzerinde bir cennet kurmak olanaksız. Bu yüzden yapılması gereken ilk iş çöpleri küle dönüştürmek. Bu adanın batısındaki 6 milyon dolarlık Tuas South çöp yakma tesisi. Çöpün %56'sı Singapur'da geri dönüştürülüyor. Bu yüzden buradaki çöpün hemen hepsi yeniden kullanılabilir malzemelerden oluşuyor. Girişte kantar içeri ne kadar artığın girdiğini ölçüyor. Günlük 3000 tona kadar çöp ve inşaat enkazı. Çöp iki iri atık haznesinde kurutulur. Buradan 12 bin ton atık dev kavrayıcılarla 6 yakma fırınına sevk edilir. Merkezi kontrol odasında mühendisler işlemi 7 gün 24 saat takip ederler. Çöpü yakmak istiyorlar ancak yakma fırınına varana kadar değil. Aksi halde ciddi yangın tehlikesi söz konusu. Bu yüzden kameralar ve kızılötesi ısı tespit sistemleri çöpün yandığından değil, kuruduğundan emin olmak için atık dev kavrayıcılarla 6 yakma fırınına sevk edilir. Merkezi kontrol odasında mühendisler işlemi 7 gün 24 saat takip ederler. Çöpü yakmak istiyorlar ancak yakma fırınına varana kadar değil. Aksi halde ciddi yangın tehlikesi söz konusu. Bu yüzden kameralar ve kızılötesi ısı tespit sistemleri çöpün yandığından değil, kuruduğundan emin olmak için ambarları gözetler.

0: ambarda biriken gazı tutuşturdu ve yangın çıktı. Ama kısa sürdü. Yangın yayılmadan önce su hortumları gerekeni yaptı. Bir yangın bittikten sonra bir diğeri başlıyor. Bu sefer kasti. 10 tonluk bir çelik pençe bir defada 8 ton olmak üzere çöpü yakma fırınlarına bırakır. Çöpü yakmak yüksek ısı yaratır ki bu da türbinlerden elektrik oluşturulabilmesi için suyu buhara çevirir. Saat başı 80 watt kendisi ve Singapur'un belli yerleri için yeterli bir güç. Güç tesisi için avantajlı bir hal. Pek çok Singapurlu muhtemelen salı günü çöpe attıkları pizza kutusunun perşembe günü kurutma makinelerini çalıştırdığının farkında değil. Ya da pizza kutusunun saç kurutma işi bittikten sonra cazibeli bir gayrimenkule dönüşebileceğinden mi bahsetmeli? Külleri tartıya taşımak büyük bir işlem. Her gün yaklaşık 120 kamyon sabit bir konvoy oluşturarak külü buraya getiriyor. Deniz nakliye istasyonunda kamyonlar her biri 3,5 metreküplük çöp taşıma kapasitesinde iki dubaya yüklerini boşaltır. Ki bu 1,5 olimpik yüzme havuzunun hacmine denktir. Ancak kül rüzgarda savrulmaya başlarsa ciddi bir yangın tehlikesi oluşturabilir. Külü yerleştirmenin en iyi yolu üzerine fıskiyelerle su fışkırtıp yatıştırmak. Yerleştiğinden emin olmak için kül 10 milim kalınlığında orta derece çelik plaka niteliğinde bir kapakla örtülür. Dubaya tıpkı bir eldiven gibi tam oturacak biçimde inşa edilmiş romörkör, dev çöp yığınını çekmek yerine iter. Hidrolik çalışan kauçuk kaplı fişler römorköre bağlayarak dubaları çalıştırır. Bir kere iliştirildikten sonra römorkörler, iri çöp yığınlarının kutuları üzerinde kontrolü ele geçirmiştir. Ve 30 kilometrelik yolculuk başlar. Bu tropikal firar noktası okyanustaki iki küçük tümsekten ibaretti. Şimdi Semakau Adası durmadan büyüyen 3,5 kilometre karelik koca bir çöp yığını. Elbette bir yığın külü denize boşaltırsanız doğal olarak dağılır gider. Hoşça kal tropik ada. Bu yüzden Bund adını verdikleri adayı çevreleyen dev bir duvar inşa etmişler.
1: Bu kaya çok önemli. Kum yığınlarını koruyor. Ayrıca toprak doldurmadaki artık malzemeyi biriktirmesi için bu jeozarlar ve özel plastik malzemeler var.
0: Jeofabrik ve yüksek yoğunluklu polietilen zara sarılı kaya duvarı adayı havuzlara ayıran hücre adlı kum yığınlarıyla örülü. Dev kül ambarları görevindeler. Ambarlardan biri kullanılmadan önce mühürlenir ve hücredeki deniz suyu doldurulacak yeni bir delik oluşturmak üzere boşaltılır. Ada doldurulduktan sonra Singapur adasının toplam yüzeyini 654 futbol sahasına ulaştırmış olacak. Günün birinde burası yaşamak için istenilen bir yere dönüşecek. Ancak çöpten yapılmış olduğu gerçeğini görmezden gelmeniz gerekecek. Birazdan, arabalardan bilgisayarlara kadar her şey için şarj edilebilir piller nasıl üretiliyor? Ve kızları bu derece cezbeden kokuları nasıl üretiyorlar? Nasıl olduğunu görmek için kısa bir aradan sonra nasıl yapılıyorlar da bize katılın.
2: Bu otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan

0: Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var.
7: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
5: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
10: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
11: Ama bir mucizeye gerek var.
10: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
11: İşte bu Fairy mucizesi.
10: Fairy 30 dakikada mucize.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Cep telefonlarından telefonlara, bilgisayarlardan arabalara kadar onsuz yapamayacağınız pek çok şeyin çalışabilmesi nadir bir metalden yapılan küçük bir parçacığa bağlı. Lityum birçok şarj edilebilir pil adına oldukça önemli bir element. Ve küçük bir kasaba Amerika Birleşik Devletleri'nin en geniş lityum kaynaklarından birinin yanı başında yer alıyor. Sorun şu ki pil için ihtiyaç duyulan lityum, Nevada çölünün 200 metre ötesindeki tuzlu suda çözünmüş durumda. Peki işin içinden nasıl çıkıyorlar? Gümüş Zirve, Nevada'ya hoş geldiniz. Nüfus 379. Görünüşünden anlaşılmayabilir ama bu tenha kasaba küresel komünikasyon endüstrisinin üzerinde hayati bir role sahip. Çünkü burası elektrik enerjisi depolayabilen nadir metallerden biri olan lityumun çıkarıldığı Birleşik Devletler'deki sayılı yerlerden biri. Lityumla ilgili sorunsa bulunmasının ve ortaya çıkarılmasının zorluğu. Eğer şansınız varsa lityumu tuzlu suda derinlere gömülü bir halde kuru göl yataklarının alt taraflarında bulabilirsiniz. Ancak kuru göl yatakları volkanik olarak aktif bölgelerde bulunanlardan olmalı. En azından jeolog Melissa Jennings gibilerin inceleme alanlarının sınırlarını belirleyebilen türlerden.
1: Arkamızda lityum kaynaklarından biri olduğuna inanılan Kızıldağ bulunuyor. Vadinin burada olması, suyun varlığı, buharlaşma faktörünün düşük presipitasyonuna neden olması, şiddetli rüzgarlar, kızgın güneş, bütün bunlar Gümüş Zirve'yi eşsiz kılıyor.
0: Gerekli kriterleri barındıran bir yer bulduğunuzda kazmaya başlıyorsunuz. Çünkü bu lityumca zengin tuzlu su yüzlerce metrelik tortulların altında gömülü. Ve bunu yüzeye çıkartmak Genel Müdür Joseph Dan'in sorumluluğu.
2: Bu su altında bulunabilen kaynaklardan yerin 180 metre derininde havzalardan tuzlu suyu çekiyoruz. Yüzeye pompalayıp oradan birinci birikintiyi alıyoruz.
0: Lityum oldukça ıslak. Ancak pil yapımı için saf, kuru toz hale getirilmiş lityuma ihtiyaç var. Bu yüzden Joe tuzlu suyu kızgın Nevada güneşinin üzerine düşeni yapması için 16 kilometre karelik dev buharlaştırma havuzlarına pompalar. Su buharlaşır, tuzlu sudaki tuz lityumu derişik çözeltide bırakarak kristalleşir. ...18 ila 24 aylık bir güneşlenmeden sonra lityum çözeltisi 60 kat daha derişik duruma gelir.
1: Şu an birikintinin pH'ını ölçüyorum. Ve değişimini görmek ve doygunluk düzeyini saptamak için iletkenliğine bakıyorum.
0: Fakat bu lityumun tuzlu sudan durduk yere ayrılacak hali yok. Bu nedenle tuzlu su ekstraksiyonu için 5 kilometrelik bir proses tesisine pompalanır. Bu alüminyum borulardan oluşan labirent ve fıçılar her bir ons alüminyumu sudan ayırır. Öncelikle tuzlu su çalkantılı yolculuğunun ardından dinlenmeye bırakılır. Kalburdan geçirilip ısıtıldıktan sonra işleme hazırdır. Reaktör olarak bilinen dev bir blenderda tuzlu su, lityum karbonat adlı bir katı bileşik oluşturma amaçlı olarak soda kristalleriyle karıştırılır. Taşıyıcı kaşın altındaki sabit vakum her bir değerli toz gramını yıkanırken muhafaza eder. Daha sonra kalan suyun ayrılması için dönen bir kurutucuya yollanır. Bu tanımlanmamış süt beyaz pudra manik depresiflere iyi gelebilir. Ancak eğer bu şeylerle birlikte çalıştırmayı denerseniz son model spor amaçlı taşıtlar epey tatsız görünebilir. Yüksek teknolojili güç kaynaklarına dönüştürme işi sihirbazlık becerisi ister. Ve iş araba bataryalarına geldiğinde Birleşik Devletler'in bir numaralı sihirbazları burada bulunabilir. Johnson Controls Test Tesisi, Milwaukee, Wisconsin. Mike Andrews'a baş sihirbaz.
2: Bu tesisteki temel faaliyet, lityum pillerinin ve bataryalarının dizayn ve gelişimlerinin test edilip değerlendirilmesi.
0: Lityum bataryalar için harika. Çünkü elektrikle pozitif yüklenerek enerjiyi tutabiliyor. Bu enerjiyi serbest bırakmak istediğinizde ise negatif yüklü bir şeyin yanına koyun. Yük hemen boşalacaktır. Sıradan bataryalar bunu bir kere becerebilir. Ama lityumun pozitif olma eğilimi onu tekrar tekrar yükleyebilme olasılığını beraberinde getiriyor. Bu yüzden onu bir pile çevirebilmek için yanında bulundurulacak negatif bir şey gerekli. Öncelikle lityum koyu mürekkebe dönüşsün diye bir çözücüyle karıştırılır. Daha sonra yüksek teknolojili bir matbaa makinesini andıran geniş bir makineye dökülür. Fakat kağıt yerine ince alüminyum tabakalar, lityum mürekkebinden yapılmış ince bir filmle kaplanır. Tabakalar ne kadar ince olursa o kadar fazlası pile sığdırılabilir ki, bu da pili daha güçlü kılar. Bu yüzden bir saç telinden ince olacak hale gelene dek mengeneden geçirilirler. Söz konusu lityum pilleri ise yassı piller en güçlü olanlardır. Ve bunlar öylesine güçlü ki 1 kilogram pilde 150 watt saatlik elektrik depolayabiliyorlar. Bu sıradan kurşun asit araba bataryalarının 3 katına denk. Nihayet süper ince film negatif yüklü bakırla beraber bu bobine sarıldı. Süper güçlü bir pil oluşturabilmek için. Her bir pil yüklendikten sonra iyonlar 3.8 voltluk bir enerji üretebilmek için ileri geri hareket edecektir. Eğer elinizde yeteri kadar varsa 84 tanesi iş görür. Bunlardan birini çalıştıracak kadar enerji sağlayabilirler. Teknoloji ilerledikçe batarya güdümlü arabalar araba gazlarını tarihe karıştırabilir.
2: "30 yıl bu işe emek vermiş olma fikri heyecan verici. Enerji ve güç bağlamında oldukça yüksek kontrole sahip bir teknolojimiz var. Bu yüzden devreye yeterli sayıda pil ekleyin ve sürüşün keyfine bakın."
0: Sierra Nevada'daki küçük kasaba, lityumunu eksik etmediği müddetçe. Kendimize bir eş bakınırken güzellikten ya da zekadan etkilendiğimizi düşünürüz. Ancak uzmanlar ise işin sırrının doğuracak kokuda olduğunu söylüyor. Bu durum parfüm ve tıraş kremi üzerine yıllık 27 milyar dolarlık bir endüstrinin dönüyor olmasını açıklıyor olmalı. İş hoş esansları üretmeye gelince nasıl yapıyorlar? Güney Fransa'daki küçük Grasse kasabası parfümün dünya üzerindeki başkenti olarak biliniyor. 1724'ten beri gidişat böyle. Ya da Jordan gibi önemli parfüm evleri yeni bir eau de biche istediklerinde buraya gelirler. Robert Ed gibi koku dizayn eden şirketleri ziyaret etmek için. Bu gerçek bir sanat. Yeni bir koku oluşturmak için gerekli malzemeleri bir araya getirmek, kokteyl hazırlamaya benzer. Ve mükemmel bir kokteylde olduğu gibi bu şey oldukça alkoliktir. İyi şarapların test edilip karıştırılması gibi parfümlerde mayalı içki olgunlaştıkça test edilmelidir. İşte burnu kuvvetli adamsa Daniel Morel.
2: "Ne zaman yeni bir şey yesem, içsem veya koklasam hemen belki bunu bir sonraki parfümümde kullanabilirim derim. İnanılmaz ve eğlenceli. Gerçekten hoş bir iş. Artistik bir iş."
0: Daniel'inki gibi bir burun yeni bir koku yaratırken bir dünya seçeneğe sahip oluyor. Eskiden parfümler kunduzların ya da balinaların vücut salgılarından ya da spermlerinden üretiliyorken, bugün bu iş daha incelikli. Lavanta esansı yüzyıllardır parfümler için ana maddelerden biri. Provence'da yer alan bu inanılmaz yer, Fransa'nın dünya üzerindeki lavantanın yarısını üretmesine yardımcı oluyor. Ardı ardına tepeler mor bir esans denizini andırıyor. Ancak toplama işi tehlikeli. Çiçekler binlerce iğneli arıyı çekiyor ve etraflarında zehirli engerekler dolanıyor. Bu yüzden bahçıvanlar dikkatli davranmak zorunda. Sorunsa hasat işleminin 6 hafta içinde tamamlanmak zorunda olması. Ve çiçekler açma aşamasındayken yağ bakımından zengin oldukları için sabahın erken saatlerinde toplanmalı. Bunu yapmanın en hızlı yolu dev bir hasat makinesi. İş lavanta çalılarını düzleştirmeyle başlar. Dönen bir vida onları kamyona atmadan önce kesici bıçaklar 15 santimlik sapları ayırır. Bu sap yağını harika kokuyor. Ama onu şişelenebilecek bir esansa dönüştürmek bilinçli bir mayalandırma işlemini gerektiriyor. Tahıllardan moonshine yapımında olduğu gibi lavanta, özütünün elde edilebilmesi için damıtılmalıdır. Çiftliktekiler büyük çelik bir saksıya 5 ton sapı koyup traktör tekeriyle düzleştirirken bir yandan mayalanmaya başlar. Fıçıyı yerine ulaştırmak için bir buhar kazanını çalıştırırlar. Daha sonra lavanta terler ve yağını salar. Yağ su buharına karışır. Lavantaca zengin buhar geniş bir yoğunlaştırma borusunda toplanır. Kokulu buhar sıvıya dönüşürken başka bir fıçıda soğur. Lavanta yağı sudan daha hafiftir. Böylece yüzeye ulaşır ve çekilir. 50 kilo yağ için en az 5 kilo taze çiçeğe ihtiyaç vardır. Lavanta yağı hayatına ev yapımı moonshine gibi başlayabilir. Ancak kaliteli parfüm için iyi bir malt viski gibi yıllanmalıdır. Artık aylarca hazır olana dek bu fıçılarda duracak. Parfüm için fazla keskinleşmeye başladığında yağlı lavanta karıştırma işlemi için Robert Head laboratuvarındaki diğer 5000 esansın arasına alınır. Sonsuz sayıda kombinasyon muhtemel. Burunlar kokuların iyisini kötüsünü ayırt etmekle yükümlü. İnsanlar burunlarında 10 santimetre kadar bir reseptör alana sahip. Köpeklerin ise bunun 20 katı. Ancak tıpkı tazılar gibi Robert Head'in burunları da binlerce kokuyu algılayıp yenilerini üretme becerilerine de sahip. Ve iyi olmak durumundalar. Her bir parfümde 50 malzeme bulunuyor. Parfüm veya tıraş losyonu kullanmada tek önemli nokta çevrenizdekilerin bundan hoşlanması ve kokularının fazla ağır olmaması. Bu yüzden mükemmel çekicilikte bir parfüm üretmek için oldukça güçlü alkol eklenir. Alkol oda sıcaklığında buharlaşır ve kokusu tüm odaya yayılır.

Okuların boyun ya da bilek gibi nabzın yüksek olduğu yerlere uygulanması bu yüzdendir. Bu noktalar damarların deriye en yakın olduğu yerlerdir. Daha çok ısı yayarak mini koku pompaları gibi davranırlar. Son olarak elde edilen bayan parfümleri 2/3 alkoldür. Ancak erkekler için daha sert bir karışım oluşturulmalıdır. Bir erkeğin tıraş losyonunun neredeyse %95'i alkoldür. Burunların memnuniyeti yerinde ise içerik başka bir parfüm imalathanesine yollanır. Ev yapımı içkinin özel bir kokuya dönüşümü artık tamamlanmıştır. İçki mayası bir konyak kadar dikkatli çalkalanmalıdır. Hatta en az 2 kat daha güçlü. Ancak karşı cinsin dikkatini çekmek istiyorsanız size bunu içmeyi değil, sürmeyi öneririz.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
10: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
11: Ama bir mucizeye gerek var.
10: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
11: İşte bu Fairy mucizesi.
10: Fairy 30 dakikada mucize.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Dünyanın dört bir yanında internetin kendinden menkul bilimcileri kendilerini filme çekiyor. Bu internet kahramanları acayip deneyler, olağanüstü icatlar ve şaşırtıcı hareketler yapıyor. Bunları nasıl yaptıklarını, neden yaptıklarını analiz edebilmek ve en iyilerini seçebilmek için önemli bilim insanlarından bazılarını bir araya getirdik. Bilim elbette ama bildiğiniz bilim değil. O yüzden evde denemeyi aklınızdan bile geçirmeyin. Uyarıldınız. Bu bölümde sıradan şeyleri alıyoruz ve sıra dışı yapıyoruz.
1: Vay canına.
0: Mucitleri, hackerları ve cüretkarları arıyor ve bilimsel uç noktalara taşıdıkları numaraları sıralıyoruz.
2: Bu bölümde yoğunluk görmek istiyorum. Voltaj yükselsin, riskler artsın.
3: Basit bir fikri alacaksınız ve geliştireceksiniz.
4: Bu bölüme girebilmek için deli olmak ve sonuna kadar gitmek zorundasınız.
0: Ne beklendiğini anladığımıza göre şimdi kemerleri bağlayalım ve kalkışa hazır olalım. Listemize öncelikle uçan bir yarışıyla başlıyoruz. Neredeyse uçan yani.
5: Şunu dikiz aynasından gördüğünüzü düşünsenize.
0: Karşınızda limon ruhu, yarış arabasına çevrilmiş 1956 model Cessna uçak.
6: Şimdi size yalandan bir yarış gibi geliyordur ama kesinlikle sahici.
2: Bu klip şahane. Kimse araba uçak yarışı izlemek için gitmez ki.
7: Ben de kendime istiyorum bunlardan bir tane.
0: Limon ruhunun tasarımcısı ve pilotu Jeff Block'la görüşmek için Maryland'e indik.
8: Aklıma uçak şeklinde bir yarış arabası yapmak geldi. Taksi yapan bir uçağa benzesin istedim. Gövdesini aldım ve karada hız rekoru kıran araç şeklinde yaptım. Ancak hiçbir yerde kara pistine çıkıp da uçakla yarışabilecek bir yarış
0: Jeff'le
8: yoktu.
0: Jeff'le arkadaşları uçağı kendim pistten alıp dedim. Hız pistine taşıyabilmek için 1500 saat gibi inanılmaz bir zaman harcamışlar.
8: Bu araca uygun bir koltuk yaptık önce. Yasal yarış koltuğu olması gerekiyordu. Ayrıca 56 Cessna'nın orijinal paneli de duruyor. Bu 50'lerde uçan uçaklara özgü uçak indikatörü
0: ışığı. Ayrıca yasal yol koşullarına da tamamen uygun.
8: Mesela bir yerde duruyorum. Herkes başıma toplanıyor. Herkes birlikte fotoğraf çektirmek için bekliyor.
9: Buna bayılacak bir arkadaşım var.
10: Bir dönüp geri gelsen diyorum.
0: En fazla saatte 160 kilometre hız yapan uçağı Jeff nasıl bir yarış arabasına çevirdi acaba?
11: Jeff uçağı yarış arabasına çevirmek için birkaç modifikasyon yapmak zorunda. Her şeyden önce kanatlarını çıkarması gerekir.
2: Eğer bunu yapmasaydı kanatların üstünde meydana gelecek alçak basınç alanı arabayı yerden kaldırırdı.
11: Şimdi bir uçakta kütle ağırlığı merkezi çok yüksektir nedeniyle uçağın uzun şeklidir.
12: Bu da köşelerde dönmesine yol açar. Bunu önlemek için ağır bir kamyonet şasisi eklemiş. Bunun ağırlığı da 900 kilo kadar.
1: Bu da kütle ağırlık merkezini aşağı indirdiği gibi tekerleklerin de araca tutunmasını sağlamış.
11: Stabiliteyi daha da artırmak için Jeff kanatları kesmiş ve aracın kaportasına kaynakla bağlamış. Fakat Jeff kanatları baş aşağı çevirmiş.
8: Eğer bunu yapmasaydım kalkışa yol açarlardı. Bu da yarış pistinin sonunda en istemeyeceğiniz şey
11: olurdu. Bu da aracın
8: şey
11: sanki köşe dönüyormuş gibi yola yapışmasını sağlar. Özünde frenleyici kanatla aynıdır.
8: İş uçağı ana şasinin üzerine koymaya geldiğinde bazı hesaplar yapmış olmamıza rağmen motoru yerleştirmek için bazı yerleri kesmek zorunda kaldık. Çünkü uçağın oldukça dar bir gövdesi vardı. Sıra indirmeye geldiğinde oturup oturmayacağını bilmiyorduk. Şasiyi de daraltmak zorunda kaldık. Zar zor oturdu ama oldu. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Kelimenin tam anlamıyla uçak ama onunla istediğin yere gidiyorsun. Bununla gezmek çok hoş çünkü çok ilgi çekiyor. Yolun iki tarafından da fotoğraflar, videolar çekiyorlar. Bunu yapmak için çok uğraştım. Çok yol kat etmek zorunda kaldım. Ama hakikaten güzel oldu. Çok güzel oldu. Kardeşimle birlikte şehirde dolaşıyoruz. Gözleri fal taşı gibi açılmış bazı yaşlılar geliyorlar. Aman tanrım, bu yoksa o mu diyorlar. Evet diyoruz. Aman tanrım, ne güzel diyorlar. Bu uçak sizin zamanınızdan kalma. 1956 model diyorum. Sanki zaman yolculuğuna çıkmışsın gibi. Muhteşem olmuş diyorlar. Vay canına. Dostlarınızla, boş zamanlarınızda kendi bahçenizde türlü türlü çılgınlıklar, saçmalıklar yapabilirsiniz. Loto kazanmanız ve bir servet harcamanız gerekmiyor. Biraz sevgi katın
0: yeter. İlk yarışında Limon Ruhu 65. oldu. Göklere havalanmadı ama Jeff ilk yarış yıldızını kazandırdı.
8: Üstüne yapıştıracak bir şey aldım. Muhteşem oldu.
10: Arkadaşım Brian bu arabayı çöpte bulmuş. Bana verdi ve acaba bundan işe yarar bir şey yapabilir miyim diye sordu.
0: Karşınızda Mike Moyer, mucit düşünür ve süper şarjlı kalemtıraşın sahibi.
13: İşte ekstrem kalem açma diye buna derim ben.
10: Çalıştığına inanamıyorum.
0: Mike'ın geliştirdiği aracı 3 milyondan fazla kişi izledi.
11: Bu muhteşem bir araç olurdu. Tabii kalem açmak olimpik bir spor olsaydı.
0: Peki Mike bu hızlı kalemtıraşı nasıl yaptı?
11: Mike normal mekanik bir kalemtıraşı almış ama koluna bir nitro motor takmış.
2: Nitro motorlar genellikle RC arabalarda kullanılır. Metanol ile nitrometan karıştırılmış yakıtla çalışan minik motorlardır bunlar.
11: Bu yakıt inanılmaz hızlı yanar. Yani motor dakika başına aşırı fazla dönüş yapar.
2: Kalemtıraşlar sürekli kullanılmak üzere ya da yüksek hızla çalışmak üzere tasarlanmazlar. Mike'ın motordan gelecek gücü ihtiyaç duyduğu süreye kadar çalıştıracak bir şeye ihtiyacı var.
12: Mike gerçekten akıllı. Debriyaj eklemiş. Debriyaj şunu yapıyor. Motoru kalemtıraştan ayırıyor. Yani Mike kalem açmadığı zamanlarda motor serbest dönüyor.
2: Kalemtıraşı çalıştırmak istediğinde kenet koluna basıyor, motoru bağlıyor ve kalemtıraşın çalışmasını sağlıyor.
0: Mike'ın kalemtıraşı 7 saniye içinde 3 kalem açabiliyor.
10: Çalıştığına inanamıyorum.
0: Galiba sivriltmenin yeni yolu bu. 18. sırada yer çekimine meydan okuyan bir akrobat çift var.
12: Adam koskocaman.
0: 88 kiloluk Johan Herling, 59 kiloluk Carolyn Carlson'ın üzerine çıktığında böyle oluyor.
10: Sağlam dur lütfen.
0: Carolyn, devin bile deviremediği bir tırmanma rampası.
5: Böylesine destekleyici bir ilişki görmek harika bir şey.
0: Peki ama Carolyn vücudunu nasıl böyle kımıldamaz bir nesneye dönüştürebiliyor?
4: Carolyn'in ilk yaptığı şey çömelmek. Böylece ağırlık merkezini aşağı alıyor. Ayrıca arka kaslarını da işin içine sokarak Johan üstüne tırmanırken omurgasını destekliyor.
5: Johan Carolyn'in üzerine tırmanırken Carolyn öne ve arkaya eğilerek Johan'in kütlesini dengeliyor.
9: Bu şekilde toplam kütle ağırlık merkezlerini dipte tutuyorlar ve devrilmiyorlar.
5: Bu işte Johan'in rolünü de unutmayalım. Asılı kalabilmek için inanılmaz kuvvetli olması lazım. Bu inanılmaz gösteriyi ekip çalışması sayesinde başarıyorlar.
4: Kendi ağırlığını taşıyabilecek birini bulana kadar kaç tane kadının üzerine tırmandı acaba?
0: Bugüne kadar gördüğümüz en tuhaf seyircilerle birlikte olmak için New York'tayız. Bunlar doldurulmuş penguenler. Sanatçı Daniel Rosen'ın eseri olan bu penguenler performansçı Victoria'nın her hareketini taklit ediyor.
3: Taklitçi kedi duymuştum ama taklitçi penguen hiç duymamıştım.
14: Ne oluyor orada?
0: Biz de aynen öyle dedik Simon. Daniel bir oda dolusu doldurulmuş pengueni nasıl oluyor da böyle döndürebiliyor acaba?
11: Victoria Sandra'nın yaptığı her hareket 450 penguen tarafından yakalanıyor ve taklit ediliyor. Dönen penguenler Victoria'nın vücut şeklinin gölgesini alıyor.
2: Bunun için ilk adım Victoria'nın arka kısmını ayırt eden bir sensör. Bu yapılandırılmış ışık denilen bir şeyle oluyor. Görünmez kızıl ötesi noktalara yansıyan bir projektörü var. Kamera bu noktaları görüyor ve her kareyi yeniden yapılandırıyor. Yani Victoria'nın boşluktaki 3 boyutlu suretini çıkarıyor. Bunu saniyede 30 kez yapıyor. Victoria'nın hareket alanı arka planda üretiliyor.
11: Yani Victoria'nın yaptığı her hareket alınıyor, analiz ediliyor ve sonra da penguenlere gönderiliyor.
1: Victoria'nın vücudunun silüeti ortaya şöyle çıkıyor. Penguenler yüzlerini öne dönüyorlar, beyaz göğüsleri ortaya çıkıyor. Bazıları ise arkaya bakıyor, siyah sırtları görünüyor. Bu o kadar hızlı oluyor ki penguenler kendiliğinden hareket ediyormuş gibi görünüyor.
9: Bu videoyu hakikaten çok sevdim. Bir oda dolusu penguen görmeyi hep çok istemişimdir. Ama bir tane bile bulmanın ne kadar zor olduğunu bilseniz şaşırırsınız.
0: Şu ana kadar modifiye bir uçak ve süper şarjlı bir kalemtıraş gördük ama zirveye doğru giderken daha çok video izleyebilmek için bizden ayrılmayın. Uyarıldınız.
15: Bu otel harika.
16: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
17: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
17: Yüzden fazlasından.
14: Bak, aynı otel 6750 lira daha ucuza.
18: Trivago'ya bakmalıydım.
14: Trivago'ya bakmalıydım.
19: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
20: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
21: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
22: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevuz mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: Temel ve Kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
3: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
4: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda Yaşamak Zor yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
5: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
7: Uyarıldınız. İnternetin en ilginç bilimsel deneyleri sıralamasına hoş geldiniz. 16. sırada ekstrem baskı için hazır olun. İşte gerçekten derinizin altına işleyecek bir şey.
8: Hakikaten pek havalı.
7: Bu harika bir dövme robotuna radikal bir şekilde dönüştürülmüş bir 3D yazıcı.
8: Bu klip sıkıcı bir 3D yazıcıyı alıp inanılmaz bir dövme makinesine dönüştürebileceğinizi kanıtlıyor.
7: Ve bu desenlere bakacak olursak belli bir geometrik havası da var.
9: Muhteşem.
7: İnsanı hayretler içinde bırakan bu icat hakkında daha fazla şey öğrenmek ve Pierre M. ve Johann Desobarya ile buluşmak için Paris'e geldik.
10: Bu makinenin gerçeği şu. Çok sayıda şeyin dövmesini yapabilmek mümkün. Dijital baskı fikri bize çok daha kompleks, elle çizilmesi imkansız tasarımlar yapabilme imkanını verdi.
9: Gerçekten şahane. Bana bir robotun dövme yapmasını isterdim.
10: Biz hem dövme işini biliyoruz hem de dijital baskı tekniklerini. Özellikle birlikte bu kadar çok çalıştıktan sonra ikisini bir araya getirmek bize mantıklı geldi.
7: Peki 3D yazıcıyı nasıl bu kadar iyi bir dövme makinesine dönüştürebilmişler?
8: Sıradan bir masaüstü 3D printer'ı almışlar, dövme tabancası eklemişler ve hemen hemen her motifi çizebilecek duruma getirmişler.
11: Dövme yapmak normal baskıdan çok daha karmaşıktır çünkü insan vücudu dümdüz bir yüzey değildir. Bu nedenle aslında 3D printer ideal. 3 farklı yönde hareket edebilir ve vücudun çalışan bölgesine mükemmel uyum sağlar. Dövme yapılan kişiler de aslında bağlanmışlar.
9: Ne?
11: Çünkü 3D dövme makinesi dövme yapılana kıpırdama diyemez. Bu nedenle dövme yapılan kıpırdamadan durmak zorunda.
7: Güvenli olduğundan emin misiniz?
9: Dövme tabancasındaki iğne mekanik olarak sıkıştırılmıştır.
11: Yani varsayımsal olarak gayet güvenlidir.
7: Ve elbette makine olduğu için de asla hata yapmaz, değil mi?
12: Tabii ki bu daha bir prototip, yani bitmiş ürün değil. Zaman zaman bazı sürprizlerle karşılaşıyoruz. Hala geliştiriyoruz.
7: Kimse kendini bu makineye teslim edecek kadar cesur çıkmadı. Neyse ki protez bir kol tuhaf bir dövmeye hayır diyemiyor. Aynen düşündüğümüz gibi. Sağ olun çocuklar.
13: Yanında tıraş takımı taşımayı pek de rahat bulmayan bir sürü insan tanıyorum ben.
7: Bunu sakın evde denemeyin. Ve işte Instructables'tan Mike da daha erkeksi bir aracı tercih etmiş.
14: Mükemmel bir tıraş.
7: Mike'ın kullandığı bu tıraş yöntemi aslında bir vahşi doğa efsanesinin rutinlerinde.
15: Baltayla mı tıraş oluyor? Peki kürdan yerine de pense mi kullanıyor?
7: Peki bu sinek kaydı tıraşı nasıl sağlıyor?
15: Herhangi bir bıçağın keskinliği dokunduğu yerin açısına bağlıdır.
9: Baltanın bıçağı genellikle 30 derecelik açıyla keskinleştirilir. Bu iyi bir şey çünkü balta ağırdır ve çok hızlı hareket eder. Ama yüzü tıraş etmek için bıçağın çok daha keskin olması gerekir.
14: Oduncumuz bıçağı daha da bilemek için bir bileği taşı kullanıyor ve açısını düşürüyor.
9: 30 dereceden 15 dereceye düşüyor. İkinci adımsa bıçakta kesiklere yol açabilecek bütün çapakları temizleyip almak. Oduncu bunun için de deriden bir şerit kullanıyor.
14: Böylece güzel, pürüzsüz, tıraşa hazır bir bıçak oluyor.
7: Mike'ın baltayla tıraşı 1 saat 20 dakika sürüyor. Yani ormanda ateşli bir randevuya hazırlanıyorsanız pek de ideal değil.
9: Bunca çabadan sonra bile oduncuyu yine de kendini birkaç yerinden kesmeyi becermiş.
14: Demek ki baltayla tıraş olmak çok erkeksi olsa da o kadar kolay değilmiş.
9: Size tavsiyem şu, jiletten vazgeçmeyin.
7: Birazdan süper hızlı bir deniz yaratığı mı? İçinde yüzen balık sayesinde bu deniz anası şu anda deniz altındaki en hızlı sokarca.
11: Uzun zamandır gördüğüm en tuhaf video bu.
0: Adam, Karin, Chris, acaba biriniz burada ne olduğunu açıklayabilir mi?
7: Bu ilginç an Pasifik Okyanusu'nda şnorkelle dalan Brent Collins tarafından filme çekildi.
2: Bu videoya bayıldım. Çok şaşırdım. Böyle bir şey daha önce görmemiştim.
7: Biz de görmedik. Peki bu deniz anası neden koşuya çıkıyor böyle?
6: Bu bir Golden Trevally balığı. Çok hızlı yüzen yırtıcı bir balıktır. Normalde Pasifik Okyanusu ile Hint Okyanusu'nun tropik sularında bulunurlar.
16: Trevally 120 santimetreye kadar büyüyebilir ve 15 yıla kadar yaşar.
2: Golden Trevally'lerin büyük kısmı bu yaşı göremez çünkü o sularda çok yırtıcı vardır. Ancak yavru balıklar yetişkinliğe erişmelerini sağlayan bir yer bulmuşlardır. Bu da deniz anasının içine saklanmaktır.
16: Her iki hayvanın karşılıklı bir alışverişe girdikleri simbiyotik ilişkinin klasik bir örneğidir bu.
6: Balık diğer yırtıcılardan güzelce korunur. Deniz anası ise Trevally'nin yakaladığı yiyeceklerin kırıntılarıyla beslenir.
7: Karşılıklı faydayla dostluklarını geliştirmişler.
2: Bu videonun en tuhaf yanı Trevally'nin aslında genç bir yetişkin olması. Bu korunma davranışı çoğunlukla yavrularda görünür.
0: Doğa gerçekten tuhaf.
11: Eğer paralel park etmek size zor geliyorsa bu araba tam size göre.
7: Ontario'dayız. Dahi William Lydiard'ın geleceğin tekerleğini nasıl yarattığını görmeye geldik.
9: Bunun arkasındaki mühendislik gerçekten çok parlak.
2: Şahane bir şey.
7: Peki ama bir araba nasıl böyle yumuşak hareketler yapabiliyor?
11: Mucit William Lydiard yalnızca öne ve arkaya hareket eden bir araba yapmakla kalmamış, araba iki yana hareket ediyor ve hatta olduğu yerde dönebiliyor.
9: Lydiard tekerleğinde tekerlek çemberin çapı boyunca yerleştirilmiş bir dizi silindir var. Bu silindirler lastiğin iç yüzeyinin içine dönüyorlar. Kesite bakarsak lastiğin yere değen kısmının küçük bir tekerleğe benzediğini görürüz. Bu küçük tekerlek arabayı istenen açıda hareket ettiriyor. Bu sürüş silindirlerine ek olarak lastiğin her iki yanına destekleyen serbest dönen silindirler de var.
11: Silindirlerin epey bir tork sağlaması gerek. Şimdi tork dönme gücünü oluşturan kuvvettir ve hem arabanın ağırlığını ve hem de araçla yol arasındaki sürtünmeden daha kuvvetli olmalıdır.
9: Bu tekerlekler 279 Nm'lik bir tork oluşturuyorlar ve bunların hepsi 12 voltluk aküyle oluyor.
11: Her ne kadar ilk çok yönlü tekerlek olmasa da normal bir arabaya takılan ilk çok yönlü tekerlek şu anda sadece bir prototip ancak yapılan çalışmalar şunu gösteriyor ki komşunuzun park yerinde kıyıp durduğunu görmeniz için çok geçmesi gerekmeyecek.
16: Ben bile bu arabayla paralel park edebilirim. Bu çok önemli bir şey.
7: Uçurumdan aşağı inerken kafese bantla yapıştırılmış arabayı 2 milyondan fazla seyirci izledi.
16: Bunu sakın evde denemeyin.
7: Kemerlerinizi bağlayın. Araba 42 metre aşağı düştü. Hayrettir ki arabayla kafes hala tek parça.
13: Herhalde burada hoş bir şeyler oluyor.
7: Bunun yegane nedeni bu gelişmiş yapışkan bandın ardındaki ekip. Peki bu bant neden bu kadar güçlü?
13: Yaptıkları şu, normalde tıbbi araçlarda kullanılan teknolojiyi almışlar ve süper kuvvetli bandı yapmak için onu kullanmışlar.
17: Bu bant su geçirmez hale getirilmek için reçineye yatırılmış fiberglas kumaştan yapılmış. Reçine, isosiyanat denilen ve suya karşı müthiş reaktif olan bir madde içerir. İsosiyanat, suyla ilişkiye girip çok daha reaktif moleküller oluşturur. Bunlar reçinenin içindeki diğer maddelerle ilişkiye girmeye devam edip çok güçlü bir polimer oluştururlar. Bant bir bağlantıya bağlanıyor. Tek katman halinde birbirinin üzerine binen polimerler bağlantıyı sanki kaynaklanmış gibi tutuyorlar.
13: Bant o kadar güçlü ki araba tekerlerinin üzerine düştükten sonra rahatça sürülebilir halde kalıyor.
7: Evet, iyi sarılmış.
16: Hanımlar, beyler, küçük Bayan Muffet'ın kabusunu seyretmek üzeresiniz.
7: Bir daha Brezilya'ya gittiğinizde bir gözünüzü gökten ayıramayacaksınız.
17: Bir iki örümceğe aldırmam ama bu kadar çok olunca ürperirim.
18: Hey, gökten örümcek yağıyor.
7: O kadar değil ama bu koskocaman örümcek ağı araknofobiyi yepyeni boyutlara taşıyor.
17: Gerçekten bir tuhaf oldum.
7: Bu örümcekler neden bu kadar büyük bir ağ ördüler?
16: Bu örümcek ailesi gece avı için daire şeklinde bir ağ örüyor.
6: Dünyada 40 bin örümcek türü yaşar. Ancak 50 türü işbirliği yapar ve birlikte çalışır. Bu da bu türlerden biri işte.
16: Bu örümcekler gündüzleri oğullarında uyurlar. Oğul derken bir ağacın ya da çalının içine saklanmış futbol topu büyüklüğünde bir örümcek kümesini kastediyorum.
2: Ama akşam olduğunda gece avı için dışarı çıkarlar. Bu örümcekler bütün topluluğun birlikte ördükleri yapışkan ipek ipliklerin üzerine tırmanırlar.
16: Sonra kendilerine ayrılmış yeri bulur ve kendi ağlarını örerler.
6: Bu kadar çok örümceğin bir arada çalışması çok etkileyici bir şey. Bu aslında kocaman bir tek ağ.
2: Her bir bölgenin içinde örümcekler zıplamaya başlar.
16: Böylece ağ sallanır ve titreşir. Aslında bu şu demektir.
2: Benim mekanımdasın.
16: Her örümcek ağın kendi payına düşen kısmına yakalanmış olanları yer. Ama eğer biri yiyebileceğinden fazlasını yakalamışsa, kalanları yakınındaki diğer örümceklerle paylaşır.
7: 500'e kadar çıkan koloniler olunca, bu ağda paylaşmak popüler bir davranış biçimi olmuş herhalde. İnternetin geliştirilmiş bilimsel numaralar sıralamasında 11 muazzam deneyi izledik. İlk ona girerken bir tekerleğin iki tekerlekten daha iyi olduğunu gösteren bir klip izleyeceğiz.
19: Bu klip hakikaten hoş.
7: İsveç'te serbest motosiklet binicisi Jimmy Olsen'la birlikteyiz.
17: Bu adamın merdivenleri tırmanışını izlemeye bayılıyorum.
7: Jimmy süper unisiklet yapmak için ön tekerleği çıkarmış.
14: Vay canına.
7: 60'tan fazla basamağa rahatça çıkıyor.
9: Devrilip düşmesini bekledim ama düşmedi.
7: Dengesini nasıl koruyor peki?
20: Ön tekerleği ve süspansiyon çatalını çıkarınca motor kalmış. Ama yola çıkana kadar tek ayağını yere koyarak denge buluyor.
9: Düşmeyi engellemek için binicimiz aracı arka tekerleğin sürekli olarak kütle ağırlık merkezinin altında kalmasını sağlayacak kadar hızlandırmak zorunda.
20: Bu denge hareketi merdivenleri çıktığı sırada daha da zorlaşıyor. Çünkü merdivenlerden çıkabilmek için daha fazla hıza ihtiyacı var. Ama bu hız çok da fazla olmamalı. Çünkü motoru arkaya doğru devirir.
21: Tek tekerlekle bu şekilde merdiven çıkarken dengede kalmak için müthiş becerikli olmak gerekir ama ön tekerleği çıkararak hayatını da kolaylaştırmış.
9: Çünkü ön tekerlek olmayınca aracın kütle ağırlık merkezi daha da geriye, arka tekerleğin üstüne gelmiş.
20: Yani bisikleti aşağı doğru çeken kuvvet daha az. Bunun anlamı da şu, daha az çaba göstererek denge buluyor. Böylece yukarıda kalarak daha yavaş ilerlemiş oluyor.
7: Ancak bildiğimiz üzere yukarı kalkan aşağı iner.
21: Ben motoru yukarı çıkarmanın daha zor olacağını sanıyordum ama aşağı inmek daha da zormuş.
7: Dikkat et Jimmy, dikkat et. Şu ana kadar paralel park eden araba, dövmecilik hatta biraz bilim uygulayarak tıraş olma bile gördük. Ancak geri döndüğümüzde biraz gerileceğiz artık. Uyarıldınız.
22: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
23: Net! Kazancım net, sigortam net.
24: Geceliği 4200 lira.
25: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
26: Trivago.
27: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
26: Trivago'da da var.
28: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
26: Trivago'da o da var.
29: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
30: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
26: Tekrar söylememe gerek var mı?
29: Otel mi? Trivago.
31: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
32: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
33: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
34: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
35: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minik'in mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: O var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyemiyor.
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında bulunan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
6: hesap basit. Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
8: Evet.
6: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
10: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
11: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Uyarıldınız. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Şimdi boyutun önemli olmadığını kanıtlayan Belaruslu bir arkadaşla tanışmanızı istiyoruz.
12: Bu programda seyrettiğiniz birçok klibin tersine bunu evde deneyebilirsiniz.
7: Donanım geliştirici Alexis Zonar, origami becerisini kağıttan minicik bir V8 motoru yaparak çok ilerilere taşımış.
13: Hayatımda gördüğüm en şeker motor.
7: İnternette 2 milyondan fazla seyredilmesinin nedeni bir de çalışıyor olması.
12: Çok hoş. Şimdi sadece bize içine koyacağımız origamiden minicik bir araba lazım.
7: Yeter ki iste Alistair. Daha fazlasını öğrenmek için Alexi ile buluştuk.
15: Böyle maketler tasarlamaya okulda başladım. Ama bu çalışan maketleri son 2-3 yıldır yapıyorum. Kağıttan maketler yapmak isteğimin nedeni sadece kağıttan maketler yapmakla kalmayacağınızı, aynı zamanda doğru dürüst çalışan motorlarda yapabileceğinizi göstermekti. Ve gerçekten harika motorlar yaptım.
7: Minik mucizeler bunlar. Peki ama Alexi bir kağıt parçasını alıp çalışan bir motora nasıl dönüştürüyor?
16: Araba motorları yüksek miktarda basınca ve ısıya dayansınlar diye sert metallerden yapılırlar.
18: Kağıtta bu özelliklerin hiçbiri yoktur. Bu yüzden kağıttan motor yapmak müthiş zeka gerektirir.
19: Motor tasarımının temelini sıkıştırılmış havayla pistonları çalıştıran büyük pnömatik motora oturtmuş. Yani 3 boyutlu modelle başlamış ve bunu 2 boyutlu çizimlere indirgemiş. Sonra kağıda baskı almış, kesmiş, sonra yuvarlayıp katlayarak 3 boyutlu motorunu yapmış.
13: Küçük boyutlu motoru yapmak için Alexi cımbız kullanmış. Bir şaft var ki çapı sadece 1 milimetre.
7: Oo, ama büyükmüş. Peki bu kadar küçük bir şey ne hissettiriyor?
18: Balondaki hava 8 minik silindirden birinin içine giriyor. Bu da crank shaft'ına bağlı pistonlardan birinin içine giriyor ve tekerlekleri çeviriyor. Yani normal V8 motorunun tıpatıp aynısı.
19: Şimdi en büyük sorun nem. Çünkü kağıt suyu emer ve bozulur. Yani balonunu ciğerlerimizden gelen çok nemli hava yerine sıkıştırılmış kuru havayla doldurması gerekiyor.
15: Bu maketleri yaparken karşılaştığım en büyük zorluk bir terslik çıktığında onları ezmemek oluyor ki bu çok sık oluyor.
7: Sen de Aziz Alexi sabrı olsa gerek.
15: Bu da sabrı var.
7: Kanadalı usta Daniel Portier'in izniyle yayınlayacağımız videoya geldi sıra.
8: Wow.
9: Tam bundan daha fazla zoomlanamaz dediğimde daha da zoomlanmış.
7: Daniel ayın yüzeyine 468.800 kilometre yaklaştı.
16: Bunu normal bir kamerayla yaptığına inanamadım.
7: Peki normal bir kamerayla bu kadar teleskobik çekim nasıl olabiliyor?
14: Bu kamera bir görüntüyü 166 kez büyütebilmek için hem optik hem de dijital zoom kullanıyor.
9: Optik zoomlama, merceği kameranın içinde görüntü kaydeden sensörden uzaklaştıran fiziksel işlemdir.
14: Bu ikisi arasındaki mesafe ne kadar açılırsa optik zoom o kadar büyür.
17: Bu büyütücü etki ışığın düz çizgi halinde gelip bu düz ışığı alıp dağıtarak veren merceğe çarpmasıyla olur.
9: Eğer mercek sensöre yakın olursa ışık o kadar fazla dağılmaz. Çoğu yine sensöre çarpar ama mercek uzaklaştıkça ışık yayılacak, daha fazla alan bulur.
14: Bunun anlamı sensörün görüntünün küçük bir kısmını yakalamasıdır. Ama yakalanan kısım çok daha geniş olur ve zoomlanmış olarak görünür.
7: Daniel kamerasının optik yeteneğini geliştirdikten sonra bu kadar yakın çekim yapabilmek için bir püf noktasını daha kullanıyor.
9: Dijital zoom optik zoom'dan farklıdır. Mercekle hiçbir işi yoktur. Görüntüyü daha sonra büyütmek dijital bir etkidir. Görüntüyü büyütmek için her piksel tekrarlanır ama hiçbir yeni detay elde edemezsiniz.
7: Daniel'in müthiş fotoğraf yeteneği cidden bu dünyaya ait değil. Bu maestro'nun adı Josh Selden. Makine mühendisliği öğrencisi ve motorlu orgun mucidi.
13: Bu şimdiye kadar gördüğüm en tuhaf müzik performansı.
7: Çıkardığı ses herkesin zevkine uygun değil. Ama sadece $300 geri dönüştürülmüş bilgisayar parçalarından yapılmış olması kayda değer.
19: Dönüşüm teknolojisinin dahice kullanılması
7: bu dünyaya ait değil. Bu maestro'nun adı Josh Selden. Makine mühendisliği öğrencisi ve motorlu orgun mucidi.
13: Bu şimdiye kadar gördüğüm en tuhaf müzik performansı.
7: Çıkardığı ses herkesin zevkine uygun değil. Ama sadece $300 geri dönüştürülmüş bilgisayar parçalarından yapılmış olması kayda değer.
19: Dönüşüm teknolojisinin dahice kullanılışı.
7: Peki Josh bu...

0: Motoru mekanik olarak çalıştıran caj, motorun dalgalı akım oluşturmasını sağlıyor.
1: Dalga akım, dalgalar halinde hareket eder ve bu dalgalar sese dönüştürülebilir.
0: Tahta disklerin büyüklüğü motorun dönüş hızını ve dolayısıyla da sesin tizliğini tayin ediyor.
1: Büyük olan diskler pedallı motorları küçük disklerden daha hızlı çeviriyor. Bu da daha yüksek frekans ve dolayısıyla daha tiz notalar ortaya çıkarmış oluyor.
2: Ah, bilimin tatlı sesi.
3: Merak etme, saat bitti artık.
4: Tamam.
2: Bu arkadaşa bir de smokin bulsak tam James Bond olacak.
3: Size motosiklet gibi geliyor ama göze çarpandan fazlası var.
4: Bu arkadaş işi yepyeni bir boyuta taşımış.
3: Yarı motosiklet, yarı jet ski. Bayski, mühendislik büyücüleri Alan Gibbs ve Neil Jenkins tarafından yapılmış.
0: Bunlardan ben de bir tane isterdim.
3: İkilinin yarısını İngiltere'deki bir karargâhta bulduk ve Neil'a bu amfibi aracı neden yaptığını sorduk.
5: Biz 11 değişik hızlı amfibi proje geliştirdik. Amfibi araçlarını en gelişmiş off-road araçları olarak düşünebilirsiniz. Çünkü karaya ihtiyaç duymuyor. Böyle araçlara ihtiyaç aslında Alan Gibbs'in ihtiyacından doğdu. Böylece Yeni Zelanda'daki çiftliğinde tekneye binebiliyor. Bisiki projesi bu teknolojiyi ne kadar ileriye taşıyabileceğimizin göstergesidir.
3: Peki Neil'in motosikleti suda nasıl gidiyor?
2: Aynı jet ski gibi. Bir jet ski'de önden suyu emen ve arkadan atan iki tane pervane var.
0: Bu hızla giderken yüksek bir su basıncı oluşturuyor ve bu sayede öne fırlıyor.
1: Jet ski ve motosiklet için iki ayrı motor kullanmak yerine Neil ve Alan aynı fonksiyonu gören tek motor kullanmış.
6: Bu da ağırlığı önemli ölçüde azaltmış ve aracın daha hızlı olmasını sağlamış.
1: Yolda giderken gövde köşeleri dönecek kadar ince, bununla birlikte girdiğinde suyun üzerinde kalmasına yetecek kadar da hava barındırıyor.
0: Bu tasarımın en etkileyici yanı karadan suya girerken eriştiği hız. Tekerleklerin toparlanıp kaportanın içine girişi, motorun tekerleklerden ayrılışı ve pervane ile birleşişi 5 saniye sürüyor.
3: Bir de hızlı ki. Karada saatte 128 kilometre, suda ise saatte 60 kilometre hız yapabiliyor.
5: Eğer motosiklete binmiyorsanız, bisikliğe binmek daha zor gelecektir. Ama bisikletin ilginç yanı şu, suyun içinde tıpkı karada giden motosiklet gibi hareket ediyor. Dolayısıyla motosiklet sürücüleri için kullanması çok kolay. Gerçekten harika bir sürüş oluyor.
3: Eğer karada giden uçaklarımızı, penguenlerimizi ve kalemtıraşlarımızı beğendiyseniz o zaman kasklarınızı takın çünkü artık sıra ilk beşe geldi.
7: Tutunun!
3: Karşınızda Hourly 2. Görüntüleri sanki havada yüzüyormuş gibi gösteren interaktif ekran.
8: Sanki sihir gibi geliyor insana.
9: Şahane bir şey bu. Hem duman ve aynadan ibaret değil.
3: Haklısın, ikisi de değil. Mucit Morris Walter bunu sadece su buharıyla yapmış.
10: Soğuk nesneleri yansıtmak için su buharı kullanmak mı? Şahane bir şey bu.
3: Peki ama Morris nasıl sadece suyla projeksiyon ekranı yapmış?
1: Su buharı bir atomizerle oluşturuluyor. Bu yüksek frekansta titreşen düz metal bir levha. Suyu minik damlacıklar halinde dağıtıyor.
9: Bir kum tanesinin 20'de birinden bahsediyoruz. O kadar küçük ki buğusunu kuru gibi hissediyorsunuz.
10: Su buharı atomizerden sabit bir bulut gibi çıkıyor. Ama bütün gazlar gibi o da genleşmek istiyor. Morris de buharı tutmak için etrafında hava sütunları oluşturuyor.
3: Hava sütunları su damlacıklarını oldukları yerde tutuyor. Peki ama su kadar berrak bir şeyin üzerine nasıl yansıtabiliyor?
1: Suyun şeffaf olmasına rağmen su buharı değildir.
10: Her bir su damlası ışığı her yöne dağıtır. Yani bu küçük damlaları bir araya getirdiğinde bulutlu bir ekran etkisi yaratabilirsin.
9: Morris gayet normal bir projektör kullanıyor. Ama bunu oyun konsolu sensörüyle birleştirmiş.
1: Sensör, kullanıcının hareketlerini izleyen bir kamerayla donatılmış. Ekransa kameranın arkadaki kullanıcıyı görmesini sağlayacak kadar şeffaf.
11: Bilgisayarı bir süre kullanmadığınızda ekran koruyucu yerine buhar koruyucu mu çıkıyor?
3: Bir sonraki durak Güney Afrika ve işte size ateş arabası.

0: İleri sağlık dostum, ileri.
1: Buna damper sörfü deniyor. Dalgaya gerek yok. Bir kamyonet damperi, bir de çekme alanı yeter.
0: Ben böyle bir şeyi asla yapmam. Benim sörf yaptığım tek yer internettir.
1: Ama John Robbie olsaydın...
2: Ona binici John Hood dediklerini duydum.
1: Sürücü olmadan gitmeye bayılırdın. Bu olağanüstü hareketi nasıl yapıyor acaba?
3: John bu iş için arabanın damperini seçmiş. Derice görünüyor ama sağlam bir bilimsel temeli var. Öncelikle büyük ve geniş, metalden yapılmış. Demek ki gerçekten sağlam.
2: Ayrıca cilalı. Bu sayede yerde minimum dirençle rahatça kayabiliyor.
1: Tamam ama direksiyona elini bile sürmeden arabayı nasıl kullanıyor?
2: Arabayı kabinin dışından kontrol etmek için John bir sürü ip bağlamış.
3: Bunu yapmak için kamyonetin direksiyonunu çıkarmış ve yerine tekerlek koymuş.
2: Böylece ipleri tekerleğin etrafına sarmış. İpin iki ucu arabanın iki ayrı yanından John'a kadar gidiyor. İplerin uçlarını çekerek tekerleği istediği yöne çevirebiliyor.
3: Arabaya fren yaptırması mümkün değil. Bunun için de bir durma düğmesi yapmış. Üçüncü bir kablosu var. Bu da marşın orada bir çıkışa bağlı. İstediği zaman basıp arabayı durdurabiliyor.
4: Aracın yumuşak bir şekilde durabilmesi için birkaç metre önceden basması gerekiyor.
1: İşte size hiç yavaşlama emaresi göstermeyen bir internet kahramanı.
3: Bundan sonrası ne John Robbie? Denizaltıyla kuvvet çekmek mi?
1: Bu bölümde şu ana kadar biyolojiyi atlattık ve teknolojiyi tırmandırdık. Ancak birazdan ilk üçte fizikle enerjiyi bir araya topluyoruz. Uyarıldınız.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: Kremel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
10: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
11: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Dervişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
10: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
12: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
13: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
14: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
13: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
15: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
16: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
17: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
18: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
15: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
1: Uyarıldınız. Tekrar hoş geldiniz. Bu bölümde izlediğimiz klipler bilimi tepelere taşıdı. Ama şimdi sıkı tutunun çünkü sıra ilk üçe geldi. Çoğumuz flüt çalarken havalı görünmenin zor olduğunu biliriz. Ama tabii üçüncü sıramızdaki Medap Mamdur değilseniz.
18: Bu şahane bir şey.
1: Hadi bakalım.
19: Med Hat is the man. Dude, you have a real skill.
1: 4 milyon hit alan bu klip, flütle beatbox'ın karışımının kulaklarımıza ulaşan müziğine dair.
0: Flütün sıkıcı olduğunu kim demiş ki? Şahane bir şey bu.
1: Peki Medap'ın bu çılgın yeteneğinin sırrı ne?
0: Medap flütü basit bir havayla çalmaya başlıyor.
3: Lavtanın içindeki hava sütununu uyararak ses çıkartıyor.
0: Ağız parçasının içindeki havayı ittiğinde hava labyum denilen meyilli bir yere doğru gidiyor.
3: Havayı üflediğinde hava bazen labyuma doğru, bazen de hava sütununun uyardığı lavtanın içine gidiyor. Hava ile karşılıklı ilişki içinde içeri üflüyor ve labyum da sesi çıkarıyor.
0: Medap flütüyle bu güzel melodiyi çalmakla yetinmemiş, müthiş bir müzik yaratmak için beatbox da eklemiş.
19: Medap'ın keşfettiği şey, içeri giren esintinin aslında kapalı dudaklarından gelmediği. Lavdayı alt dudağının sağ kenarına koyuyor ve bu şekilde başka şeyler yaparken hala çıkan nefesi tutuyor. Tabii ki bundan çok daha iyi yapıyor.
1: Çok benzedi Simon. Çok iyi performanstı.
2: Büyüleyici bir şey bu.
1: Zamanı yavaşlatan resim çerçevesini seyredip gözlerinize ziyafet çektirin.
20: Bunları kim yapıyor?
1: Bilim insanı ve yavaş hareket sanatçısı Jeff Lieberman resimleri mükemmelleştiren bir gereç yaptı.
21: İnsanı hipnotize ediyor.
1: Peki objeler nasıl böyle yavaş dans ediyor?
2: Yavaş dans çerçevesi, yavaş hareket yanılsaması oluşturuyor. Ancak aslında içinde nesne çok hızlı hareket ediyor.
22: Nesneler çerçevenin dibinde 80 Hz ile açılıp kapanan bir elektromıknatısla hareket ediyorlar. Yani nesneler her saniye 80 kez öne ve arkaya hareket ediyorlar.
2: Tahta çerçevenin kenarlarında ledler var ve bunlar saniyede 79 ila 81 kez açılıp kapanıyorlar.
22: Hafifçe farklı bir frekansta açılıp kapandıkları için her parlamada nesneyi hafifçe farklı bir pozisyonda yakalıyorlar. Bu parlamaların hepsi bir araya geldiğinde sanki obje yavaş bir hareketle dalgalanıyormuş gibi görünüyor.
2: Bu görünür hareket denilen fenomendir ve televizyonda böyle çalışır.
1: Yavaş ve düzenli bir şekilde en tepeye geldik işte. İnternet kahramanlarımız şu ana kadar bilimsel numaraları ve aletleri en tepeye taşıdılar. Ancak birinci sıramızda programımızın emektarlarından Colin Firth var yine. Son numarasıyla bizi yine mest etti.
23: Colin yine karşımızda. Bu kez bir numarada.
1: Sakın evde denemeyin. Colin yine en tepeye tırmanmayı başardı.
24: Tutunun.
1: 3 milyon kez izlenen bu videoyla sallanmanın kralı olduğunu herkese kanıtladı.
25: En iyisi buydu.
26: Bu çok iyi.
1: Ancak 11 metrelik sallanış Colin'e yetmedi. Bu kez sonuna kadar gidiyor.
27: Colin sıralamada birinciliği hak etmek için gerçekten en tepeye kadar çıkmış.
24: Vay canına.
20: Colin, salıncağına binebilir miyim?
24: Evet.
1: En sevgili gerilim severimizle buluşmak için İngiltere'ye Lincolnshire'a gittik.
28: Ne kadar yükseğe çıkacağınız size bağlı. Yani bence herkes bunun biraz tadına bakmalı. Sonra da ne kadar onlara göre nereye kadar çıkacaklar karar vermeli. Hadi bakalım. En kötü yer saat 11 hizası. Dönerken eğer orada durursan her şey biraz tuhaf görünüyor. Ama oraya geçtikten sonra sıkıntı yok. Son derece güzel manzara izliyorsunuz aslında. Komşular ne yapıyor görüyorsunuz. İşte burada, koskocaman bir çerçeve. Burada ayağınızı soktuğunuz bir parça var. Bu parçalar çok önemli. Tutunmak için tutamaklar var.
23: Hiç mi emniyet kemeri yok?
28: Kemer hiç yok aslında.
23: Bağlanıyor musun?
28: Tutunuyorsun, o kadar.
1: Bu tuhaf prototipi yapmak Colin'in 2 haftasını almış.
28: Aa, çıkan gürültü çok kötüydü. Hiç hoşuma gitmedi.
1: Bir numarada 360 derecelik heyecanlı dönüş. Nasıl yapmış bunu?
20: Tabanını çok geniş yapmış. Bu yüzden sağlam duruyor. Ayrıca üçgenlerin tepe noktası dingili koyduğu yer. Dingil, salıncağın sallayan orta noktasında duruyor.
24: Dönen dev kollar dingilin ortasından çıkıyor. Colin el ve ayaklarıyla tutunuyor.
20: Colin serbest kalmak istiyor. Rahatça hareket etmek istiyor. Bu yüzden de hareket etmesi için salıncağa büyük bir enerji uyguluyor.
22: Öne ve arkaya sallanırken Colin ayağa kalkıyor ve çömeliyor. Her dönüşün dibinde çömeliyor. Bu da kütle ağırlık merkezini sallandığı yerden ileride tutması anlamına geliyor. Böylece uzun bir sarkaç elde ediyor. Sallanışın tepesinde ayağa kalkıyor. Kütle ağırlık merkezini sallandığı yere yaklaştırıyor. Böylece sarkacın uzunluğu azalıyor. Her sallanışta sarkacın uzunluğu doğru zamanda sürekli değişerek sisteme enerji veriyor. Ve giderek daha da yükseğe erişiyor. Her seferinde...
1: En tepe noktayı aşabilmek için Colin'in yardıma ihtiyacı var.
19: Aslında bir ağırlıktan yardım alıyor.
28: Bu da bir bidon su işte.
19: 25 kiloluk bir bidon. Colin'in ağırlığının 1/3 kadar.
24: Colin her tepeye çıkışında yer çekimi onu aşağı çekmeye çalışıyor. Ama aynı anda salıncak kolunun öbür tarafında yer çekimi ağırlığı da aşağı çekerek Colin'i yukarı itiyor. Yer çekimi karşı işlev görmüş oluyor.
22: Doğru karşı kütle ağırlığı ve uzman sallanma tekniği sayesinde Colin 4 ya da 5 sallanışta en tepeye çıkıyor. Gerçekten de salıncağın kralı o. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim.
28: Salıncağın yüksekliği için evi baz aldım. Evi ölçtüm, gayet yüksekti. Bu kadar olsun dedim. Sallanınca iskeletten 2 kat daha yükseğe çıkıyorsun. Ama tabii ki evden uzak olması gerekiyordu biraz. Yeteri kadar uzak. Yine de evden çok uzaklaşmak istemedim. Bahçeye kurdum iskeleti. İlk deneme sırasında komşular bana... Bu da ne diye sordular. Ben de salıncak olacak dedim. Evet, salıncak mı? Biraz büyük değil mi dediler. Ama işte sallandım ve herkes bana bakıyordu. Şaşırmışlardı.
4: Doğrusunu isterseniz hep böyle sallanmak istemişimdir. Colin bunu başarmış. Biraz mühendislik, biraz yaratıcılıkla her şey mümkün.
22: Colin oyunun zirvesine çıktı. Dibine de indi. Yani anladınız işte.
28: Çıkıyor, çıkıyor. Baksanıza nasıl korkmuşum. Ama bindiğinizde, ilk sallanışınızda biraz tuhaf oluyorsunuz. Yerde yürümüyor. Çok güzel bir şey. Cesur olmak lazım.
20: Colin'in birinci olması gerektiğine emin olamazsınız diye bir adım daha attı.
28: Tamam mı?
3: İyice abarttı artık.
28: Çok hızlı, çok hızlı. Midem bulandı.
1: Ancak salıncağa motor takınca...
28: Çok hızlıydı.
1: Biraz fazla ileri gitmiş oldu.
28: Kendimi iyi hissetmiyorum ama buraya kadar. Bırakıyorum artık. Evet, birinciyim. 4. ya da 5. kere oldu galiba. Harika, çok teşekkür ederim. Şimdi eve gidip bunu diğerlerinin yanına koyacağım.
1: Colin'i kupalarıyla baş başa bırakıyoruz ve tekrar görüşene dek hepinize hoşça kalın diyoruz.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net! Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Bicard Dora hazır mısınız? Karşınızda

0: Yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Yakıt alacağız, yine yandık.
12: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
13: Kredi kartım hadi.
14: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
15: Evet.
16: Aman tanrım.
17: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
18: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
19: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
8: Güçlü bir propaganda aracıydı.
9: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
17: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Hiç böyle yüzme havuzları görmediniz.
1: Vay canına.
0: Bu programda sizi suya dalmaya davet eden en gizli noktaların izini sürüyoruz. Umman'daki 19 metrelik bir dalış çukurundan, Brezilya'daki dünyanın en temiz suyuna sahip mağaraya.
2: Gökyüzünde yüzüyormuşsunuz gibi hissettiriyor masmavi.
0: Hawaii'nin okyanusa karşı olan akıntı havuzlarından, İskoçya'daki bir adanın içine gizlenmiş dünyevi yüzüşe.
3: Buraya yolculuk ettiğimize değdi. Söylüyorum, burası muhteşem.
0: Su oyuncaklarınızı alın, bir tekneye atlayın ve ıslanmaya hazır olun. Çünkü dünyanın size sunduğu en iyi ve en gizli suları keşfetmek üzeresiniz.
1: Burada olduğum için mutluyum. Harika bir gün geçiriyorum.
0: Yolculuğumuza İskoçya'dan başlıyoruz. Belki de dünya üstündeki en ıssız yüzme bölgesi olan Glasgow'un 145 kilometre ötesindeki Staffa adlı kıyıdaki bir adaya gidiyoruz. İskoçya'nın Atlantik kıyısı 240 kilometrelik Inner Hebrides olarak bilinen düzinelerce ada grubunu barındırır. Bu adalardan 44'ünde iyi bir neden yüzünden yaşam yok. Sert rüzgarlar, agresif dalgalar ve sivri kayalar insanlara pek de iyi bir şekilde ev sahipliği yapmıyor. Ama uğraşılmasına değecek bir yerleşim yeri var. Bölgedeki hiçbir şeye benzemeyen, en küçük adalardan birinin içine saklanmış eşsiz bir yüzme alanı. Fingal'ın mağarası olarak bilinen muhteşem bir jeolojik yapı. İskoç asıllı Dave ve oğlu Mike, Oban şehrinden mağaraya giden bir tekneye binmek için Glasgow'dan 160 kilometrelik yolu geldiler.
4: Mike ve ben 8 yıldır açık sularla birlikte yüzüyoruz. Ve bu beraberce yüzüşler bana kendimi çok iyi hissettiriyor.
3: Annemin benden son isteği babama dikkat etmemdi. Bu yüzden buradayım.
5: Pekala çocuklar, ben Shane. Karavana hoş geldiniz.
4: Merhaba Teknemizin Shane. Adı.
0: Staffa adasına ulaşmak 2,5 saatlik bir yolculuk gerektiriyor.
5: Burası güzel coğrafyası ve hoş turkuaz rengi suyuyla seyahat edilmesi keyifli bir kıyı şeridi. Denizin ne durumda olduğunu oraya ulaştığımız zaman göreceğiz. Açıkçası korunmasız bir alan ama oraya gitmek için çok güzel bir gün seçtik.
4: Harika, teşekkürler.
3: Bütün bu macera içinde oraya gidebilmek muhteşem bir deneyim olur.
0: Muhteşem İskoç manzarasını izlerken suyun içinde size eşlik edecek arkadaşlar bulabilirsiniz. Şişe burunlu yunuslar bazen kıyı şeridinde görülebiliyor. Yoldayken milattan sonra 1200'e dayanan manastır kilisesiyle ünlü olan Iona Adası'nı geçiyorsunuz. Manastır 563 yılında kurulmuş. Bu köşeyi döndükten sonra Staffa Adası sonunda görüş alanınıza giriyor. Ve 30 metrelik büyük taş duvarları gördüğünüzde nefesiniz kesiliyor. Staffa tepesindeki 330 dönümlük yeşil alandan ve 60 milyon yıl önce antik volkan patlamalarından dönüşmüş bazalttan oluşur.
4: Burada sizi etkileyen ilk şey kesinlikle muhteşem taş oluşumu. Oldukça nefes kesici.
0: Dalgalar şiddetliyse ve tekneyle mağaraya ulaşılamıyorsa dalgıç kıyafetlerinizi giyip 11 derecelik suya dalmaya hazır olun. 37 derecelik normal vücut ısısını korumak için 5 milimetrelik dalış kıyafetlerine ihtiyacınız var.
3: 1, 2, 3.
0: Bu 90 metrelik bir çaba. Ama 10 dakikalık azimden sonra hayatta bir kez yakalanacak yüzme deneyimini elde ediyorlar.
3: Bu harika.
4: Bir kilise gibi.
3: Buraya yapılan yolculuğa değer. Size söylemiştim. Harika.
0: Fingal'ın mağarası 69 metre uzunluğunda ve 20 metre boyunda. İnsanda hayranlık uyandıran kaya şekilleri insan eliyle yapılmış gibi görünüyor ama hepsi tabiat ana tarafından şekillendirilmiş.
4: Bu muhteşem akustiğe sahip olan Fingal'ın mağarasındayız.
0: Çarpan dalgalar mağaradan geçerken müzik gibi ses çıkarıyor. Hatta bestekar Felix Mendelssohn ve rock grubu Pink Floyd bu büyüleyici yerden esinlenerek şarkılar yazmış.
4: Fingal'ın mağarası atlayışı.
0: Suyun derinliği 8 metre.
4: Muhteşem!
0: Ve düz kayalar atlayış için birçok platform sağlıyor.
4: Oh!
0: Hatta suya atlayışı yaparken mağaranın yakınlarında yaşayan yerli boz fok balıkları ile yüzme şansını yakalayabilirsiniz.
4: Bir öğleden sonrası bize yetmedi doğrusu. Her şeyin zevkini çıkaramadık.
0: Fingal'ın mağarasını çok az insan ziyaret eder. Hatta burada yüzme şansını çok daha azı yakalar. Bu seçili gruba katılacak kadar şanslıysanız hayatınız boyunca unutamayacağınız bir deneyim yaşayacaksınız.
4: Dürüst olmak gerekirse açık sularda yüzen kişiler için bir rüya gibi.
6: Muhteşemdi. Bir kaçış gibiydi. Harikaydı. Ondan kaçmak için oldukça iyi bir yol.
0: Şimdi Hawaii'nin 3. büyük adasına gidiyoruz. Destansı okyanus manzarasıyla parıldayan dalga havuzlarını bulacağınız Oahu. Birçok insan Oahu'ya geldiğinde yılda 4 milyon turistin Waikiki sahilini doldurmaya geldiği Honolulu şehri için kestirme yol bulur ve manzarayı görebilmek için Diamond Head Volkanı'na tırmanır. Ama yerliler rahatlamak için şehrin 20 kilometre dışında bir yer biliyor. Makapu'u gelgit havuzu olarak bilinen, turist kalabalığı olmadan okyanusun tadını çıkarabileceğiniz özel bir bölge.
1: Aman tanrım, bu yaptığım en güzel yolculuklardan biri. Kıyı şeridi muhteşem görünüyor.
0: Bugün Emma ve Lacey, bölgenin yerlilerinden Kelsey ve Adrian'la birlikte gelgit havuzlarına gidiyor. Yolculuk Oahu'nun en güzel manzaralarından biriyle başlıyor. Kalaniʻanaʻole otoyolu üstünden Makapuʻu fenerine.
7: Evet, güzel olacak. Biraz bulutlu ve bu iyi bir şey çünkü gerçekten sıcak olabiliyor. Özellikle adanın bu kısmında.
0: Dik asfalt yol sizi Waimanalo koyunun ve fenerin panoramik manzarasını sunan Makapuʻu Point'e götürür.
8: Aman tanrım! Şuna bakın!
1: Bu gerçek olabilir mi? Çok berrak. Şuraya bakın.
0: Birçok kişi gezilerini burada bitirir ve buranın aslında başlangıç olduğunu fark etmez.
9: Şimdi dalga havuzlarının olduğu yere ineceğiz. Şu an patikadayız ve çok heyecanlıyız.
0: Buradan itibaren sahile kadar inen küçük bir patika var. Baş döndürücü siyah volkanik kayaların üstünden 198 metrelik inişin ardından karşınıza eşsiz doğal bir harika çıkıyor.
1: Aman tanrım, bir hava deliği vardı. Ejderha burnu deniyor çünkü içinden su püsküren iki delik var ve gerçekten çok güzeldi. Zemini neredeyse canlıymış gibi gösteriyor.
0: Zorlu bir inişten sonra tuzlu su spreyi size iyi gelmiş olabilir. Ama asıl ödül kıyının birkaç dakika ilerisinde. Makapuʻu gelgit havuzları volkan lavlarının Pasifik'e dolup 3 metreden itibaren sertleşip kayaları oluşturmasıyla binlerce yıl önce meydana gelmiş. Vuran okyanus dalgaları havuzları doldurmuş ve size hem sakin hem de girip keyfinize bakacağınız bir yer bırakmış.
7: Su çok berrak ve suyun altında gözlerinizi açarsanız her şeyi görebilirsiniz. Bir sürü küçük papağan balığı var. Yani bu çok güzel.
0: Korunmuş havuzlar aynı zamanda pavuryalar ve deniz kestaneleri için de yaşam alanı oluşturuyor.
7: Ah tanrım, bu çok güzel.
0: Ama burada dolaşırken dalgaların gücüne saygı duyduğunuzdan emin olun. Su çok fazla yükseldiğinde bütün araziyi kaplayabilir ve yüzücüleri risk altında bırakabilir.
1: Su bugün muhteşemdi. Dalgaların tepemizden geçişini izledik. Bu biraz korkutucu olsa da güvendeydik ve gerçekten de çok eğlendik.
0: Rüzgar ve dalgalar en çok yaz aylarında güçlü oluyor. Yani buraya kışın gelmeye çalışın ve erken gelin. Böylece ideal bir Makapuʻu günü geçirebilirsiniz.
1: Şişme simitlerimiz vardı ve keyfimize baktık. Rahatladık ve gökyüzünü seyrettik. Hava muhteşemdi. Dalga havuzlarında muhteşem bir gün geçirdik. Harikaydı.
9: Kesinlikle buna
1: değdi. Aman tanrım.
9: Buraya bayıldım.
1: Çok eğlenceliydi.
7: Harikaydı. En güzel gün buydu.
0: Şimdi heyecan yaşayacağınız bir yüzme alanını görmek için Orta Doğu'ya, Umman'a 13.500 kilometre öteye gidiyoruz. Umman'ın başkenti Muscat, 800 bin insanıyla modern bir liman şehri. Ama Umman'ın muhteşem sürüşlerinin yapıldığı 17. otoyola çıkarak bundan kaçabilirsiniz. Bir tarafta parıldayan Umman Denizi, diğer tarafta çorak bir çöl ve falezler. Yol boyunca bir şekilde bu zorlu çevreye ayak uydurmuş olan keçileri, eşekleri ve develeri görmeyi bekleyebilirsiniz. Ama arazide daha konuksever olan gizli bir bölge var. Asırlardır yerli bir sır olarak kalan olağanüstü bir şey. Bim Mahobru olarak bilinen efsanevi bir havuz.
10: Bugün Obruk'a gidiyoruz. Obruk insanların tepeden dibe atlamalarıyla ünlüdür.
0: Sultan ve arkadaşları Alal, Ahmet, Gabriel ve Forrest'ın hafta sonu macera kulüpleri var ve bu hafta sonu Bim Mahobru'na gidiyorlar.
11: Obruk'a gidiyoruz.
12: Obruk'a gidiyoruz.
11: Evet.
0: Onu bulmak için Haviyat Nam Parkı'nda işaret aramalısınız.
13: Evet, işte böyle.
11: Evet.
0: İlk bakışta bu küçük park hakkında bir şeyler yazılacak bir yere benzemiyor. Dağlarla çevrilmiş düzgün manzarası olan birkaç yol ve ağaç. Ama doğru yolu takip ederseniz zemin dünyanın en muhteşem manzaralarından birine açılacak.
2: Gizli yer burası öyle mi?
13: Harika.
10: İlk gördüğüm zaman bu kadar büyük olmasını beklemiyordum.
0: Bu devasa kireç taşı obruğu 50 metre genişliğinde, 70 metre derinliğinde ve tamamen gizlenmiş durumda. Ziyaretçilerin aniden düşmesini engellemek için bir duvarla çevrelenmiş.
2: Hadi gidelim dostum.
0: Bekleyen berrak, turkuaz rengi suyla dolu havuza ulaşabilmek için merdivenlerden kısa bir iniş yapmak gerekiyor.
2: Bu su muhteşem. Soğuk değil ve çok da sıcak değil. O yüzden eğlenebilirsiniz.
0: Ama Bimah sadece rahatlamak için değil. Gözüpek ziyaretçiler havuzun bitiş noktasından 3 metre yükseğe, atlayış için harika bir noktaya uzanan bir halat germişler.

0: Havuzun çoğu bölgesi 19 metreden derin. Bizim için bir macera gibi. Bazı şeyler tehlikelidir ama seversiniz.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma, değerinde
2: Trink sat. Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
7: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar
8: kalgonla. Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
9: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı Ankastre setlerde 20 bin lira indirim.

0: Miskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Miskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
9: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle de

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.

0: Avrupa döneminin büyük projeleri, görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
1: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
3: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
0: Uma'nın Bimma Hobruğu atlayış için harika platformlarla kaplanmış, kireç taşından oluşmuş stadyum tarzında bir mağara. Ama en tepeden atlamaya sadece en cesur yerliler cesaret edebilir. Doğrudan 19 metre aşağı.
4: Yapabilirsiniz dostum.
5: Belki sen de yapabilirsin. Elbette biraz gerginim ama hayatımda yaptığım en büyük dalışı yapacağım için de çok heyecanlıyım. Yapabilirsin değil mi?
6: Evet, elbette. Tamam.
5: Bu şekilde dalacağız.
6: Pekala.
5: Eğilmek, elleri kullanmak yok. İyi olacak. Tamam mı?
6: Tamam.
0: Bu yükseklikten atlamak suya saatte 64 kilometreyle dalacağınız anlamına gelir. Birçok profesyonel yamaç dalgıcı yakınlarda kurtarma ekibi olmadan bunu gerçekleştirmez.
7: Korkuyor musun?
6: Evet, sanırım fikrimi değiştirdim. Bugün değil.
7: Hadi ama.
6: Benim günüm değil.
7: Tavuk gibi korktu. İstemedi. Onu zorlayamayız. Onu itersek daha kötü olacaktır. Ama yine de hayatının geri kalanında ona bunu söyleyeceğiz.
5: Elbette.
7: Evet.
0: Ama bunu göze alacak kadar deli olanlara bir atlayış yetmeyebilir.
5: Burası Bimma Hobruğu.
7: Görüşürüz.

0: O tehlikeli ama yapmak zorundaydım. Eğer bunu yapmasaydım sürekli bunu düşünecektim.
1: Binma Hobru, Umman'daki en güzel yerlerden biri. Buraya gelmelisiniz. Kaçırmamalısınız.
2: Şimdi Güney Kaliforniya'ya, Mojave Çölü'nün kuzeyine gidiyoruz. Burada insanların serinlemeye değil, ısınmaya gittiği farklı bir havuz var. Los Angeles'tan 2 saatlik sürüşle San Bernardino Ulusal Ormanı'na ulaşabilirsiniz. Yıl boyunca birçok ziyaretçiyi barındıran Arrowhead Gölü ve Kuzey Amerika'nın en kuru çölü olan Mojave Çölü. Mojave meşhur ölüm vadisinde 50 dereceye ulaşabilir ama burası uçların yaşandığı bir bölge ve kışın donma noktasına da gelebilir. İkisinin arasında bir zaman bulun ve parkın gizemli hazinesini keşfedin. Kaliforniya'nın en gizli yerlerinden olan nadir bir oluşum. Deep Creek Kaplıcaları.
1: Bu taşlı yollarda araba sürüyoruz.
3: Çok sarsıntılı ama kesinlikle buna değecek.
2: Marcus, arkadaşları Krista, Shay, Yuri, Mandy ve Nikki kaplıcalara götürüyor. En azından plan bu yönde. Eğer yola ulaşabilirlerse.
3: Aman tanrım.
4: Herkes arabadan çıkardık ve yol için biraz hafifledik. Burası biraz... Evet.
3: İyi işte.
2: Yolun zorlu kısmı geride kalmış olabilir. Ama hala devam etmeleri gerekiyor.
4: Pekala, yürüyoruz.
2: Çöl boyunca 4 kilometrelik bir yürüyüşe hazır olun.
5: Isınmaya başlıyoruz. Biraz sıcak olacak.
6: Çok heyecanlıyım.
2: Sağlam ayakkabınızı ve haritanızı getirmeyi unutmayın. Çünkü burada yön göstergesi bulamayacaksınız.
5: Ah dostum, burada hiçbir şey yazmıyor.
4: Bu en gizli yüzme bölgesi olmalı.
5: Gizlilikten bahsetmişken onu bulmak için gerçekten çaba sarf etmelisiniz.
2: Suyun sesini duyduğunuz zaman dağ geçidinden aşağı inmeye başlayın. Hedefinizi göreceksiniz.
4: İşte burası.
6: Aman tanrım çocuklar.
4: Bulduk.
3: Su çok durgun ve temiz.
2: Adına uygun Deep Creek batık bir vadi boyunca uzanıyor. Yavaşça akan seyri boyunca birçok kaplıca barındırıyor. Ama buradaki her havuz sıcak değil.
3: Soğuk mu?
4: Evet, serinletiyor. Güzel, ayıldım.
2: Ana havuzdaki su 16 derecede kalıyor. Sıcak su diğer taraftaki kayaların arasından akıyor.
3: Çok daha iyiyim. Soğuk ve sarsıcıydı ama aynı zamanda ferahlatıcıydı ve şimdi de ödülümüzü alma vakti.
2: 3 metre genişliğinde, 1 metre derinliğindeki doğal kaplıcalardan birincisinde 40 derecelik suyla gevşeyebilirsiniz. Dünyanın derinlerinden gelen jeotermal suyla ısıtılıyorlar.
4: Burası çok sıcak.
2: Rahatlatıcı, gizli atmosferi sayesinde kıyafet tercihi yapılabilir.
5: Doğanın spa salonunda gibi hissediyorum ve arkadaş helali olması çok rahatlatıcı, çok sakin.
2: Buraya rahatlamak ve yüzmek dışında yerliler ipte denge sporunu yapmak için de geliyor.
7: Bence çok uzaktı.
2: Bir noktada havuz 3 metre derinleşiyor. Birkaç dalış yöntemi bile deneyebilirsiniz.
7: Evet.
4: Burası çok güzel. Ulaşmak kolay olsaydı burada bir sürü insan olurdu. Yani buna değdi. Kesinlikle değdi.
6: Su çok berrak. Birçok kaplıca var. Oturup rahatlayabilirsiniz ve sıcak bir küvette gibi hissediyorsunuz.
5: Beklediğimden daha iyiydi. Oldukça büyüleyiciydi.
2: Şimdi Brezilya'ya, muhteşem yeraltı yüzme çukurunu görmek için Chapada Diamantina Ulusal Parkı'na gidiyoruz. Brezilya'nın kuzeydoğu bölgesindeki en büyük şehir, Salvador denen kıyı mücevheri. Muhteşem deniz manzaraları ve büyüleyici mimariyle dolu. Chapada Diamantina Ulusal Parkı 420 kilometre iç kesimde ama başka bir gezegen olarak görülebilir. 965 kilometre kare dramatik kaya oluşumları ve yüzeyin altında kalan yüzlerce mağara barındırıyor. Ve o mağaralardan biri dünyanın en berrak ve mavi suyunu içinde saklıyor. Diğer adıyla Hosso Azul. Caio ve Jorge kardeşler mağaraya gitmek üzere buranın yerlisi iki arkadaşlarıyla buluşmak için Salvador'dan 6 saatlik yol geldi.
1: Ben bir çocukken buraya sürekli gelirdik. En son 10 yıl önce geldik. Oldukça heyecanlıyım. Hadi yapalım şunu. Merhaba.
8: Hey, nasılsınız çocuklar?
2: Mağaraya giden yol yerel bir restoranın arkasında gizli. Ama sizi kandırmasına izin vermeyin. Hala yabani orman ve birçok yabani hayvan tarafından sarılısınız. Mağaraya girmeden önce bütün ziyaretçilerin duş alması gerekiyor.
1: İçeriye girmek için vücudumuzdan yağı ve kremleri arındırıyoruz. Böylece mağarayı kirletmeyeceğiz.
2: Duştan aşağı 6 metre boyundaki kireç taşını takip eden bir merdiven var. Ve o duvarın arkasında mağaranın girişini bulacaksınız.
8: Aa, vay canına, şuraya bakın.
2: Birazdan Costa Rica'da kayıp dalacak... Sonra da muhteşem renkli bir kaplıcaya gideceksiniz.
3: Çok güzel.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
10: Ne? Kazancım net, sigortam net.
11: Bu otel harika.
12: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
11: Yüzden fazlasından.
13: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
16: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
17: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
18: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
17: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
18: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
19: Geceliği 4200 lira.
20: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
15: Trivago.
19: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
15: Trivago'da da var.
21: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
15: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
19: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
15: Tekrar söylememe gerek var mı?
14: Otel mi? Trivago.
22: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
23: hesap basit. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
24: Tehlike çok büyük.
25: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
26: Olamaz mı?
25: 10 dakika içinde.
23: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
27: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
26: Bu gerçekten dehşet verici.
24: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
23: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
2: Brezilya'nın Chapada Diamantina Ulusal Parkı yüksek kaya oluşumları ve yeraltı mağaralarıyla ünlü. O mağaralardan biri muhteşem bir özel havuz.
8: Vay canına, aman tanrım. Suya bakın, çok berrak.
2: Hosso Azul Portekizce'de mavi güzellik anlamına geliyor. Bu isim 20 metrelik lagüne kesinlikle çok yakışıyor. Ama buradaki en büyüleyici özellik kesinlikle suyun muhteşem şeffaflığı.
0: Su düzken kayaların nereden başladığını ve suyun nerede olduğunu söyleyemeyiz.
2: Su çok durgun. Onun sükunetini bozacak herhangi bir tortuyu taşımıyor. Suya bir dalgalanma yaratmadan girin ve havada yüzüyormuşçasına büyülü bir deneyim yaşayın.
0: Gökyüzünde yüzüyormuşsunuz gibi. Her yer masmavi.
2: Bu mağara binlerce yıl boyunca birçok yaşama ev sahibi oldu. Bilim insanları burada 6 metrelik bir tembel hayvanın iskeleti gibi pek çok fosil buldu.
1: Suyun altında birçok manzara ve detay var. Hepsini görebiliyoruz. Çünkü su çok berrak ve mavi.
2: Can yelekleri zorunlu çünkü suyun berraklığı yüzünden yüzücüler yüzeye çıkmakta zorlanabiliyor. Önleminizi alın ve günün erken saatlerinde gelin. Böylece bu ıssızlıkta harika bir deneyim tadarsınız.
8: Hiçbir zaman astronot olamayacağım ve muhtemelen hiçbir zaman uzaya gidemem ama bu ona çok yakın bir deneyimdi.
1: Bu inanılmazdı çünkü orası cennet gibi bir yer. Dünyada hala keşfedilmemiş yerler olmasına şaşırıyorum.
2: Şimdi Costa Rica'ya, başkent San Jose'den 210 kilometre uzaktaki Uvita kasabasına gidiyoruz. Her şeye sahip olan yüzme çukuruyla muhteşem bir köy. Costa Rica'nın bu bölgesi sahillerden ibaret. En öne çıkan özelliği Parque Nacional Marino Baena. 1989'da yakınlardaki mercan resiflerini korumak için oluşturulmuş bir alan. Ama yerliler yakınlarda bir oyun alanı daha biliyor. Sahilden uzakta, ormanın birkaç kilometre içinde La Catarata Uita olarak bilinen nefes kesici adrenalin deposu bir yüzme bölgesi var. Matthew yıllardır Uita'nın tepelerinden atlıyor. Bugün bölgenin yerlisi arkadaşları Ian ve Brittany'yi vahşi bir maceraya çıkaracak.
3: 8 metrelik doğal bir şekilde oluşmuş şelale var. Diğer tarafa geçince de 10 metrelik atlayış alanı. Ve eğer gerçekten kurbağa gibi hissedersek 12 metrelik bir bölgede bulunuyor.
4: Gerçekten de yüksek gibi.
3: Evet.
4: 10-12 metre.
3: Bugün adrenalinin ihtiyacımızı karşılayacağız.
2: Fatika Kaye Behuko'daki bir restoranın arkasına gizlenmiş. Oradan geniş bir biyolojik çeşitliliğe sahip ormana doğru iniliyor.
4: Abi, şu ağaçlara bakın, harika. Suyu duyuyor musunuz?
5: Evet, duyuyorum.
3: Neredeyse geldik.
2: Patika boyunca 10 dakika ilerledikten sonra Uvita hazinesine ulaşacaksınız.
4: Başardık.
2: Uvita şelaleleri 8 metrelik ana şelaleden ve aşağıdaki derin yeşil havuzdan oluşuyor. Eğer Costa Rica'ya macera için geldiyseniz onu buldunuz.

0: Uvita Nehri bu havuzu yıl boyunca akan ılık ve berrak suyuyla besliyor. Daha büyük bir heyecan arıyorsanız bir şelaleden daha iyi bir seçenek olamaz.
1: Arkaya eğildiğinde omuzlarını kayaya yasla ve kollarını birleştir. Bunu yapmanın en iyi yollarından biri de ayakta durmaktır. Suda sörf yapacağım.
2: Goonies'teki gibi doğal bir kaydıraktan kaydık. Harikaydı. Bilirsiniz işte.
0: Ama Uvita'daki asıl adrenalin kaynağını henüz görmediniz. Burada en profesyonel dalıcılar için 12 metre yüksekliğinde bir atlayış imkanı da var.
1: Atlamalısınız. İleri doğru atlamalısınız. Eğer kayıp düşerseniz ya da yeterince mesafe sağlayamazsanız aşağısı kayalık. Bu bir sorun yaratır. İzleyin. Ben böyle yapıyorum.
2: Tamam. Harikaydı. Gerçekten muhteşemdi. Korkuyu hissettim ve sadece düşünmemem gerekiyordu.

0: Parka giriş ücreti sadece 2 dolar. Keşfedilecek birçok şey ve özel bir alanla parayı doğru yere harcamış olacaksınız.
1: Buraya geldik, gördük ve bütün sabahı yüzmeye ayırdık. Elbette bu büyüleyiciydi. Bu sabahı arkadaşlarımla geçirmekten çok mutluyum.
2: Bu Costa Rica'nın size sunduğu saklı hazinelerden sadece bir tanesi. Buranın kendi muhteşemliği içindeki bu güzelliği görebilmek için bunu kesinlikle deneyimleyin.
0: Şimdi Kuzey Carolina'daki Blue Ridge dağlarına gidiyoruz. Muhteşem bir şelalenin temeli olan yerlilere özel bir yüzme alanı. Blue Ridge dağlarını gezmeye başlamak için en iyi nokta Asheville'dir. 19. yüzyıl mimarisiyle bütünleşmiş modern canlı sanat yaşamı bölgedeki hiçbir yerde olmayan bir atmosfer yaratır. Ama farklı bir atmosferde rahatlamaya hazır olduğunuzda 1,5 saatlik mesafede Cennet Şelalesi'nin olduğu yerde özel dalış yapmak için Wolf Mountain bölgesine gelin. Bölgenin yerlisi Jared, çocukluk arkadaşları Lake, Eli ve Ben'e yüzme noktasını göstermek için onları Nantahala Ormanı'na giden yola çıkarıyor.
3: Buraya ilk geldiğimde bu kavislerin hiç bitmeyeceğini düşünmüştüm.
4: Evet.
0: Wolf Creek Gölü'nü geçtiğiniz zaman patikanın başına giden dönüşü uzak sayılmazsınız.
3: Hazır mısınız?
4: Hadi günü başlatalım.
3: Cennet Şelalesi'ne gidelim. Hadi bakalım.
0: Yürüyüşün ilk kısmında Wolf Creek'e doğru birkaç yüz metrelik iniş var.
3: Burada biraz dikleşmeye başlıyor.
4: Duydum.
0: Dereye ulaştığınız zaman 20 metrelik bir inişle karşılaşıyorsunuz. Cennet Şelalesi'nin tepesine ulaştınız.
4: Dostum, tam burada. Bu çılgınlık dostum, vay canına.
0: Cennet Şelalesi, Granit Vadisi'ye akan 3 aşamalı bir çağlayan, 25 metre genişliğindeki bir çukura doğru dökülüyor.
3: Ona baktığınızda mavi bir vahaya benzetiyorsunuz. Nefes kesici.
0: Ama içinde yüzmek ciddi bir çaba gerektiriyor. Neredeyse tamamen dik bir tırmanış yapmalısınız. Bölgenin yerlileri oraya inmek için bazen halat, zincir ya da

0: Ama içinde yüzmek ciddi bir çaba gerektiriyor. Neredeyse tamamen dik bir tırmanış yapmalısınız. Bölgenin yerlileri oraya inmek için bazen halat, zincir ya da elektrikli kayış bırakıyor. Aşağı ulaştığınız zaman hepsine değecek.
1: Cennet şelalesine hoş geldiniz.
2: Cennet.

0: Kalp atışlarım hızlandı. Kendinizi oraya atmanız gerekiyor.
1: Dikkat et.
0: 3, 2, 1. Cennet şelalesi.
2: Burada harika vakit geçirdim. Çok eğlendim. Kardeşimin çılgınca şeyler yaptığını gördüm.
1: Hepimizin buraya gelip bu harika manzaranın tadını çıkarması çok güzeldi. Tanrı'nın eserinin tadını çıkardık ve eğlendik.
0: Bu çok keyifliydi dostum. Her şeye değdi. Tam burası benim en sevdiğim yer.
3: Cennet şelalesi!
4: Şimdi Tennessee'ye gidiyoruz. Nashville'in bir saat dışındaki Güney Cumberland Eyalet Parkı'na. Engebeli arazisi gömülü bir yüzme çukurunu barındırıyor. Nashville müzik şehri olarak bilinir. Dünyanın country müzik başkenti her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Ama şehrin dışı bambaşka bir hikaye. Kalabalık ve karmaşa yerini derelere ve şelalelere bırakıyor. Ve koşullar uygun olduğunda o çağlayanlardan biri Greater Şelalesi olarak bilinen özel bir yüzme alanı yaratıyor. Bugün hava çok güzel ve çiftimiz Jeannie ve Steven arkadaşları Marco ile şelalenin yolunu tutmaya hazır.
5: Gerçekten şehirden uzaklaşmamız gerekiyor. Hepimiz çok çalışıyoruz ve sonunda buradayız.
6: Köklerine dikkat edin.
4: Yarım kilometre sonra patikada bir yol ayrımına ulaşıyorsunuz. Sağdan devam edin. Çok geçmeden akan suyun sesi sizi uçurumun kenarına ulaştıracak.
5: Evet. Evet.
6: İşte bu bir düşüş.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
8: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
13: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
12: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Omo bu yolda seninle.
14: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Tennessee Nashville'den 144 kilometre uzakta Greeter Şelalesi olarak bilinen nefes kesici bir çağlayanın dibinde muhteşem bir havuz var.
6: İşte bu bir düşüş.
5: Tam olarak 15 metrelik bir düşüş. Fires Cold Creek boyunca derin bir dairesel havza oluşmuş.
7: Şelalenin tepesinde nefesinizi düzenlemek için ihtiyacınız olan süreyi değerlendirebilirsiniz. Çünkü tepeye çıkmadan ne kadar uzun olduğunu anlayamazsınız. Bu gerçekten muhteşem. Buraya bayılıyorum.
5: Yılın çoğunda tepedeki manzarayla yetinirsiniz. Yağmur sezonunda şelale coşar ve tehlikeli bir hal alır. Ama yazın sonlarına doğru birkaç haftalık kuru iklim tabandaki havuzun tadını çıkarabilmeniz için suyu azaltır.
6: Evet.
5: Greeter Şelalesi'ndeki havuz 25 metre genişliğinde ve 5 metre derinliğinde. Parıldayan yeşil su, kum taşı kayalar ve büyük taşlarla çevrelenmiş.
7: Burası çok güzel çünkü akan su var, doğanın sesi var ve bence bütün günümüzü burada geçirebiliriz. Burası harika.
8: Bu alanda, bu havuzda ne olduğunu anlamıyorsunuz. Burası cennetten bir parça gibi.
5: Yazın hava 35 dereceye ulaşabilir. Yani bugün gibi bir günde sıcağı yenmek için Greeter Şelalesi'nde yüzmek güzel bir şans.
6: Bütün gün gökdelenlerin ve devasa binaların arasındaydım ama insan eliyle yapılmamış bir şeyin ortasında durduğunuzda tamamen farklı hissediyorsunuz ve bu çok güzel bir duygu.
7: Bence bu şelale diğer maceranız için hedefiniz olabilir.
5: Şimdi Kuzey Kaliforniya'ya, başkent Sacramento'nun 2 saat uzağındaki Sierra Nevada dağlarına ve doğaüstü bir güzelliğe sahip berrak havuzlara gidiyoruz. Bu bölge dünyaca ünlü Yosemite Ulusal Park'la ön planda. Her yıl 4 milyon ziyaretçi dev sekoyaları ve eşsiz şelaleleri görmek için buraya geliyor. 80 kilometre kuzeye Stanislaus Ulusal Ormanı'na yönelirseniz God's Bath adlı tamamen kendinizle baş başa kalabileceğiniz yüzme alanına ulaşırsınız. Bölgenin yerlisi yamaç dalgıçları Ekram, Ihab ve Ali bu gizli kaplıcada atlayış yapmak için sabırsızlanıyor. Aşağısı biraz ürkütücü görünüyor.
6: Burası muhteşem.
9: Aman tanrım.
5: God's Bath'e giden yol Clavey Nehri'nin yüksek bir noktasındaki köprüden başlıyor. Suya giden tek yol tam olarak aşağı inmek.
9: Bu biraz korkutucu. Umarım altımızdan bir şey kaymaz.
5: Aşağıdaki dere yatağına dik bir iniş yapıyorsunuz. Ve oraya indiğiniz zaman işler hiç de kolaylaşmıyor. Kanyon zehirli meşelerle çevrili ve ulaşmak için en iyi rotada o kadar kolay değil. Dere yatağı boyunca kayalardan atlıyorlar.
10: Bu fazlasıyla doğal. Gerçekten el değmemiş. Ben de bunu seviyorum.
5: Sonunda büyüleyici havuz bütün zorluklara değiyor. God's Bath, birden çok kollu şelaleden beslenen havuz serisi. Su tepelerin arasından 18 metre yükseklikten muhteşem bir özel alana doğru akıyor.
9: Daha önce hiç kayaların böyle şekil aldığı ve düzgün görünen bir şey görmedim. Bu çok güzel.
5: Ana havuz 9 metre yüksekliğinde ve 6 metre derinliğinde. Deneyimli yamaç dalgıçları için mükemmel bir iniş.
6: Evet, uhu!
8: Burası ile ilgili en sevdiğim şey suyun berraklığı. Suyun dibini görebiliyorsunuz ve bu Kaliforniya'da sık rastlanan bir durum değil.
5: Asıl zorluk ana havuzun üstündeki kayalar. Bu kayalar baş döndürücü 13 metre yükseklikte.
8: Yaptığı şey bir çılgınlık. Oldukça etkileyici.
9: Yamaç dalışlarını seviyorum. Yapmayı en sevdiğim şeylerden biri ama biraz tedirgin edici. Bu dairesel bir havuz ve çok da büyük değil. Eğer ileriye fazla atlarsanız tehlikeli olabilir. Bu çok güzeldi. Büyük bir heyecandı kesinlikle.
5: Uçacağınız bir atlayışı seçseniz de berrak suda rahatlasanız da beklediğiniz şey Kaliforniya'daki God Bend.
8: Burası ismine uygun bir yer. İnsanların burayı neden ilahi bir yer olarak gördüğünü anlıyorum.
9: Burada olmak çok keyifli, harika bir gün oluyor.
5: Bir gezi için yeterince yürüyüş ve tırmanış oldu mu? Ulaşması çok daha kolay olan bir havuz için işleri biraz değiştiriyoruz. Ve kesinlikle yapılacaklar listenizin en başında yer alacak. Kuzey Atlantik Okyanusu'nda İzlanda belki de dünyanın en ünlü ve güzel kaplıcasını barındırıyor. İzlanda her yıl büyüleyici manzaraları, şelaleleri ve fiyortları görmek için gelen milyonlarca turisti ağırlıyor. Birçok ziyaret başkent Reykjavik'ten başlıyor. Neredeyse tamamı jeotermal kaplıcalarla kaplanmış bir metropol. Şehrin sadece 48 kilometre dışındaki kaplıcalardan biri bütün ülkedeki en ilgi çekici yer. Diğer adı Mavi Lagün.
0: İzlanda'dan herkese günaydın.
5: Yoga eğitmeni Dakota, eşi Bridget'a İzlanda'da bir geziyle sürpriz yapıyor. Ve Mavi Lagün gezinin ilk durağı.
0: Bu sabah kahvaltı yaptık ve balık yağı içtik. Çok güzel hissettik.
2: Bu arada ben almadım.
5: Reykjavik'ten karmaşık manzaraya giden yol 40 dakika. Arabanızı park ettikten sonra kısa bir yol sizi buna ulaştırıyor. Görebileceğiniz en büyüleyici suya.
0: Vay canına.
2: Mavi Lagün'deyim. Ve bu çok güzel.
5: Mavi Lagün 2 milyon galon suyla dolu ve siyah lav kayalarıyla çevrili bir kaplıca. Rengini silis adlı bir mineralden alıyor.
2: Hava buz gibi ama su öyle sıcak ki.
5: Havuz sıcaklığını deniz suyunun 1,5 kilometre derinde olan lavlarla karışımından alıyor. Pompalanıyor ve yakındaki enerji santralinde kullanılıyor. Sonra 32-38 derecede kalması için Mavi Lagün'e aktarılıyor.
2: Oh, şuraya bak, şu noktaya bak. Ne kadar sıcak.
0: Çok sıcakmış.
2: Çok sıcak, çok sıcak.
5: Havuz 1992 yılında halka açıldı. O zamandan beri Mavi Lagün şirketi buraya iskele, oturma noktaları, iki restoran ve bir otel ekledi.
0: Çok kalabalık da değil.
2: Evet, o kadar kötü değil.
0: Belki 20 kişi vardır.
2: Çarpı 10.
0: Havuzun içinde bir büfe var. Biz de içecek bir şeyler alacağız.
5: Buradayken içeceğinizi alıp rahatlayabilir ya da doğal silis veya yosun maskelerini deneyebilirsiniz.
0: Gülümse.
5: Sudaki minerallerin iyileştirici özellikte olduğu söyleniyor.
2: Tamam. İyi mi?
0: Evet.
5: Lagünün ününe rağmen 25 bin metrekarelik alan size özel bir nokta bulmak için yeterince geniş.
2: Mavi Lagün'deyiz. Ve bana göre burası oldukça destansı.
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
12: Net! Kazancım net, sigortam net.
13: Geceliği 4200 lira.
14: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
15: Trivago.
16: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
15: Trivago'da o da var.
17: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
18: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti.
19: Teşekkürler çocuklar. Teşekkürler.
18: Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
15: kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
19: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. OMO bu yolda seninle.
20: Bu var ya,
21: blok dersten çıkıyor.
20: Atıştırmalık?
21: Yok, ben doymalık takılıyorum.
20: Bir şey diyeyim mi?
22: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
20: Abi bu adam ne yiyor ya?
23: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
24: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
25: Servis geldi. Çantam hazır mı?
26: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
27: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin. Hadi Bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.

0: hiç bunlar gibi yüzme mekanları görmediniz. Sizi hemen suya dalmaya davet eden çok gizli, muhteşem noktaları arıyoruz. Bir çöl vahasının arkasındaki şelaleli bir mağaradan, Samoa'daki sakin tropik bir havuza.
1: Manzara çok güzel, çok sevdim.
0: Gizemli bir yeraltı dünyasına dalmaya,
2: çok eğlenceli, burası eşsiz bir yer.
0: 23 metreden kalpleri durduran bir atlayışa gideceğiz.
3: Kalbim seni izlerken hızlandı.
2: Evet.
0: Yani mayonuzu, yürüyüş ekipmanınızı ve macera duygunuzu yanınıza alın. Çünkü dünyada görebileceğiniz en güzel yüzme mekanlarından bazılarını ziyaret etmek üzeresiniz.
4: Burası çok güzel bir yer.
0: Yolculuğumuza Amerika Birleşik Devletleri'nden 12.800 kilometre uzakta Umman'da başlıyoruz. Burada inanmak için görmeniz gereken bir çöl vahası var. Umman'ın başkenti Muscat, ülkenin nüfusunun altıda birini barındırıyor. Burada zengin bir tarihe ve nefes kesici bir mimariye rastlayabilirsiniz. Ama şehrin güneyine doğru giderseniz uygarlığın birçok işareti ortadan kalkıyor. Sadece birkaç kasaba ve ev görebildiğiniz kilometrelerce uzanan boş arazilerden geçiyorsunuz. Ama yol bir şeyin daha yanından geçiyor ve nereye bakacağınızı bilmezseniz farkına bile varmazsınız. Şab Vadisi adıyla bilinen su ve aksiyon dolu bir vadi. Yerel halktan Said, Ayman ve Abdullah ne zaman şans bulsa Şab Vadisi'ne gidiyor.
4: Palmiye ağaçları. Palmiye ağaçları burada, Umman'da çok ünlüdür. Biz hurmaları buradan toplarız. Umman hurmaları çok tatlıdır.
0: Vadiye yolculuk 45 dakika kadar sürüyor. Yolda kayalıklardan ve derelerden geçiyorsunuz.
5: Atletik olmanız lazım. Uzun mesafeleri yürüyecek gücünüzün olması lazım. Tırmanacak ve yüzecek gücünüz olmalı. Atlama cesaretiniz olmalı.
4: Evet, burayı çok seviyorum.
0: 1,5 kilometre sonra yol dikleşmeye başlıyor ve sizi dünyadaki en güzel doğal havuzlardan birine götürüyor.
5: İşte havuzun girişi. Heyecanlı mısın?
4: Evet.
0: 33 metre uzunluğundaki bu turkuaz rengi lagün bir yeraltı tatlı su kaynağı tarafından besleniyor. Aslında yakınlardaki kasabaların ana içme suyu kaynağı. Ama aynı zamanda daha heyecanlı bir rahatlama yöntemi de sağlıyor.
3: Evet.
0: Bakır renkli kum taşı yamaçların yüksekliği 10 ile 17 metre arasında değişiyor. Ve altlarındaki su da 7 metreden daha derin.
3: Şap Vadisi'ni seviyorum.
4: Buradaki birinci havuzdaki su gerçekten harika görünüyor. Çok açık bir yeşil. Hiç beklemediğiniz gibi. Oldukça da berrak. Böylece içindeki balıkları da görebiliyorsunuz. Çok güzel.
0: Buradaki birkaç dalıştan sonra ziyaretçilerin çoğu geldikleri yoldan geri çıkıyor. Ama siz hemen ayrılmayın. Çünkü vadinin derinliklerinde onları çok daha güzel bir yüzme deneyimi bekliyor. Bir dizi havuz dev bir kaya duvarına çıkıyor ve orası çıkmazmış gibi görünüyor. Ama alt tarafında küçük bir çatlak var. Ancak kafanızı geçirebileceğiniz kadar büyük ve diğer tarafta inanılmaz su dolu bir mağara var.
5: Mağaranın içini daha da inanılmaz yapan şey de sular yeşil ve güneşin içeri girdiği küçük bir delik var.
4: O güneş suya vurduğu zaman filmlerde bile göremeyeceğiniz bir şey ortaya çıkıyor.
0: Mağaranın arka tarafında yerel halk tarafından bırakılmış bir ip buluyorsunuz. Buradan şelalenin yarısına kadar tırmanıp 7 metrelik bir atlayış yapabiliyorsunuz. Ya da biraz daha ileri gidip muhteşem bir 13 metrelik doğal kaydırağa biniyorsunuz.
4: Evet!
0: Ve en cesurlarınız günü en tepede bitirebilir. 15 metrelik ağızları açık bırakan bir atlayışla.
6: Oho!
5: Harika bir gündü. Yolculuk harikaydı. Bu yer cidden eşsiz.
4: Umman'da bir gününüz varsa Şap Vadisi'ne gelmelisiniz. Dünyadaki en güzel yüzme mekanlarından biri.
0: Şimdi Avustralya'ya gidiyoruz. Sydney'nin 1,5 saat batısında bilinen yollardan uzakta bir dal şelalesi ve yüzme mekanı yer alıyor. 4 milyondan çok nüfusuyla Sydney, Avustralya'nın en kalabalık ve en ünlü şehri. Avustralya'nın uluslararası ziyaretçilerinin neredeyse yarısı bir noktada Sydney'e de uğrar. Ama şehrin dışında da görülmesi gereken harika yerler vardır. 64 kilometre ötedeki Blue Mountains Ulusal Parkı, Dünya Mirası listesine girmiş bir harikalar diyarı. Doğal hazinelerle dolu. Bunların arasında Minnehaha şelaleleri denen özel havuzlu, ulaşması zor bir şelale de var.
7: Aman tanrım, çok heyecanlıyım, yerimde duramıyorum.
0: Bölgeye yeni gelen Aileen'e yerel halktan arkadaşları Karsha, Jennifer, Robbie, Mitchell ve şişirilebilir istiridyeleri eşlik ediyor. Şelaleye ulaşmak için çalılıklı bir araziden 800 metre yürümeleri
7: buraya
0: gerek.
7: Buraya 3 hafta önce İrlanda'dan geldim. Gerçekten heyecanlıyım. Evimde gibiyim. Her yer yeşil. Tabii İrlanda'dakinden daha fazla yılan var. Kimse boynunu kırmasın.
0: Şelaleye giden yol Yosemite Nehri Vadisi'ne 30 metre kadar iniyor.
8: Dikkat et, bu merdivenler gerçekten çok dik. Gerçekten çok güzel. Bence bu orta bir yükseklik denebilir. Düzgün ayakkabılar giymeniz gerekiyor. Bazı merdivenler eksik ve taşlardan bazıları da düzgün değil.
7: Burası biraz dar. İstediği delmeyin.
0: 20 dakikadan sonra vadinin dibine ulaşıyorsunuz ve inanılmaz bir şelaleyle karşılaşıyorsunuz.
7: Wow. Şuna bakın.
8: Ne kadar güzel.
0: Minnehaha şelalesi 33 metrelik bir şelale ve 13 metre genişliğindeki bir doğal havuza dökülüyor. Çevredeki kayalar yosunla kaplı. Bunların oluşması binlerce yıl sürmüş. Yeraltı sularının kayalara kadar yükselmesiyle oluşmuşlar. Ve her şeyi sindirmenin en iyi yolu da doğrudan havuza dalmak. Şelale adını Henry Wadsworth Longfellow'un 1855'te yazdığı bir şiir olan Hiawatha şarkısı şiirinin baş karakterinden alıyor. Ama Victoria dönemi yerleşimcileri buraya isim vermeden önce şelale bölgedeki aborjinler tarafından bulunmuş. Onlar da burayı kutsal saymışlar.
9: Burası bir yüzme ve balık tutma yeri. 1895'te koruma alanı ilan edilip o zamandan beri çok iyi bakılmış. Bu yüzden çevresindeki bitki örtüsü de manzaraya dahil. Maceraya çıkınca çok şey öğreniyorsun.
0: Su burada 3 metre derinliğe kadar ulaşıyor ve şelalenin arkasındaki kayalar tırmanmak için güzel bir fırsat yaratıyor. Ama sakın aşağıda kalmayın. Çünkü yukarıda bütün parkın en güzel yeri olan gizli bir platform var.
7: Aman tanrım, bu çok güzel.
0: Burada şelalenin ortasında kuvvetli bir akıntının altında durabilirsiniz ve havuzun 11 metre üstünden çevrenize bakabilirsiniz.
7: Şelalenin arkasında durup aşağı bakıyorsunuz. Tek gördüğünüz aşağı inen sular oluyor ve evet, bir adım daha atarsam biterim diyorsunuz.
0: Minnehaha şelalesinde her köşede keşfedecek yeni bir şey var. Burası Avustralyalıların asırlardır kendilerine sakladıkları bir kaçış yeri.
7: Bugün buraya gelip Minnehaha şelalesini gördüğüm için çok mutluyum. Gerçekten özel bir yer. Ülkeye yeni gelen biri için inanılmaz bir deneyim. İyi ki gördüm. Ve istiridye sağ kaldı. Neyse ki delinmedi.
5: Arada gidecek gibi oldu ama evet, başardık.
0: Şimdi Kaliforniya'ya gidiyoruz. Los Angeles şehrinin sadece 2 saat doğusunda yerel halkın tanıdık bir isim verdiği bir yüzme mekanı var. Los Angeles uzun süredir Hollywood parıltısıyla bilinir. Bölge önceden dağlarla çevrili bir çölmüş ama insanoğlu burayı parlak bir metropole dönüştürmüş. Şehirlerin dışında dağlar ve çöller şaşırtıcı bir şekilde el değmemiş durumda. Yakınlardaki San Bernardino Ulusal Ormanı yüksek zirveleri sayesinde Güney Kaliforniya'nın Alpleri adını almış. Ve bu ormanın içinde bir yerlerde Kaliforniya'nın en iyi kaçış yerlerinden birini bulursunuz. Gilligan's Island adlı bir yüzme mekanını. Oraya gitmek için yamaç atlayıcıları Mike, Colin ve Trista Arrowhead Gölü'nden buraya gelmek için 13 kilometrelik bir yürüyüş yolunu seçti.
6: Çok bilinen bir yoldayız. Pacific Crest yolu. Bildiğiniz gibi binlerce kilometre uzanır. Birçok kişi geçer gider ama birçok kişi bu yolun hemen yanında sadece birkaç kilometre ötede harika bir yüzme alanı olduğunu bilmez.
0: Kuzeye doğru giden yürüyüşçüler yanından geçerlerken burada bir yüzme mekanı olduğunun farkına bile varmaz. Ama güneye yürürlerse ağaçlar aralanır ve harika bir manzara ortaya çıkar.
4: Evet, neredeyse vardık. Şimdi yoldan inelim ve yamaçlardan atlayalım.
0: Tepe noktadan aşağı 5 dakikalık bir inişten sonra sadece kendinize ait bir oyun alanı bulabilirsiniz.
6: İşte başardık. Şu suya bak.
0: Gilligan's Island'da kristal berraklığında sular, dev beyaz kayalar ve üstlerinde de her dem yeşil ağaçlar bulunur. Burası 20 metre genişliğinde bir çöl vadisi havuzudur ve adını hem bir televizyon programından hem de sular çekildiğinde ortaya çıkan ufak bir adadan alır.
2: Gilligan's Island'a geldik. Ada ortadan kaybolmuş. Çok fazla su gelmiş. Hadi hazırlanalım ve atlayalım.
0: Aslında adayı göremediğiniz zaman gelmek daha iyi. Çünkü sular yükseldiği zaman 4 metrelik bir atlayış havuzu ortaya çıkıyor. Bu da yamaç dalışına çok uygun.
6: 7 metrelik alçak bir yer ve bu tarafta 12 metrelik yüksek bir yer var. Diğer tarafa giderseniz 23 metrelik var.
0: En sevdiğiniz platformu seçin, aşağıdaki taşlara dikkat edin ve sonra atlayın.
4: Vay canına!
2: Bir kez başladıktan sonra insan heyecanlanıyor. Adrenalin vücuda yayılıyor. Bir kez başlayınca duramıyorsunuz.
4: Tekrar atlayalım. Hadi bakalım.
10: ETS ile yaz, herkese iyi gelir.
11: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin başlasın.
12: Hi Turkey, welcome to
13: Çakır.
12: America.
13: Bu abi kim lan?
14: Yetkili bir abiye benziyor ama.
12: Then Reverend is John.
15: Benim. Uğra bana, turnuva saçı yapalım sana.
16: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
17: Oğullarım, börek yaptım size, iyi verin, sıcak sıcak.
18: Ispanaklı da yaptın mı Melahat teyze?
17: Ispanaklı olmaz mı?
19: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
20: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim.
21: Sponsoru Fuzul bizim çocuklara başarılar diler.
22: Bu otel harika.
23: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
24: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
22: Trivago'ya bakmalısın.
24: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
22: Yüzden fazlasından.
24: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
23: Trivago'ya bakmalıydım.
24: Trivago'ya bakmalıydım.
25: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Servis geldi. Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
7: Geceliği 4.200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da da var.
10: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
8: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
8: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan,

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
3: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
5: Kaliforniya'nın Gilligan's Island yüzme mekanı adını bir televizyon komedisinden almış olabilir. Ama epeyce fazla dram da barındırabilir. 23 metrelik bir yamaç atlayışı şeklinde. Bu başkent Washington'daki Beyaz Saray'ın yüksekliğine ve Hollywood yazısının neredeyse iki katı yüksekliğine denk gelir.
6: Burada 3 metrelik açıklık var. Ayrıca 4 metre çapı olan bir dairenin içine inmeniz gerekiyor. Evet, korkunç ama nasıl olacak bakacağız.
7: 3, 2, 1... İşte alkış hak ettin.
6: Evet. O kayadan atlamak biraz korkutucu. İlk başta atlayabilir misiniz gibi görünmüyor. Ama bunu geçtikten sonra çarpışmaya hazırlanın.
7: Seni izlerken kalbim hızlandı.
8: Evet. Hepimiz yeni bir şeyler denedik. Ve birbirimize cesaret verdik.
7: Doğanın tadını çıkardık ve önemli olan bu.
6: Evet. Gilligan's Island gerçekten mükemmel.
5: Şimdi Kanada'nın Pasifik kıyısındaki Vancouver Adası'na gidiyoruz. Burada binlerce yıldır oluşturulmakta olan gizli bir yüzme mekanı bulacaksınız. Seattle'ın 180 kilometre kuzeyinde bulunan Vancouver, dünyanın en büyük 43. adası. Çoğu park alanı olarak korunmakta ve her yer yağmur ormanları ve dağlarla kaplı. Bölge soğuk ve bulutlu havasıyla ünlü. Ama bunun sizi kandırmasına izin vermeyin. Çünkü yazları sıcaklık yine de 24 dereceye kadar çıkabilir. Neyse ki burada serinlemek için de harika bir yer var. Sook Potholes adındaki az bilinen bir havuzlar serisi. Josh, arkadaşları Maya, Richard, Dean ve Ebony'yi yağmur ormanlarının sislerinin arasından yürütüyor. Muhteşem bir yüzme deneyimi yaşamaya doğru gidiyorlar.
9: Çok güzel bir yol. İyi korunmuş.
5: Sook Potholes, 136 dekarlık bir parkın içinde yer alıyor. Park, kalabalık bir siyah ayı nüfusuna da ev sahipliği yapıyor. Ama bu yolculukta daha çok küçük canlılarla karşılaşırsınız.
9: Bu dev bir musulü. İşte küçük anteni burada. Oldukça şirin.
5: 10 dakika kadar sonra suyla ilk kez karşılaşacaksınız. Ve gerçekten de güzel bir manzarayla.
10: Oh, şuna bak.
11: Gerçekten müthiş.
10: İnanılmaz.
5: Potholes, Sook Nehri'nin içindeki bir sıra çatlak ve krater. Bunları birbirine 2 ila 3 metre yüksekliğindeki şelaleler bağlıyor. Sanki ormanın ortasında ay manzarasıyla karşılaşmak gibi.
12: Burası çok güzel bir yer. Üstünden atlayabileceğimiz bolca kaya var. Keşfedecek çok yer var.
5: Bu havuzlar kayalar nehir yatağına düştüğü zaman oluşmuş. Bunlar da binlerce yıl akan sular tarafından döndürülmüşler. Kaya yataklarında derin kraterler açmışlar.
12: Burada bir su havuzu var. Kayaya kadar öylece gider ve nehrin diğer tarafında ortaya çıkar. Muhteşem bir yer.
5: Bu buradaki düzinelerce özel havuzdan ve şelaleden sadece biri.
13: Bolca havuz ve krater var. İçlerine atlıyoruz ve çok eğleniyoruz. Çok güzel, temiz bir su ve burada kimse yok.
5: Ama bu huzur ve sessizlikten bıktıysanız, Sook Potholes imdadınıza yetişir. Çünkü en alttaki en büyük havuzun yanında 10 metre yüksekliğinde yamaçlar bulunur.
12: 3, 2, 1.
5: Havuzun derinliği 4 metre. İçi de 7 derecelik soğuk bir suyla dolu.
9: Atlayıp suya girdiğinizde kendinize geliyorsunuz. Kendinizi hayata bağlanmış hissediyorsunuz.
13: Çok güzel dostum.
5: Bu kadar çok çeşitlilik sunan bir yüzme mekanı bulmak çok zordur. Ve hepsini kendi başınıza yaşayabilecek olmanız size eşsiz bir deneyim şansı sunar.
13: Bir bakayım. İnsanlar burada atlayış yapabilir ve ben de buradaki havuzda yüzüp dinlenebilirim. Harikadır. Herkes kendine bir köşe ya da havuz seçebilir.
1: Burada kimse yok. Çok ıssız. Kendi başınıza yüzebileceğiniz özel bir havuz gibi.
5: Şimdi Philadelphia'nın 90 dakika kuzeyine, Allentown, Pennsylvania'ya gidiyoruz. Burada yüzeyinin altında

0: İnanılmaz bir sır saklayan çok değişik bir göl var. Pennsylvania'nın Lehigh Vadisi gelişmekte olan kentsel bir bölge ve 800 binden fazla nüfusu var. Allentown şehri de bölgenin en büyük şehri. Philadelphia'dan sadece 80 ve Manhattan'dan 144 kilometre uzakta olan Allentown, pek de bir sualtı macerası yaşayabileceğiniz bir yere benzemiyor. Ama ister inanın ister inanmayın, ülkedeki en iyi dalış mekanlarından biri hemen şehrin dışında yer alıyor. Gizemli Dutch Springs.
1: Biz buradayız değil mi?
2: Tamam. Evet, buradayız.
1: Tamam.
2: Tamam, yolu söylerim.
1: Dalış için harika bir gün.
0: Sertifikalı dalgıçlar Tim ve Nikki Dutch Springs'teki eşsiz dalış olanaklarını duymuş. Bugün en sonunda şehirden dışarı 20 kilometrelik bir yolu kat edip oraya gitmeye başladılar.
1: Daha önce buraya hiç gelmedim. Bilinen yollardan uzakta, ana yollardan uzakta. Gerçekten çok güzel. Çok güzel ve çok hoş.
2: Çok heyecanlıyım. Daha önce hiç gelmedim.
0: Yol binlerce dönümlük mısır tarlalarının arasından geçiyor. Ve mekanı bulduğunuza dair ufak bir tabeladan başka hiçbir şey yok.
3: Merhaba, nasılsınız?
1: Merhaba.
3: Nikki, seni görmek
1: Tim,
3: güzel.
1: Tim, memnun oldum Stu.
3: Bence öyle.
2: Tim, birkaç sene önce bana dalmayı öğretti ve soğuk suda dalmayı deneyeceğiz. Çok ilginç olacak.
0: Buradaki alışılmadık göl aslında 1970'li yıllara kadar bir kalker ocağıymış. Kapatıldığı zaman yakınlardaki bir kaynak maden ocağını doldurmuş. Yukarıdan pek bir şeye benzemiyor olabilir. Ama yüzeyin altına indiğinizde Dutch Springs'in neden bu kadar özel olduğunu hemen anlarsınız. Birazdan tam deniz kızlarına uygun gizli bir mağara.
4: Ah, şuna bak, vay canına.
0: Ve daha sonra Avrupa'nın Niagara şelalelerine verdiği cevap.
5: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
6: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
10: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
6: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
12: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
13: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
14: Güçlü bir propaganda aracıydı.
15: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
11: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
16: Pennsylvania'daki Dutch Springs her yerde rastladığınız göllere benziyor. Ama dalış takımlarınızı giydikten kısa süre sonra ne kadar yanıldığınızı anlıyorsunuz.
17: Tamam, aşağı gidiyoruz.
16: ...1980'de Stuart Scully adındaki bir yatırımcı bu mülkü satın almış ve kaynaklar tarafından beslenen bu göldeki potansiyeli görmeyi başarmış.
17: Suyun altına ilk girdiğimizde gerçek değil gibiydi. Suyun yeşilimsi mavimsi bir rengi vardı.
18: Çok sevdim çünkü görüş alanı çok geniş. Balıklar genelde dışarıda oluyor. Gelen insanlardan korkmuyorlar.
16: Ama Dart Springs'i tamamen eşsiz kılmak için Stuart balıktan daha fazlasına ihtiyaç olacağını biliyordu. O yüzden muhteşem bir sualtı dünyası yaratmaya başlamış. Gölü araçlarla doldurmaya karar vermiş. Bugün burada 40'tan çok araç batık olarak durmakta. Tekneler, otobüsler, hatta uçaklar bile var. Bunlar 7 ila 33 metre derinlik arasında bulunuyor.
17: Uçak çok büyüktü. İçine girdik, çevresinde yüzdük. Kontrollerle oynadık, çok eğlenceliydi.
18: Okul otobüsünü ve içine girip çıkan balıkları görebiliyordunuz. Çok berraktı, muhteşemdi.
16: Dart Springs aynı zamanda soğuk su kurtarma dalgıçlarının eğitim alanı olarak da önemli bir role sahip. Buraya ister eğitim, ister sadece eğlenmek için gelin, bu dünyanın başka hiçbir yerinde yaşayamayacağınız bir deneyim.
17: Burada dalmayı sevdim. Çok eğlenceli, eşsiz bir yer. Evimin yakınında olmasına seviniyorum.
18: Ne kadardır dalarsanız dalın, burada görülecek yeni bir şey var. Oh, harikaydı.
17: Evet.
18: Yarın yine dalalım mı?
17: Tamam, olur tabii.
16: Şimdi Tennessee'ye gidiyoruz. Nashville'in 160 kilometre güneydoğusuna, South Cumberland Eyalet Parkı'na. Burada eyaletin en güzel kaçış noktalarından biri olan bir yüzme mekanını ziyaret edeceğiz. South Cumberland Eyalet Parkı, uzak ve el değmemiş Cumberland Platosu'nun 25 bin hektar alanını koruyor. Tennessee Nehri Vadisi'nin 330 metre üstünde yer alan bu bölgede derin vadiler ve şelaleler de yer alıyor. Çoğu yüzme açısından çok tehlikeli. Ama doğa koşulları müsait olduğunda parkın uzak bir köşesinde atlayış yapabilirsiniz. Burası Foster Şelalesi adı verilen yemyeşil bir vadi. Tennessee'ye öğrenci olarak gelen Kim, Whitney, Danny ve Asia bu muhteşem yüzme mekanını aramak için yola çıktı. Otoparktan sonra aşağı ormana doğru dik ve zorlu 3 kilometrelik bir yürüyüş var.
19: Aslında bu bacaklar için çok güzel bir antrenman.
16: Fiery Gizzard adı verilen bir patikadan ilerleniyor. Vadiye doğru inerken karşınıza 1993'te yapılan bir asma köprü çıkıyor.
19: Şuna bakın, harika. Köprüden geçerken karşınıza yüzme yerine muhteşem bir manzarası çıkıyor. Harika görünüyor. Şuna bakın.
16: Artık Tennessee'nin en özel havuzlarından birinden sadece birkaç adım uzaktasınız.
19: Başardık. Şuraya bakın. Aman tanrım. Gerçekten muhteşem bir yer değil mi?
16: Foster Şelalesi klasik bir kutu vadisi. Kenarında da 30 metre yüksekliğe kadar uzanan kaya duvarlar var.
20: Bakın kayadan nasıl yansıyor. Çok güzel.
21: Tamam, hadi bakalım suya girelim.
19: Evet.
16: Little Gizzard Deresi'nin suları yamaçtan 20 metre aşağıya, 70 metre eninde, 3 metre derinliğinde bir havuza dökülüyor.
21: Su insanı canlandırıyor. Gerçekten harika. Doğaya dönüş yapıp suya atlamak ve arkadaşlarımla harika bir deneyim yaşamak.
16: Bu havuzu ziyaret edebilmek pek mümkün değil. Buraya sadece kuru mevsimde gelinebiliyor. Sular çok az aktığı zaman. Ağustos sonunda ve Eylül'de 6 hafta boyunca şelalenin altına ve hatta arkasına bile yüzebilirsiniz.
19: Yapıyor muyuz?
21: Evet, hadi.
19: Tamam, tek tek mi geçeceğiz?
21: Evet.
19: Sağ elini solunun olduğu yere koy. Aynı deriye. Neredeyse vardın.

0: Kaya tırmanışı sayesinde adrenalin bedenimi kapladı. Kendimi çocuk gibi hissettim.
1: Bugün muhteşemdi. Kendi başımıza sulara atladık, oynadık ve keşfettik. Bizim için doğal bir oyun alanı gibiydi.
2: Şimdi Hawaii'nin muhteşem Oahu adasına gidiyoruz. Aslında onun altına gidiyoruz. Burası sadece yerel halkın bildiği, yerin birkaç metre altındaki bir yüzme mekanı. Hawaii'nin ziyaretçilerinin yarısı Oahu adasına gelir. Ve çoğu da sörf imkanlarından dolayı Honolulu'nun dünyaca ünlü Waikiki kumsalını tercih eder. Yerel halksa şehirden dışarı çıkıp Waianae sahili boyunca gitmeyi tercih eder. Burada iklim biraz daha sıcak ve kurudur ve yollar daha az kalabalıktır. Biraz daha yalnız kalmak isterseniz bu da 2 milyon yıllık bir lava akıntısının içinde mümkündür. Mermaid Mağarası denen bir yeraltı mağarasında. Oahu yerlisi Maddie, sevgilisi Randall'ı Mermaid Mağarası'na ilk kez götürüyor. Yolculuk 93 numaralı otoyoldan Kaneana Parkı'na doğru giderek başlıyor.
3: Oraya daha önce hiç gitmedim. Güzel olacak gibi. Rahatlayabileceğiniz hoş bir yer.
2: Kaneana'nın ufak otoparkından doğrudan sahile inin. Buradan lav kayalıklarının üstünden 10 dakika yürümeniz gerekiyor. Ama o ufak mağara girişini bulmak zor olabilir. Neyse ki bölgenin yerlileri tam olarak ne bulmaları gerektiğini biliyor.
4: Şu tarafa.
3: Yolu bilen biriyle gelseniz iyi olur çünkü burada birkaç delik var.
4: İşte burada.
3: Bu mu?
4: Çok güzel.
3: Aşağısı nasıl?
4: Çok güzel.
2: Bazı günler inmenize yardım edecek bir merdiven bulabilirsiniz. Diğer günlerde bu kadar şanslı olmayabilirsiniz.
3: Ah, güvendeyim. Evet. Şuna bak. Vay canına.
2: Mermaid mağarası 13 metre genişliğinde ve parlak mavi okyanus suyuyla dolu. Kemerli taştan tavan sadece 1,5 metre yüksekliğinde. Hawaii'de başka hiçbir yerde bulamayacağınız samimi bir hava yaratıyor. Ziyaretinizi dikkatle planlayın çünkü bu havuza sadece sular çekildiği zaman girilebiliyor.
3: Delilik bu.
4: Suya girmek için sabırsızlanıyorum.
2: Eğer buraya koşullar uygun olduğu zaman gelirseniz adada bundan daha davetkar bir yer bulamazsınız.
3: İyi geldi.
4: Çok iyi.
3: Kendime geldim.
4: Ne kadar mavi.
2: Bu lav akıntısı Waianae Volkanı'nın eski bir patlaması sırasında oluşmuş. Milyonlarca yıl içinde lav kabuğunun altında bir sıra mercan dolu mağara meydana gelmiş. Bunların çoğu sürekli olarak deniz suyunun altında kalıyor.
3: Mağarada yüzmek harika bir şey. Aşağıdayken suyun ne kadar berrak olduğunu görüyorsunuz.
2: Lav kayasının içindeki delikler doğal pencere görevi görüyor.
3: Işık görüyorum.
2: Sanki mağaranın içi parıldayan hazinelerle doluymuş gibi bir hava yaratıyor.
4: Suyun altında gözlerinizi açtığınızda parlıyormuş gibi oluyor.
2: Ama bu özel havuza girmek için çok kısa bir zaman aralığınız oluyor. Sular yükselmeye başladığı zaman işler zorlaşıyor.
3: Sular yükselmeye başladı. Mağara doluyor. Biz de dışarı çıkıp okyanusa bakacağız.
2: Mermaid mağarasını terk etme zamanı geldiğinde denize doğru suyu takip edin yeter.
4: Gerçekten çok eğlenceliydi.
3: Muhteşemdi. Dışarısı çok güzel. Burada sadece biz varız.
4: Evet.
3: Hava güneşli, mükemmel. Toplamda harika bir gündü.
2: Şimdi Kuzey Kaliforniya'ya Yosemite Ulusal Parkı'nın en batı köşesine gideceğiz. Çok huzurlu bir adı olan bir yüzme mekanı burada kalpleri hızla attıran bir aksiyon yaşatıyor. Yosemite, Kaliforniya'nın en popüler parklarından biri. Bu geniş, el değmemiş topraklar her yıl 4 milyondan çok insan tarafından ziyaret ediliyor. Bu turistlerin çoğu parkın sadece ufak bir bölümünü ziyaret ediyor. Yosemite Vadisi adı verilen çok dar bir bölgeyi. Sadece 50 kilometre batıda çok daha heyecan verici bir şeyin varlığından hiç haberleri yok. Tadını tek başınıza çıkarabileceğiniz heyecanlı bir yüzme mekanı olan Rainbow Pools.
5: Rainbow Falls'a gidiyoruz. Yosemite'ye doğru giden otoyol 120'nin üstünde. Burası gizli ufak bir şelale ve yüzme mekanı. Kayalardan atlayabilirsiniz.
2: Yerel halktan olan Adam ve Paige, Rainbow Falls'un yamaçlarından yıllardır atlıyor. Ve bugün arkadaşları Lexi'yi yamaç atlayışını denemek için buraya ilk kez getirmişler.
6: Çok heyecanlıyım. Daha önce hiçbir yamaçtan atlamadım. Bugün ilk olacak ve harika bir gün olacak.
2: Ana yol sizi vadinin altına götürür. Ama havuzlara ulaşmak için ufak ve işaretsiz bir yoldan yukarı çıkmanız gerekir.
6: Çok heyecanlıyım.
2: Kısa süre sonra kayalık bir yamaca ulaşırsınız ve burada nefes kesici şelaleyle beslenen bir lagünle karşılaşırsınız.
6: Aman tanrım! Ne kadar güzel!
2: Rainbow Pools üstte 10 metrelik, altta 17 metrelik iki havuz barındırır. Bunları granit bir yamaç birbirinden ayırır. 1920'li yıllarda bu kayaların üstünde Cliff House adıyla bilinen eski bir otel vardı. Ama 10 yıl sonra bir fırtına sırasında sularla nehrin aşağısına doğru sürüklendi ve bu bölge unutuldu. Bu havuzu sadece birkaç yerel yamaç atlayıcısı biliyor ve gösteriş yapmak için en sevdikleri yer burası.
6: Sabırsızlanıyorum.
0: Yapabilir.

0: Şelale sadece 5 metre yüksekliğinde ama çevredeki yamaçlar 8 metreye kadar çıkıyor. Ve Lexi gibi atlamaya ilk başlayanlar için Cliff House platformundan yapılacak bir atlayış bir cesaret gösterisi olabilir.
1: Çok korkuyor, yüksekten hoşlanmıyor.
2: Çok gerginim, tahmin ettiğimden daha da gerginim.
3: Tamam, 5,
1: 4, 3, 2, 1...

0: otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Kapıyı aç.
2: Merhaba, nasılsın?

0: Frankfurt döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
1: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Yosemite Ulusal Parkı'nın hemen dışında heyecan verici bir yüzme mekanı var. Yamaç atlayışını ilk kez yapacak olan hevesliler için çok uygun bir yer. Bugün yerel halktan biri korkularıyla yüzleşmeye ve Rainbow Pools'a 8 metreden atlamaya hazırlanıyor.
4: Çok korkuyor, yüksekten hoşlanmıyor. 5, 4, 3, 2, 1... Korkutucu muydu?
5: Aman tanrım, inanılmazdı. Bunu korkularıma rağmen yapabilmek harika geldi ve bunu yapmaya devam etmek istiyorum. Evet.
3: Alttaki havuz normalde 4 metre derinliğinde. Ama her zaman ne olur ne olmaz diye su seviyesini kontrol etmekte yarar var. Ve gitmeden önce gizli bir mekanı görmek için şelalenin arkasına yüzmeyi de unutmayın.
5: Onca suyun önünüzden aktığını görmek gerçekten harika. İçinden geçip arkasına geçebilmek de çok heyecanlı. Harikaydı.
4: Gerçekten çok güzel.
5: Sular muhteşemdi. Gerçekten inanılmaz.
3: Şimdi Güney Pasifik takım adası Samoa'ya gidiyoruz. Savai adasında kimsenin pek bilmediği bir yüzme mekanı var. Yerel halk buranın tadını 3500 yıldır çıkarıyor. Samoa 9 ada üstünde hükümdarlık ilan etse de çoğu sakini Upolu adasındaki başkent Apia'da yaşıyor. Yılda 100 binden çok ziyaretçi gelip yağmur ormanlarını, kumsalları ve çevredeki mercan resiflerini görüyor. Ama Upolu aslında en büyük Samoa adası değil. Bu unvan 16 kilometre ötedeki çok daha az bir nüfusa sahip Savai'ye ait. Burada Polinezya'nın beşiği denen bir yeri ziyaret edebilirsiniz. Ve Afu Au Şelalesi'nin altında gizli yüzme mekanına bakabilirsiniz. Yerel halktan Pearl, Moria ve Filia biraz atlayış yapmak için bugün yola çıktı.
6: Upolu'dan gelen feribottan yeni indik. Bir saatlik bir yolculuk ve şimdi arabaya binip Afu Au Şelalesi'ne gideceğiz. Ben Savailiyim. Son 5 senedir Upolu'da yaşıyorum. Şimdi arkadaşlarımı dolaşmaya ve eğlenmeye getirdim.
3: Savai iskelesinden manzaralı toprak bir yoldan 15 dakika gidiyorsunuz.
6: Sonunda geldik. Woohoo!
3: Aslında daha gelemediniz. Sık yağmur ormanının içinden 10 dakika daha yürümeniz gerekiyor. Yolda giderken gözlerinizi dört açın. Belki ulusal bir hazine bulabilirsiniz.
5: Bu Samoa'nın ulusal çiçeği, adı Tevila. Tamam. Bu kırmızısı.
3: Paleatu Nehri'ni takip edin. Yol sizi kısa süre sonra buraya ulaştırır.
6: Şuna bakın.
3: Etkileyici Afu Au Şelalesi sık yağmur ormanının içinden çıkar ve 13 metre aşağıya derin bir orman havuzuna dökülür. Havuzun çevresinde yarım düzine minik şelale ve keşfedilecek mağaralar vardır.
7: Şelalenin altında oturup sohbet edebileceğimiz bir yer var gibi. Yüzmeye hazır mısınız?
5: Evet. Şelalenin arkasına tırmanmak çok eğlenceliydi. Sular yüzünüze çarpıyor ve sanki cennetten yağmur yağıyor gibi oluyor. Evet, cidden harika.
3: Tırmanmaya devam ederseniz sizi daha çok heyecan bekler. 33 metre genişliğindeki havuz çoğu yerde 4 metre derinliğinde. Yani içine dalmak için yeterince yer var.

0: Burnuma biraz su kaçtı ama her şey yolunda. Eğlenceli.
1: En yüksek platform şelalenin tepesine yakın. 8 metre yukarıda.
2: Tırmanmak oldukça zordu. Her dala hayatınız ona bağlıymış gibi tutunuyorsunuz. Aman tanrım.
1: Üst düzlüğe ulaştıktan sonra tek yapabileceğiniz kendinizi bırakmak ve uçmaya başlamak.
2: Kalbim hala hızlı atıyor. Gerçekten titriyorum ama yaptım. Ve artık 8 metreden atladım diyebilirim.
1: Samoa'da gündüz sıcaklıkları ortalama 32 derece. Afuao Şelalesi ise günü bu sıcaktan uzakta geçirmek için harika bir yer.
0: Gelip yüzmek için harika bir yer. Manzara harika. Çok doğal. Çok sevdim.
3: Size ait bir havuz gibi. Mükemmel.
1: Şimdi size farklı bir şey sunacağız. Aslında varması çok rahat olan epik bir yüzme mekanını. Ormanda kilometrelerce yürümek istemiyor musunuz? O zaman bu muhteşem şelaleye gidebilirsiniz. Bu şelale İtalya'dan Adriyatik Denizi ile ayrılan Avrupa ülkesi Hırvatistan'da yer alıyor. Buradaki ulusal park yılda 1 milyon ziyaretçiyi kendine çekiyor. Yugoslavya'dan ayrılıp bağımsızlığını ilan ettikten 25 yıl sonra Hırvatistan'da artık çok çabuk gelişen bir turizm endüstrisi var. Bunu da eşsiz mimarisine ve güzel kumsallarına borçlu. Ama sahilden 10 kilometre içeriye girdiğinizde Krka Ulusal Parkı'nı bulursunuz. 140 kilometre boyunca uzanan ormanlar, nehirler ve şelaleler. Parkın en önemli ilgi çeken noktası da Kradinski Buk olarak bilinen bir seri şelale ve havuzdur. Bugün Danimarkalı tatilciler Maria, Morten ve arkadaşları Hırvatistan'ın en güzel yerine yolculuk ediyor.
4: Bugün gemiye biniyoruz ve Kark Ulusal Parkı'na gidiyoruz.
1: Bu manzaralı 25 dakikalık tekne yolculuğu sizi Krka Nehri'nin üstüne doğru götürüyor. Milyonlarca yıl içinde bu nehir kalker tepelerin arasında 220 metre derinliğinde bir vadi kazımış. Bu vadi de parkın tam ortasında yer alıyor. İçeri girdikten sonra dolambaçlı 2 kilometrelik bir yol sizi birkaç açık yeşil havuzun ve ufak şelalenin yanından geçiriyor.
4: Ne diyorsun?
5: Çok sevdim. Suyun içinde bolca balık var.
4: Su gerçekten çok berrak değil mi?
1: Suyun parıltılı rengi alglerin ve yüksek seviyedeki kalsiyum karbonatın ürünü.
4: Çok güzel bir yürüyüş bu.
1: Kısa süre sonra yol dikleşmeye başlıyor ve sizi dünyada bir benzeri olmayan bir gözlem noktasına çıkarıyor. Epik Skradinski Buk 17 çok katlı şelaleden oluşuyor. Sular 400 metrelik bir mesafede toplamda 52 metrelik bir irtifa kaybına uğruyor.
6: Fotoğraf çekmek için harika bir yer. Onları her yerden, her açıdan görebiliyorsunuz. Çok güzel çünkü farklı ışıklandırmalar elde ediyorsun.
1: Ama bu şelalenin en güzel tarafı tadını sadece uzaktan çıkartmamanız.
2: Hadi devam edelim.
1: Şelalenin altına inerseniz gerçekten içine dalıp yüzebiliyorsunuz. Su ortalama saniyede 57 metreküp akıyor. Aslında bu güçlü akan şelalelerin üstüne Avrupa'nın ilk hidroelektrik santrali kurulmuş. 1895'te Niagara şelalelerinden sadece birkaç gün sonra açılmış.
4: Şelaleleri çok seviyorum. Bu gerçekten çok güzel. Birçok katı var çünkü.
1: Bu muhteşem şelalelerin altında yüzmek çok zordur. O yüzden sakın güvenlik şeritlerini aşmayı düşünmeyin. Ama her gün bunun gibi bir şelalenin altında yüzme imkanını yakalayamazsınız. Bu gerçekten de unutulmaz bir yüzme deneyimi.
4: Bunu yaşayabildiğim için gerçekten minnettarım. İnanılmazdı. Çok güzeldi.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
8: Tekrar söylememe gerek var mı?
10: Otel mi? Trivago.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Kapıyı aç.
2: Merhaba, nasılsınız?
3: Ekonomik olsun diye bir kullanıyorum.
4: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
5: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
6: Gün boyu çamaşırını koru.
7: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
8: Mol Ped'den kız sözü.
9: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
10: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten, dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
11: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
1: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: New York.
1: New York bebeğim.
0: Hadi gidelim. Şuradaki ekibe bak.
1: Bunlar ne böyle? New York çeteleri mi? İçimde kötü bir his var.
2: 350. Yok mu arttıran? Satıldı. $400. Satıldı. Satıldı. Satıldı. Gelmene sevindim.
1: Oh, aman tanrım.
0: Uğurlu sayı 13.
1: Aman tanrım. Şuna bakar mısın? Vay canına.
3: Bunu nereden buldunuz? Kazandık.
4: Yangını görüyor musun?
0: Vay canına.
1: Hadi söndürelim şunu.
5: 560 oldu.
4: 575 oldu.
6: Amerika'da her gün binlerce depo açık artırmalarda satılıyor.
3: Satıldı.
5: Satıldı. $500.
4: $1,150.
0: Bu müzayedeler ne aradığını bilenler için büyük bir iş kapısı haline geldi.
3: $50,000.
1: Anlaştık. Ben Alan Huff.
0: Ve ben Tom Jones.
6: Bizler antika avcılarıyız. Ülkeyi dolaşıyoruz ve depolar satın alıyoruz.
0: Ve bu işte en iyiyiz.
6: Kapı açıldığında
0: bu harika.
6: Değerini belirlemek için saniyelerimiz oluyor.
0: Teklif yap.
6: $400 ve müzayedeyi kazanıyoruz.
5: Satıyorum.
4: Sattım.
3: Sizindir.
1: Şuna bak. Bulduğumuz ve
0: sattığımız şeylere
6: inanamayacaksınız. $5,100
0: ve ne kadar eskiyse o kadar pahalı.
1: New York. New York bebeğim. Wall Street'ten Broadway'e New York insanların hayallerini gerçekleştirmek için gittikleri yer olmuştur. Ve Tom'la birlikte biz de bunu yapmak için buraya geldik.
0: Uyanmak için biraz kahve içmek ister misin?
1: Kahveni nasıl alırsın?
0: Biraz kremalı, biraz da şekerli isterim. New York dünyadaki en geniş ve etkileyici şehirlerden bir tanesi.
1: Biz bu yüzden bir kıyıdan diğerine geldik. New York'un pırıltısını, cazibesini ve bazı antikalarını bulmak istiyoruz. Öyle değil mi Tom? Burası Brooklyn. New York'un en kalabalık yeri.
0: Ne kadar çok insan, o kadar kullanılmayan eşya.
1: New York, bizi görene kadar bekle.
0: Hadi gidelim.
1: Hadi gidelim. Vay canına, şuraya bak. Eski bir okulmuş ha.
3: Anlaştık, tamam.
1: Seninle gurur duyuyorum Tom. Sonunda okula geri dönüyorsun. Beni dolaplara gömmek izleyeceksin. Yapma. Evet, bu ilginç. Sporcumuz, hazırlık öğrencimiz ve koçumuz var. Şu tarafta da rahibe Agnes var. Elime cetvelle vurmak istiyor gibi. Okulun ilk günü gibi. Şuraya bak.
0: Şuradaki ekibe bak.
1: Serseriler geliyor. New York çeteleri mi? Bunlar ne böyle ha? Bir takım mı?
6: Son zamanlarda müzayedelerde daha fazla ekip görür olduk ve kötü haberse yarışmamız gereken daha çok kişi demek bu. Uzmanlık gerekiyor.
0: Rugrat'te ne?
6: Onlara dikkat edelim.
0: Müzayedede 11 ünite var ve kalabalıkta muhtemel bir takım var. Parmak ucunda yürümemiz gerekecek. Bence stratejimiz buradan ceza almadan gitmek olmalı.
2: Herkese iyi günler. Müzayedeye hoş geldiniz. Benim adım Jill Dougherty. Bana yardımcı olması için iki yardımcım var. Onlara ya da bize teklif verebilirsiniz. Mutlulukla aranıza paranın girmesine izin vermeyin. Pekala, hadi gidelim.
6: Böyle tarihi binaları ziyaret etmek çok güzel olsa da genellikle en iyi ürünler oralardan çıkmıyor. Geç kaldın. Müdürün odası nerede? Oraya gideceksin.
0: Bu üniteleri kontrol ederken tavırlarımıza dikkat etmek buradaki en önemli faktör.
1: Bulaşık makinesi, eski bilgisayar, çoğunlukla çöp. Şuna bak. Baloncuklu naylonun altında bir şey var.
6: Bu ünite güzellik yarışması kazanmayacak olsa da baloncuklu naylon bir şeyi korumaya değer gördüklerini gösteriyor.
0: Ve bu da bizi ona çekmesi için yeterli.
1: Bunu birkaç yüz dolara almalıyız.
0: Evet, hoşuma gitti.
2: Pekala, müzayede zamanı. Hazır mısınız? Başlıyoruz. $25'la açtık. $25, $50 oldu, yok mu arttıran? $75 oldu, yok mu arttıran? $75 arttıran yok mu? Hadi $75. $75,
1: evet.
2: $100. $100 arttıran yok mu? $125. $150 yok mu arttıran? $150. $150. $175 oldu. Arttıran yok mu? Yok mu arttıran? Satıyorum. Sattım. $175'a sattım.
0: Güne kazanarak başlamak her zaman güzeldir.
1: Sanırım Rugrat'ler ciddiye alıcılardı. Biraz nabız yoklamam gerek. Rugrat nedir? Hayır kurumu mağazası gibi
5: hayır
1: bir şey mi?
5: Hayır kurumu ve halı yıkama.
1: Güzel. Aferin. Hayır kurumu sahiplerinin diğer alıcılar üzerinde büyük bir avantajı vardır. Aldıklarını hızlı bir şekilde satabilecekleri bir dükkanları vardır.
0: Eğer onları yenmek istiyorsak dikkatli olmak zorundayız. Vay canım, bu da ne?
1: Bunlar pinçten yapılmış ve antikalar. Her yerde antika var.
0: Dostum, su hasarı.
6: Antika görmek her zaman güzeldir. Ama tavandaki su izleri ünitenin arkasında göremediğimiz şeyler konusunda bizi endişelendirdi.
0: Eğer bunu alacaksak ucuz olmak zorunda.
6: Ne kadar?
0: Limitimiz 250.
6: Harika.
2: Pekala, müzayede zamanı işte başlıyoruz. İlk teklifi kim verecek? 25 dolarla açtık. Yok mu arttıran? 50 oldu. 100 dolar oldu. Yok mu arttıran? 100 dolar, 100 dolar, 100 dolar, 125 dolar oldu. 150 dolar oldu. Yok mu arttıran? 175 dolar, 200 dolar. Yok mu arttıran? 225 dolar. Yok mu arttıran? 250 dolar. Yok mu arttıran? 275 oldu. 300 veriyor musunuz? 300 yok mu? Hayır diyor. Ben de satıyorum. 275 dolar. 7 numara.
6: O ünitenin limitimizin 25 dolar üstüne çıkan Ragrets'e gitmesi canımı sıktı. İçimde kötü bir his var. O altındı.
0: Limitlerimize sadık kalmak bazen canımızı sıksa da uzun vadede daha karlıdır.
6: Doğru olanı yaptın. Oh. Olamaz. Korkun.
2: Satıldı. 250 dolar.
0: Hiçbir şeyi kaçırmıyorsun.
6: Bunu satın almama konusunda senin hemfikirim Tom.
2: Satıldı. 7 numara.
0: Fena değil.
6: Bunda 100 dolara çıkardım.
2: Satıldı. 225 dolara Bay Ragret'e satıldı. Satıldı, satıldı. Bay Ragret, bugün gelmenize sevindim.
6: Görünüşe göre Ragret ülkesine gelmişiz.
0: Ragret buna devam ederse New York seyahatimiz kötü sonuçlanabilir.

0: Vay canına. Çöp torbaları, koltuk. Aa, bu da ne? Şuna bak. Orada. Bak, tabanca var. Bence bunu ucuza alabiliriz. Ne dersin?
1: Hoşuma gitti.
0: $100?
1: Evet.
0: İlk bakışta bu ünite değersiz gibi geldi ama içinde büyük ihtimalle bir tabanca var ve bu da beni heyecanlandırdı.
1: Umarım da Ragret bizim gördüğümüzü görmesin.
2: Müzayede zamanı başlıyoruz. İlk teklifi kim verecek? Düşük başlayalım. $25 ne dersiniz? 25. 50 oldu. $50. 60 oldu. Yok mu arttıran? 65 oldu. Yok mu arttıran? Yok mu arttıran? Arttıran yok mu? $65. Arttıran yok mu? $65. Yok mu arttıran? Sattım. $65.
0: Bu ünite üzerinde kesin bir şey söylemek zor ama Ragret'ten kapmak iyi hissettirdi. Öyle değil mi Tom?
1: Umarım son ünitede de bizi izlemeye devam eder.
2: Ellerinizi havaya kaldırmak için bu son şansınız.
0: Eski hoparlörler. Tüm o albümlerin dışında asıl güzel olan şey timsah derisinden çanta. Bu bir müzikseverin ünitesi. Gördün mü? Çantayı gördün mü?
1: Kırmızı.
0: 70'lerden kalma bir oyun ya da kumar makinesi.
1: Bu hoşuma gitti. Almak ister misin?
0: Evet, bu şeyi alacağım. Bu ünite oldukça güzel görünüyor.
1: $300 ne dersin?
0: Pickup ve plaklar var. Ne yazık ki bu tür şeyler hayır kurumu mağazalarında oldukça iyi satar.
1: Ragret'in son ünite için iyi bir savaş vermesini bekliyoruz.
2: Pekala, müzayede zamanı başlıyoruz. $100'la başlıyoruz. $125 oldu. $150 oldu. Yok mu arttıran? $150. $150 arttıran yok mu? $175 oldu. $300 oldu. $300. Yok mu arttıran? $300. $300. $325 oldu. Yok mu arttıran? $350. Yok mu arttıran? Yok mu? $375.
1: $400.
2: Arttıran yok mu? $400 oldu. Yok mu arttıran? Yok mu? $400. Arttıran yok mu? $400. Sattım. $400'a satıldı. $400.
0: Sonunda konuk takım sayıyı yapıyor.
1: Bugün için 3 güzel ünitemiz var. Hadi kazalım. İşte bu.
0: İşte evet, oldu. Ha, güzel bir tabure.
1: Hoşuma gitti. Bar taburesi gibi. Bir tane daha. Bunlar oldukça güzel.
0: Bunlar muhtemelen 60'lardan. İşlenmiş demir. Modası hiç geçmiyor. İkisi için $50.
1: Güzel.
0: Hoparlörlere bakmak için can atıyorum. Şunun güzelliğine bak. Bundan abajur yapabilirim.
1: $40 eder.
0: 70'ler bebeğim. Hadi ama. Dikkatli olun diyor. Sarığı eskimiş. Bu da bana en az 20 yıllık olduğunu söylüyor.
1: Beklediğim şey bu değildi.
0: Evet, koleksiyoncularmış ve bir sebepten dolayı filleri topluyorlarmış. Bu tamamen mintyelerden yapılmış.
1: Çok güzel.
0: Pekala, bir koleksiyoncumuz var. Tüm koleksiyonu en az $60 satabiliriz.
1: Bu bende kalıyor.
0: Hoşuna mı gitti? Filleri seversin sen.
1: Benim.
0: Odadaki fili göz ardı ediyorsun. İstersen bütün kutuyu alabilirsin. Aman tanrım. Tom. Dostum. Aman tanrım. Şuraya bakar mısın?
1: Teşekkür ederim.
0: Şuraya bak.
3: Vay canına.
1: Bu şeyin ederi ne?
3: $6,000 kadar.
1: Lanet olsun. Şuna bak.
4: Hadi söndürelim şunu.
5: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Kaptan, biz deplasmanda değil miydik bu kadar?
6: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
7: Milli takımlar ana sponsoru Füzül, bizim çocuklara başarılar diler.
8: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
9: Geceliği 4.200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8.400 lira ödedim.
6: Trivago.
9: Peki ya sadal kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Servis geldi. Çantam hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
9: Geceliği 4.200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8.400 lira ödedim.
6: Trivago.
9: Peki ya sadal kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
9: Geceliği 4.200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8.400 lira ödedim.
6: Trivago.
9: Peki ya sadal kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nun daha 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
3: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
5: Odadaki fili göz ardı ediyorsun. Bu şey daha da eski başladı. Aman tanrım. Ton. Dostum. Oho, bu bir köstebek avı. Aman tanrım. Eğer çalışırsa çok eğleneceğiz. Bütün köstebekler yerinde gibi görünüyor. Vay canına. Bu şey oldukça eski. 70'lerin sonları. 70'ler olduğunu nasıl mı biliyorum? Çünkü 80'lerde böyle bir donanım görmezsin. O yıllara gelindiğinde bilgisayarlar vardı. Fişe takalım ve görelim çalışacak.
6: Güç kablosu yok.
5: Aa, olamaz. Güç kablosunu buluruz. Umarım çalışır. $1,500 olmaması için bir sebep göremiyorum.
6: Güzel. Hoparlörler.
5: Oo, bunlar para eder. İyi işte on. Bunlar PA hoparlörleri. Oo, işte mikser.
6: Mikser. Harika dostum. DJ ekipmanlarımız var.
5: Daha iyi şeyler bırakamazlar.
6: Turntable'lar.
5: Aman tanrım. Vay canına. Ağır ne anlama geliyor? Para. Sadece bir değil, iki tane var. Neden aynısından iki tane alırsın?
6: Her el için bir tane.
5: Hadi duyalım dostum. Ha işte oldu.
6: Hey.
5: Dostum.
6: Para burada.
5: Müzik de burada. Dans et bebeğim. Yukarı aşağı. Oh.
6: Teşekkür ederim.
5: Tam havaya girmiştim.
6: Pek sanmıyorum.
5: Bunlar en az $1,500 eder. Tüm sistemle birlikte 5000'e kadar çıkabilir. Ve $1,000 değerinde albümlerimiz de olabilir.
6: Evet şüphesiz.
5: Az önce para kazandık. DJ ekipmanı ve köstebek avı oyunu bana dolar şeklinde görünüyor.
6: Ama daha kazılacak 2 ünitemiz daha var.
5: Bakalım ne var?
6: Silahlar, silahlar, silahlar olsun.
5: 2 çanta vardı gördüm. Birini bana ver.
6: Bakalım.
5: Olamaz. Ne oldu, sahte mi?
6: Sahte.
5: Eğer bunlar gerçek olsaydı $10,000 olabilirdi.
6: Vidalar modern olduğunu gösteriyor. Bunlar gerçek mermiler değil. Ve siyah barut fişeğin kabuğunu ateşlenmez.
5: Bunların bir değeri var mı?
6: Bunlar çakmak. Belki bir tanesi için $10 alabiliriz.
5: Pekala.
6: Arkadakilerin hepsi çöp.
5: Çöp bu. Kimse bunun için bize para vermez.
6: Bir şey yok.
5: Vay canına, $50'lık bir or.
6: Hadi fişe takalım.
5: Hey, çalışıyor.
6: Lanet olsun. Duman çıkarıyor.
5: Ah, dostum. Ha. Yanan plastiğin kokusu bu ünitedeki diğer kokulardan çok daha iyi. Başarısızlık olduğunu söyleyebiliriz.
6: Evet.
5: Başarısız üniteler hayatın bir parçası.
6: Evet ama baloncuklu naylonun değerli bir şey sakladığını umuyorum. Kamera varmış.
5: Eskiz
6: mi? Zamanın öncesine hoş geldin.
5: Evet.
6: $5.
5: 1980 yazıyor. Bu şeyin zamanında ne kadar olduğunu biliyor musun? $1. Bizim evde bunlardan yoktu. Birbirimizin resimlerini çiziyorduk. Şimdi ise belki $5.
6: Pekala. Bakalım baloncuklu naylonun altında ne var?
5: Oo. Vay canına. Dostum, itfaiye hortumu. Eski evde son 20-25 yıldır bunları pirinçten yapmıyorlar.
6: Doğru.
5: Bakalım dahası var mı?
6: Dostum, şuna bak. Bunu tutman gerek. Bu bir alev ağızlığı.
5: Pekala. Bununla bir şey yaparız.
6: Dahası da var.
5: Haa. Vay canına. Daha büyük. Bu harika.
6: Ağızlığı tut.
5: Ha, işte böyle. Ateşte savaşıyoruz.
6: Bu ciddi bir su topu. Yükseklerdeki yangını söndürmek için. Bu inanılmaz dostum.
5: Elmira, New York. Tamamı Birleşik Devletler yapımı, 40-50 yaşlarında olmalı. Bu krom da birkaç yüz dolar eder dostum.
6: Ne olursa olsun, şu anda çok para kazanmış durumdayız.
5: New York'ta bir sürü itfaiyeci var ve biz de itfaiye eşyamızı karşı kıyıya kadar taşımak istemiyoruz.
6: Ama ilk olarak Gordon'la buluşacağız.
5: Şirketi arcade oyunlar kiralıyor ve satıyor. Bu yüzden bizimki gibi klasik oyunları sürekli arıyor. Şuna bak.
1: Vay canına, bunu nereden buldunuz? Yıllardır bu oyunu görmemiştim. Bunun ikiz bir versiyonu yoktur. En az 30 yıllık var bu. Arcade oyunlar 80'lerde bitmeye başladı. Ama ilaç geç kalmadı. İnsanlar oyun oynayıp ödül kazanıyordu.
5: Zamanını ve paranı harcamıyorsun. Eğlenmek için $300 ödüyorsun ve gidiyor, değil mi?
6: Bunlar ilk üretildiklerinde ne kadardı?
1: Zamanında $6,000 civarındaydı. Bugün 3000 ila 4000 arası bir yerdedir.
5: Güzel.
6: Ben de sevdim.
1: Çalışıyor mu? Çalışması gerek. Kompresörün çalışması gerekiyor. Tüm köstebekler yukarı aşağı oynamalı. Güzel bir parça ama biraz eski. Çok fazla bakım gerektirecek.
5: Tamam.
1: Fişe takmaya hazır mısın?
5: Kesinlikle. Çalışıyor mu?
1: Hayır. Kompresör çalışıyor.
5: Aa, olamaz.
1: İçini açıp sorunun ne olduğuna bakmalıyım.
5: Bu tür oyunlar üzerinde çalışmışlığım var. Bekle, sanırım buldum. Boşta bir kablo var. Evet.
1: Harika, çalıştı.
5: Çalıştı.
1: Pekala, vurmaya hazır olun.
5: Vurmak için doğmuşum. Hadi başlayalım.
1: Hadi. Başla. Şimdi.
6: İşte bu. Hoşuna gitti mi?
1: Hadi Ton, hadi Alan.
5: Evet. Al bakalım.
1: 60, 70, 80, 90. Alan önde. Ton, kaybediyorsun.
5: Bu doğru.
1: Hadi Ton, hadi. Bitti. Tamam.
5: İşte bu.
1: Kazanana ödülümüz de var.
6: Bunu siz kazandınız efendim.
5: Teşekkür ederim efendim.
1: Bununla ne yapmak istiyorsunuz?
6: Bence satma zamanı
1: Pekala
6: geldi.
1: Pekala, çalışıyor. Peki, görünmüyor. $500 ne dersiniz?
5: Bence bunun olmayacağını biliyorsun. $4000 eder dedin. Bu senin rakam.
1: Yeni bir oyun alabilirim.
5: Alabilirsin ama artık bunlardan yapmıyorlar.
1: Eski bir makine. $1000 çıkabilirim. Yapabileceğimin en iyisi bu.
5: Coney Adası'nda bu şey sana haftada ne kadar kazandıracak?
1: Makineyi temizledikten sonra haftada $500 ila $1000 kazandırır.
5: Benden daha çok kazanacaksın. İstiyorsan 2000 vereceksin.
1: Anlaştık.
5: Teşekkür ederim. $2000 hiç de fena bir para değil dostum. Birazdan yüzbaşı Mike'la buluşacağız. 30 yıldır Brooklyn İtfaiye Departmanı'nda çalışıyor ve alttan gelen genç itfaiyecileri yetiştiriyor.
6: Umarız itfaiyeci malzemelerimize güzel bir ev bulabilir.
5: Bu şey nedir?
7: Bu şey 1950'lerden kalma bir su tabancası. Su topu olarak da bilinir. Eski zamanlardan yangını söndürmenin tek yolu hortumları uzatmaktı. Bu top suyun binaya daha hızlı ulaşmasını sağladı ve bir devrim yarattı.
6: Vay canına.
5: Saniyede kaç litre?
7: Bu alet 6 tonluk bir basınç yaratıyor.
6: Aman tanrım.
5: Vay canına.
7: Her dakika.
6: Bu çok demek.
5: Yani bundan su içemeyiz.
7: Hayır. Ama eğer içersen kafanı kopartır.
5: Bugün böyle bir şey kullanıyor musunuz?
7: Elbette. Şu anda bu teknolojiyi de kullanıyorlar.
5: Yani bunun bir değeri var mı?
7: $4000 civarı. Eğer iyi çalışıyorsa tabii.
5: Eğer çalışırsa ona bir ev bulabilir misiniz?
7: Evet.
5: Tamam.
7: Doğru yere geldiniz. Dışarı çıkıp bunu hortum bağlayabilir ve çalışıp çalışmadığına bakabiliriz.
6: İşte bu.
7: Bu bebeği başlatıp aleve ne yaptığını görmeye hazır mısın?
5: Vay canına.
6: Vay canına.
7: Oradaki yangını görüyor musunuz? Tavana doğru yükseliyor. Çok sıcak. Hadi başlayalım. Çalıştıralım bakalım. Çalışıyor çocuklar. Gücü yerinde. Heykele hazır mısınız? Hadi başlayalım. Pencereden girip aleve gününü göstereceğiz. Hadi hadi, yapabilirsiniz.
5: Yukarı, yukarı. Aman tanrım, Ton, şuna bak.
6: Aman tanrım.
5: Sanırım başardık.
7: Kesinlikle.
5: Yangını söndürdük.
7: Artık o binadan alev yükselmeyecek. Üzerinde biraz çalışılması gerekiyor ama gayet iyi çalıştı.
5: Bir teklif yapmak ister misin?
7: $4000 için doğru kişi olduğunu sanmıyorum. Bütçemin üstünde.
6: Öyleyse ne veriyorsun?
7: Bine ne dersiniz?
5: Ortağımla konuşabilir miyim?
7: Elbette.
5: New York'ta günde yüzlerce yangın oluyor. Ve bir dahaki sefere yangın haberi okuduğumda pişman olmak istemem. Sen?
6: Hayır.
5: Bu kolay.
6: Evet.
5: Pekala. $1000 mı veriyorsun?
7: Evet, $1000.
5: Buna gerek yok çünkü buna sahip olmanızı istiyoruz. Bunu size bağışlıyoruz.
7: Bunun ne kadar işimize yarayacağını tahmin edemezsin.
5: Eğitim almaya gelmişiz gibi hissediyoruz.
7: İçinizde kesinlikle bir itfaiyeci var.
5: Teşekkür ederiz.
7: Teşekkür ederim.
6: Biz teşekkür ederiz.
7: Memnun oldum. Kendinize iyi bakın.
5: New York bize iyi davrandı Tom.
6: Bu iyiliği karşılıksız bırakmamak güzel.
5: Su topunu Brooklyn İtfaiye Departmanı'na bağışladık. Köstebek avı $2,000 satıldı. DJ ekipmanı ve tüm diğer eşyalar toplamda $5,250 getirdi.
6: 3 ünite için $640 ödedik. İçerikleri $7,250 sattık. Ve $6,610 kar ettik.
5: Regret deneydi öyle. Hiç de zorlu değildi. Eğer bize bir isim verecek olsaydım Asil Gelincik ismini verirdim. Onlar kendi başlarının çaresine bakan saldırgan hayvanlardır.
6: Üzerinde çalışırız.
5: Evet.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel istikballe.
2: Geceliği 4.200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.

0: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
0: Otel mi? Trivago.
3: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
0: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
0: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
9: Hesap basit, hesap basit.
10: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
11: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
12: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
13: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
14: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
11: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
15: New Jersey'deyiz Stone. Hadi şu akıllı adamlara kimin patron olduğunu gösterelim. New Jersey'de sessiz müsaade ne kadar zor olabilir ki?
16: Burada herkes bölgesine sahip çıkar. Bölgemizi korumalıyız.
17: Zamanınızı boşa harcıyorsunuz. Buraya hiç gelmemeliydiniz.
15: Ben de bunun bir sessiz müsaade olacağını sanmıştım.
18: $600 bir kazanan var.
15: $600 mı?
18: $1,595.
19: Bu gerçekten oldu mu? Vay canına.
15: Oo, Nelly. Bunlar kaç para eder?
19: Her biri $1,000.
15: Dostum.
17: $2,500 gibi düşünüyorum.
19: $6,500 civarında umuyorum.
17: Evet, hepimiz umabiliyoruz.
16: Gerçekle yüzleşme vakti.
15: Oh, çek. Evet, aman tanrım.
16: 550, 550, 575 var, 600.
15: Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo müzayedelerde satılıyor.
16: Satıldı, 1150.
17: 500'e satıldı.
16: Sizindir.
19: Bu müzayedeler ne aradığını bilenler için büyük para anlamına gelebilir.
16: 50.000.
15: Anlaştık. Ben Alan Hepp.
19: Ve ben Tom Jones.
15: Bizler
19: antik avcılarıyız.
15: Ülkeyi dolaşıp depolar satın alıyoruz.
19: Ve bu işte en iyiyiz.
15: Kapı açıldığında...
19: Bu çok havalı.
15: Saniyeler içinde değer biçmeliyiz. 400'e aldık.
19: Arttır.
15: 7 ve kazanmalıyız.
16: 2 katı.
17: Kazandı. 2100'e satıldı.
16: Siz aldınız.
15: Şuna bak. Bulduğumuz evet.
19: Ve sattığımız şeylere...
15: İnanamayacaksınız.
16: Anlaştık.
15: 5100'e senindir.
19: Ve ne kadar eskiyse... O kadar pahalı.
15: New Jersey'deyiz Stone. Patronun ve John Bon Jovi'nin evi. Ayrıca Sopranos isimli küçük diziyi de unutmamak lazım.
19: Bon Jovi'nin patronu kim?
15: Bugün Tom ve ben New Jersey'deki sessiz bir müzayedeye gidiyoruz.
19: New York'lu pek çok zengin Jersey için evim diyor. Burası para dolu.
15: Hey! Bada bing bada boom!
19: Burası pek de sessiz müzayede olacak bir yermiş gibi durmuyor. Burası Amerika'nın nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu bölge. Bu da demek oluyor ki pek çok eşya depolara dolduruluyor.
15: Burası Amerika'nın ve endüstriyel devrimin merkezi sayılabilecek bir bölge olmasından dolayı koloniler zamanından kalma antikalardan inşaat ekipmanlarına kadar pek çok şey bulabiliriz. Şu akıllı adamlara kimin patron olduğunu gösterelim ha?
19: Gösterelim. Çok fazla insan var.
15: Sessiz müzayede ne kadar zor olabilir değil mi? Orada güzel arabalar var dostum.
19: Şunu biliyoruz ki şu adamın biraz parası var.
15: Geldiğimiz gibi büyük bir kalabalık ve zengin birini gördük.
19: Ve çok ciddi bir yüz.
15: Burası zorlu bir mekan değil mi?
16: Herkes bölgesine sahip çıkar. Sen nasıl bizim evimize gelip de istediğini alabileceğini düşünürsün? Bölgemizi korumalıyız.
15: Bu size pahalıya mal olabilir. Hepsini benden kurtaramazsınız.
19: Bentley ile gelen kurtarabilir.
15: O bana pek alıcıymış gibi gelmiyor. Ben daha çok buradaki yeniden endişeleniyorum.
16: Ben konserve domates yiyen basit bir adamım.
15: Bu garip bir kalabalık. Bu adamlar kurnazlık ettiğimizi düşünürse balıklarla uyumak zorunda kalabiliriz.
19: Evet.
18: Evet, her şeyden önce bugün geldiğiniz için teşekkür ederim. Bir deponun kapısını açtığımızda içeri giremezsiniz. Çekiniz yoksa müzayedeye katılamazsınız.
15: Sessiz müzayedelerde müzayedeciye para ödenmez ama alıcı olarak bu durum bize sıkıntı yaratabilir.
19: Rakiplerimizin ne kadar yüksek fiyatlar vereceğini bilmediğimizden bugün zorlu bir gün olacak.
18: Burası 424 numaralı depo.
15: Arkada köşede bir şey var. Her zaman bunu söylediğimin farkındayım ama bazen haklı oluyorum. Bu zamanın pahalı monitörlerinden ve bir bilgisayar.
18: Lütfen devam edelim.
15: Affedersin, bu düz ekran bir monitör.
19: Şurada bir miktar takım olabilir gibi duruyor.
18: Eğer depoya baktıysanız koridorun sonuna gidebilir misiniz?
15: Bizi niye bu kadar acele ettiriyor lan?
17: İçeridekileri envantere işlediler.
15: Neyi görmemi istemiyorlar?
17: Şu televizyona bak. Aman tanrım, gerçekten çok güzel.
15: Ben de bunun sessiz müzayede olacağını sanmıştım.
17: Kaliforniya'dan gelen adamları şuna bakması için getirseniz iyi olacak.
15: Burada herkes kendini zeki sanıyor. Bu noktada Jersey'de fiyatlar ne civarda veya rakiplerimiz ne teklif edecek hiçbir fikrimiz yok. Kısacası depoya doğru değeri biçmeliyiz. Bu yeterli mi?
18: Evet bayanlar ve baylar, tüm tekliflerinizi verdiniz mi? Evet, bu depo için 20'ye yakın teklif var. Kazanan teklif $600.
15: $600 mı?
18: 19 numaranındır.
15: O da kim?
17: Vay canına.
15: Gerçekten.
19: Vay canına.
17: Şuna bak.
16: Siz Jersey'de olduğunuzun farkındasınız değil mi?
15: O teklifi biz vermedik.
17: Jersey'ye hoş geldiniz.
15: Bu Bentley ile gelen adam. Böyle teklifler vermeye devam ederse bir sonraki görüşmemizde scooter kullanıyor olacak. Son, Vinny bizimle dalga geçmiyormuş. Bazı alıcılar bölgesini koruyor.
19: Evet, kimse o depoya $600 vermez. Tabii mesaj verme gibi bir düşüncesi yoksa. Burada sadece bir grup işe yaramaz eşya var.
15: Burası evsiz birinin deposu. Şurada bir alışveriş arabası.
19: Bu pek iyi görünmüyor. Dostum, burası komik kokuyor.
15: Bunların tamamı çok. Burası 10 ila $30 eder. Eğer bölgelerini korumak isterlerse bırakalım alsınlar.
19: Biz bu deponun hiçbir parçasını istemiyoruz.
15: Ama ikimiz de bir teklif vereceğiz ve bizim teklif verdiğimizi herkesin görmesini istiyoruz. Böylece belki de birilerinin bu çöplüğe para harcamasını sağlar ve son iki depoyu alabiliriz.
18: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim efendim. Evet, bütün tekliflerinizi verdiniz mi? Bu depo için 10'a yakın teklif gelmiş. $19 numaralı teklif.
15: Aynen sana dediğim gibi Bentley'li kazandı.
18: $1,595 kazandı.
15: Ne?
19: $1,595.
16: Bu çılgınca parasını havaya saçıyor.
15: Yine Bentley kazandı, parasını boşa harcıyor.
19: Dostum, bu gerçekten oldu mu? Lanet olsun. Vay canına. Stratejimiz işe yaradı. Bentley'li o kadar para harcadı ki oyunu değiştirdi.
15: Depo almak için bu kadar para harcamaları gerektiğini düşünürlerse bugün bir şey satın almaya gücümüz yetmeyebilir. Dikiş makinesi. Pedalını gördün mü? Bu elektrikten önce demek. 1920 veya daha öncesi.
19: Şu nedir?
15: Bu eski bir ayakkabı boyama sandığı. Ve bu antika. Şurada antika bir dolap var. Birileri ambarını temizlerken bunları buraya atmış. Bu depoyu alacağım. Ama hakkından fazla para vermek de istemiyorum. Ne dersin, 800 iyi mi?
19: Evet.
17: Boşa kağıt harcama, ağaçları koru. Boşuna zaman harcıyorsun.
15: Gerçekten mi?
17: Burası New Jersey. Buraya niye geldiğinizi bile anlayamıyorum.
19: Kalabalık biraz çıldırmaya başlıyor.
15: Ve yapmak isteyeceğimiz son şey deponun nedeninden fazla para harcamaya zorlamak olacaktır. Yani şimdi tekliflerimizde sakin ve akıllı olma zamanı.
19: Al bakalım.
18: Teşekkür ederim. Bu depo 610 için. Depo 610. Tüm tekliflerinizi verdiniz mi? Herkes tekliflerini verdi mi?
15: Bentley'li adamımıza bak. Nasıl da tedirgin.
18: Kazanan 37 numaradan $801.
15: Ne dersin? Depomdan çık. Bentley'li adamın ya parası bitti ya da antikalarla ilgilenmiyor. Çünkü $800 bu depo için makul bir değer.
19: Ve hala bir depo daha var. Şuna bak.
15: Güzel, tamamıyla eşleşiyor. Şuradaki bir yatak odası takımı.
19: Bir miktar takım var ve pek çok mobilya.
15: Bunlar profesyonelce paketlenmiş. Bugün böyle devam ederse bu odayı alabileceğimizden emin değilim. Bentley'nin teklifleri dengesiz. Yani ne kadar fazla teklif edeceğini öngörmek mümkün değil.
19: Bu noktada tek yapabileceğimiz, kendimize güvenip gördüğümüz şeylere göre bir teklifte bulunmak.
15: Bu mobilyaların sıfırı $2500 civarındadır.
19: Evet.
15: Ne kadar teklif edelim? 1/3 mi?
19: Evet.
18: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
15: Al bakalım dostum.
18: Evet, tüm tekliflerinizi verdiniz mi? Pekala. Kazanan alıcı $701'la 36 numara.
17: $701 mı?
19: Dostum, bu iyidir.
15: Jersey'li çocukların biraz ateşini aldık.
16: Kilitle şunu.
15: Ama günün en iyi iki deposunu biz aldık. Ve bir miktar antika kurcalayacağım. Oo, şuraya bak.
19: Bu ayakkabı boyama sandığı.
15: Bu büyük ihtimalle 1800'lerde elde yapılmış. Bu şeyin sevgiye ihtiyacı var. Ben bu şeyi iyi duruma getirebilirim. Müşteriyi buraya oturtuyorsun. Elinde gazetesi olan bir iş adamı. Ayakkabısını parlatıyorsun. Sana bahşiş veriyor. Vakit ayırdığın için sağ ol diyor ve yoluna devam ediyor. Bu şey kötü. Birileri için en az $500 etmeli.
19: Güzel.
15: Hey, para kazanıyoruz.
19: Oh, aman tanrım.
15: Dur bakayım. İşte böyle, köşe masasından dikiş makinesine dönüşüyor. Bu demirden yapılmış, tam koleksiyonluk. Mağazada $400 civarında satılır ve dalga geçmiyorum ki bu şeyi vereceğini sevgiye değer. Aa dostum, bu depoyu almayı istememin sebeplerinden biri de bu parçaydı ama bu kötü durumda. Birileri uzun süre ambarda tutmuş. Süslemelerin haline bak, bunun işi bitmiş, bu haldeyken onu kurtaramam bile. Hadi şunu dışarı atalım. Oh, Nelly! Aa, bekle bir dakika. Tanrım.
19: Ne var?
15: Aman tanrım.
19: İşte bu para demek.
15: Şuraya bak. Oh, Tom. Aa. Acaba bu şeyi kim sürüyordu? Değeri nedir?
19: Tahminimce her biri $1000
15: eder. Dostum.
16: Bakın, bu şeylerde pek çok parça bozulabiliyor.
15: Çek. Evet.
20: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Servis geldi. Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
7: Kaptan, biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
8: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
9: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
10: 20-28 Haziran tarihleri arasında Lego ürünlerinde %25 indirim, Hot Wheels, Matchbox, Cars, Barbie ve Polly Pocket oyuncaklarında %30 indirim, Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
11: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
12: İstemiyorum.
11: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
13: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
14: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
13: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
15: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
16: Evet.
15: Aman tanrım.
17: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
18: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.

0: Hadi şunu dışarı atalım. Oo, Nelly. Oo, dur biraz. Tanrım.
1: Ne var?
0: Aman tanrım. Şuraya bak. Bu bir at arabası. Bu bir at arabası. Bunu bir çöp gibi bu eşyaların arasına atmışlar.
1: Dostum, bu para demek.
0: Sanırım artık çıkarabiliriz.
1: Kendine doğru çek.
0: Neye benziyorum ben, ata mı?
1: Çek şunu.
0: Oh evet. Oh, Ton. Tamam, sıkıntı yok. Bu dolap zaten çöptü. At arabası sağlam. Bu şeyi kim sürüyordu?
1: Aracın yönlendirmesi kimdeydi? Teşekkür ederim.
0: Her açıdan çok iyi görünüyor.
1: Etkileyici görünüyor.
0: Vay canına, bu epeyce yaşlı. Aracın içi gayet iyi duruyor. Bu tekerlekler orijinal gibi. Lastiğin doğru şekilde eskimiş olduğunu göz önüne alırsak büyük ihtimalle 1910-1920'lerden kalma diyebiliriz. Bunun yerini ne aldı?
1: Araba.
0: Bu doğru. Model T bunun yerini aldı.
1: Ama o bunu öldürmedi. Değerlendirdi.
0: Doğru söylediniz efendim, doğru söylediniz.
1: Evet, bu at arabası sandığımız kadar değerliyse bütün yolculuğumuzun pısını çıkarabilir.
0: Ve hala kurcalamamız gereken bir depomuz daha var. Oooo! 50'lerden bir esinti. Bu daktilo zamanının en iyilerindendi. Dostum şuna bak. Orijinal kağıtlarıyla beraber. Tertemiz durumda. 50'lerden gelen bir esinti bu dostum.
1: Bu çok iyi dostum.
0: 75 dolar eder. Aman tanrım. Şuraya bak. Bu 40'lığın radyo mikrofonu. Çok güzel. RCA marka. Bu mikrofonun 1000 dolara satıldığını görmüştüm.
1: Evet.
0: Bir de antrenman yapmak evet. için küçük bir amfi var. Evet, evet, hey! Bu mikrofon Ton 1000 dolar eder. Çünkü çalışıyor. Benim ballı sesimi çok net duyabiliyorsun. Sanki Tanrı meleklerini konuşmam için göndermiş gibi. Bu hala 1000 dolar eder dostum.
1: Güzel.
0: Hey, bana şurada biraz yardım edebilir misin?
1: Ne buldun?
0: Çok endüstriyel görünen bir şey buldum.
1: Ne olduğunu biliyor musun? Bu bir kil disk fırlatıcısı. Skit. Bingo.
0: Bunlar ucuz olamaz. Nereden mi biliyorum? Çünkü bu zengin adam sporu.
1: Bir kutuda disk var. Bunları şuradan aşağıya koyuyorsun. Makine döndükçe belirli bir gerilimle kendi kendine diski dolduruyor. Ve şving.
0: Biraz önce şving mi dedin?
1: Şving.
0: Ne kadar peki bunun değeri?
1: Tahminimce her biri 1000 dolar eder.
0: Şving.
1: Shipping.
0: Dostum, şimdi bunları kamyona yükleyelim. Ağır mıdır?
1: Ümit ediyoruz ki bu disk fırlatıcıları bize iyi para kazandıracak.
0: Biz de Jersey'deki en eski silah kulüplerinden birinde Angelo ile tanışmak için yola çıktık.
2: Fırlat.
0: Umarım bu makinelerle ilgilenir.
2: Bunlar çok güzel. Bunların ne olduğunu farkında mısın?
1: Bunların disk fırlatmak için olduğunu biliyoruz.
2: Bu tamamıyla doğru. Bunlar orijinal otomatik disk fırlatma makineleri. 60'lı yıllarda bu işin başlangıcı olan makineler. Şimdiye kadar sadece birkaç tane görmüştüm.
1: Daha önce de disk fırlatma makinesi gördüm. Ama onlar çok daha küçük ve kompakttı.
2: Doğru, bunlar tek baca diye tabir edilir. Tüm diskler buradan üstten doldurulur. Bu hazne 75 disk alabilir. Bundan öncekilerde ise her seferinde tek tek doldurulması gerekirdi.
1: Oh, dostum.
2: Bu disk fırlatıcıdan sonra diğer tüm disk fırlatıcıların modası geçmişti. Bunun üzerinde bastığınız bir tuş vardır. Bu tuşa bastıktan sonra sırayla diskleri teker teker fırlatır. Yüksekliği veya ne kadar uzağa gideceklerini ayarlayabilirdiniz. Ve bu ayarları yapmak için bir kişi yeterli oluyordu.
1: Peki bunların değeri nedir?
2: Bugün yenisi 5000 dolar civarında. Ama sorun şu, bunlar düzgün çalışıyorlar mı? Eğer çalışıyorlarsa tanesine 1200-1300 dolar verecek birilerini tanıyorum. Eğer çalışmazlarsa aslında sadece ağırlıktır.
0: Eğer diski fırlatırlarsa senin için bir değeri vardır, değil mi?
2: Evet, eğer çalışırsa ilgili teker fırlatır. Yüksekliği veya ne kadar uzağa gideceğini ayarlayabilirdiniz. Ve bu yapmak için bir şerli oluyor.
1: Peki, bunlar nedir?
2: Bugün 5000 dolar civarı.

0: Fırlat! Hadi bebeğim.
1: Dostum. Şimdi konuşma sırası bizde.
2: Çalışıyor. Ama size ne diyeceğim? Düzgün çalıştığından emin olmak için disklerin aşağı kayıp düzgün bir şekilde bittiğini görmemiz gerekir. Ve bunun tek bir yolu var.
1: İşte ben de bundan söz ediyordum.
0: Pekala New Jersey. Fırlat!

0: Aman tanrım. Lan.
1: Pekala arkadaşlar. Çalışıyormuş gibi duruyorlar.
0: Mükemmel çalışıyorlar.
2: Evet, ne teklif ediyorsun?
1: Çifti için 600'e ne dersiniz?
0: Tanrım. Dalga geçiyor olmalısın.
1: Bunları burada bırakıp gidebilirsiniz.
0: Tanesi 1200 var eder demiştin.
1: Ben birileri tanesine 1200 dolar verebilir dedim ama bunu verecek kişi ben değilim. 800 vereyim.
0: Yakın bile olduğunu sanmıyorum. Son iki katı yapalım.
1: İki katı mı? Mümkün değil. Ne var biliyor musunuz? Sizin bu makineleri buradan geri götürmek istemediğinizi düşünüyorum. Ve size 1000 dolar teklif ediyorum.
0: Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bunları sevdim. Ton da sevdi. Bunları senin de sevdiğini söyleyebilirim. Fiyatımız 1500.
1: Anlaştık. 1500.
0: Hey, pekala. Parayı niye kokluyorsun?
2: Bütün mesele bu. Sıradaki durağımız nehrin karşısında New York'ta.
0: Güzeller güzeli Central Park'ın hemen içinde antika at arabaları konusunda önemli otorite sahibi Jerry ile buluşacağız. Umarım bizim at arabasını da kendi filosuna katar.
3: Bu inanılmaz. Bunlardan artık pek bulunmuyor. Ve bunun markası Brewster. Alabileceğiniz en iyi markadır. Büyük ihtimalle 1903 serisi civarlarından kalma. Bu at arabalarına Brougham denir.
0: Bunlardan birini almak için zengin olmanız mı gerekirdi?
3: Evet, bu at arabası zengin centilmenler için üretilmişti. Evinden alınıp ofisine gitmek için kullanılırdı. Bu kasaba aracınız gibiydi.
2: Peki değeri nedir?
3: Bazı kondisyon sıkıntıları var. Lambaları orijinal gibi durmuyor. Benzer stilde ama Brewster lambaları gibi durmuyor. Antika araçlarda orijinallik çok önemlidir. Ama tahminen 10 bin civarında.
0: O zaman bize bir teklif yap.
3: 2500 civarında bir şeyler düşünüyorum.
0: New Yorkluları dostane ve uysal diye düşünürdüm.
3: Evet, biz öyleyiz, konu para oluncaya kadar. Biraz daha yükselteyim. Eğer her şey düzgün çalışırsa 5000 dolar veririm.
2: 6500 civarında umuyordum.
3: Hepimiz umabiliyoruz.
0: Pekala, pekala. Bunu satın alman için ne yapmamız gerekiyor?
3: Her şeyden önce bunu atlarla sürmek istiyorum. Böylece yapısal ve mekanik olarak iyi durumda olduğunu görmek istiyorum. Yani test sürüşüne çıkmam lazım.
2: At arabasını ben çekmem.
3: Yanımda atlarımla geldim.
0: Pekala, hadi yapalım o zaman.
3: Baylar, bunlar Dixie ve Daisy. Bu da benim at arabası sürücüm Jim.
0: Çok güzel. Beyefendi, nereye gidiyorsunuz?
2: Beni şehre götürün bayım.
0: Hastalıklı şöhret evi diye duydum.
2: Anlaştık.
0: Hadi bakalım. Beyler, sürüşünüzün keyfini çıkarın. Gezinirken aklınızda bir rakam düşünmenizi isteyeceğim. 5500 gibi.
3: Çekin kızlar. Tekerlek ve yaylar iyi duruyor. Her şey iyi duruyor.
0: Bu at arabasını bir depoda bulduğuma inanamıyorum. Bana kesinlikle 5500 eder gibi duruyor. Gezintiniz nasıldı beyefendi?
2: İşte, fena değildi.
0: Peki size bir şey sorayım, anlaştık mı?
3: At arabayı gayet güzel çekti. Süspansiyon iyi durumda. Bayton'la iyi başa çıktı.
0: Şimdi 5500 dolar gibi hissettiriyor mu?
3: Canımı acıtıyor. Ama anlaştık.
2: Harika.
0: Pekala.
3: Pekala.
2: At arabası için 5500 dolar çok iyi bir rakam.
0: Eğer burada 5500 yapabiliyorsanız bunu herhangi bir yerde de yapabilirsiniz. Antika at arabasını 5500 dolara sattık. Disk fırlatma makinelerini 1200 dolara sattık. Depodaki diğer mobilya ve eşyaları da 3160 dolara sattık. Hey! Toplamda 1502 dolarla iki depo satın aldık ve içerisinden çıkanları 9860 dolara sattık. Bu toplamda 8358 dolar kar demek. Ve New York'ta bir sosisli. İyi bir yolculuktu.
2: Şerefe.
0: Vay canına.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
7: Anneler günün kutlu olsun. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum.

0: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
1: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
2: İstemiyorum.
1: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
3: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iyi.

0: Klasik otomobil restorasyonun daha 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
5: Moreno Vadisi'ndeyiz kardeşim.
6: Burası benim eskiden çok uğradığım
5: bir yer. Bakalım bugün kime dikkat etmeliyiz?
7: Bana.
6: 750 veren, evet 800 oldu.
5: Ben girdiğim için mi arttırdın gerçekten? Bu üzücü.
6: 1000 geldi, 1000 dolara sattım.
5: Oh evet.
6: Ha, bak.
5: Vay canına.
6: Aman tanrım. Oh, dostum, bak ne buldum.
7: Bu eski ayıyı dünyanın neresinden buldunuz?
8: Bunun gibi bir makine 9000 dolar civarlarında eder. Çalışıyor mu deneyelim.
5: Sen de bunun için cephane var mı?
7: Ben de her şey için cephane bulunur. 60 veren.
6: 550'deyiz. Evet 575 var. Evet 600 geldi.
5: Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo müzayedelerde satılıyor.
9: Satıldı.
6: Satıldı. 500'e.
7: 1150'ye satıldı.
5: Evet.
10: Bu müzayedeler ne aradığını bilenler için büyük para anlamına gelebilir.
9: 50 bin.
5: Anlaştık. Ben Alan Hart.
10: Ve ben Tom Jones.
5: Bizler
10: antik avcılarıyız.
5: Ülkeyi dolaşıp depolar satın alıyoruz.
10: Ve bu işte en iyiyiz.
5: Kapı açıldığında
10: çok havalı.
5: Değer biçmek için saniyelerimiz oluyor.
10: Arttır.
5: 400'ü alırız. 7 ve kazanmalıyız.
9: 2 katı.
7: Kazandı.
6: 2100'e satıldı.
9: Siz aldınız.
5: Şuna bak. Vurduğumuz evet.
10: Ve sattığımız şeylere.
5: İnanamayacaksınız. 5100 de senindir.
9: Anlaştık.
10: Ve ne kadar eskiyse o kadar pahalı.
5: Moreno Vadisi'ndeyiz kardeşim.
10: Evet ama daha az yağmurlu vadi olmasını isterdim.
5: Bugün Tom'un çok uğradığı bir yer olan Moreno Vadisi'ne gidiyoruz.
10: Daha önce çölün bu kadar ıslak olduğunu hiç hatırlamıyorum. Eskiden ben daha tecrübesiz bir hazine avcısıyken buraya gelirdim ve zorlu olduğumu düşünürdüm. Ve bu çöl ahalisi bana asıl mevkimi gösterirlerdi. Benim tipim insanlar. Doğada yaşamayı ve silah taşımayı seven tipler.
5: Yani burada avlanma, kamp eşyaları, ATV'lere kadar her şey olabilir. Miras yedi oğlun geri döndüm o var.
10: Ben bir amatörken arkamı tekmeleyen bu insanlara bir borcum var.
5: Borç mu?
10: Evet, borç. Vay canına, burada kimse yok. Güzel değil mi?
5: Evet. Yağmuru seviyorum Tom.
10: Bu güzel.
5: Kimse yağmurda oynamak istemiyor. Önden buyurun beyefendi.
10: Teşekkür ederim. Lanet olsun.
5: Bu kadar depo için çok fazla değil mi? Tahmin et şuradan kim sana bakıyor? Jammer.
10: Daha önce de Jammer'la karşılaşmıştık ve bu adam baş belasıdır.
5: Bugün kimden sakınmamız lazım?
7: Benden.
5: Senden mi?
7: Bildiğim kadarıyla.
5: Müzayededeki en varlıklı kişi olmayabilir ama bizim için kesinlikle tehlike. Jammer akıl oyunlarını sever.
10: Gidip alıcı stikerlerini alman gerekiyor.
5: Aldım. Sen kendininkinin üzerine rakam
10: evet,
5: mı koydun?
10: Evet, sıfır.
7: İşte bu bugün kaç depo alacağınızın sayısıdır.
5: Oo, dostum.
6: Sadece nakit para kabul ediyoruz. Üzerinizdeki para kadar harcama yapabilirsiniz. Bankaya veya ATM'ye gidip para çekemezsiniz. Sorusu olan... Tamam, bugün 3 depomuz var. Hadi gidelim.
7: Hey, bugün yağmur yağıyor olması iyi oldu. Böylece ben kazandığım zaman sizin ağladığınızı görmeyecekler.
5: Bu boş konuşma mı? Gerçekten mi Jammer? Bunları geride bıraktığımızı sanıyordum. Ha tanrım. Çöp, çöp, çöp ve daha fazla çöp. Bu kaçılıp gidilecek bir depo.
10: Evet.
5: Bu deponun ne olduğunu biliyor musun?
7: Tamamıyla çöplük.
5: Bunu almak için kesinlikle hiçbir sebep yok.
7: Her zaman almak için bir sebep vardır. Buradaki biri o depoyu alacak. Bu garanti.
6: Tamam. 460 numaralı depo. 460. 100 dolar veren var mı? Evet 100 dolar.
9: 25.
6: 25'ten başlıyoruz.
5: O depo için 25 mi verdin?
6: 25'teyiz. 35 oldu. 35
5: canına,
6: dolar.
5: Gerçekten.
6: Evet. 45.
7: Söylemiştim.
6: 45 dolardayız. Yok mu artıran? Hadi bu kadar ucuza gitmesin. Hadi.
7: Evet.
5: Dostum ne yapıyor bu adam?
10: Sorun çıkarıyor.
7: Sadece biraz fazla ödettiriyorum.
6: 55 dolardayız. Evet yok martıran. Hadi. 65 geldi. 65 dolar. 65 dolardayız. Yok martıran. Evet evet. Hadi hadi hadi.
5: Vay canına. Bugün bize de benzer bir oyun çekmese iyi olur.
6: Sattım.
5: Tanrım.
10: İşte size Jammer. Sadece sorun çıkartmak için istemediği bir deponun bile fiyatını artırıyor.
5: Eğer bize de benzer şekilde fiyat artırırsa o depoyu ona bırakmak zorunda kalabiliriz. Evet. Yeni bir kurutma makinesi, iyi görünüyor. $75 eder.
10: Takım çantası.
5: Bu para edebilir. Şuraya bak. Bu sana tanıdık geliyor mu?
10: Eskrim maskesi. Eskrim ucuz bir hobi değildir.
5: Pekala, ne kadar verelim?
10: En azından $1000.
5: Tamam, bu depo benim.
10: Tamam.
5: Alet edevatla burası yeterince güvenli bir depo ama eskrim maskesiyle beraber içeride pek çok değerli eşya olabilir.
6: Tamamdır, depo numarası 441. Evet, $100'la açıyorum. $100'dayız. Evet, yok martıran. $100, $125.
8: 500 var.
6: 150 oldu. 500 geldi. Bacanına $500'dayız. Yok martıran. $500, 550 oldu. $550.
5: Aa, işte burada.
6: $550, 600, evet 600 geldi.
5: Bakalım,
6: 650 oldu. Evet,
5: yanıp bitsinler. Geldi. Sonra biz devreye gireriz.
6: Aman tanrım, çok iyi. $775 geldi. Harika, $775. Evet, 800, $825 oldu.
5: Sen bıraktın, ben senin bitirmeni bekliyordum.
6: 825 değil, 850 yok.
5: Centilmen gibi davranıyordu. Gerçekten, tekrar mı arttırdın?
6: 900, vay canına, $900, 950 oldu.
5: Üzücü.
6: $950'dayız. Evet, $1000. $1'dayız, yok mu artıran? Hadi, 1050 istiyorum. Hadi. Sattım. $1000'a sattım.
5: Teşekkür ederim. 50 numarayım.
7: En azından iyi para ödemeni
5: evet,
7: sağladın.
5: Evet, başardın. Bana $200'a patladın. Jammer, bu depoyu bize pahalı bir fiyata yıktığını sanıyor ama aslında biz bunu kendi limitimizin altında aldık.
10: Bu son müzayedede başka bir numara denemese iyi olur. Pek çok mobilya var.
5: Şuradaki antika gibi duruyor. Sanki antika bir dolap gibi. Arkada da bir bavul var. Tekerlekli sandalye. Bunu görmek istersin. Emin değilim ama şey gibi sanki.
10: Bu bir gazete baskı evet. Makinesi gibi duruyor.
5: $400 kaçırmayız gibi duruyor.
10: 500'ün altında tut.
5: Tamam.
10: Eğer ucuza alabilirsek bu deponun potansiyeli var. Ama Jammer bu depoyu istese de istemese de fiyatı yükseltip bize bırakmak isteyecektir.
5: Jammer'ı dert etme. Onun için bir planım var. Direnemeyeceği bir şey varsa o da boş konuşmaktır.
6: Evet, 645 numaralı depodayız. $100 var mı? Evet, $100'dan açıyorum.
5: Senin için başlatayım
7: kesinlikle
5: mı?
7: Kesinlikle olmaz.
6: 25 geldi. $25, 50, $50.
7: Hadi ama sen de o tekerlekli sandalyeyi istiyorsun.
6: Evet, $100 varım. Geldi. $125 oldu. Çok iyi.
5: Konuşmaya devam edersen o tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyarsın. Niye bu minik adamla takılıyorum sanıyorsun ha?
7: Tonu mu diyorsun?
5: Evet, ton kaba kuvvettir.
7: Ben onu satış yapmak için kullanırdım.
5: Ne satmak için?
7: Bataklık eti.
5: Öyle mi? Aman tanrım. Jammer'ı oyalayarak bu depoyu çok ucuza aldık.
10: Bugün iki tane sağlam depo aldık. Hadi şimdi gidip eskrim maskelerinin olduğu depoya bakalım.
5: Oh evet, merhaba güzelim. Boom, iki tane miğfer. Ha, bunlar klasik. Sararmış olan içindeki deriye baksana. Büyük ihtimalle 60'lı yıllarda bir okula aitti.
10: Ve bana küçük geldi.
5: Olmamış olabilir ama hala 40-50 dolar civarında edecekler.
10: Ama hala güzeller.
5: İyi değil mi? Buna ne dersin? Klasik bir koruma kabı. Bulabileceğin en iyi renk. Mavi cam, yüksek koleksiyon değeri taşıyor. Ufak bir hatası var ama neredeyse hiç tek parça kapaklısını görmemiştim.
10: Bu da bayağı güzelmiş.
5: Evet, bu da gayet kolay bir şekilde $20 eder. Oh, ton. Gümüş dolar buldum bak. Oo, bu gümüş dolar değil ama onun kadar havalı. Bu bir NASA koleksiyon parçası. Burada diyor ki Apollo 12 anısına. Üzerinde astronotların isimleri yazıyor. Conrad Wayne Gordon, 14 Kasım 1969.
10: Bu çok havalıymış.
5: Gerçekten gümüş müdür?
10: Ön yüzünde yazması gerekiyor.
5: Ama yazmıyor.
10: Nikelmiş. Büyük ihtimalle 20 ila 30 dolara bakıyorsun.
5: Hadi iyileri dışarı çıkaralım ki aralarda ezmeyelim. Ne yaptın?
10: Neredeyse bir gözünü kaybediyordun.
5: Oo. Bu 50'lerden kalma bir eskrim kılıcı. Tahminim $40-50 eder. Bu kılıç Fransız malı ve kesmek için değil, delmek amacıyla üretilmiş. Oo, bu hem kesmek hem de delmek için yapılmış.
10: Şimdi adil bir kılıç dövüşü yapabiliriz.
5: Nedir o?
10: Bu bir denizci palası. Oldukça eski duruyor. Ama bunun gibi çentikler gördüğünde biliyorsun ki bir şeyleri kesmek için kullanılmış.
5: Beni buna çeken şey alt tarafında bulunan mekanizma oldu. Bu bir süngü gibi duruyor. Buna takılan tüfeği görmek istiyorum. Vay canına. Şuna bak. Oo. Ne düşünüyorsun?
10: Bence 1850'lerden evet. Kalma. İşte bu bir silah. Oh. Alan.
5: Efendim.
10: Bak ne buldum.
5: Oo.
10: Şuna bir bak. Aman tanrım.
8: Bunun gibi bir makine $9000 civarlarında eder. Çalışıyor mu deneyelim?
10: Bundan ilk defa görüyorum.
7: Çok az bulunur.
5: Hadi deneyelim.
10: Tüfek kutusu dostum. Alan.
5: Evet.
10: Bak ne buldum.
5: Oh tanrım. Bu
10: dostum, bu şey eski. Aman tanrım. Dostum, şuna bir bak. Aman tanrım. Dostum, 1871 Enfield. Bu çılgınlık. Dostum, ama tanrım. Bu olamaz.
5: İşte oluyor.
10: Oh, lanet olsun.
5: Evet. Nasıl oynanırmış bir bak. Aman tanrım.
10: Bu tamamıyla farklı bir süngü. Bu yandan bağlamalı bir süngü. Bu şey çılgın. Bunun uzunluğundan dolayı denizci süngüsü olduğunu düşünüyorum. Tekneden tekneye savaşırken düşmanına bunu saplamak istersin diye bu kadar uzun bir saplama menziline sahip. Bu para demek.
5: Antika deniz palası ve tüfeği kesinlikle özel bir takım. Burada binlerden bahsediyor olabiliriz.
10: Ve hala bakmamız gereken bir depomuz daha var.
5: Hey, buralar temizleniyor.
10: Zamanı gelmişti.
5: Pekala, koltuklar.
10: Fena değil, masaj koltukları.
5: Bunlar iyi durumda. Bence bunları 400 dolara satabiliriz. Bir bakalım burada neler varmış. Oo, bu baskı makinesi değilmiş. Hatta bunun ne olduğunu bile bilmiyorum.
10: Şurada Brunswick yazıyor.
5: Brunswick mi? Boeing şirketi mi? Oo, bu lavutları ayıran ve istifleyen makine olsa gerek dostum ha?
10: Sanırım haklısın dostum. Bak, lavutlar. Bu bir lavut dizici. Önden bir deneyeyim.
5: Üretim yılı hakkında kesin bir bilgi yok elimizde ama üzerindeki stikerlere ve kirliliğe bakarak 70'lerden kalma diyebilirim. Bu çok güzel. Robot dizici çalışmasa bile üzerindeki parçalar iyi para edebilir.
10: Ayrıca başka bazı bowling ekipmanları da var.
5: Güzel.
10: Oh, şuna bak. Bu şey sana ben eskim diye bağırmıyor mu?
5: 70. yıl yazıyor. Tahmin edin bu ne demek? Bu özel üretilmiş bir top. Gerçek üretim değil. Bunların değeri aşağı yukarı 100 dolar değil mi?
10: Evet.
5: Oh, robotlar.
10: Vay canına.
5: Bunlar daha önce hiç kullanılmamış.
10: Bunlar siyah ışık bowling.
5: Çünkü bunlar karanlıkta parlıyor, evet. Değil mi? Kulağa hoş geliyor.
10: Büyük ihtimalle robotlar birkaç yüzlük ve toplar da 300 dolar kadar edecektir.
5: Peki bakalım başka neler var?
10: Şuna bir bak. Bozuk para baskı makinesi.
5: Oh, bu para demek. Elektrikle mi çalışıyor? Hayır, tamamen
10: hayır.
5: Mekanik.
10: Elektrikle çalışmıyor. Şunu izle. 51 sent alıyor.
5: Vay canına.
10: Evet. Bu makinenin üzerindeki damgayı değiştirerek beni üzerine istediğin şekli işleyebilirsin.
5: Bu şey para kazandırıyor ama çalışmak için hiçbir masrafa ihtiyaç duymuyor.
10: Bu en azından 1000 dolar eder. Kaliforniya çevresindeki turist mekanlarını düşünürsen bu makineyi kolayca elden çıkarabiliriz. Ama önce robot diziciden kurtulmamız gerekiyor.
5: Robot dizicisini almak isteyen olur mu diye insanların ağzını aradık ve bowling mekanı sahibi olan Mike diye biri tarafından arandık.
8: Merhaba, ben Mike. Nasılsınız?
5: Merhaba. Umarım Mike bu bebeği alır. Daha önce sokakta gezen bir robot dizicisi görmüş müydün?
8: Bir süredir bunlardan görmüyordum. Bu bir Brunswick A2 robot dizici. Bayağı güzel. Şurada yazana göre model ve seri numarasına göre yani 1960'lardan kalma bir makine. Hatta belki de 59. A2 orijinal lobut dizici makinelerdendi. Bu makine çıkmadan önce lobutların tamamı elle dizilirdi. Bu yüzden oyunlar çok uzun sürerdi. Bu makine ise yere düşen lobutları 5-6 saniye gibi bir sürede dizer.
5: Aa, bu çok güzel.
8: Bu da oyunu hızlandırır tabii.
10: Peki nasıl çalışıyor?
8: Konveyör lobutları yukarı kuleye taşır ve kule döner. Dolduğu zaman lobutları lobut dizicinin içine döker. Bundan sonrası yerlerini belirlemektedir. İbarettir. Diğer pek çok buluşun aksine hala çok fazla değişikliğe uğramadı. 20, 30 hatta 40 üzerinde çalışabilir. Çok sağlam bir makinedir.
5: Yani bu senin satın almak isteyeceğin türlü bir şey mi?
8: Evet, buna ihtiyacım var. Neredeyse tüm kulvarları iyi durumda ama bir tanesi pek iyi değil.
5: Günümüzde böyle bir makineyi ne kadara satıyorlar?
8: Bunun gibi hiç kullanılmamış bir makine aşağı yukarı 9000 dolar civarında satılıyordur. Ama tabii çalışan bir makine ilk adımdır. Çalışıyor mu?
5: Biz de sen bize söylersin diye ümit ediyorduk.
8: Pekala, size ne diyeceğim? Bana birkaç saat verin, benim adamlarım da bu makineyi yerine koyup çalıştırmayı denesinler.
5: Bu bowling mekanı hala bizim robot dizme makinemize benzer makineler kullanıyor. Yani Mike ve onun takımı bu makineyi yerine koymak için ne gerekiyorsa biliyorlardır. Vay canına, şuna bak Tom.
8: Makineyi çalıştırmaya hazırız ama sizin makineniz olduğundan bu onur sizindir tabii ki.
5: Evet, başlıyoruz.
8: Bana çalışıyormuş gibi göründü.
5: Pekala. Robotlar konveyörden çıkıp yerlerine düşüyor.
8: Şu ana dek gayet iyi çalışıyor gibi duruyor.
5: 9 ve 10. Çalışıyor dostum. Anlaştık o zaman.
8: Daha anlaştığımızı sanmıyorum. Bunun içinde ısınabilecek ve sistemin kapanmasına sebep olabilecek pek çok parça var. Yani bu aleti test etmenin en iyi yolu biraz bowling oynamak olacaktır.
5: Hadi yapalım şu işi. Senin başlamanı istiyoruz.
8: Yeni makine için ilk atış.
5: Vay canına, güzel atış.
8: Evet, lobut diziciniz çalışıyor.
5: Bu atışla gözlerinize bayram ettireceğim.
10: Bir tane devirdim.
5: Ayağım kaydı, ayağım kaydı ve sen bunu gördün. İşte geliyor baylar. Oğla.
8: Ben de iyi bir atış olduğunu sanmıştım.
5: Hey, iyi atıştı Tom.
10: Çok fazla artan vardı.
5: Evet.
10: Güzel.
8: Evet, burada çalışan bir lobut dizicimiz var.
5: Bu şeyi almak istiyor musun?
8: Evet, istiyorum. Ancak $2,500 verebilirim. Kusura bakmayın ama yapabileceğimin en iyisi bu.
10: 50 yaşında olduğunu göz önüne alarak %50 indirim yapalım. 4,500.
8: Ben 2,500, sense 4,500 dedin. Eğer ortada 3,500'de buluşursak bugün bu satış bitebilir.
5: Peki şuna ne dersin? Bugün benim bowling konusundaki yeteneğimi gördün. Tek atışla tüm robotları yıkarsam $4,000 verir misin?
8: Tek atışla yıkamazsan 3,200 veririm.
5: Tamam.
8: Anlaştık.
5: İşte geliyor baylar. Oo! Evet!
10: Dostum!
5: Evet! Anlaştığımız gibi değil mi?
8: Önceden konuştuğumuz gibi, yani $4,000. Benim için de iyi bir anlaşma oldu.
5: Bu benim için bir zevkti, teşekkür ederim. Ne eğitimdi ama, çok eğlendim.
10: Bir an için elimizde bir hurda yığınıyla kaldığımızı düşünmüştük. Bu yüzden $4,000 bizim için iyi bir kazanç.
5: Sırada eski bir dostumuz.

0: Blazer görmeye gideceğiz. Ona tüfek ve deniz balası takımını satmaya çalışacağız.
1: Aa, hayır, gene ekmek kamyonuyla gezen adamlar mı?
2: Bu eşi bulunmaz antikayı almak isteyeceğini biliyoruz ama acaba makul bir fiyat önerecek mi?
1: Hadi şuna bir bakalım.
2: Gel de bir bak.
1: Aa, bu çok güzel. Bu bir İngiliz denizci balası. Oo, bu pek çok farklı ülkeye kılıç üreten Klasswerkberg ve klon tarafından üretilmiş. Bu 1860'lardan kalma bir palausa gerekiyor. Keskin yüzünde bazı zedelenmeler var. Belki bunlar savaşta olmuştur. Anlamadığım şey ise bu bir pala olmasına rağmen altında tüfeğe oturtmak için yuvası var.
0: Tüfeği görünceye kadar bekle.
1: Bu 557 kalibre Schneider.
0: Schneider mi?
1: Bu tüfeğin orijinali ağzından doldurmalıydı. Eğer gerçekten hızlıysan dakikada 4 kurşun ateş edebilirsin.
2: Vay canına.
1: Schneider isimli Amerikalı bir şarap tüccarı şu küçük eklentiyi yaptı. Arkadan doldurma şekliyle bu silah daha etkili ve kurşun doldurması daha kolay hale geldi. Artık buradan arkasını açıp fişeği yerleştirip kapatıp horozu çekip ateş edersiniz. Bu kurmalı tüfeklerin başlangıcındandır ve bu tüfek çok iyi durumda.
0: Buraya gelip sana hücum etsem bu şey çok ölümcül olurdu.
2: O da neydi?
1: Bence silahı elinden alsan iyi olacak.
2: Vay canına.
1: Halüsinasyon görmeye başladı. Siz buna ne fiyat biçtiniz? Ne kadar düşünüyorsunuz?
2: Çifti için 3500 düşünüyoruz.
1: Bence bu silah 1200 civarındaydı. Ve pala da ona eşittir.
2: Bence ucuza kapatmaya çalışıyor.
0: Blaze, sen 2400 dedin ve Tom da 3500 dedi. Bizler beyefendi olduğumuza göre bence ortada buluşabiliriz. 3000 dolara kendine güzel bir set alabilirsin. Ne dersin?
1: İkisi için 3000 mi?
0: Evet.
1: Eğer tüfek ateş ederse takıma 3000 dolar veririm.
2: Mükemmel.
1: Pekala, anlaştık. Ama önce ateş etmesi gerekiyor.
0: Eğer ateş etmezse?
1: 2500 dolar.
0: Yani bu 500 dolarlık bir atış olacak. Tüfek için cephanen var mı?
1: Bende her şey için cephane bulunur.
2: Hadi yapalım şu işi.
0: Bu şey roket gibi duruyor.

0: Evet.
1: Evet.
0: Sonunda bir strike.
1: Strike.
2: Evet, tam bir strike.
0: Evet.
2: $3,000.
3: Bu doğru bir miktar. Bu sefer parayı ben alacağım. Teşekkür ederim. Şimdi bowling oynamak isteyen var mı?
0: Ben kendi versiyonumu oynamayı tercih ederim.
3: Evet Tom, sonunda Molino Vadisi'ndeki işimizi bitirdik. Robot diziciyi $4,000 sattık. Tüfek ve deniz balası takımını $3,000 sattık. Depolardan çıkan diğer şeyleri de $2,130 sattık. İki depo için toplamda $1,225 harcadık ve içerisinden çıkanları $9,130 sattık. Bu da toplamda $7,905 kazanç demek.
0: Silahlar ve bowling oynamak için çok eğlenceliydi. Bence bowling poligonu açmalıyız.
3: Bu çok saçma Bay Dahi.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Servis geldi. Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
10: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
11: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
12: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
13: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
10: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

Ne diyeceğim? Henüz resmen tanışmadık.

Schönes Abend.

0: Dostum, Panorama şehrine geldik.
1: İşte orada. Büyük Bill, bugün bize çok yüklenme oldu mu? Bugün de böyle bir gün olacakmış.
2: 400.
0: Bill, savaşçı gününde galiba.
1: Vay canına.
3: 900 dolara satıldı.
1: Bunu sevdin mi?
2: Ben çöpe para vermem.
1: Oh! Vay canına.
4: Yaklaşık 10 bin dolara bakmaktasın.
0: Vay canına.
1: Evet, göster kendini.
0: Zombi felaketinin yaklaştığını söylemiştim. O yüzden bunu aldım.
4: 550 dolar var.
1: Her gün Amerika'da binlerce terk edilmiş depo açık artırmaya çıkıyor.
2: Satıldı.
3: Satıldı. 500 dolara.
4: 1150 dolar.
0: Bu müzayedeler ne aradığını bilenler için büyük para anlamına gelebilir.
3: 50 bin dolar.
1: Tamamdır, anlaştık. Ben Alan Huff.
0: Ve ben Tom Jones.
1: Biz antika avcılarıyız. Ülkeyi gezip depolar satın alıyoruz.
0: Ve bu işte en iyiyiz.
1: Kapı açıldığında
0: bu güzelmiş.
1: Saniyeler içinde değer biçmeliyiz.
0: Teklif
1: 400
0: yap.
1: Alınır. 700 ve açık artırmayı kazanırız.
4: Satıyorum.
2: Satıyorum.
3: Sattım 2100 dolara.
0: Sandık.
1: Şuna bak. Bulduğumuz evet.
0: Ve sattığımız şeylere.
1: İnanamayacaksınız. 5100.
3: Anlaştık.
0: Ve ne kadar eski ise o kadar pahalı. Dostum, Panorama şehrine geldik. Ağır toplar buraya geliyor. Panorama şehri, San Fernando Vadisi müzayedeleri amansız oluyor.
1: Burada epey dişli satıcı var ama burada iyi para olduğundan da sık sık geliyoruz.
0: Bu yer büyük para kaldırmak için biçilmiş kaftan.
1: Rodeo Drive ya da Beverly Hills'i düşünebilirsiniz fakat burası denk gelebileceğiniz en iyi depo müzayedelerinden biridir. Nostaljik kamyonetlerden eski grup albümlerine kadar her şeyle karşılaştım.
0: Buraya ne zaman gelsek parayı kırıyoruz. Tek kötü yanı çok para harcamamız. Buradaki depolar bu işin kurtlarını çekmekte. Bu yüzden klasik stratejilerimiz kimseye sökmüyor.
1: Evet, buradaki tipler bu işleri biliyor. Bu yüzden yaptığımız işin temellerini kullanacağız.
0: Burası bir köpek balığı havuzu gibi. Bütün büyük balıklar burada.
1: Hazır mısın?
0: Sabırsızlanıyorum.
5: Panorama şehrine götür beni.
1: İşte geldik.
0: Aman tanrım.
1: Şuraya bak. Haydut'un galerisine mi geldik? Bunların bazılarını eskilerden tanıyorum. Sıkı adamlar var burada. Bu kadar insan varken pek de kolay bir gün olmayacak. Ah, burada olmayacağını umuyordum. Merhaba Büyük Bill.
0: Dostum, iyi rakipler bekliyorduk ama bu kadar da değil.
1: Büyük Bill ve ben eskiden ortaktık. Şimdi ise o Güney Kaliforniya'daki en büyük oyunculardan biri.
0: Bayağı kilo vermişsin.
1: Sana artık Büyük Bill diyemeyiz o zaman. Orta Bill desek nasıl olur? Buralara pek uğramazdın, ne oldu?
2: Tekrar dışarı açıldım. Los Angeles'a gidiyorum. Pasadena'ya gidiyorum.
1: Bize çok yüklenme bugün.
2: Hiç
1: olur mu?
2: Hiç yüklenmeyeceğim.
1: Bugün de böyle bir gün olacakmış işte.
0: Berbat.
3: Pekala, başlamadan önce kuralları size özet geçeyim. Depolardaki mallara dokunamazsınız ve depoların içine giremezsiniz. Her şey nakit olarak ödenecek. Herkes hazır mı?
0: Satışa çıkacak 3 depo ve işin içinde Büyük Bill de varken kaybedecek çok vaktimiz yoktu.
1: Onun da rahat gezmesine izin veremezdik. Bu yüzden ya o bizim kafamızı karıştıracaktı ya da biz onun.
0: Bir buzdolabı ve mikrodalga fırın.
1: Birkaç ilginç parça var. Blu-ray'i oynatıcı. Ucuza olursa alabilirim bunu. Ben olsam bunu almazdım Bill. Güven bana. Evet, zaman doldu. İlerleyelim hadi.
2: Ha, tanrım,
1: şuraya bakıyorum, affedersin çeksene. Ama zaten burada pek de bir şey yok değil mi?
0: Buradaki elektronikler tekrar satacak kadar iyi durumdalar. Sadece ucuza kapatmamız gerekiyor.
1: Ayrıca Büyük Bill'e bir mesaj versek iyi olur. Çocuklar mahalleye geri döndü. 200 doların altında tutalım mı? Tamam.
3: Pekala, 291 C numaralı depo. Açık arttırmayı 50 dolarla açıyorum. 50, 50 yok mu artıran?
1: Evet.
3: 75 oldu, evet 75'teyiz. 100 oldu, 100 yok mu artıran?
2: 400.
3: Vay canına, 400 geldi. 400'deyiz. Evet, yok mu artıran? 450 istiyorum. 425 yok mu? Hadi.
1: Hava atmaya
3: hadi
1: çalışıyorum.
3: Hadi artırın. 400. 400'deyiz. Satacağım. Satmak üzereyim. 400'deyiz. Sattım.
0: Bir bugün savaşma havasında herhalde.
1: Bunu bütün gün boyunca yapamaz herhalde. Yani umarım.
0: Büyük ekran televizyon.
1: Antika bir komedin.
0: Şuraya bak. Şu aşağıdaki sembole.
1: Pittsburgh çeliğinden yapılmış. Steelers'tan önce Pittsburgh çeliği vardı ve bu onların logosu. Şurada antika bir golf çantası var, gördün mü?
0: Antik spor eşyalarının koleksiyon değeri yüksek ve golf pahalı bir hobi.
1: Bu depo oldukça antikaydı. Buradan iyi para kazanabilirdik.
0: Ne diyorsun?
1: 1200'den fazla vermeyelim.
0: Pekala.
3: Pekala. Başlamak için hazırlanın.
1: İşte başlıyoruz.
3: 100 dolarla başlayacak biri var mı?
4: 200 dolar.
3: 200 dolar geldi. Evet, 200'deyiz. Yok mu arttıran? 250 istiyorum. 225, 250, 300 oldu. Vay canına. Evet, 300'deyiz. 300, 400 oldu. Evet, 400'deyiz. Yok mu arttıran? 450 istiyorum. 500 oldu. 500'deyiz. 600 oldu. Evet, iyi gidiyoruz. Evet, 600 dolardayız. 700 oldu. Evet, 700 bu taraftan geldi. 700, yok mu arttıran? 800 geldi. Evet, 800, 900 oldu. Harika gidiyoruz. Hadi devam edin, devam edin. 900, arttırın hadi. 900'e satacağım. Satmak üzereyim. 900, evet, 900'e sattım.
1: Sana iyilik yaptık büyük ihtimalle.
2: Bu doğru, ben çöpe para vermem.
1: Bacınla. Büyük Bill beni kandıramaz. O depoyu almak istediğini biliyordum. Ona limitini aştırdık sadece.
0: Bu iyi bir galibiyetti ve bir depo daha var.
1: Evet.
0: Burada bir sürü çeşitli eşya var.
1: Birçok alet var. Şunlar yeni gibi duruyor, baksana. Buradan iyi mobilya çıkar gibi. 400 dolar sırf mobilyadan gelir. Ne diyorsun? 1200 iyi midir?
0: 1200 dolar iyidir. Mobilya ve aletler çabuk satılır.
1: Ama Bill de bunu isteyecektir. O yüzden onun anlayacağı dilden konuşup teklifimizi yapıştıracağız.
3: Evet, depo 152'deyiz. 50 dolarla açıyorum. Evet.
2: 300 dolar.
3: 300 dolar geldi. 300'deyiz. Yok mu artıran?
1: Evet.
3: 320 oldu. 320 dolardayız. Evet. Evet. Yok mu artıran? 340. 340 geldi. 360 oldu. Evet. Evet. 380. 380'deyiz. 400 geldi. Evet. 400 dolar. 400 evet. Dolar. Evet. 420 oldu.
0: Binliği
3: evet.
0: Yapıştır.
3: Yok mu artıran? 420'deyiz. Satacağım. 420. Yok mu artıran?
1: 1000 dolar.
3: 1000 dolar geldi. Vay canına. 1000 dolar. Yok mu artıran? 1000 dolar. 1000 dolar. Satıyorum. 1000 dolar. Artıran yok mu? 1000 dolara sattım.
1: Kazandım. Teşekkür ederim.
2: Hey Alan, bunu benden çaldın.
1: Büyük Bill istediği kadar şaka yapsın. Buraya bunları almak için geldiğimizi kendisi de biliyor. 2 tane. Harika depo aldık.
0: Hadi gidip şu golf malzemelerine bakalım.
1: Sabah erkenden uyanıp gelmemin sebebi bu. 30'ların ya da 40'ların başlarından bir egzersiz aleti bu. Bu şey nasıl çalışıyor tam olarak bilmiyorum. Ha işte böyle. Şimdi üstündesin. Hadi kırma onu sakın.
0: Oh.
1: Burada elimizde antika bir basen eriticisi var. Birkaç yüz dolar edecektir. Bunların çoğu 60'lardan kalmış gibi görünüyor ama şuna bakın. Bu inanılmaz. Şuna bak. 1900'lerin başından gibi. Walter Hagen.
0: Aman tanrım.
1: Gördün mü? Bu golfün büyük babası. Zamanın profesyonel golfçülerindendi ve onun isminin bulunduğu sopalar çok büyük paralar ediyor. Vay canına, bu gerçekten çok iyi bir sopa. Şuna bak, Arnold Palmer yazıyor.
0: Evet, içkisini seviyor.
1: Arnold Palmer zamanının Tiger Woods'u gibiydi. Ve buradaki bu sopa onun kullandıklarından, yani orijinal bir parça. 60'lardan 70'lerden kalma diye tahmin ediyorum. İkisi 600 dolardan ucuza gitmez bence.
0: Dostum, müthiş olur. Golf topları. Koltuğu sevdim.
1: Dostum, burada bir şey var ve güzel bir şeye benziyor.
0: Yok artık.
4: Yaklaşık 10 bin dolara bakıyorsun.
0: Vay canına.
1: Evet, göster kendini.
0: Zombi felaketi.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
2: Sarık ola!
3: Fanta sarık ola canım o.
1: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
4: Rolüme bürününce herkes değiştiğimi zannediyor. Dış görünüş değişse de içindeki değişmez. Mehmet'se Mehmet. Mehmet Efendi ise Mehmet Efendi.
5: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da da var.
10: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
8: Trivago'da o da var.

0: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
0: Otel mi? Trivago.
3: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım.
2: Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
0: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Teknolojik babaların hediyesi Teknosa'da. Oppo A5 5G 256 GB akıllı telefon alışverişinizde Philips 7'si bir arada erkek bakım kiti hediye.

0: Harika anları keşfet. Jacobs.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
0: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
7: Hesap basit.
8: Tehlike çok büyük.
9: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
10: Olamaz mı?
11: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
12: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
13: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
14: Evet.
15: Aman tanrım.
12: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
16: Burada bir şey var ve güzel bir şeye benziyor. Vay canına. Tamamı burada gibi.
17: Dostum, bu kafesli bir golf arabası. Bunlar şuraya giriyor sanırım. Bu golf arabası tam bir canavar.
16: Bunu sevdim. $100 edebilir.
17: Bence o çöp. Bunu sevdim. Burada kalsın. Binmeme izin ver. Şurada bir anahtar var gibi.
16: Bekle biraz, sallayayım. Belki çalışır. Gaz sıkışması oldu mu işe yarıyor bazen bunu yapmak, biliyorsun. Hadi bebeğim.
17: İşte çalıştı.
16: Oh, hey! Nereye gidiyorsun? Tamam, çalışıyormuş. Geri gel.
17: Bak kitaplığına ne oldu.
16: Pekala, çalışıyormuş.
17: Dostum, bu şey harika.
16: Kitaplığı taşıyabildiğini gördük. Golf toplarını toplama konusunda da bu kadar iyiyse para edecektir.
17: Parayı kıracağız.
16: Bir golf topu toplayıcısı ne kadar para eder bilmiyorum ama öğrenmek için sabırsızlanıyorum.
17: Öncelikle bakmamız gereken bir depomuz daha var. Bakalım ne tip aletler varmış. Vay canına.
16: Bu yeniymiş gibi görünüyor.
17: Bu halı temizlemede kullanılabilir. Basınçlı su halıdan betonu bile söker.
16: Ama asıl güzel olan şey ise bu $1000 eder. Bu şeyin ikinci eli bile bize en azından $300 kazandırır. Anlayacağım, $1300 kazandık bile. Harika. Bu ağırmış. Bu iyi bir şey olsa gerek değil mi? Aletlerle dolu bir depoda ağır olması iyidir.
17: Kaplar, tavalar ve çöpler.
16: Hey, burada bayağı güzel aletler varmış. Birçoğu Amerikan yapımı nostaljik parçalar. Bu da onları daha değerli yapıyor değil mi? Bu yığının tamamını $50-60 okutabiliriz.
17: Fena değil.
16: Şuna bak. Çok güzel değil mi?
17: Avrupa'yı bir sırt çantasına benziyor.
16: Aman tanrım.
17: Sanırım bu da sırt çantasının bir parçası. Harika. Tasarımına bakarak askeri bir parça olduğunu söyleyecektim ama pek bir işaret yok gibi. 35 ve 1 var.
16: 35 yılı olabilir.
17: İşte burada. Askeri değilmiş. Keşif için kullanılmış. Alplere tırmanmak için kullanılmış bir İsviçre çantasına benziyor. $100 eder.
16: Buna bayıldım. Aşağı yukarı $250 mobilyamız var.
17: Oh.
16: Ne oldu?
17: Dostum, silah kutusu. Aman tanrım. Oh, bu çok ağır. Evet, içi dolu. Hadi yere yatıralım. Oh, yüce tanrım. Dostum, bu çok havalı. Üstünde yazanı okumaya çalış.
16: Avrupa yapımıymış.
17: Ağır bir silah ve tüfek mekanizmalı. Bunun anlamı kartuşlu mermiler kullandı. Bu büyük ihtimalle türünün ilk örneklerinden. Çünkü buna benzer bir mekanizmaya daha önce hiç rastlamamıştım dostum.
16: Garip bir mekanizma değil mi?
17: Tetik aşağıda bulunuyor. Bunu yapmak istemenizin tek sebebi havanın kötü olması olabilir. Böylece barut uslanmayacaktır. Bunu ilk kez görüyorum.
16: Bu mükemmel.
17: Şimdi bunu bir uzmana götürüp ne olduğunu ve ne kadar edeceğini öğrenmemiz gerekiyor. Tek bildiğimse bu deponun parasını çıkardığımız ve bunun da üzerine tatlı niyetine gelmiş olduğu. Ama bunu gerçekten sevdim. Bu antika tüfek gerçekten eşsiz bir parça. Elimizde nasıl bir şey olduğunu öğrenmek için sabırsızlanıyorum.
16: Ama ilk olarak yakın bir mesafeye gidip Ron'la buluşacağız. Golf topu toplayıcısıyla ilgilenmekte ve umarım bizimkini alır.
18: Bana bugün ne getirdiniz?
17: Bize bu parça konusunda yardım edersin diye umuyorduk.
4: Bu araç harika görünüyor.
8: Bu bir 1975 model Kawasaki Mule 500. Mule denmesinin sebebi de dayanıklılığı. Beşli toplayıcıya sahip bir parça.
16: Arkasında bunlardan 5 taneyle mi gittiğini söylüyorsun yani?
8: Evet. Üzerinde golf topunu yakalayan 21 adet disk bulunuyor.
16: Her zaman düzgün çalışıyor mu yoksa tutukluk yaptığı da oluyor mu?
8: %99.9 değil.
16: Ve bu yakalayamazsa diğer 4'ü yakalayacak.
8: Bu sepete 100 adet top sığacaktı. Yani toplamda 500 top yakalayabilirsiniz.
17: Yarısı dışarıda duruyor sanırım.
8: Yarısı orada, evet.
16: Evet, görünen o ki bu konuda sana yardım etmemiz gerekecek.
17: Bunların yenileri ne kadar ediyor?
8: Araba 7800 dolar, toplayıcı da 2000 dolar civarında. Anlayacağınız toplam 10.000 dolar gibi bir para ediyor.
17: Vay canına.
16: Bu aracı beğendin mi?
8: Şu an için emin değilim.
16: Emin değil misin? Bunu alman için ne yapmamız gerekiyor?
8: Çok şey. Ne yapmak isterdiniz? Şurada biraz boşluk var ve toplar buradan fırlayıp aracı süren kişiyi vurabilir. Toplayıcılarsa oldukça paslı görünüyor. Kesinlikle değiştirilmeleri gerekecek. Benim asıl istediğim ise topları toplayacak potansiyele sahip olup olmadığını görmek. Nasıl gidiyor? Ya da gidiyor mu?
16: Bir golf arabası nasıl giderse öyle gidiyor. %100 mü çalışıyor bilmiyoruz.
17: Neden bize bunu nasıl toplayacağımızı göstermiyorsun?
8: Pekala, hadi o zaman. Her şeyi yayalım.
17: Gel şuraya. Kısa sürede golf topu toplayıcımız denemeye hazır hale gelmişti. Önden siz buyurun lütfen.
16: Teşekkür ederim.
8: Pekala, yapalım şu işi.
17: Bitir işlerini.
16: Hadi biraz top avlayalım.
8: Neyi vurmak istiyorsun?
17: Onu.
16: Ateş et bana, hadi.
17: Dur. Gel buraya balla
16: bademi. Göster kendini. Elinden gelenin en iyisi bu mu? Oho. Bu iyiydi. Bu şeyi satmaya çalışıyoruz. Olamaz. Onu bozmak istemiyoruz. Hey, yavaş ol. Evet. İşte böyle. Toplar böyle toplanır baylar. Evet. Bu araç top toplayabiliyor galiba, değil mi?
8: Kesinlikle topluyor adamı.
16: Buna bayıldım. Düzgün bir şekilde çalıştığını da gördük.
8: Evet, gördüğüm şey beni memnun etti.
16: Harika. Bize bir teklif yapmaya ne dersin?
8: 2000 dolara ne dersiniz?
16: Toplu birine benziyorsun. Ve bu araç o topları iyi topluyor. 2000 dolar yetmez. 5500'e ne dersin?
8: 2700 dolar.
16: Burada para kazanma imkanımız var. 5000 dolara senindir.
8: 4000 dolar.
16: Buna benzer bir şey bir daha rastlamana imkan yok. Bu araca 5000 istiyorum. Yenisi bunun iki katı fiyattı.
8: 5000 ha?
16: Aynen öyle.
8: 5000.
16: Aman tanrım.
8: Elon.
16: Teşekkür ederim.
8: Ton.
17: 5000 dolar o araç için mükemmel bir fiyat oldu. Ve hala satacak bir antika tüfeğimiz var.
16: Şimdi bu işlerin uzmanı olan Joe ile buluşmak üzere atış poligonuna doğru yola çıkıyoruz. Umuyoruz bizim silahı da denemek ister. Joe, şuna bir göz atmanı istiyorum.
10: Vay canına. Bu bir 1855 yapımı Kammerlader tüfeği. İsveç donanması için yapılmış. Bunun donanma için yapıldığını pirinç kullanılmış olmasından anlayabilirsiniz. Tuza karşı dayanıklı.
17: Buraya nasıl gelmiş ki?
10: Amerika'ya safari ve Buffalo avında kullanılmak üzere bol miktarda ithal ettiler. Elimizdeki silahlardan çok daha keskin bir nişana sahipti.
17: Bunu isabetli yapan ne?
10: Tüfek sistemini değiştirdiler. Standart mekanizmada namlunun içi spiral şeklindedir. Bu ise kesik bir model. Bu yöntem kurşunu daha sabit hale getirip isabet kabiliyetini artırıyor. 1842'de bu silah bir sanat eseri olarak görülüyordu ve piyasadaki hiçbir silah bununla baş edemiyordu. 1800'lerde 900 metreden vurabilen silah olarak bilinirdi bunlar.
17: Vay canına.
10: Bu oldukça eşsiz bir tasarım. Eğer düzgün bir şekilde çalışıyorsa çok nadir bulunan ve çok para eden bir silah bu.
16: Değerli mi? Ne kadar değerli? Neden bahsediyoruz?
10: Ben daha önce bir kez gördüm, o kadar. 3500 dolara satılmıştı.
17: Vay canına.
10: Eğer çalışıyorsa bu silahı almayı çok isterim.
16: Vuracak bir şeyler var mı elinde?
10: Birçok stüdyoyla çalışıyorum ve yeni biten bir projeden bir şey var elimde. Bakalım beğenecek misiniz?
17: Harika. Sana zombi felaketinin geldiğini söylemiştim.
16: Bana bunu söylemiştin, evet.
17: Bunu bana bırak. Gönder bakalım. Hadi yapalım şu işi.
14: Ah!
16: Hadi ama.
10: Dostum.
16: Evet, işte bu. Üzerime zombi sıçramış.
10: Evet.
16: Sıkı bir silah.
10: Gerçekten de öyle.
16: Sen de bu işten anlıyorsun. Bunun değerinin 3500 dolar olduğunu söylemiştin.
10: Evet ama o müzayededeki satış fiyatı.
16: Neyi uygun görüyorsun?
10: 1000 dolar.
16: Anlayamadım.
10: Pekala 1200 olsun.
16: İmkanı yok. Bu mümkün değil.
10: Hadi ama çocuklar. 1800 dolar.
16: Kendi kendine fiyatı yükseltmeye devam edecek. Bak ne diyeceğim, sen fiyat teklif etmeye devam et, biz sana dur deriz.
10: Siz bir fiyat söyleyin, ne istiyorsunuz?
16: 2500.
10: 2500 veremem. 2000 dolar.
16: Isınmaya başladı.
17: 2200 güzel fiyat.
10: Pekala, anlaştık, 2200 olsun.
16: Pekala.
17: Mükemmel. Teşekkür ederiz.
16: Buna ne dersin Ton? Anlaşmaya vardık. Bir sürü para kazandık. Bugün hayallerimizi gerçekleştirdik.
17: Dünyayı zombi felaketinden kurtardım. Güzel gündü.
16: Sen bir zombiyi, ben de büyük düşmanım ortanca Billy'yi yendim. Oldukça iyi bir gündü. Golf topu toplayıcısını 5000 dolara sattık. O antika İsveç tüfeğini de 2200 dolara sattık. Bulduklarımızdan geriye kalanların tümünü de 2850 dolara sattık.
17: Toplamda 1950 dolar harcadık ve yaptığımız satışlardan 10.050 dolar kazandık. Bu 8100 dolarlık canavar gibi bir kar anlamına geliyor.
16: Ne var biliyor musun? Bana o topları atmanın acısını çıkartamadım senden.
17: Pekala, aklında ne var?
16: Bunun iyi bir fikir olduğuna emin misin?
17: Evet, sorun değil.
16: Pekala.
17: Ne gibi bir sorun olabilir ki?
16: Atıyorum! İşte bu!

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
2: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
0: Biz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
2: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusu.

0: Ben 8400 TL ödedim.
1: Trivago.
2: Peki ya sadaka kalp programı fiyatı mı kullanmak istersen?
1: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
4: Bu salı binde Queen Bamboo tuvalet kağıdı 279 lira. Queen Bamboo kağıt havlu 189 lira.
5: Rolüme bürününce herkes değiştiğimi zannediyor. Dış görünüş değişse de içindeki değişmez. Mehmet ise Mehmet. Mehmet Efendi ise Mehmet Efendi.
6: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla. Kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
2: Geceliği 4200 lira.
0: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
1: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
8: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
7: Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.
9: Oh.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Hemen şimdi ikinci el krallarında.
1: Herkesin kimi çöktü?
0: Sistem çöktüğü zaman...
2: Sıra gittikçe uzuyor.
1: Aman tanrım.
3: Bilgisayarların keyfini bekleyemem. Yüzüğümü almalıyım.
0: Müşterilerin sabrı taşıyor.
3: Verin artık şu lanet yüzüğü.
1: Elbette vereceğiz.
3: Bir saat içinde verseniz iyi olur.
4: Setara.
1: Ona ihtiyacımız yok baba.
4: Ona ihtiyacımız var. Hemen ara çabuk.
0: Ashley ve Seth bu kavgaya bir son vermeyi başarabilecek mi? Yoksa dükkanda nasibini alacak mı?
1: İşin bitti mi?
5: Hayır bitmedi. Ash görmüyor musun? Burada çalışıyorum.
1: Daha ne kadar bekleyeceğiz?
5: Bilmiyorum.

0: Günaydın Deniz.
1: Günaydın Eş, nasılsın?
0: İyiyim, set buralarda mı?
1: Hayır, henüz görmedim.
0: Peki babamı gördün mü?
1: O da daha gelmedi.
0: Tamam, teşekkür ederim.
1: Önemli değil.
0: Abimi son gördüğümde korkunç bir öfke nöbeti geçirip dükkandan fırlayıp gitmişti. İşlerle ilgilenmek bana kalmış gibi görünüyor.
2: Nasıl yardımcı olabilirim?
0: Merhaba.
3: Merhaba. Kızımın doğum günü için mücevher almak istiyorum. Yaklaşık 2 hafta içinde.
0: Elbette. Kızınız kaç yaşına basıyor?
3: 12 olacak.
0: Demek 12 olacak.
3: Evet. Sorun ne?
0: Dezenfektan ister misiniz?
3: Alerjim var da inanılmaz kaşınıyorum. Burnumu karıştırdığımı düşünmeyin.
0: Pekala. Oldukça hoş bir kalp figürümüz var.
3: Görebilir miyim?
0: Size şöyle göstersem.
3: Yakından bakamaz mıyım?
0: Fiyat aralığınız nedir?
3: 100-150 arası.
0: $75.
3: Ama dokunamam, öyle mi? Bu saçmalık.
0: Sırf sümüklü elleriyle ürünlere dokunmasına gerek kalmadan anlaşalım diye $75 satış yapmayı göze almıştım. Rica etsem şu dezenfektanı kullanabilir misiniz?
3: Dezenfektan sürmeyeceğim. Hepinizin canı cehenneme.
0: Satış yapmak umurumda bile değil. Bir an önce buradan çıkıp gitmesini istiyorum, o kadar. Dışarı çıkın.
4: İyi günler efendim.
3: Yürü git pislik herif.
4: Hadi devam edin.
3: Lanet olsun.
4: Güzel.
3: Lanet olsun.
0: Hasta la vista sümüklü çocuk.
4: Zavallı Larry.
0: Temizlik vakti.

0: Bu çok saçma.
1: Saçmalığa bakın. Neler oluyor?
2: Kayıtlarınızdan bize.
0: Bu ne saçmalık? Böyle bir şey kabul edilemez. Bu büyük bir rezalet. Bu çok saçma.
3: Haber verin o zaman.
4: Şu anda sistemlerimiz çalışmıyor. Bir dakikanızı alacağım.
5: Bir sorun mu var?
4: Evet, sistemimiz çöktü. Kayıtlara ulaşılamıyor.
5: Herkesinki mi çöktü?
4: Sanırım öyle. Sıra gittikçe uzuyor.
5: Aman tanrım.
6: Neler oluyor?
5: Sonunda lütfedip gelebildin.
6: Anlamadım.
5: Bilgisayar sistemlerimiz çöktü.
6: Sert nerede?
5: Bugün gelmedi.
6: Pekala, biz çözelim. Sorun ne?
5: Sistem dondu.
6: Açıp kapadın mı?
5: Elbette.
6: Kapar o kayıtları.
5: Hiçbiri açılmıyor.
6: Göstersene.
5: Sıra çok kalabalık. Telefonlar da durmadan çalıyor.
6: Lanet olsun. Yapacak tek şey var. Kardeşini ara.
5: Ona ihtiyacımız yok baba.
6: Ona ihtiyacımız var. Hemen ara, çabuk. Ben de üzerimi değiştireyim. Ofisimde olacağım.
5: Seti son gördüğümde korkunç bir öfke nöbeti geçirip dükkandan fırlamıştı. Yapacak bir şey yok. Abim gelip bana yardım edecek. Merhaba. Buraya gelebilir misin? Yardımına ihtiyacım var. Evet Seth, yardımına ihtiyacım var.

0: Ne haber eş?
1: Geldiğin için sağ ol.
0: Önemli değil, bilgisayarlar çökeli ne kadar oldu?
1: Yaklaşık 2 saat oldu.
0: Tamam.
1: Çantanı çıkartıp bana yardım
0: eder
1: misin?
0: Sen burayla ilgilen, kasayı ben hallederim.
1: Tamam.
0: Ashley'e çok kızgındım. Hatta bugün hiç gelmeyecektim. Ancak dükkanın başı dertte olunca gelmek zorunda kaldım. Sarah, neler oluyor?
1: Bilmiyorum.
0: Rica etsem bütün sistemleri kapatır mısın? Sunucu üstünde çalışmalıyım.
1: Tamam.
2: Benimle dalga mı geçiyorsun?
1: Bilgisayar sistemlerimizde arıza var.
2: Bilgisayarların kepini bekleyemem. Yüzüğümü almalıyım. Faturam da burada işte. Verin artık yüzüğümü.
1: Sorun nedir bayım?
2: Yüzüğümü istiyorum.
1: Pekala. Arkadaşımın size kibarca belirtmiş olduğu gibi bilgisayar sistemlerimizde arıza var. Elimizden geldiğince en hızlı şekilde düzeltmeye çalışıyoruz.
2: Sürekli aynı şeyi söyleyip durmayın. Bütün paramı yatırmıştım. Buraya hiç gelmemem gerektiğini
1: tamam,
2: biliyordum.
1: Tamam, bugün içinde sorunu çözmüş olacağız. Şimdi kenara çekilirseniz diğer müşterilere de durumu aktarmak zorundayım.
2: Öyle olsun. 5 dakika veriyorum.
1: Evet, faturanızı verir misiniz lütfen? Bir saniye.
2: Evet dostum, yüzüğümü buraya bırakmıştım. Ödememi de yaptım ama lanet olası yüzüğü bana bir türlü vermiyorlar.
1: Bunu hemen almam lazım. Sahibi çok sinirli. Adamın yüzüğü bizdeymiş.
2: Buraya eşyanı veriyorsun ama geri almaya gelince vermiyorlar. Bilgisayarları bozukmuş. Burada sinirden çıldırmak üzereyim.
1: Teşekkür ederim. Bu bir kadın yüzüğü.
0: Lanet yazıcı yanlış makbuzu çıkartmış. Biraz daha süre istemen gerek.
1: Olamaz.
0: Bunun arıza ile ilgisi var mı bilmiyorum ama sistemimiz aynı numarayı birkaç kez yazdırıyor. Bu da iki müşterinin tam olarak aynı numaraya sahip olduğu anlamına gelir. Adamın yüzüğünü bulmak için her paketin üstünden geçmeliyim. Sorunu çözemezsek mahvoluruz.
2: Hey! Hey! Hey! İşte burada! İşte! Hey! Yüzüğüm burada! Biri yüzüğümü buraya koymuş. Yüzüğümü buldum. İşte burada.
1: Öyle mi?
2: İç kısmında açıklamasını görebilirsiniz. 14 ayarı altın.
1: Ciddi misiniz?
2: Evet, baksanıza.
1: Yüzüğünüzün dünya üzerindeki 14 ayar altı olan tek yüzük olduğunu mu sanıyorsunuz?
2: Hayır.
1: Doğru.
2: Ama size söylüyorum.
1: Sizden
2: nerede
1: bu iş için
2: buldum.
1: Bana 5 dakika vermenizi rica ediyorum. Anladınız
2: mı? Hayır, lanet olası yüzüğüm orada.
1: Yüzüğünüz hala kasamızda duruyor ancak şu anda onu çıkaramıyoruz çünkü bilgisayar sistemlerimiz bozuk. Sistemimiz düzeldiğinde yüzüğünüzü geri verebileceğim. Şimdi buradan uzaklaşmak ister misiniz? Çünkü yeterince curcunaya sebep oldunuz. Daha sonra gelirsiniz ve ben de size yüzüğünüzü veririm.
2: Size 1 saat veriyorum. 1 saat içinde yüzüğümü verseniz iyi edersiniz. Yoksa başınız belaya girer.
1: Dışarı çıkın.
2: Yüzüğümü istiyorum. Sadece 1 saatiniz
1: var.
2: Pekala,
1: iyi günler.
2: Size de.
1: Adamın yüzüğünü bulamadın mı?
0: Hayır, bilgisayarlar düzeldi ama kasaları hala çözemedik. Çalışıyorum.
1: Yardım edebileceğin
0: bir
1: şey var mı?
0: Hayır, her şey kontrolüm altında.
1: Bilgisayarların çökmesi tam bir kabus. Kim bilir

0: kaç kişiye aynı fatura numarası verildi? Bu sorunu çözemezsek dükkanımızın itibarı ciddi anlamda zedelenecek.
1: Sert elinden geleni yapıyor. Tabii ben de elimden geleni yapacağım. Gelsin yeni anlaşmalar. Vay canına. Eski bir bisiklet.
2: Evet, merhaba.
1: Merhaba, ben Erdal. Memnun oldum. Bize ne getirdiğinizi
2: evet,
1: anladım.
2: Evet, 1920 model Harley Davidson.
1: Motor neresinde?
2: Tam ortasında.
1: Vay canına. Peki motorunu buraya getirme sebebin nedir?
2: Bu markadan birçok motosikletim, chopper ve benzeri diğer araçlarım da var. Hepsinin tekerlek setleri orijinal. Ancak bunun janta ahşaptan ve metal bir kordondan oluşuyor.
1: Evet, gördüm.
2: Ayrıca daha önce tek vitese sahipken her daim kullanılabilir hale gelmesi için 3 vitesliye dönüştürüldü.
1: Antika bir bisiklette olmasını isteyebileceğiniz her şey bunda var. Bir kornası bile var. Çok hoş bir parça. Fazla söze gerek yok, bunu istiyorum. Peki bunu satmak mı yoksa kiralamak
2: satmak istiyorsunuz? Satmak istiyorum. Oğlum mezun oluyor ve ona harika bir parti düzenlemek için ne yapabilirim diye düşünüp duruyorum.
1: Bunun karşılığında ne kadar istiyorsunuz?
2: $2,500.
1: Neden?
2: Bir yıl önce bir bisiklet müzayedede ortalama $4,000'a satılmıştı.
1: Biraz incelemem lazım.
2: Tamam.
1: Bir dakikaya dönüyorum. Bisiklet uzmanımız Deniz'i çağıracağım. Bu bisiklet hakkında yasal dışı bir kayıt olup olmadığını bilmek istiyorum. Burada çalışan en yaşlı adamlarımdan birini çağırdım.
3: Belki de önceki hayatımda buluşturmuşum. Bunun için kaç para istiyorsun?
2: 2500.
1: Peki sen olsan böyle bir parçayı kaça alırdın? Sana bundan daha az bir meblağ teklif etsem alır mıydın?
2: $2,500 aşağısı kurtarmaz.
1: En büyük sorunlardan biri de bu.
2: Evet.
1: Şuradaki şey.
2: Pekala.
1: Neden bu kadar yeni görünüyor?
3: Bisikletin muhtemelen yalnızca 1/3'ü orijinal. Bu da muhtemelen iskelet.
2: Evet.
3: Sanırım bu konuyu biraz düşünmeliyiz.
1: Pekala, $800 ne dersin?
2: Hayır, mümkün değil.
1: Öyleyse $900 olur mu?
2: Hayır, maalesef olmaz.
1: Bu bisiklet için $1,100 deyip sonlandıralım.
2: Ne yazık ki yapamam.
1: Peki ya kimin?
2: Hayır.
1: Üzgünüm.
2: Sorun değil
1: Ayağına
2: dostum.
1: Ayağına sağlık. 1,300'e ne dersin?
2: Maalesef yapamam.
1: Teşekkür
2: ederim.
1: Bundan kâr edebilir miydim? Bal gibi ederdim. Bunun için çok fazla para harcamak ister miydim? Asla.
4: Kimliğinizi görebilir miyim? Buyurun.
5: Merhaba, nasılsınız?
1: Teşekkürler.
5: Size bu küpeleri getirdim.
1: Pekala.
5: Karşılığında $3,500 ihtiyacım var.
1: Bu para size ne için?
5: Paraya lazım? Neden ihtiyacım olduğu sizi hiç ilgilendirmez. Alın şu lanet küpeleri.
1: Neden bağırıyorsunuz?
5: Çünkü sizi hiç ilgilendirmediği halde bana hangi işimi halletmek için geldiğimi soruyorsunuz. Buraya yapmam gerekeni yapmak için geliyorum.
1: Onlarla hoş bir diyalog kurmaya çalışıyordum.
5: Şuradaki tabelanızda ne yazıyor?
1: Ne yazıyormuş?
5: Mücevher karşılığı borç para. İşte mücevherler burada. Paramı verin ve çocuklarıma yemek alayım.
1: Kaç çocuğunuz var?
5: Buraya sizden para almak için mücevherlerimi getirdim.
1: Kaç çocuğu var?
4: Size söyledi ya.
1: Hayır, söylemedim.
5: Dostum, iyice sinirlerimi bozmaya başlıyorsun.
1: Bunların...
5: Küpelere bakmadın bile.
1: Gerçek olmadığının farkında mısınız? Uzun zamandır bu işi yapıyorum. Sahte ürünü kilometrelerce uzaktan tanırım.
5: Bunlar gerçek.
1: Bunlar gerçekten birer küpe, ancak gerçek elmas.
5: Gerçekler. Bu lanet küpeler gerçek elmas. Neden bir kez olsun elini alıp bakmayı denemiyorsun?
4: Gerçek olduklarını görürsün.
1: Gerçek değiller.
4: Soru nedir dostum? Lanet olsun. Yalnızca konuşmaya çalışıyoruz.
1: Evet, o zannetti.
4: Sen böyle dibimde
1: ki...
4: durunca nefes alamıyorum ben. Bütün alanımı işgal ettiğinin farkında
5: İşleri
4: mısın
5: iyice
4: acaba?
5: Karıştırmaya mı
4: geçmiş
5: geldin?
4: Geçmiş arkamda duruyor. Şuna bak.
5: Gelen bir güvenlik olması hiç hoş değil. Siz müşterilerinize böyle mi davranıyorsunuz?
1: Biz müşterilerimize böyle davranıyoruz hanımefendi. İnsan gibi davrananlara biz de insan gibi davranıyoruz.
4: Yok, bu ne saçmalık? Buna inanamıyorum.
5: Üzerindeki lanet olası
4: kim lanet olası deriyi giyer ki, söyler misin?
5: Kesinlikle sahte deri ceket.
4: Paramızı verin hemen.
5: Paramı almadan şuradan şuraya gitmiyorum.
6: Birazdan. Size 5 dakika daha veriyorum.
0: 5 dakika.
6: 1 saat sonra geleceğimi söylemiştim.
0: Sakinleşmeniz lazım.
6: Hayır, lanet herif.
0: Lütfen sakinleşin.
6: Verin şu yüzüğü.
7: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
8: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
9: Hoşuna gitti değil mi?
8: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago. Obseso. Yeah.
7: Obseso. Let's go. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
8: Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obseso Creamy Latte. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
9: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
10: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
11: İstemiyorum.
10: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
12: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
13: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nun daha 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Üzerindeki de lanet olası bir sahte deri ceketi.
7: Kim lanet olası
6: deri ceketi? Lanet olası paramı almadan
7: şuramızı verin hemen.
6: Gitmiyorum. Lanet olası saçlarımı yaptırmam lazım.
8: Gitme vakti.
9: Size dokunmak istemiyorum. Siz de bana dokunmayın.
6: O yaşlı ve buruşuk patronuna söyle, insanların içine karışmamayı öğrensin.
7: Lanet olası dükkan.
6: Seni ihtiyar moruk.
8: Size iyi günler.
6: Kapa çeneni.
8: Teşekkürler.
7: Bu yanınıza kalmayacak.
9: Bu kadınlara katlanabilecek biri var mı?
6: Bizimle takılmak ister misin ha?
9: Bunlardan kurtulmamız lazım.
6: Siz şerefsizler ağzınızın tadını hiç bilmiyorsunuz. Hepinizin canı cehenneme. İşiniz gücünüz pislik, tamam mı?
9: Anlaşılan o ki Bob Marley çocuk yapmaya devam ediyor. Kızın arkadaşı da tıpkı Rick James'e benziyor.
7: Hepinizin canı cehenneme.
6: Buruşuk suratın ikinci el dükkanı.
9: Korkunç.
7: Yüzüğü buldun mu?
10: Bana biraz daha zaman tanımalısın Ash. Bana zaman ver.
7: Daha ne kadar sürer?
10: Ash, görmüyor musun? Burada çalışıyorum. Yeter.
11: Kimleri görüyorum? Şuraya bakın.
12: Nasılsınız?
11: Teşekkür ederim. Ya siz?
12: Ben Adil.
11: Sizi yeniden görmek güzel.
12: Bana buyurun. Fikrimi değiştirirsen burada olduğunuzu
11: elbette
12: söylemiştiniz.
11: Elbette. Bir dakika bekleyin. Lise çağırayım. Ardından tekrar inceleyelim.
8: Bakın kim gelmiş. Bisikletini satmak isteyen adam.
11: Anlaşma yapmak için gelmiş.
8: Ona bu bisiklet için 1300 dolar teklif etmiştim. Pekala. Hata yaptığının farkında. Bunu gözlerinden anlayabiliyorum. Bu nedenle geri döndü. Böylece anlaşma yapabilir. Ben de kazancıma kilitlendim.
11: Peki bunun için ne kadar istiyorsun?
12: 1700 dolar.
11: Bence en fazla 800 eder.
12: Hayır, bu mümkün değil.
8: Burası normal bir mağaza değil. Size bir teklif verdik diye fiyatı sabit tutmak zorunda değiliz. Eğer kabul etmezseniz sıfırdan başlarız. Bu hoş bir parça, harika bir fiyat vereceğim. 850 dolar. Nakit para. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz ve 50 dolar da ekstra.
12: Dostum.
11: Al sana nakit.
12: 1600'e ne dersiniz?
8: Anlaşıyor muyuz?
12: 1450.
8: 900 dolar. Ya anlaşırız ya da güle güle.
12: Ah dostum. 1200'e kapatalım. Sanırım vazgeçmeliyim.
8: Sırf o olur için 1000 dolar olsun. 1 sent daha çıkamam. Not a penny more.
11: Eminim bu para çok işe yarayacaktır. Bu parayla yapabileceğim birçok şey var.
8: 1000 dolarda anlaşıyor muyuz?
12: Pekala öyle olsun.
8: Anlaştık.
12: Anlaştık.
11: Hadi gidip birer dondurma yiyelim.
8: Amerikan ikinci el dükkanlarına geliyorsanız anlaşmadan yana olmanızda fayda var. Çünkü bir kez reddederseniz teklifler düşer.

0: Yüzüğüm nerede? Merhaba.
1: Buyurun.
0: Geri geldim. Yüzüğüm nerede?
1: Bekleyin. Adam geri geldi. İşin bitti mi Seth?
2: Ash, görmüyor musun? Burada çalışıyorum. 5 dakikada bir buraya gelmen işimi hızlandırmıyor.
1: Daha ne kadar bekleyeceğiz?
2: Bilmiyorum.
1: Pekala, 5 dakika daha beklemeniz gerekecek.
0: 5 dakika
1: yalnızca
0: falan bekleyemem.
1: Yalnızca 5 dakika.
0: Yüzüğüm burada.
1: Hayır, yüzük kasamızda.
0: Onu görüyorum.
1: Lütfen.
0: Hayır. 5 dakika. Hayır, dinle, dinle. Lütfen şu lanet olası raftan yüzüğümü çıkar ve bana ver. Ben de gideyim.
1: Lütfen sakinleşin. Size burada kasanın içinde olduğunu söylüyorum. Lütfen sakinleşin.
0: Söylemiştim.
1: Sakinleşin.
0: İşte buradayım.
1: Lütfen.
0: Geldim. Lanet olası herifler yüzüğümü satmaya çalışıyor.
2: Yüzüğünüz bu mu?
1: Buyurun işte.
0: Evet, bu.
1: Yalnızca bir saat vermenizi istemiştim ve işte sorun çözüldü.
0: Evet, tamam.
1: Lütfen kusura bakmayın.
2: İyi günler beyefendi.
3: Birlikte bir ekip olarak çalıştığınızda neler olduğunu gördünüz değil mi? Siz ikiniz bu krizi mükemmel şekilde yönettiniz. Sizden beklediğim şey işte bu ekip ruhu. Artık kavga etmek.
2: Tamam baba.
1: Teşekkür ederiz baba.
2: Kardeşimle her zaman aynı fikirde olduğumu söyleyemem ancak biz bir aileyiz ve işler sarpa sardığında birlikte çalışıp başarabileceğimizi bilmek güzel.

0: always, it stays with me.
1: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
2: İstemiyorum.
1: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
3: Servis geldi, çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Babalar Günü hediyelerinin Media Markt'la tam zamanı. Huawei Watch.

0: keşfedin. MediaMarkt.
1: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Harika anları keşfet. Jacobs.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
10: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
11: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
12: Tehlike çok büyük.
13: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
14: Olamaz mı?
13: 10 dakika içinde.
11: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
15: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
14: Bu gerçekten dehşet verici.
12: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
11: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
16: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
17: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
11: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Ya şimdi burada Rıfat Altan Behzat da olsaydı ne güzel olurdu.
1: Kim bilebilirdi ki birlikte konsere giderken son yolculuğumuz olacağını?
2: Ülkü'yle biz yaralı olarak kurtulduk. Ancak bir şoförün yapmış olduğu kural hatasından dolayı ya öteki kardeşlerimiz?
1: Keşke herkes kurallara uysa, yolculuklarımız değil, kazalar son bulsa.

0: Hemen şimdi ikinci el krallarından.
1: Beyberut imzalı bir topum var.
0: Set efsanevi bir kumar oynuyor.
2: Size şimdi $1000 depozito verebilirim. Gerçek çıkarsa geri gelirsiniz, 3500 daha veririm. $10,000 potansiyeli olan bir şey için $1000 depozito. Bu kumara değer.
3: İyiliğin için o topun gerçek çıkmasını umuyorum. O $1000'ı kaybetmek istemem.
0: Peki top büyük bir lütuf mu olacak?
4: Aman tanrım, buna inanamıyorum.
0: Yoksa lanet mi? Ve daha sonra.
3: Peki Lincoln'ı ne zaman çeyrekliğin üzerine koydular?
5: 67'de.
3: Bir sent de kim var?
5: Bill Clinton ya da lanet olası her neyse.

0: Günaydın, nasıl yardımcı olabilirim?
1: Merhaba. Bu sabah evde eşimin kıyafetlerini yıkıyordum ve cüzdanını cebinden çıkardım. İçinde de sizden bir makbuz buldum. $5,000'lık nikah yüzüğüm sizdeymiş ve ben onu geri istiyorum.
2: Okay. Tamam. Rehin makbuzun nerede?
1: Cüzdanın içine koydum.
2: Yani eşin senin nikah yüzüğünü çaldı.
1: Evet. Onu aldı çünkü finansal sorunlar yaşıyoruz ve onu anlayabiliyorum. Ama şimdi parasını verip yüzüğü geri almak istiyorum.
2: Polise bildirdin mi?
1: Hayır, polise falan bildirmedim. Neden kalkıp polise bildireyim ki? Eşimi hırsız diye ihbar mı edeceğim yani? Size geldim çünkü yüzüğümü geri istiyorum.
2: Onun adına çok kötü hissettim ama ona makbuz olmadan yardım edemem. Peki eşine makbuzu sormayı hiç düşündün mü?
1: Aman tanrım. Yüzüğümü geri istiyorum.
2: Tamam, bunun
1: bilgisayardaki
2: için...
1: kayda bakıp tamam, bak, isimden bunu... bulamaz tamam, mısınız? Bana bak, borcumu tamam, söyle ama... ve ben de onu ödeyeyim, yüzüğümü alayım. Yüzüğümü alayım.
2: Tamam. Buradaki sistem şöyle çalışıyor. İlk olarak bilgisayardan birinin adına bakıp sana onunla ilgili bilgileri...
1: Senden bana bilgi vermeni istemedim. Sana adını arat onun dedim yanında. Ve bu ne kadar zor olabilir? İsmini arat. Zaten siz aldınız. Ben de parasını vereyim
2: sanırım
1: gideyim. O kadar zor olamaz değil mi?
2: Ben.
1: Hadi ama o kadar zor olamaz. Yapacağın şey çok basit.
2: Konuşmama
1: güzel parmaklarını alacaksın. O tuşlara basacaksın. Yüzüğümü bana geri ver. Lütfen getir şunu. Tek istediğim şey bu yüzük, tamam mı? O kadar zor bir şey olamaz. Yüzüğümü getir işte, bu kadar.
2: O küçük
1: hadi
2: ve
1: ama
2: güzel ayaklarını al. Sonra o güzel ve küçük ayaklarıyla buradan
1: hayır
2: git.
1: Hayır, bu olmayacak. Oraya gideceksin
2: git
1: ve bana istediğim şeyi vereceksin. Bu çok mu zor?
2: Gitme vakti geldi.
1: Asıl senin gitme vaktin geldi. Seni dışarıda bekliyorum. Bak
2: hadi
1: göreceksin. Öyle korkutucu ve kötüsün ki bağırıp çağırıyorsun. Ama da bilgisayara bir isim bile yazamıyorsun. Lanet olasıca. Göreceksin. Geri geleceğim ve istediğim şeyi alacağım.
2: Kendine gelip tehdit etmesi gereken tek kişinin kocası olduğunu anlamalı.
1: Biliyorum, tamam, iyi değilim ama sorun değil. En azından güzelim, tamam mı?
2: Yürümeye devam et.
3: Detroit'teyim ama çok eğleniyorum.
4: Nasılsınız?
5: İyiyim, ya sen?
4: İyiyim, ben
5: sen. Merhaba, Papaz Ebru'yu. Memnun oldum.
4: Adınızı anlayamadım.
5: Guya Ebru.
4: Memnun oldum.
5: Ben de.
4: Sizi buraya hangi rüzgar attı?
5: Babe Ruth imzalı bir topum var.
4: Bu imzalı beyzbol toplarının kutsal kasesi. Ve bir papazın elindeyken daha da kutsal. Böyle şeyleri hep toplar mısınız? Koleksiyoner misiniz yoksa?
5: Evet, yaklaşık 40 senedir.
4: Tamam. Ne kadar istiyorsunuz?
5: Bunun için istediğim $25,000.
4: Neden?
5: Çünkü daha önce Babe Ruth imzalı bir top $388,000'a satıldı.
4: Ama öyle bir fiyata satılmasının bir nedeni olmalı. Bu top biraz yıpranmış. Bakın, şu topun haline bakın.
5: Ama yine de Babe Ruth imzalı. Oradaki imzanın kalitesine bakar mısın? O tuttuğun şey çok değerli.
4: Orijinalliğini kim teyit etti?
5: Burada görebilirsin.
4: Hemen geliyorum.
5: Tamam.
4: Topun gerçekliği kanıtlandı diyor. Ama prestijli bir şirket tarafından değil. Ve bu bir sorun.
6: Orijinal mi?
4: Bilmiyorum. Joe ile konuşalım bakalım ne diyecek.
6: Tamam.
7: PSA ya da JSA sertifikası olsa çok daha fazla para eder.
4: JSA ve PSA en iyi sertifikasyon uzmanları. Bunu uzun zamandır yapıyorlar ve onlara güveniyorum. Peki onlardan sertifikalı olsa fiyatı o zaman ne olur?
0: Nasılsın?
7: Yeniden sattığın zaman muhtemelen 8 ila 10 bin arası kazanabilirsin.
6: Gerçekliği kanıtlanmalı. Ama sakın bu adamı kaçırma.
4: Tamam, onunla konuşacağım.
6: Sihrini göster Seth.
4: Bu topun buradan gitmesini istemiyorum. Bu harika bir fırsat olabilir ama bu adama istediği fiyatı veremem. O yüzden ona daha riskli bir şey teklif edeceğim. Tamam, bunun için şöyle bir teklif yapacağım.
5: Tamam.
4: Size şimdi $1,000 depozito verebilirim. Topa PSA'den sertifika çıkartacağım. Gerçek çıkarsa geri gelirsiniz, $3,500 daha veririm.
5: Yani bana $4,500 teklif ediyorsun. Peki onlar beğenmezse ne olacak? Bu verdiğim $1,000 ne olacak?
4: O zaman geri gelip topu alırsınız ve $1,000'ımı geri verirsiniz.
5: $1,000'ı geri vermemi istiyorsun. Peki,
4: anlaştık mı?
5: Evet.
4: Tamam, harika. Sonuçta sadece sıradan bir beyzbol topu çıkabilecek bir şey için bu adama $1,000 vererek risk alıyorum. Ama bu adam bir papaz. Onun parayı geri getireceğine güvenemezsin. Başka kime güvenebilirim?
0: $200 ya da $250 olacak.
8: Buraya hızlı nakit için geliyorsun.
6: Nasılsın bakalım?
9: Çok iyi, sen nasılsın?
6: Güzel, ben de iyiyim. Adın ne?
9: Benim adım Vito.
6: Vito.
9: Dostum. Evet dostum, Vito Corleone.
6: İtalyana benzemiyorsun.
9: Ne?
6: Ama kanın
9: evet,
6: İtalyan.
9: Dostum, benim kanım da var. Senin için bir şey getirdim dostum. Bunu gördüğüne çok sevineceksin. %100 eminim.
6: Umarım içi para doludur.
9: Söylemeye çalıştığım şey olmasa böyle kağıda sarılmış olmazdı. Buna dokunacak ikinci kişisin. Şuna bir baksana.
6: Peki birinci kim?
9: Kennedy dostum.
6: Başkan Kennedy.
9: Evet aynen. Bunun için sadece $1000 istiyorum.
6: Cidden mi?
9: Arabasından düştü. İçinde vurulduğu arabadan.
6: Sana bir soru sorayım. Bunun üzerinde hangi yıl yazıyor?
9: 89.
6: Bence şu anki başkan kim bunu bile bilmiyor.
9: Dostum,
6: peki
9: bu...
6: Lincoln'ı ne zaman çeyrekten üzerine koydular?
9: 67'de.
6: Bir sentte kim var?
9: Bill Clinton ya da lanet olası her neyse.
6: Evet.
9: Kim olduğunu bilmiyorum ve bu beni ilgilendirmiyor. Sana değeri $30,000 olan bir şey veriyorum. Paramı alabilir miyim?
6: Bunu almayacağım. Bu sıradan...
9: Hey hadi dostum, paramı alabilir miyim hemen? Senin dediğin şeyleri anlamıyorum.
6: Bayım,
9: hadi,
6: biraz
9: lütfen.
6: Yüksek sesle konuşuyorsun.
9: Hey hadi, hadi gitmeliyim lütfen. Bu bozuk paranın değeri $30,000.
6: Ne geldi?
10: Şu top.
6: Ve sonuç? Bu bir şaka mı?
11: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi geçer geçer geçer geçer herkesler geçer. Türkiye geçer geçer geçer Türkiye QNB'ye geçer. Sulla'da geçer. Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz. Geçer geçer Türkiye QNB'ye geçer.
12: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20-21 Haziran tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paket et ürünlerinde %15 indirim Migros bazıları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
13: iyi gelecek. L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
14: Geceliği 4200 lira.
15: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim. Trivago.
16: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
15: Trivago'da o da var.
17: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
18: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
19: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
18: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
19: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
20: Harika anları keşfet. Jacobs.
21: Otel harika.
22: Evet ve geceliği sadece 13.500.
21: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
23: Trivago'ya bakmalısın.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
24: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
5: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
6: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
7: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
4: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
8: Ayım biraz yüksek
9: gitmeliyim, sesle
8: konuşuyoruz.
9: Gitmeliyim, bu bozuk paranın değeri 30 bin dolar. Seninle oyun oynadığımı falan mı sanıyorsun? Sen benimle dalga mı geçiyorsun?
8: Bu benim tercümanım.
9: Bu da ne demek? Ne yapacağını sanıyorsun? Sana verdiğim şey için paramı alabilir miyim artık?
8: Onunla ilgilenmek ister misin?
3: Lütfen.
9: Dostum bu.
8: Onu takip edelim.
9: Hey, neyin var senin böyle? Hadi. Senden nefret ediyorum. Şimdi çek ellerin üstünden hey. Hey hadi.
3: Peki o çeyreklik işine yarar. Geldiğin yere dönmek için. Otobüse bindiğin zaman mesela. Buradaki şov bitti.
9: Dalga mı geçiyorsun? Benimle oynama. Benimle oynama. Benimle oynayanların sonu çok
3: kardeşim,
9: kötü olur.
3: Ne yapıyorsun?
9: Lanet olsun size. Tanrım hepinize lanet olsun. Sen almazsan kim hadi alır kardeşim. Biliyorum.
3: Peki Kennedy alır.
8: Ya da Clinton.
9: Lanet olsun.
10: İki satırada imza ve tarih.
11: Sıradaki.
8: Söylesene topu nasıl aldın?
12: $1000 verdim. Şimdi topu göndereceğim ve bakalım sonuç ne çıkacak.
8: Neden $1000 verdin?
12: Anlaşmak için elinden ne geliyorsa yap dedin. Ve anlaşmamız şöyle. Top geri geldiğinde sertifikası olursa ona farkı vereceğim.
8: Ya sertifika yanlışsa?
12: İçimden bir his bu top gerçek diyor.
8: İyiliğin için o topun gerçek çıkmasını umuyorum. Çünkü $1000 kaybetmek istemem.
12: $10,000 potansiyeli olan bir şey için $1000 depozito. Bu kumara değer.
8: Sahte bir top için verilmiş $1000. $999'luk bir kayıp demek.
13: Bunun üzerindeki taşların kalitesi çok daha iyi.
14: Merhaba. Ne getirdin?
15: Bu bir sırt masası.
14: Sırt masası demek.
15: Evet. Ayaklarını bağla, baş aşağı dur ve sonra sırtını esnet.
14: Bu şey işkence aleti gibi görünüyor.
16: Yani o halde bunu sırtın ağrıdığı için mi aldın?
15: Evet. Yaklaşık olarak 8 ay önce aldım. Birkaç defa kullandım ve şimdi satmak istiyorum.
16: Bunu ancak ve ancak biri test ederse alabilirim. Hadi bir dene.
14: Bu hiçbir zaman şaşmıyor. Ne zaman dükkana bir şey gelse ve test edilecek olsa beni çağırıyorlar. Bu doğru mu emin değilim. Hiç de rahatlamış değilim. Yardım edin.
16: Ne kadar böyle kalması gerekiyor?
15: Kendini esnemiş hissedene kadar.
16: O zaman onu bırakalım. Bunun için ne kadar istiyorsun?
15: $100.
14: Başım ağrımaya başladı.
16: $60.
14: Bakar mısınız?
15: $90.
14: Bakar mısınız?
16: $75.
14: Ashley hala pazarlık yapıyor. Kimsenin beni umursadığı falan yok.
15: Tamam, 75'e olur.
14: Orada mısınız? Burada benim güvenliğimi düşünen kimse yok. Evet, esnedim. Artık beni kaldırabilirsiniz. Hey, çevirin beni.
16: Tanrım, öyle kalabilirdi.
14: Ashley, sence bu şaka mıydı? Gözlerim şişti ve patlamak üzereydi. Şu an göremiyorum. Başım dönüyor.
8: Neden bu kadar terledin?
16: Senin gözlerin mi acıyor?
14: Acıyor. Gerçekten gözlerim acıyor. Patronlarım beni öldürmeye çalışıyor.
17: Anne şuna baksana.
18: Gerçek mi?
17: Sanırım.
18: Bunu çekmen gerekiyor. Çek. Bekle, bekle, bekle. Aman Tanrım. Evet, evet.
3: Dünya bildiğin sallanıyor.
18: Aman Tanrım.
16: İnanamıyorum.
18: Aman Tanrım.
3: Eğer böyle hareket ediyor.
18: Aman Tanrım. Evet. Bundan kadar kazandım?
12: Hiçbir şey. Bu alet satılık.
18: Ama geldiğimiz zaman üzerindeki bütün ışıklar yandı. Bunun üzerine biz de buraya geldik. Evet, şansımızı denemek istedik.
12: O makine
18: istedik.
12: Sadece eğlence amaçlı. Aklından ne geçiyor bilmiyorum. Gerçekten sana para vermemi mi bekliyorsun? Bu bir oyuncak.
16: Peki şimdi ne? Bu bir oyuncak mı?
18: Bu müşteriler kullansın diye
12: burada.
18: Peki bir
12: şeyler kazandığın nerede yazıyor, gösterir misin?
16: Nerede oyuncak yazıyor?
12: Müdürle konuşmak.
18: Müdür nerede? Müdür sen misin?
12: Müdür benim, evet. Aa,
16: çok güzel.
18: Bize bir şey kazanmadan izlemeye çalışmıyorsunuz
12: değil mi?
16: Olduğun nerede yazıyor?
18: Biz kazandık.
12: Kumarhane olduğu nerede yazıyor söyler misin?
16: Karşında dikilmez en iyi olur.
12: Oyun şansları bu kadar yerindeyse bir kumarhaneye gidip orada bir şeyler oynasınlar. Hadi
18: bana
12: yürü.
18: Bana dokunmaya bakma.
8: Dur.
18: Biz kazandık. Biz az önce kazandık.
16: Paramızı istiyoruz. Kızıma dokunma. Eğer bana dokunursan.
18: Kızıma dokunma dedim.
8: Evet dışarı.
16: Bana ne yapacağını
18: söyleyeyim. O benim kızım.
8: Baya büyük bir kız.
18: Kazandığımızı biliyorsun. Güzel bir gün ve kazandık.
12: Hem de büyük ödül.
18: Paramız nerede?
12: Para falan yok.
18: Burada bir yerde tuttuğunu biliyorum.
12: Size iyi günler.
18: Beş para etmezsiniz. Beş para etmezsiniz.
12: Teşekkür ederiz.
8: Görüşmek üzere.
18: Kızım nerede?
8: Bilmiyorum.
12: Onu kaybetmiş olamaz.
18: Kızım nerede?
16: Anne. Gel hadi.
18: Beş para etmezsiniz.
16: Anne. Anne bin ve gidelim.
18: Göreceksiniz.
8: O kız sanırım benden daha büyüktür.

0: Senin beyzbol topu geldi.
1: Bakayım.
0: Al bakalım.
1: Aman tanrım, buna inanamıyorum. Topun orijinalliğini teyit edemiyorlar. Gidip Les'le konuşacağım. Ne diyeceğini çok iyi biliyorum. Sana söylemiştim.
2: Ne geldi?
1: Şu top.
2: Ha, harika. Ya sonuç?
1: Sen oku.
2: Bu bir şaka mı? Sahte.
1: Sahte değil. Sadece orijinal olduğunu garanti edemiyorlar.
2: Ama eğer orijinal değilse o şey sahtedir. Ya o adam topun sahte olduğunu biliyorsa eminim çoktan bankanın yolunu tutmuştur. Bu konuyu şöyle çözüyorsun. Bu papaza telefonla ulaş. Onu tekrar mağazaya getir. Ve $1000 geri al.
1: Tamam.
2: Bu da orijinal değil diyen belgen.
1: Peder, ben Seth. Beyzbol topu için arıyorum. Sonuç geldi. Buraya gelip görmek ister misiniz? Evet, burada olacağım. Görüşürüz.
0: Bunu işte böyle yaparlar.
3: Evet. Şimdi oldu. Burası Detroit dostum.
2: Güzel şapka.
4: Teşekkür ederim.
2: Ben Les.
4: JJ, nasılsın?
2: JJ, ne getirdin?
4: Elimde bu motor var. 1998'den özel yapım. Aslında üvey babamın motoruydu ve o vefat etti.
2: Bunu duyduğuma üzüldüm.
4: Üstündeki her şey özel.
2: Tamam.
4: Boya işini kendim yaptım. Bu Gido'nun bir eşi daha yok. Bunları özel yaptırdım.
2: Kendin için?
4: Kendim için. Bir süre müzik işindeydim.
2: Ha.
4: Ve şimdi geri dönmek istiyorum. Okula gitmek istiyorum.
2: Vay. Bu motorun görünümü, nasıl desem, daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Onu almak ve sonra da satmak istiyorum. Ne kadar istiyorsun?
4: 15.000 fena olmaz.
2: Neden?
4: Daha 30.000 kilometrede bile değil. Her şeyi özel yapım.
2: Ama çok yaşlı.
4: Ama çok sağlam.
2: Harika ama hala çok yaşlı. Buradaki sorun, bu motor senin için özel.
4: Evet.
2: Benim müşterilerim buraya geldikleri zaman bana senin istediğin parayı vermeyecek.
4: Biraz inebilirim. Sana 13.000 olabilir.
2: Sahibi üvey baban olmasaydı ve senin de onunla bir bağın olmasaydı, bu motorun değeri kaç olurdu?
4: Hala 13.000 olurdu.
2: Neden?
4: Çünkü 30.000 kilometreden daha az yol yapmış ve 1998 yapımı.
2: Ama...
4: Bunlar 13.000 civarında. Bütün bu özel yapım şeylerle.
2: Ama sana... 11.000'i kabul eder misin?
4: Hayır, bugün olmaz. Hayır.
2: Bu senin sevdiğin bir motor ve ayrıca ailene aitti.
4: Evet.
2: Ve şimdi onunla bir ilişkin var.
4: Yapamam.
2: Başka bir gün. Çok
4: tamam.
2: Teşekkürler.
4: Öyle yapalım. Teşekkür
2: Harika.
4: Ederim.
2: Harika. Bunu asla 11.000 dolardan fazla vermem. Duygulara para ödemiyorum.
3: Şimdi sağ baş parmağın lütfen.
1: İlgimi çekmiyor ama teşekkür ederim.
2: Nasılsın bakalım?
5: İyi, seni görmek
2: seni
5: güzel.
2: Seni görmek güzel.
1: Sizi görmek
2: Tekrar
1: güzel.
2: Tekrar hoş geldin.
5: Merhaba.
1: Her şey
5: İyiyim,
1: yolunda mı?
2: Nasılsın?
5: Evet, evet.
1: Harika.
5: Evet.
1: Topu teyit etmeleri için gönderdim.
5: Tamam.
1: Ve sonuç geldi.
5: Tamam.
1: Gidip getireyim.
2: Tamam. Görürüm.
1: Adam şu anda gülümsüyor olabilir ama topun durumunu söylediğim zaman bu kadar mutlu olmayacak.
5: Evet, bir bakalım.
2: Maalesef sahte bir top.
5: Oo, olamaz.
1: Burada görebilirsiniz. Bir açıklama da var. Bunun üstünde biraz eskime var. Hemen imza atılmış yerde.
2: Ve normalde Babe Ruth'un imzasında B ile A'nın birleştiği yerde net
1: arada
2: şekilde bir boşluk,
1: boşluk
2: olur. Ama senin de gördüğün gibi bu topun üzerinde böyle bir şey yok.
5: Şimdi fark ettim.
2: Şimdi tek yapmamız gereken paramızı almak.
1: Bu adam paramızı geri vermeyecek olursa babam bunu sonsuza dek kafama kakar.
5: Tamam.
2: Pekala, tamam. Teşekkürler. Görüşürüz.
5: Tanrı sizi korusun.
2: Evet.
1: Gördün mü? Bir sorun çıkmadı.
0: Adam çok iyi karşıladı. Onun yerinde olsaydım
1: ben. $1000'la geri geldiği için mutluyum. Eğer gelmeseydi yıkılırdım.
2: Ve o zaman kim ağlardı? Erkek kardeşin. Bugün güzel bir ders aldın. Sadece ellerinde bir sertifika var diye insanlara güvenme.
1: Adam gerçek olduğunu sanıyordu.
2: Bu adam dürüsttü ve $1000'ımızı bize geri getirdi. Bugün şanslı olduğun için.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
7: Net. Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
14: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
13: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
14: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
15: Bu otel harika.
16: Evet ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
18: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
20: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
21: Selvi geldi, çantam hazır mı?
22: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartı.

0: Hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu. Boy boy boy boy boy boy. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
1: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
0: Boy boy boy. Domino'sum hoş geldin.

0: ikinci el krallarında hemen şimdi. Mağaza zıplamaya başladığında...
1: Bugün en güzel günüm.
0: Müşteriler kümesten kaçıyor.
2: Cidden bir şey alacak mısınız?
3: O şeyi görmeme izin bile vermedim. Bunun fiyatı ne?
2: 1200 dolar.
3: 1200 parça tavuk veririm.
0: Bu arada altınlar bir hazine tarafından cezbedilir.
4: Tiffany cep saati. Bunun için 40 bin istiyorum.
5: Bu kağıdı okudunuz mu?
4: Ben tüm kağıtları okudum.
5: Buradaki hiçbir şey orijinal değil.
4: Ne dediğinin farkında mısın?
0: Küstah müşteri Les'i çok zorlayacak mı?
6: Şu anda 20 bin bahse girelim.
4: Bahse girmeme gerek yok. Nasıl çalıştığınızı görüyorum. Dalga geçiyorsunuz.

0: Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?
1: Merhaba.
2: Merhaba, nasılsın?
1: İyiyim, sen nasılsın?
2: Ben de iyiyim. Zevkime uygun altın bir küpe bakıyorum.
1: Doğru bölüme gelmişsiniz.
2: Buradakini çok beğendim.
1: Tamam. Hangileri?
2: Şurada köşede olanlar.
1: Bunlar çok güzel.
2: Evet, benim de
1: hoşuma gitti. Bunlar 14 ayar.
2: Tamam, bunları beğendim.
1: Fiyatı 525 dolar.
2: Öyle mi? Aa, şey... Biliyor musun... Bunları bu kadar harcamak istemiyorum. Takasa ne dersin? Bunlara karşılık.
1: Yapabileceğim şey şu. Onları alıp bedelini bunlara kullanabilirim. Evet, bunu yapabilirim. İster misiniz?
2: Pekala.
1: Gelip tartayım, olur mu?
2: Tamam, teşekkür ederim.
1: Tamam, sizin için yapabileceğim şey şu. Bunları 40 dolara sayabilirim. Ne dersiniz?
2: Bunlara 500 dolar ödedim. Nasıl yani? Takas yapamaz mısın?
1: Tamam, sana 500 dolar veremem.
2: Neden veremiyorsun?
1: Çünkü bugünkü değeri 500 dolar değil.
2: Yani bana küpelerimin 500 dolar etmediğini söylüyorsun ama buradaki küpeler ediyor, öyle mi?
1: İstedikleri kendi küpelerinden daha ağır. Bunları takas yapmamın imkanı yok.
2: Bunlara ne ödediğimi biliyorum.
1: Tamam. Bunlar 4 gramın altında.
2: Ne dediğin umurumda değil. Bunlara ne ödediğimi
1: ve bunların
2: biliyorum.
1: Ağırlığı 14 gramdan
2: bunların
1: fazla.
2: Bunların ne kadara mal olduğunu biliyorum. Bunların ne kadar olduğunu biliyorum
1: bana
2: ben.
1: Bana bağırıp çağırarak daha fazla para
2: tamam
1: verebileceğimi mi sanıyorsun sen? Çok yanılıyorsun.
2: Bana bir iyilik yap ve akıl
1: bana
2: vermeye
1: bana ne yapabileceğimi
2: kalma.
1: Söyleme, tamam mı?
2: Ne? Bana dokunacak mısın?
1: Nereye gideceğinizi
2: hadi
1: söyleyecek.
2: Canım. Canın cehenneme.
0: Hadi bayan.
2: Bana bir şey söylemiyor. Bana dokunma dedim.
0: Hadi
2: lanet
0: lütfen.
2: Ellerini çek üzerimden. Lanet olsun hepinize.
0: Siz ona bakmayın. Direkler seni kızdırıyor mu?
1: Anca gidersin güzelim.
2: Malımın değeri kadar etmediğini söyledi bana.
0: Bize bir daha gelin. Sizinle ilgileniriz.
2: Sen içeri girsen iyi olacak.
0: İlgileniriz. Amfi için 175'ten fazla veremem.
3: Hemen çıkacağım.
4: Pekala. Nasılsınız?
5: İyiyim ya sen?
4: İyiyim. Sizi buraya getiren nedir?
5: Minky Mantle imzalı sopaya ne vereceğini merak ettim.
4: Bunu nereden buldunuz?
5: Yıllar önce internetten satın aldım.
4: Tamam. Peki neden satmak istiyorsunuz?
5: Kızımla birlikte sömestr tatili yapacağım. Onu Florida'ya götürmek istiyorum.
4: Anladım.
5: Acil para lazım.
4: Pekala, o zaman orijinallik sertifikası var mı?
5: Evet, sertifikam var. Bununla birlikte geldi. Ve bunu diğer imzalarla karşılaştırabilirsiniz.
4: Minky Mantle imzası sporla ilgili bölümümüzde en çok aranan şeylerden biridir. Bunu satmakta hiç sorun yaşamam. Peki ne kadar istiyorsunuz?
5: 800 ile 900 dolar arası.
4: Sahi mi? Neden bu kadar edeceğini düşündünüz?
5: Çünkü internette 1200 dolar ve bazen 1400 ile 1500 dolarlık fiyatlar gördüm.
4: Hı. İstedikleri odur ama satılan fiyat başkadır.
5: Evet.
4: Dennis, bu senin alanın. Fazla istediğinizi düşünüyorum. Gerçekten. 300?
5: Bunu 300'e veremem.
4: Fiyatınız nedir?
5: Çünkü internette 1200 dolar ve bazen 1400 ile 1500 dolarlık fiyatlar gördüm.
4: Hı. İstedikleri odur ama satılan fiyat başkadır.
5: Evet.
4: Dennis, bu senin alanın. Fazla istediğinizi düşünüyorum. Gerçekten. 300?
5: Bunu 300'e veremem.
4: Fiyatınız nedir?

0: iyi olur mu?
1: 500.
0: Puan. 400.
1: 400'e satıyorum. Tamam.
2: Peki, anlaştık. Mağazanın ön tarafına gidin, biri çekinizi getirecek.
1: Tamam.
2: Ona normalinden biraz fazla ödedim ama bu şey kesin satılır.
3: İkinci el alma zamanı.
4: Merhaba. Hayvanat bahçesi yolun biraz ilerisinde. Onun ismi ne?
5: Mu Henry. Aslında
4: merhaba,
5: o Henry.
4: O Henry mi?
5: Evet,
4: çok şirin.
5: O Henry çok tatlıdır.
4: Çiftlikte mi yaşıyorsun?
5: İnanmayacaksın ama kuyumculuk üzerine bir dükkanım var.
4: Aa, bu harika.
5: Bu yüzden çiftlik aldım. Bütün gün insanlarla uğraştıktan sonra eve gidip hayvanlarla oynamak istiyorum. Bu yüzden Henry bugün benimle. Onu her gün işe götürüyorum.
4: Gerçekten at getiren görmüştüm. Keçi neden olmasın? Ne satmak istiyorsun?
5: Ben de...
4: Keçini değil.
5: Tiffany cep saatim var. Bu şeyle ilgili biraz araştırma yaptım.
4: Evet.
5: $3,200 teklif aldım ve ne kadar edebileceğini görmek istiyorum.
4: Neden daha fazla olsun?
5: Bu saat en azından 160 yaşında.
4: 3200 verdiler ve fazlasını istiyorsunuz, öyle mi?
5: İstiyorum.
4: Muhteşem. Üzerinde 9 kesme elmas var. Binlerce dolar değerinde olabilir. Oldukça nadir ve antika bir parça. Babama sormam gerekiyor. Bir saniye.
5: Sorun değil.
6: Elmaslar o döneme ait. Hadi açalım şunu. Saatin üstünde Tiffany yazıyordu. Saati açabilir misin? İç kısım kadranla eşleşiyorsa bu saat bir servet değerinde olabilir. Üstünde Tiffany yazıyor mu?
3: 83, özel renk, alçak şasili.
7: Az sonra.
2: İnanılmaz. Bunu doğru fiyata alabilirsem kar edeceğimi biliyorum.
8: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trixat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte. Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
13: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
14: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
15: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 money olarak iade. Detaylı bilgi money.com.tr'de. Migros hepimize iyi
9: gelecek. Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.

0: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında salçadan pirince, ayçiçek yağından una, kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize
1: iyi gelecek. Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Servis geldi. Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
7: Hesap kurduk.
6: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Yakıt alacağız, yine yandık.
13: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
14: Kredi kartı.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
7: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
8: Bu saat en azından 160 yaşında.
9: Bir saniye.
8: Sorun değil.
9: Oldukça nadir ve antika bir parça. Binlerce dolar değerinde olabilir.
10: Saati açabilir misin? Saatin üstünde Tiffany yazıyor. İç kısım kadranla eşleşiyorsa bu saat bir servet değerinde olabilir. Üstünde Tiffany yazıyor mu?
11: İçinde yazmıyor.
9: Mekanizmada Tiffany yazmıyor mu?
10: Hayır. Sorun da bu.
9: Evet. Sorularım var.
8: Evet.
9: Tiffany neden almak istemiyor?
8: Tiffany bunu gördü ve aslında büyük ölçüde orijinalliğini doğrulamadı.
9: Neden?
8: New York'taki Tiffany'de bunu yapmıyorlar. Orijinal demeyecekler.
9: Neden orijinalliğini onaylamasınlar?
8: Belge almak için saati bırakmadım o yüzden.
9: Tamam. Tiffany hakkında bilinen bir gerçek vardır ki saate baktığınız zaman
8: evet.
9: Mekanizmada Tiffany yazar. Senin saatindeki mekanizmada Tiffany yazmıyor.
8: Hayır, aslında Tiffany mekanizmasını kendi yapmamış. Sadece dışını ve kadranını yapmışlar. Sonra saatlerin mekanizmasını başkasından almışlar.
9: Hayır, peki öyle sayılmaz.
10: Bize gerçek olmadığına inandıran başka bir şey de elmasların yerleştirilmesi. Kötü yerleştirilmemiş
8: 160
10: ama.
8: 160 yıl önce mi?
10: O zamanlar bile elmaslar iyi yerleştirilirdi.
9: Daha profesyonelce.
8: Bence güzel ve ilginç bir parça.
10: Dışı çok güzel ama bu...
8: Çok önemli değil, bunu düzeltebilirim. Onları ayarlamak çok kolay. Keçimi tutar mısın? Keçimi tutar
10: Elbette.
8: Mısın? Evet, neden sen almıyorsun?
10: Ben alacağım. Oldu işte.
8: Tamam, harika.
10: Tamam,
8: işte
10: dur böyle. Bakalım.
8: Tamam.
10: Keçiyi tuttum. Dur bakalım, keçi dur. Dursana keçi, dur dedim.
8: Burada keçiye ihtiyacım var.
10: Keçilerle ilgilenmiyoruz.
8: Anlıyorum, aslında
10: hadi
8: böyle düşünüyorum.
10: Hadi sahibine git, evet. Keçiyi mi yoksa saati mi daha çok seviyor anlamadım. Ben saati daha çok seviyorum ama bazıları keçi seviyor. Detroit'teki yerlerine gittiniz mi?
8: Oraya götürmedim, hayır.
9: Oraya götürün bence.
8: Diyelim ki orijinal çıktı ve onu buraya getirdim.
10: Sana 3200'den
9: onu
10: fazla vereceğim. Orijinalliğini kanıtlarsan 3200'den
9: mutlaka
10: fazla veririm sana.
8: Kendine iyi bak, teşekkürler.
10: Güzel parça. Eğer bu cep saatinin orijinal olduğunu kanıtlayabilirse önüne bir ton nakit para yığacağım. Güzel bir parçaydı.
9: Evet, öyleydi.
11: Neymiş o?
9: En güzel cep saatlerinden birini gördük. Önde Tiffany yazıyordu ama açtığımızda mekanizması Tiffany değildi.
11: Yani gerçek mi bilmiyorsunuz?
9: Evet.
11: Ne zaman döneceğini söyledi?
9: Umarım yakında.
10: Sertifikayı alır. Harika. Almaz.

0: Pekala dostum. Ne haber dostum, iyi misin? Harika bir gün. Nasılsın, iyi misin? Tavuk ister misin? Saatler nerede?
1: Saatler burada dostum.
0: Nerede? Pekala, tamam tamam.
1: Bu adamı caddenin karşısındaki tavuk dükkanında görmüştüm. Aç mısın?
0: Hayır hayır, aç değilim. Bunu bedavaya yapıyorum, orada
1: öyle
0: çalışıyorum.
1: Mi?
0: Evet, sana göstereyim.
1: İstersen tavuğunu tezgaha koyabilirsin.
0: Tamam, şimdi bak, bunu yapıyorum. Parmak emen tavuğum var. Koparmak için gel. Hey!
1: Bu arada masken nerede?
0: Masken mi? Neden çok soru soruyorsun? Hala saat göremedim.
1: Saatler burada.
0: Pekala bak.
1: Evet.
0: Bak. Pekala bak, işte bunu istiyorum.
1: Dostum dur dur. Yapmanı istediğim bir şey var. Tavuğu tezgaha koyma lütfen, olur mu?
0: Ama neden?
1: Çünkü ne yaptığına bir baksana.
0: Tezgah ne için? Üstünü kirletmek için. Pekala bak, şunu
1: dostum,
0: verir misin?
1: Dostum üstüne tavuk tükürüyorsun.
0: Bu senin için dostum. Şu saate bakabilir miyim?
1: Tabii, işte orada.
0: Hayır, dokunmak istiyorum.
1: Dokunmayı sonra konuşuruz.
0: Bunun fiyatı nedir?
1: 1200 dolar.
0: 1200 dolar mı? 1200 parça tavuk veririm.
1: 1200 parça tavuk mu?
0: Tadına bak.
1: Öyle mi? Almayayım, sağ ol.
0: Aa dostum.
1: Hayır, kalsın. Hayır,
0: bak,
1: kalsın.
0: Bak.
1: Tavuğunu istemiyorum.
0: Bana ne dedin?
1: Sana bir şey demedim.
0: Dövüşmek istediğini sandım.
1: Henüz değil. Cidden bir şey alacak mısın yoksa sadece...
0: O şeyi görmeme izin bile vermedin.
1: Burada bakabileceğin çok şey var.
0: İstediğime bakarım.
1: Ahbap, ahbap.
0: Pekala,
1: bak,
0: tamam.
1: Canımı sıkıyorsun artık.
0: Anlaşma yapalım. Tükürmeyi bırakacağım.
1: Hayır, tavuk ister
0: Tavuğuma
1: misin?
0: Dokundu.
2: Hadi
0: dinle
2: dostum,
0: dostum.
2: Gidelim.
0: Bana dokunma. Uçup gideceğim bu lanet yerden.
2: Hadi yürü, tüylerini döküyorsun. Yürü.
0: Uçuyorum. Byron, neden beni takip ediyorsun?
2: Hadi dostum, uzak kalmak
1: istemiyorum. Sanırım sonunda tavuk karşıdan karşıya geçtiğinde ne olduğunu öğrenebildik.
0: Bu tavuğu alamayacaksın.
1: İkinci el dükkanına gitti, olay çıkardı ve oradan atıldı. İşte böyle.
0: Lanet olsun.

0: Aman tanrım. Bu da ne?
1: Nasılsınız beyler?
2: İyiyiz. Ben Seth.
1: Benim.
0: Ben Bobby J. Nasılsın?
2: Bize bu arabadan söz et biraz.
1: 83 özel boyalı, alçak şaseli, motoru güçlendirilmiş, tamamen özel yapım.
0: Kaç düğmeli?
1: Burada 4 tane var. Önden 1,5 metre zıplıyor.
2: Mağazamızda her türden eski arabanın geldiğini görmüşüzdür.
0: 4 tekerde zıplama yapıyor mu?
1: İsteseydin olabilirdi. Donanım buna uygun.
2: Ama olduğu yerde sıçrayan bir araba nadiren görülür.
0: Pek çok insan bunu bilmiyor. Alçak şasi konusunda delinin tekiyim. Ve işte bu bir çılgınlık.
1: Burada 4 hidrolik pompa ve 14 tane büyük akü var.
0: Vay canına.
1: Fazla akü fazla güç. Fazla
2: daha sanki yükseğe değil mi?
1: Evet.
2: Pekala, binelim o zaman.
1: Evet.
0: Pekala. Tutunsam iyi olur ha. En iyisi bağlanayım hatta.
2: Bakalım neler yapabiliyor. Biraz sıçrayalım.
1: Yöre çıkmaya hazır mısınız?
0: Evet. Bu gördüğüm en güzel şey. Size ne kadar mutlu olduğumu ifade bile edemem. Evet. Harika. Elinizde değil, yaşadığınızı hissediyorsunuz. Evet bebeğim. Bu gerçekten harikaydı.
2: Ve bu yasal. İnanılmaz. Bunu doğru fiyata alabilirsem kar edeceğimi biliyorum. Buna ne kadar istiyorsun?
1: Şu an için en düşük fiyatı 12 bin.
2: Benim teklifim 4 bin.
1: 4 bin sadece boyası tuttu. Bak sana 10 bine bırakacağım.
2: 5 versem?
1: 5 bine olmaz, manevi değeri
2: peki,
1: yok.
2: Peki 7?

0: Ha,
1: buna da hayır diyeceğim.
2: Evet, birbirimizden çok uzağız sanırım. Ne yazık ki anlaşamadık.
1: Sorun değil.
2: Harikaydı dostum.
3: Gerçekten
2: çok iyiydi.
3: Harikaydı.
2: İyiydi, sana iyi eğlenceler. Ama dikkatli ol. Görüşürüz.
3: Sağ ol dostum, görüşürüz.

0: Günaydın.
1: Merhaba.
2: Nasılsınız?
1: Nasılsınız? Birdie.
2: Ben Seth.
1: Seth. İşte nasılsınız? Seni görmek güzel. Keçi Harry ile tanıştınız.
2: Sizi buraya getiren nedir?
3: Tiffany saati hatırlıyor musun? Bu oydu.
2: Tamam.
3: $3,200 mı istemiştin?
1: Ama o teklif şu anda tamamen geçmişte kaldı. Ve size sarılmalıyım çünkü orijinalliğini doğrulattınız. Bunun gerçek bir Tiffany saati olduğunu ve 1837 ile 1853 arasında yapıldığını öğrendim. Bu saat 150 ila 250 arasında kolayca satılabilir. Ve satılmazsa Christie's veya Sotheby's'e gidecek, bize getir diye yalvarıyorlar. Ve bunun için 40 bin istiyorum. Tüdünün tek örneği.
2: Bu adam bu saat için 150 ile 250 bin dolar arasında bir teklif alabiliyorsa neden bizden 40 bin dolar istiyor ki?
3: Orijinallik belgesi istemiştim. Aldın mı peki?
1: Aldım.
3: Belgeyi görebilir miyim?
1: Evet. Şunu öğrendim. Tiffany'nin bir şeyin orijinalliğini doğrulaması için üzerinde çalışması gerekiyormuş. Tamam mı? Tiffany kendilerine ait olmayan parçası üzerinde çalışmıyor. Ve bu geri gönderdikleri kargo belgesi. Ve dönüş sırasında saati 40 bine sigortaladılar.
3: Öyle bir şey söylemiyorum.
1: Evet söylüyorum.
3: Hayır söylemiyor. Gerçek olup olmadığını bilmiyor. Yoksa doğrularmış.
1: Yoksa dediğimi anladın mı?
3: Tiffany'nin saati 40 bin dolara sigortalaması onun 40 bin dolar değerinde olduğunu göstermez. Tiffany saat gerçek mi bilmiyor. Bu kağıdı okudunuz mu?
1: Ben tüm kağıtları okudum.
3: Buradaki hiçbir şey orijinal değil.
1: Ne dediğinin farkında mısın? Doğrulandı işte. Üzerinde çalışacaklardı. Söyledim ya, Tiffany'nin politikası böyle. Benim değil, tamam mı?
2: Kendi kendinize çıkarımda bulunuyorsunuz.
1: Anlamadım.
2: Bu ve bu ve bunun yüzünden orijinal olduğu kanıtlandı vesaire.
1: İşte bu. Hayır, çok sorarsan bir şey sonunda biri anlar. Aynen böyle oldu.
3: Sen zekamı hakaret
2: ediyorsunuz ve bunu hiç takdir etmiyorum.
1: Bu söylediğin gibi bir Tiffany olmasaydı hemen geri gönderip bu Tiffany değil, üstünde çalışamayız derlerdi. Bu şekilde bir kez daha orijinalliğini doğruluyorlar.
2: Yanılıyorsunuz.
1: Hadi oradan, sen yanılıyorsun.
4: Bak ne diyeceğim. Sorun şu.
1: Güven bana. Christie's ve Sotheby's daha fazlasını verecek. Onlarla çoktan konuştuk. Buradan ayrılıyordum. Sana bir şans verdim. O zaman alabilirdin. Şimdi 40 bin. 250-300 bine de çıkabilir.
4: Bak ne diyeceğim.
1: O birinci ıskaydı.
4: 100 bin bahse girelim. 40 bini alamazsın. 100 bin bahse girelim.
1: Evet, bu bahse girmeme gerek yok.
4: 150 bin.
1: Bahse girmeme gerek yok. Böyle bir iş mi yapıyorsun? Dalga geçmeyin. Şu anda beni öldürüyorsun. Çünkü bu bayanla aynı şeyi. New York'a arayıp onu alacaklar.
4: Hayır, şimdi bahse giriyor musun?
1: Pekala,
4: bahse var mısın?
1: Söylüyorum.
4: Evet ya da hayır.
1: Bak istediğim şey saati satmak.
4: Evet mi hayır
3: saati
4: mı?
3: Saati satamaz.
4: Evet veya hayır.
1: Olun, tamam mı? Rahatlayın. Rahatlayın.
3: Kendine çok güvenme.
4: Boş ver işte.
1: O haklı işte. Sen beni boş ver.
4: Bırakın gidip çeyrek milyona satsın.
1: Tamam kardeşim, anladım.
4: Böyle bir bahse girmeyen adam size ne diyor? Aslında emin değil. Belki o marka bile değildir. Biliyor musunuz? O adam yalancının tekiydi.
3: O adam baştan sona palavracıydı.
4: Bu da o durumlardan biri. Hiç kimsenin sözüne inanmayız.
3: Evet, o sadece yalan söylüyor. Hakaret edip gitti.
4: Bu yaptığı bir dolandırıcılık olabilirdi. Baştan sona dolandırıcılık olabilirdi. Bu ekonomide, herhangi bir ekonomide insanlar sizi kandırmaya çalışır ama ben bunu yutmam. Seth de bunu yutmaz. Eşi de bunu yutmaz. Ben de tam olarak böyle yapardım. Gerçek olduğuna dair kanıt yoktu.
3: Doğru.
4: Hallediş biçiminize gurur duyuyorum. Mükemmel iş çıkardınız.
3: Harikaydı.
4: Mükemmel. Tabii en iyisinden öğrendim.
3: Arkama yaslanıyorum.
2: Çok sinir bozucusun.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
1: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Roma, ne yaptın lan?
4: Çantanın yan cebinde duruyor.
3: Ne diyorsun? Hangi çanta?
4: Tamam. Şimdi oraya geleceğim ve sağ cepte bulacağım. Orada. Orada.
3: Orada desene.
4: Gözlerini kullan.
3: Kendin koy. Ben barman değilim.
5: Evet. Bugün eğlendiniz mi?
6: Evet.
5: Teknoloji pek iyi değil ama dünyanın farklı bir ucundaki insanların hayat hikayelerini öğrenmek için güzel bir fırsat.
6: Hayır, aslında çok ilginçti. İnsanlar sistemi kurmak için çok yaratıcı çözümler bulmuş. Evet, çok iyiydi.
7: Evet, açıkçası benim için de çok ilginçti ama biraz ilkel buldum. Çok ses vardı, çok benzin vardı. Kalbimin de motorla birlikte çarptığını hissettim diyebilirim. Biraz korkutucuydu.
6: Bu konuda deneyimli olmadığını unutmuşum. Galiba bu biraz da benim yüzümden oluyor. Çünkü gittiğimiz her yer öyle. Ama yine de risk çok yüksek, değil mi? Çünkü hepsi küçücük bir alanda toplanmış durumda. Ve ayrıca çevrede sürekli ordu uçakları dolaşıyor ki burada neler olduğunu çok iyi biliyorlar. Şu anda burada eskisi kadar çok altın makinesi olmamasının tek nedeni hükümetin gelip bu makineleri bombalaması. O yüzden ormanın ortasına saklanıyorlar. Yani burada gizli servis var. Değil mi? Yani aslında saklanmıyorlar.
7: Evet, saklanmıyorlar.

0: İkinci el krallarında şimdi.
1: Bana paramın üstünü ver. Daha önce vermiştin ama.
2: Altın fiyatları düştü, tamam mı?
0: Mağaza büyük bir çıkmaza girince...
3: Başımız dertte. Ne sattığınız umurumda değil. Yeter geç satın.
0: Les kendi kuralını bozuyor.
3: 90 bini kabul eder misin?
2: 90 bin dolar mı? Burada neler oluyor?
0: Ama Les'in büyük iddiası...
4: Berbat bir anlaşma olduğunu biliyorsun.
0: Fiyaskoyla mı sonuçlanacak?
2: Sen gerçekten... Keçileri
3: o şeyi kaçırdı. Senin satman gerekmiyor. Onu ben satacağım ve çok büyük bir kar elde edeceğim.
0: Ve daha sonra?
5: Daha nasıl anlatayım sana? İşaret diliyle mi anlatayım? Şimdi beni şu tezgahın tepesine çıkartacaksın, tamam mı?

0: Ve işi böyle bağlıyoruz.
1: Bu televizyonu sana kim sattı? Gel hadi. Affedersiniz. Benim 500 dolarlık televizyonumu rehin vermiş ama bana geri getirdiği televizyon işte bu. Ben bu hurdayı istemiyorum. Ben kendi televizyonumu
2: Affedersiniz,
1: istiyorum.
2: Affedersiniz, pek anlayamadım. Bir şeyi rehin mi vermiş?
1: Bakın, hikaye son derece basit. Benim 50 inç televizyonumu rehin verdi ve sonra 60 dolarlık bu televizyonu
2: tamam.
1: alıp getirdi.
2: Peki, anladım.
1: Televizyonumu geri istiyorum.
2: Makbuzunuzu görebilir miyim? Yani onu geri almak mı istiyorsunuz?
1: Evet.
2: Peki, yeterli paranız var mı?
1: Yok. Bu tam bir salaktır. Televizyonumu rehin vermemeliydi.
2: Hanımefendi, belli ki bunun bizimle ilgisi yok. Sizin derdiniz bu adamla.
1: Her şeyi berbat ediyorsun.
3: Hadi sessiz ol.
1: Sürekli berbat etmekle meşgulsün.
3: Bu adam dayak yemekten hoşlanıyor olmalı. Çünkü kadın park yerine kadar adamı fena benzetti.
1: Televizyonu geri ver onlara. Sen benim televizyonumu nasıl satarsın?
3: Hey, eğil, çekil. Bir şeyler yap
1: be adam. Eve gidince ben sana gösteririm.
2: Sabahları deli kokusuna bayılıyorum.
3: Aynen. Tımarhanede yeni bir gün daha.
4: Nasıl yardımcı olabilirim?
5: HTV Set, ofise gelin lütfen.
2: Ne oldu?
5: Büyük bir sorunumuz var.
2: Neler oluyor?
4: Ne oldu?
5: Altın fiyatları %5 düşmüş.
2: Ne?
5: %5 zarardayız.
2: Vay be, uzun süredir böyle düşüş görmemiştim.
5: Başımız dertte.
2: Hı-hı.
5: Altında %5 zarardayız. Yani altından 100 dolar alacaksam şimdi 95 dolar alacağım demektir. O cemekanlı vitrinlerde gördüğünüz bütün mücevherleri hesap edin. Bugün bir servet kaybettik. Derhal buna el atmamız gerek. Ya yarım fiyat daha fazla düşerse?
4: Hepsinden kurtulalım.
5: Satamam. Toptan satarak %5 zarar edemem. Yapmamız gereken şey şu. Herkese oturduğu yerden kaldırıp mümkün olduğunca çok satış yapmalarını sağlayacağız. İster elektronik olsun ister bilgisayar. Elimizde bir sürü antika var. Aile yadigarları var. Spor ekipmanları var. Ne olursa olsun %5'lik zararımı telafi etmeleri gerek. Gidip
2: tamam,
5: şunlara
2: peki.
5: satış yaptırın.
2: Rod, Brian.
6: Evet.
2: Gelsenize. Les az önce bizi ofisine çağırdı ve altın fiyatlarının %5 düştüğünü söyledi.
4: Hiç iyi değil. Anlamını biliyor musunuz?
6: Çok kötü.
2: Bu büyük bir sorun. Yapmanızı istediğimiz şey şu. Elemanları toplayın ve onlara bugünkü temanın satış yapmak olduğunu söyleyin.
6: Anlaşıldı. Pekala.
2: Hadi o zaman.
7: Derhal.
6: Hadi bakalım.
4: Hadi bakalım.
7: Hepsi toplam 110 dolar yapıyor.
5: İnsanlar her gün buraya gelip bize altın satıyorlar.
7: Evet. Teşekkür ederim.
2: Rica ederim, ne demek?
5: Altın fiyatındaki düşüşü ellerindeki eşyaları satarak telafi etmeleri için çocuklarıma güveniyorum.
8: Video kamera olarak bunun daha iyi olduğunu söylüyorum.
4: Tamam.
7: Hoşça kal dostum.
2: Yardımcı olabilir miyim dostum?
7: Aslında ben Red Wing'le ilgili bir şeyler arıyorum. Eizerman'la, Bowman'la falan ilgili şeyler işte.
2: Elimde 97'den bir şeyler
7: 1997
2: var. 1997'nin takımı, evet. Oyuncuların çoğu imzalamış. Eizerman'ın imzası yok ama diğerlerinin var.
7: Ama o grafikten hoşlanmadım.
2: Tamam.
7: Aa,
2: burada da var. Şurada Bowman'ın fotoğrafı var.
7: Yakından bakmamın sakıncası var mı? Güzel çekim. Elinizde başka bir şey var mı?
2: Sanırım sadece Bowman var dostum.
7: Vay canım. Buna ek olarak bir şey daha bulur muyum acaba?
2: Elimde bir sürü şey var dostum.
7: O Schembechler'in fiyatı ne kadar?
2: Bu muhteşem bir top. Bo Schembechler imzalamış. O gelmiş geçmiş en iyi üniversite futbol takımı koçu. Bunun satılmasından pek hoşlanmayacağım. Ama istersen sana satarım.
7: Peki bunun fiyatı ne kadar?
2: 400 pape. Topu almak istiyor musun? Hadi anlaşmaya çalışalım.
7: Bana bir rakam söyle.
2: İkisi için 600 dolar.
7: 500.
2: Ortada buluşalım, 550. Artık imza vermiyor. Hadi 525 diyelim. 525.
7: Lanet.
2: Oldu bu iş, 525'e anlaştık.
7: Tamam.
2: Sonuçta o da mutlu oldu, ben de mutlu oldum. Çünkü normalde sadece fotoğraf için 300 dolar alacaktım ama ikisi için 525 dolar alıyorum. Bu doğru yönde atılan bir adım. Bunu senin için hemen kutuya koyduruyorum.
4: Mükemmel. Bunu sizin için temizleteceğim. Hemen dönerim.
9: Tamam, teşekkür ederim.
10: Zincirin fiyatı 225 dolar.
6: Teşekkürler bayım.
7: Sağ olun.
6: İyi günler.
7: İyi günler.
11: Merhaba, merhaba. Bugün nasılsınız?
1: İyiyim.
11: Bunu rehin bırakmak istiyorum.
1: Size 250 dolar verebilirim.
11: Genelde 300 dolar veriyorlardı.
1: Evet ama altın fiyatı düştü.
11: Altın fiyatının düşmesi benim sorunum
1: bugün
11: değil.
1: Bugün 250 verebilirim.
11: Olmaz. 250 olmaz. Müdürünü çağır.
1: 250.
11: Hayır, 250 olmaz. Müdürünle konuşmak istiyorum.
4: Şey, pekala. Ona ne kadar fiyat verdin?
1: 250.
4: İhtiyacınız ne kadar?
11: 300.
4: Peki.
11: Sırf altın fiyatları düştü diye bu beni ilgilendirmez.
4: Pekala. Bakın, sizin anlamadığınız şey şu.
11: Ben 50 dolarınızı istiyorum. Artı 50
4: dolarımı
11: istiyorum.
4: Beni dinlemek zorundasın.
11: Hayır, sen bana artı 50 dolar daha vereceksin. Hadi ama. Nereye gidiyor? Ben paramı istiyorum. Hadi ama.
4: Bu işte bunun olmasından korkuyorduk. Müşterilere alıştıkları fiyatı teklif edemiyoruz.
11: Hey! Paramın üstünü tamamla.
4: Altının fiyatı düştü.
11: Bana paramı ver.
4: Ciddi mi bu?
11: Evet. Korktuğun için bu adamı da mı getirdin?
4: Korkmuyorum ki.
11: Öyle mi?
4: Evet, senden korkmuyorum.
11: O zaman niye savunmaya geçtin?
4: Savunmaya geçmedim.
11: Dışarı çıkalım da sana gününü göstereyim. Hadi gel. Hadi gel.
4: Al bakalım. Şu bileziğini al. Sana iyi günler.
11: Buradaki herkes pislik.
4: İyi günler. Hadi yoluna git.
11: Sizi mahvedeceğim. Burayı mahvedeceğim. Göreceksin.
4: İyi günler. Defol git artık.
11: Sizi mahvedeceğim.
3: Hadi, sorun çıkarmayın. Hadi.
11: Amerikan mücevher misiniz nesiniz? Mahvedeceğim sizi.
4: Tekrar bekleriz.
12: 225 dolar.
9: Harika.
7: Gayet iyi bir fiyat.
12: Gidip işleminizi yapayım.
9: Teşekkür ederim.
12: 225 dolar olur mu?
5: Anlaştık. Sizi o tarafa alayım, işleminizi yapalım.
4: Merhaba.
13: Merhaba, nasılsınız?
4: Ben Ashley.
13: Merhaba Ashley, ben John.
4: Merhaba Johnny.
13: Memnun oldum.
5: Merhaba Johnny, ben Les.
13: Merhaba Les, nasılsın?
4: Neler getirdin bakalım?
13: Birkaç tane ok başı getirdim. Ayrıca Indiana ve Michigan'da bulunan Amerikan yerlilerine ait sanat eserleri de var. Bunlar yaklaşık 10 ile 20 bin yıllık geçmişe sahipler. Son derece yüksek kalitede bir koleksiyon.
5: Peki bunlar için ne kadar istiyorsun?
13: Çeyrek milyon istiyorum.
4: Çeyrek milyon dolar mı dedi? Babam bunun üzerinde asla düşünmez bile.
5: Çeyrek milyon.
13: Evet bayım. Hem size kâr payı da bırakıyorum.
5: Ne kadarlık?
13: Neredeyse iki katı kadar.
5: Çok büyük bir rakam ama adam haklı. Bu koleksiyon bir servet değerinde olabilir. Bana en pahalı parçayı göstersene.
13: İşte bu, bu Kolovis.
5: Onun fiyatı ne kadar?
13: 12 ile 20 bin arası.
4: Şimdiye kadar bir müşteri senden hiç ok başı istedi mi?
5: Bunlar gibi ok başlarının sahtesini yapmak çok zor. Bulması da daha zor. Uygun bir fiyata satın alırsam bunlardan yapacağım kârla %5'lik zararımızı karşılayabileceğimizi biliyorum. İstediğin rakam bu mu? 250 bin dolar mı?
13: Bir teklifte bulunun bayım.
5: 75 bin kabul eder misiniz?
13: Sanırım etmem, hayır.
5: Peki 80 bini kabul eder misiniz?
13: Hayır.
5: 90.
4: 90 bin dolar mı? Burada neler oluyor?
13: Oldukça yaklaştığınız sayılır. Les. Hayır. Ben daha çok verdim.
5: Çok güzeller ama üzgünüm. İstediğim fiyatı ben veremem.
13: Çok zaman ayırdığın için teşekkür ederim. İyi günler. Teşekkürler Eş.
4: Teşekkür ederiz. Neyse ki adam kabul etmedi. Şimdi zaten başımız dertte. Üstüne bir de ok başları ve taşları için 90 bin dolar mı ödeyeceğiz? Şaka mı yapıyorsunuz siz?
5: Keşke teklifimi kabul etseydi.
7: Hangi
4: az
7: konuda?
4: Önce yaptıklarına inanamayacaksın. Adamın birine ok başları için 90 bin dolar teklif etti.
7: 90 bin dolar mı?
5: Hepsi müzelik sanat eserleriydi. Hiç kuşkum yok. 90 bin dolarlık yatırım yapsaydım en az 200 bin dolar kazanabilirdik.
4: Tabii.
7: Ben burada satış yapmak için kendimi paralıyorum ama babam satıp satamayacağını bile bilmediği bir şey için 90 bin dolar harcayıp verdiğimiz emekleri heba edecekti.
5: Biliyor musunuz? Siz mağazayla ilgilenmeye bakın. Diğer şeyleri ben hallederim.
4: Aptalca bir anlaşma yapmadan önce ona göz koyalım.
2: Ben ne yapabilirim? Lütfen. Ürün yerleştirmekle uğraşıyorum. Saçmalık.
14: Az sonra.
15: Daha nasıl anlatayım? İşaret diliyle mi anlatayım he? Nasıl anlatayım? Söyle bana. Hadi.
5: Bağırmayı kes.

0: Biliyorsunuz, Enpara olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.
1: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
2: Ben Feyyaz.
3: Bu da Sarı Kola.
2: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
4: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
2: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
3: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
2: Değişemem ve değişebileceğime dair
4: inancım da yok.
2: Başka lezzet yok.
3: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Japan Di Legno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
10: Pozisyon ekranda, can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Hadi hadi hızlı olun.
15: Herkes hazır mı?
16: Bu yaz kitaplar çocukları çok uzaklara götürecek. Açık denizlerden uzayın derinliklerine birbirinden heyecanlı ve öğretici kitaplar karnesiyle İş Bankası şubelerine gelen çocuklarımızı bekliyor.
17: Benim bankam İş Bankası.
18: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan, en güzel günlüğün hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.

0: 198. Size bozukluk vermem gerekiyor.
1: Teşekkürler bayım. İyi günler dilerim.
2: Hey! Hey, hemen biriyle konuşmam gerekiyor dostum. Burada çok yanlış işler dönüyor. Hadi ama hadi dedim hey. Hey, buranın sahibi sen misin? Şuna bak dostum, ben bunun için mi para ödedim ha? Ne demek bu şimdi? 25 papel dostum, insaf edin. Geri çekil dostum, geri çekil. Benimle konuşacak mısın? Sana anlatıyorum işte. İşaret diliyle mi anlatayım? Ne? Sağır mısın? İşaret diliyle mi konuşayım?
3: Merhaba, seni duyabiliyoruz.
4: Bana bağırmana gerek
2: yok. Dostum, şunun haline bir baksanıza.
4: Bağırmayı kes.
2: Şimdi beni şu tezgahın üzerine çıkaracaksın ama.
4: Beyefendi muamelesi görmek istiyorsan beyefendi gibi davran.
2: Yani?
4: Bana makbuzu göster.
2: Bende makbuz falan yok.
4: Makbuzun yoksa sana nasıl bir başka cihaz ya da oyun verebilirim ki?
2: Çünkü bunu buradan aldım, tamam mı? İşte şuradan aldım
4: bunu. Bunu değiştirmeyi memnuniyetle kabul ederim ama makbuzu getirdiğin zaman.
2: Sürekli yanımda mı taşımam lazım? Bana derhal paramı geri verin, bunu kullanamam. Sistemimi mahvedip bozacak, sonra bana yeni bir sistem ve bir de oyun almak zorunda kalacaksın.
4: Hadi iade bölümüne geçelim, peşimden gel hadi. Bizden mi kaynaklanıyor yoksa kendimi bozdu bilmiyorum. Ya da gerçekten bizden mi aldı onu da bilmiyorum ama çok hiddetli olduğu için gitmesi gerekiyordu. Şimdi hayır, şuradaki iade bölümüne gideceğiz. Ama iade istiyorsun.
3: Hadi hazır mısın?
2: Bırak beni.
3: Devam et, gidiyorsun.
2: Bırak beni.
3: Çırpınma, çırpınma.
2: Bırak
3: yürü.
2: Beni, bırak. Hadi çekelini. Bakalım. Bir yere gitmiyorum.
3: Hadi bakalım.
4: Makbuzunla gel.
3: Sonra görüşürüz.
2: Bırak dedim, göstereceğim sana.
3: Güle güle dedim.
2: Bu mağazayı sevmiyorum.
3: Biz de sana bayılmıyoruz.
2: Al oyun da sende kalsın.
3: Teşekkürler.
2: Mutlu yıllar.
3: Tavrın çok kötü kardeşim.
1: Anlaştık mı?
3: Tamam.
1: 120 artı kağıt ağırlığı.
3: Kağıt ağırlığı olmaz.
1: O senin olsun.
3: Tamam, ben eve götürürüm.
0: 65 olur tatlım.
5: Tennessee'den geliyorum. İyi bir fiyat verin.
0: Ben New York'ta yaşıyorum.
4: Nasılsınız Ben Lash?
6: Merhaba ben Jim.
4: Memnun oldum.
6: Ben de memnun oldum.
1: Nasılsınız ben Seth?
6: Merhaba Seth, memnun oldum.
4: Burada olmanızın nedeni nedir?
6: Buraya Bill Nebs restoran zincirinin kalan son eşyalarını getirdim. Buldozer dükkanı yerle bir etmeden önce gidip kendi ellerimle aldım. Koltuklar ve masa, tabelalar, tabaklar vesaire.
1: Şu nedir?
6: Ön kapıya ait bir panjur aslında.
4: Bahsettiği yer Michigan eyaletinde son derece popüler bir yerdi. Eskiden ailemi oraya götürürdüm. Seth ve eşli genellikle orada yemek yerlerdi. Eğer iyi bir fiyata satın alabilirsem hepsinin bana ait olması işten bile değil. Harika. Peki son parçalar olduğunu nereden biliyorsunuz?
6: Restoranların hepsini yıktılar. Üstelik içerideki eşyalar hala oradayken. Bir geceye bir baktık bütün kapıları kapatmışlar.
1: Bunlara ne kadar istiyorsunuz?
6: Bunların son parçalar olduğunu düşünürsek $1000 almak isterim.
1: $1000 istiyorsunuz. Peki biri bunlara 1100, 1200 dolar verir misiniz?
6: Hiçbir fikrim yok.
4: Diyelim ki Seth size $100 teklif etti.
6: Olmaz.
4: Diyelim ki $125 teklif etti.
6: Hayır, eğer fiyatı yükseltmezseniz hepsini alıp evime götürürüm.
4: Peki şimdi $125 yükseltti işte. Cevabınız ne olur?
6: 950.
1: Peki ben ne diyorum?
4: $140 ne dersiniz?
6: Sanırım $500 daha aşağı bir rakam olursa hepsini eve götürmem gerekecek.
4: $150 da mı olmaz?
6: Olmaz.
4: $175?
6: Hayır.
4: $200 alabilir miyim?
1: Bu kadar
4: peki?
1: Yeter.
4: Bunların gerçek olduğunu nereden bilelim?
6: Gerçekten bilmek istiyorsanız altına bakın. Hepsinde Bill Nebs yazıyor. Sahi mi?
4: Bu koltukların neresinde yazıyor? Gösterir misiniz?
6: Koltuklardan birini kaldırmanız lazım. İşte bunun altında yazıyor. Bakın.
4: Nerede kalmıştım?
1: $200.
4: $200.
6: $250 olursa kabul ederim. Yoksa sorun değil, eve geri götürürüm.
4: $200 vereyim.
6: Hayır, eve götüreyim.
1: Mükemmel.
4: Getirdiğin için teşekkür ederim, sağ olun.
6: Sorun değil.
1: Teşekkür ederiz.
6: Teşekkürler.
1: Neyse ki adam teklifi kabul etmedi. Biz o şeyleri ne yapacaktık ki?
6: Şeydeyse... Şimdi kaldırıp hepsini eve götürmektense $200 kabul etmeye karar verdim.
1: Babam gün boyu tek işimizin satış yapmak olduğunu söylüyor. Peki ama kendi ne yapıyor? Bill Nebs'in masasını satın alıyor. O şey kürk gibi ağır. Onu hareket ettirmek mümkün değil.
7: Ne yapıyorsun?
4: İşimizi sürdürüyorum.
7: Sen aklını kaçırmışsın.
1: Berbat bir anlaşma olduğunu biliyorsun.
7: Sen aklını mı kaçırdın? Keçileri kaçırdın. Gerçek anlamda keçileri kaçırdın. İçeri gel. Hiç anlamıyorum.
4: Neyi anlamıyorsun?
7: Sen ne yapıyorsun?
4: İşimizi sürdürmeye çalışıyorum. Ben satın alırım. İşimizin kökeni buna bağlıdır.
7: Evet, bu arada altın satamadığımıza göre artık buna mı başlıyoruz?
4: Hayır işte, bu şeyleri senin satman gerekmez. O şeyi ben satacağım ve büyük bir kar elde edeceğim. İzle.
7: Tabii.
1: Altın fiyatları düştü. Babam bize satış konusunda yardım edeceğini, asla satamayacağımız şeyler satın almaya devam ediyor. Bu masa takımını satsak iyi olur, yoksa başımız dertte demektir.
4: Bill Nebs'in kim olduğunu biliyor musunuz? Elimizde restoranın bir masa takımı var. Acaba ilgilenir misiniz diye
5: sormak istedim. Hayır, ilgilenmiyoruz.
4: İlgilenmiyorsunuz. Bill Nebs'i bilmiyorsunuz. Bill Nebs'i duymuş muydunuz?
5: Hayır.
4: Hiç mi? Bill Nebs'i tanıyan var mı? Bilen var mı? Satılık hoş bir masa takımı var. Peki ya siz? Michigan tarihinin bir parçasına sahip
1: hayır,
4: olmaya ne
1: hayır
4: dersiniz? İlgilenen var mı? Burada Bill Nebs'i bilen birileri var mı? Bill Nebs restoran. Kimse yok mu? Kimse bilmiyor mu? Bilen var mı?
1: Bill Nebs adını duyan var mı?
3: Biliyorum, kız kardeşim öyle orada çalışıyor.
7: Aman tanrım. Kız kardeşinizin doğum günü için alabilirsiniz.
4: Şunun güzelliğine bakın. Aslında bunlar yerle bir olan son restorandan kalanlar. Ayrıca elimizde vitrin tabelalarından biri
5: ne kadar
4: de var. 500 paper.
5: Oo, çok pahalı.
3: Çok.
4: Tarihi değerini düşünürseniz çok ucuz.
5: Şeriyara,
3: kız kardeşim eskiden orada çalışıyordu. Restoran kapanınca işini de kaybetti.
4: Şimdi ne iş yapıyor?
3: Bir antika dükkanı onu açtı. Arasın. Şu anda oldukça başarılı.
4: Eğer o ilgilenirse ben de ona satmak isterim. Hoparlörü aç, ben de konuşayım.
3: Merhaba Shelley.
8: Evet.
3: Bir dakika.
4: Merhaba Shelley, ben Amerikan mücevherattan Les. Bugün nasılsın?
8: İyiyim, siz nasılsınız?
4: Çok iyiyim. Anladığım kadarıyla bir antika dükkanım var. Elimde bir parça Michigan tarihi var. Bill Nebs'in masa takımı var. Ayrıca bir de içeri girerken kapılardan birine takılan panjur mevcut. İlgilenirsen hepsini sana çok ucuza bırakırım. $500.
8: Şey, aslında bir antika dükkanım var ama masa takımı için hiç yerim yok.
4: Sana hayatının en iyi anlaşmasını önereyim mi?
8: Hayatımın anlaşması mı?
4: Hayatının anlaşması. Gayet kelepir, gayet ucuz bir fiyat. Buna hiç şüphen olmasın. Anlaşmaya varmak istersen sana hayır diyemeyeceğim bir teklif vereceğim.
8: Fiyatı öğrenebilir miyim?
4: Elden teslim fiyatı 325. Anlaştık mı?

0: Mükemmel. İşte bu. Anlaşmamızı yaptık. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Teşekkür ederim.
0: Az önce çocuklarıma mağazanın tamamen satın almak ve satmaktan ibaret olduğunu gösterdim. O kapıdan içeri ne girerse girsin anlaşmaya niyet et. Parayı her şeyde bulursun. Sadece araman gerekir.

0: Bugün işler nasıldı?
1: Geçen yılın %10 fazlası.
2: Harika.
1: %2'si altın piyasasındaki dalgalanmaya gidiyor.
2: Çok iyi.
0: Size söylemiştim. Beni o kadar eleştirmenize rağmen Bill Nebs masa takımını satmayı başardım. Hala iş yapıyorsunuz. Satın almaktan kaçmayın. Çünkü biri bir kez satın almışsa bir başkası tekrar alacaktır. Olumsuzu aldık ve olumluya çevirdik. Kilit noktası bu.
1: Anladım. İyi bir gündü. Aynını yarın da yapalım. Kapıları devirmemeye bak Ash.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
4: Kredi? Kutlama!
5: Gökte! Yerde! Her yerde!
4: Maksimum yağmuru gibi düşüyor.
6: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan Maxi Puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
4: 10.000?
6: Evet.
4: Okey. Maksimum oldu. Okey.
6: O zaman...
4: Gelsin müzik.
7: 25 yıldır sana maksimum.
8: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: hep seninle.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Her ev güzel istikballe.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
9: Bu otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Ben Feyyaz.
2: Bu da Sarı Kola.
1: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
3: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
1: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
4: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
1: Değişemem ve değişebileceğime dair
3: inancım da yok.
1: Başka lezzet yok.
4: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Gambia mı?
1: Evet.
0: Bagajınızı X-ray'den geçireceğiz.
2: Çantalarınızı diğer tarafa koyun.
1: Ne yapacaksınız? Bana vuracak mısınız?
0: Bu tavrınız nedir böyle?
3: Bu çok ciddi bir silah. Yeni otomatik tüfeklerle dolu küçük bir kamyonetle sınırı geçmeye çalışmak tuhaf görünüyor. O yüzden dikkatimizi çekti.
4: Gümrük, kapıyı açın.
5: İşin en tehlikeli kısmı bu. Çünkü içeride ne olduğunu bilmiyoruz. Kapıyı açın yoksa kıracağız.
6: Bu programda İsveç sınırlarını gözetlemek ve korumak için yürütülen çalışmalara dair özel bir bakış elde ediyoruz.
7: Dışarı! Ne diyorsam onu yap.
8: Burada yasaklı madde arıyorum.
7: Bu ne? Bilmiyorum. Karşında acemi yok. Bu ne dedim?
9: Bu harika bir his. Çok miktarda uyuşturucu var.
7: Hayır, kapa çeneni.
10: Dur.
6: Her gün pek çok ilginç durumla karşılaşan insanlarla tanışıyoruz.
11: Eyvah! Fena yakıyor.
0: Ne dediniz?
11: Yakıyor şu.
0: Gözünüze mi kaçtı?
8: Nereden geliyorsunuz?
12: Buraya havaalanından geliyorum.
6: Ülkemize sokmaya çalıştıkları tuhaf eşyaları da görüyoruz.
8: Bu bir çeşit ilaç mı?
13: Eşek dışkısı olduğunu söylediler.
8: Tamam.
14: Bu nedir? Tabut mu?
10: Tabut, evet.
14: Tamam.
7: Çok yüksek radyasyon var. Geri çekilelim.
8: Bu kaçakçılık. Çok ciddi.
7: Nelerin yasal olduğuna ben karar veririm.
5: Doğru.
6: İşte karşınızda İsveç gümrüğü ve İsveç sınırlarını kontrol etme çabaları.
12: Yasak maddemi geri alabilir miyim?
8: Maalesef hayır.

0: Günün sayısız uçuşlarından biri daha İsveç'e iniş yapıyor. Uçak İsveçlilerin en popüler destinasyonlarından birinden geliyor.
1: Bu sabah Tayland'dan gelecek olan bir uçağı bekliyoruz. Oradan çok fazla ilaç ve hap geliyor. İsveç'te reçeteyle satılan ilaçları Tayland'da neredeyse her dükkandan reçetesiz alabiliyorsunuz. Bu yüzden kontrol etmeliyiz. Ayrıca Tayland'da uyuşturucu yasal, yani bu oradan gelen yolculardan beklediğimiz bir şey oluyor. Nereden geliyorsunuz?
2: Bangkok'tan.
1: Bangkok. Orada ne yaptınız?
2: Tatildeydim orada. Evet.
1: Yalnız mıydınız?
2: Yalnızdım, evet.
1: Bagajınızı burada X-ray'den geçirmek istiyorum.
2: Tamam.
1: Ne kadar süre kaldınız?
2: Bir ay.
1: Bir ay mı? Ama burada mı yaşıyorsunuz?
2: Evet, burada yaşıyorum.
1: Yanınızda hap ya da ilaç getirdiniz mi?
2: İçine bakabilirsiniz.
1: Herhangi bir ilaç getiriyor musunuz?
2: Hayır, hayır.
1: Açın da hızlıca bakalım. Gümrük kontrolüne seçilmek çoğu insanı gerer. Çantaları açtığımızda her şey birbirine karışmış oluyor. Kıyafetler, yiyecekler, tam bir karmaşa oluyor. Bu ne?
2: Balık o.
1: Balık mı? Balık olabileceğini düşünmüştüm.
3: Noodle mı yoksa...
2: Balıklı şeker, balık tadında.
3: Balık tadında şeker mi?
2: Evet.
3: Favori şekerim gibi görünmüyor ama belki lezzetlidir. Ben şahsen balıklı şeker yemem. Nadiren balık yerim ama bu benim tercihim. Pek sevmiyorum. Burada daha fazlası var.
2: Çıtır balık.
3: Evet, çıtır balık. Seven biri için belki güzeldir. Bunlar senin mi?
2: Evet.
3: Tütün kullanıyor musun? Tayland'dayken uyuşturucuyla temasın oldu mu?
2: Hayır.
3: Evet. Orada yasallaştı diye duydum. Bu yüzden oradan gelenler de daha sık çıkmaya başladı. Bu adamı çözmekte zorlanıyorum. Çok konuşmuyor ve kısa cevaplar veriyor. Bunun dil yüzünden mi yoksa kontrolden rahatsız olduğu için mi olduğunu bilmiyorum. Acaba sakladığı bir şey mi var? Pek emin olamıyorum. Şurada biraz kalıntı var. Tütün mü yoksa başka bir şey mi diye kontrol edeceğim. Uyuşturucu kullanmıyorsun, öyle değil mi? Ya da bazen.
2: Bazen kullanıyorum. Burada değil ama Tayland'da.
3: Tayland'da mı? Tamam. Bu çantayı onun için mi kullandın?
2: Evet.
3: Ama yanında hiçbir şey getirmiyorsun değil mi?
2: Hayır. Artık getirmiyorum.
3: Burada bekle. Uyuşturucu olup olmadığını anlamak için bel çantasındaki kalıntıya hızlı bir test yapacağım. Kalıntı o kadar az ki tartamıyoruz. Bunun için ceza almaz ama çantada daha fazlası olduğuna ya da üzerinde bir şey sakladığına işaret edebilir. 5 dakikadır bekliyoruz. Görünüşe göre uyuşturucu pozitif çıktı. Erkek meslektaşlarımdan onu bir odaya götürmelerini ve üstünü aramalarını isteyeceğim. Üzerinde sakladığı bir şey var mı bakacağız.
1: Bunu kamera çantasında buldum. Kapağı açınca bunun açıkça uyuşturucu olduğu görülüyor. Küçük bir sarma olmalı.
3: Tamam, 27. madde testi uygulayabiliriz.
4: Merhaba.
5: Merhaba. Güzel şapka.
4: Teşekkürler.
5: Bu araç senin mi?
4: Evet.
1: Yukarıda, tavanda.
0: Trelleborg limanına her gün Polonya'dan birçok feribot yanaşıyor. Bu da kontrol edilmesi gereken çok sayıda yolcu ve araç anlamına geliyor.
6: Araçta ne var?
5: Üzerinde silah var mı?
6: Silah, bomba.
7: Silah, bomba.
8: Silah mı? Hayır.
6: İçinde ne var? Bozuk mu?
9: Bozuk, bozuk.
6: Nerede yükledin?
9: Orada.
6: Al bakalım. Ben yapmak zorundaydım.
7: O yapmalıydı. Evet.
6: Evet.
9: Teşekkürler.
6: Güle güle.
7: Güle güle.
6: Güle güle.
7: Çok uluslararasıyız.
0: Tüm bu yoğunluğun ortasında İspanya'dan gelen bir kamyonet kontrol için seçiliyor.
7: İspanyolca konuşuyor musunuz?
5: Onu sen mi yönlendirdin Lars?
7: Evet.
5: Evet. İspanya'dan gelen bir paket olduğunu söyledi. Nakliye belgelerini incelerken Şurada bir noktaya takıldık. İspanya'dan bir makine getiriyorlar. Geçmiş tecrübelerimize göre incelememiz gerek. İspanya'nın uyuşturucu geçiş ülkelerinden biri olduğunu iyi biliyoruz. Bu yüzden özellikle ona bakacağız. Bu makineyi kim teslim alacak?
8: Bakalım belgede ne yazıyor.
5: Daha önce çeşitli makinelerin içinin doldurulduğunu gördük. Genelde içlerinden uyuşturucu reçinesi çıkıyor. Bu yüzden detaylı bir kontrol yapmaya değer. Bakarsınız bir şey çıkar.
8: İçine girmek istiyorum.
5: Buradan kontrol edemez miyiz?
8: Kontrol aletini getireyim.
5: Daha önce de bu tür makinelerin içine saklanmış uyuşturucu gördük. Bu makine tamamen kapalı. İçine ulaşmakta zorlanıyoruz. Ama içinde bir sürü alan var. Tabii içine bakmak zorundayız.
10: İçeri sokabilir miyiz?
5: Bununla ilgili içime iyi bir his doğdu diyebilirim. Ama kontrol bizim işimiz.
10: Bilmiyorum. Şuradan düz sokmayı dene.
5: Sadece çöp.
0: Niklas ve Stefan makinenin bulunduğu kutuda şüpheli bir şey bulamayınca devasa büyüklükteki ikinci kutuya yöneliyor.
5: Kutu boş görünüyor. İçinde bir şey var mı?
10: Alt tarafta biraz ıvır zıvır.
5: Onun dışında boş mu?
10: Evet. Bu da ne böyle? Bak.
5: Küçük bir karton kutu.
10: Bu kadar büyük kutunun içinde tek bir karton kutu mu? Bu hiç mantıklı değil. Onu açamazsın ki.
11: Beyler.
10: Evet.
11: Burada bir sürü silah var.
5: Ne?
11: Bu büyük kutu silah dolu.
5: Bir bakayım. Lars silah yüklü bir palet olduğunu söylüyor. Bunun büyük bir yakalama olduğunu hissedebiliyorum.
0: Suçla mücadele sadece liman ve havaalanlarındaki kontrollerden ibaret değil. Gümrüğün ayrıca ağır organize suçları soruşturan bir suç araştırma birimi de bulunuyor. Gözetleme operasyonları yürütüyorlar ve planlı baskınlar günlük işlerinin sadece bir parçası.
12: Günaydın, başlayalım.
13: Posta yoluyla yapılan bir yakalamamız var. 4 kilo kalsiyum sülfat var. Bu da patlayıcı yapımında kullanılan bir ön madde. Her şey posta ekibimizin patlayıcı öncüler denen maddeleri ele geçirmesiyle başladı. Bunlar
0: ibaret değil. Gümrüğün ayrıca ağır organize suçları soruşturan bir suç araştırma birimi de bulunuyor. Gözetleme operasyonları yürütüyorlar ve planlı baskınlar günlük işlerinin sadece bir parçası.
12: Günaydın. Başlayalım.
13: Posta yoluyla yapılan bir yakalamamız var. 4 kilo kalsiyum sülfat var. Bu da patlayıcı yapımında kullanılan bir ön madde. Her şey posta ekibimizin patlayıcı öncüler denen maddeleri ele geçirmesiyle başladı.

0: zincirleri bulduk. Bu yüzden buraya gelmek zorunda kaldık. Eğer evdeyse ve dışarı çıkmazsa kapıyı kırmak için özel ekipman kullanacağız. Amacımız kaçakçılığa dair delil toplamak. Ve ayrıca hazır patlayıcılar olabileceğinden de endişe ediyoruz. İçeride bomba olabilir ama tamamen yasal bir şeyle de karşılaşabiliriz. Mülkü arayana kadar bunu bilemeyiz. Harekete geçelim ve dikkatli olun. Bol şans.
1: Tamam. Hadi bakalım. Gidiyoruz.
0: Bu operasyonu Güney Gümrük Suç Birimi yönetiyor. Bugün operasyonun sorumlusu benim. Yani işler ters giderse bu benim hatam ya da benim sorumluluğum olur. Tüm planlamayı ben yaptım. Mülk ve şahısla ilgili ulaşabildiğimiz kadar bilgi topladık. Ama hala gerginiz çünkü neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Bir kişiyi mülkünden çıkarmak bizim en tehlikeli görevimiz. Eğer bomba yapıyorsa işler çok kötü sonuçlanabilir. Eve yaklaşacağız ve şüpheliyi mümkün olduğunca hızlı bir şekilde dışarı çıkarmaya çalışacağız. Gümrük, kapıyı açın. İçeride hareket görürsek ve kapı açılmazsa kapıyı kırıp mümkün olduğunca hızlı şekilde içeri gireceğiz.
2: Burada.
0: Kapıyı açın yoksa kıracağız. Burası operasyonun en tehlikeli kısmı. Çünkü içeride ne olduğunu bilmiyoruz. Silah da olabilir, bomba da.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Net.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Ufak bir yerimiz olsun dedik. 5 kişi, 10 kişi derken yüzlerce kişi olduk. Bu fabrika hepsinin sigortası.
2: Bu fabrika onlarca ailenin sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak 150'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Servis geldi. Çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Vay vay.

0: kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
2: Bu gerçekten dehşet verici.
3: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda Yaşamak Zor yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
5: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Bunu kamera çantasında buldum. Kapağı açınca bunun açıkça uyuşturucu olduğu görülüyor. Küçük bir sarma olmalı.
7: Mimmi ve Teresa Bangkok'tan gelen bir adamı durdurdu. Adamın çantalarında uyuşturucu kalıntılarının yanı sıra hazır sarılmış uyuşturuculu bir sigara da bulunca adamı detaylı bir şekilde aramaya karar verdiler.
6: Adam söylediklerimize hiç itiraz etmiyor. Gayet uyumlu davranıyor. Bunu bilerek İsveç'e getirdiğini hiç sanmıyorum. Sadece kamera çantasında kaldığını unutmuş. Uyuşturucu aldığınızda bunu kullanmayan insanlara göre daha unutkan olabiliyorsunuz sanırım. O yüzden bunu orada unutmuşsunuz. Detaylı aramanın ardından yanında başka hiçbir şey olmadığı ortaya çıktı. Bunu unuttunuz mu?
8: Attığımı sanıyordum. Başka bulamadım.
6: Büyük kısmını attın yani.
8: Evet.
6: Büyük bir yakalama değil ama bununla ilgili işlem yapacağız. Adam hakkında hafif uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla işlem yapıldı ve oldukça yüksek bir para cezası kesildi. Bir dahaki sefere İsveç'e dönmeden önce çantasını daha dikkatli kontrol eder diye umut ediyorum.
7: Bulunan sarma sadece 0.1 gramdı. Buna rağmen adama 6.100 kron para cezası verildi.
9: Bu ceza ağır gelebilir ama İsveç'te sıfır tolerans politikası uygulanıyor. Yurt dışında uyuşturucu kullandıysanız bunu iyi düşünün ve cebinizi, çantalarınızı dikkatlice kontrol edin ki bir şey unutmayın. Kendisi de unuttuğunu söyledi.
6: Aynen öyle. Bu ceza ona ağır geldi.
7: Sırada Trelleborg'da riskli ülkeler arasında görülen İspanya'dan gelen bir minibüs durduruluyor. İlk başta her şey normal görünüyor. Ta ki Lars bir şey bulana kadar.
10: Beyler.
11: Evet.
10: Ne? Burada bir sürü silah var. Ne? R15 gibi görünüyor. Bir bakayım. İlk düşündüğüm şey silah kaçakçılığı oluyor. Özellikle aracın tipi ve silahların taşınma şekli bunu düşündürüyor. Yani bu yasal bir silah sevkiyatına benzemiyor.
11: Bu kutuda mı?
10: Evet, daha fazlası da var. Büyük bir plastik çanta içinde.
11: Belgelerde ne yazıyordu peki?
10: Burada gördüğünüz şey otomatik bir tüfek. Dinamik atıcılık ve sportif atıcılıkta kullanılıyor. Bu model 308 kalibre, yani 7.62 milimetre. Yani kısacası oldukça güçlü bir silah. Yeni otomatik tüfeklerle dolu küçük bir kamyonetle sınırı geçmeye çalışmak biraz tuhaf görünüyor. Bununla ne yapacağımız karar vereceğiz. Bu yüzden dikkatimizi çekti. Oy. Lars içinde şüpheli bir silah bulunan kutuyu indiriyor. Kutuyu açtığında sıradan bir silahla değil, ciddi zarar verebilecek bir taarruz tüfeğiyle karşılaşıyor. Üstelik bu silah yepyeni. Kutunun içinde, vakumlu ambalajda ve etiketi hala duruyor. Yani bu doğrudan fabrikadan çıkmış gibi.
7: Lars ve Glenn kamyonetteki bütün kutuları kontrol ediyor ve araçta 200'den fazla silah bulunduğunu görüyor. Bu sırada Niklas sevkiyat bilgilerinin doğru olup olmadığını araştırıyor.
10: İsveç'e silah ithal etmek oldukça bürokratik bir süreç. Bu silahı ülkeye sokabilmek için büyük bir prosedür gerekiyor. Böyle büyük miktarlarda silah bireysel olarak getirilemez. Bunu yapan İsveç'te faaliyet gösteren büyük bir silah şirketi. Bu kadar fazla silah ülkeye sokabilmek için gerekli tüm izinlere sahip olduklarını kontrol etmek zorundayız. Numaraları kontrol ettim. Her şey düzgün görünüyor.
12: Ne dedin?
10: Evet.
12: Yasal mı?
10: Her şey yasal.
12: Öyle mi yani?
10: Sürekli silah ithal ediyorlar. Bu olayda ithalatçı firma sevkiyatın geleceğini önceden gümrüğe bildirmiş. Benim o bilgiden haberim yoktu. Şüpheli gördüm. Ama bize bu silahların geleceğine dair resmi bildirim yapılmış. Yani her şey kurallara uygunmuş.
12: Dışarıdaki silahın tanesi 38 bin kron.
10: Çerez parası. Hadi eve gidelim.
12: Hadi yatmaya gidelim.
13: Güzel.
12: Hadi gidip uyuyalım artık.
13: Beraber mi?
12: Hayır yani sen gidip uyu, ben de gidip uyuyacağım, zaten onu söylüyorum.
13: Ben kendi yatağımda uyuyacağım. Sen nerede uyursun bilmiyorum artık.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.

0: Kapıyı açın yoksa kapıyı kıracağız.
1: İçeride.
2: Sirius ve Gümrük Suç Soruşturma Birimindeki ekip arkadaşları, bomba yapımında kullanılabilecek maddeler ithal ederken yakalanan bir adamın evinin önünde bekliyor.
0: Kapının arkasında ne olduğunu bilmiyoruz. Bu yüzden daha dikkatliyiz. Silah ruhsatı yok ama genellikle suçlularda zaten ruhsat olmaz.
3: Merhaba, ben...
4: Hayır, dışarı çık.
3: Ayakkabılarımı giyebilir miyim?
4: Dışarıda bekle.
5: İçeride başka biri var mı?
3: Hayır, yok.
0: Onu gözaltına alıp dışarı çıkardıktan sonra bir meslektaşımla birlikte eve girip alanı güvene alıyoruz. İçeride başka kimse olmadığından emin olmalıyız.
4: Evde tehlikeli bir şey var mı?
3: Evet, havai fişek yapımında kullanılan kimyasallar. Sanırım mesele de bu zaten, öyle değil mi?
4: Bunun farkındasın yani.
3: Evet.
5: Bize zarar verebilecek bir şey var mı?
3: Doğru şekilde ele alırsanız hayır.
0: Evi aradığımızda her yerde toz halinde maddeler görüyoruz. Poşetler dolusu kimyasal var. Mutfak masasının üstünde karışımlar hazırlamış. Yatak odasında da aynı şeyi yapmış. Ofiste de maddeler var. Üst katta da yığınla toz bulunuyor. Evi tamamen inceleyene kadar elimizde tam olarak ne olduğunu bilemeyiz.
4: İçeri gir ve otur.
2: Adam sorgulanmak üzere bir araca alınıyor. Bu arada gümrüğün CBRNE birimi evde ilk incelemeyi yapmış durumda.
6: CBRNE, kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer ve patlayıcı maddeler anlamına gelen bir kısaltma. Ev iki katlı ve tam eğitim senaryolarında gördüğümüz yerlere benziyor. Her yerde kimyasal madde var. Yani radyoaktif maddeleri araştırabiliriz. Biyolojik buluşma risklerinin de üstesinden gelebiliriz. Ayrıca tehlikeli maddelerin taşınması konusunda da uzmanız. Adamla konuştunuz mu? Bunları havai fişek yapmak için kullandığını söylüyor ama muhtemelen mesele sadece bu değil. Belli ki farklı şeyler de denemiş. İlk değerlendirmemize göre yerde kara barut var. Şurada koyu renkli bir madde bulunan bir huni var. Barut olabilir. Burada da süzme yapılmış bir kap duruyor. Ve bu da TATP'ye benziyor. Ama bundan tamamen emin olmadan içeri girmeyeceğiz. Bomba imha ekibinin görüntülere bakması gerekiyor.
2: TATP son derece hassas bir patlayıcı madde. Küçük bir darbe ya da ısı bile patlamayı tetikleyebilir. Bu yüzden polis bomba imha ekibi destek için olay yerine geliyor.
6: Henüz diğer binaların içine girmedik ama...
7: Şu mu?
6: Her yer buna benziyor.
7: Şu yani.
6: Evet, bir de bu var.
7: Bunun ne olduğunu söylemiş mi peki?
6: Hayır, söylemek istemiyor.
7: Tamam.
6: Şu anda sorgulanıyor, bakalım. Tamam.
0: Diğer binalar boş.
6: Tamam, anladım.
0: Ekibimiz zehirli tozlar ve tehlikeli maddeler konusunda çok iyi. Ama iş bomba yapımına gelince uzman olanlar onlar. İçeride patlayabilecek hiçbir şey olmadığından emin olacaklar. Böylece bir şeyi hareket ettirip elimizde patlamasına neden olmayız.
8: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Obsessor, let's go. Yeah, silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing.
1: Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obsesso Creamy Latte. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
3: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
4: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
5: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
6: Bu otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
11: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
12: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
13: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
14: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
15: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
12: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Hollanda Havalimanı'nda Mimmi, içinden kırmızı bir sıvı damlayan bir bavul sürükleyen adamı fark ediyor.
1: Et gibi görünüyor. Et, bir bakabilir miyim?
2: Hayır, yok.
1: O çantanın içinde et mi var? Kan sızıyormuş gibi görünüyordu ve bunu daha önce de yaşadım. Çantanın içinde yasaklı bir şey olup olmadığını görmek istedim. Çantadan sürekli bir şey akıyordu. Bir çantadan kan damladığını gördüğüm her seferde insanlar çantayı ağzına kadar pişmemiş et ve hayvan parçalarıyla doldurmuş oluyor. Çok sık karşılaştığımız bir şey. Çantanın içi resmen kan gölüne dönüyor. Bu görüntü çok korkunç.
0: Ama bu kez durum farklı çıkıyor.
1: Sadece kırılmış bir şişe miymiş?
2: Evet.
1: Tamam. Kan gölü yerine içecek sızmış olsun her gün. Buna razıyım. Dikkat edin. Cam kırıklarını görüyor musunuz? Kendinizi kesmeyin lütfen.
2: Teşekkürler.
1: Tamam. Tamam, durun. Şuna dikkat edin. Çantanın içinde bir şey kırıldığında içindeki çok keskin kokuyor. Ayrıca çantanın içinde kırık cam da var. İçini karıştırırken kendinizi kesmemek için dikkatli olmalısınız. Bu ne?
2: Yemek.
1: Tamam. Peki. Teşekkür ederim.
2: Tamam.
1: İyi şanslar. Dikkatli olun.
2: Teşekkür ederim.
1: Evet. Adam oldukça iyi bir ruh halinde görünüyordu. Çantadaki döküntüyü temizlememe yardım etti. Gayet nazikti.
2: Tamam.
1: Teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Güle güle. İşte bu. Kırık bir şişe ve dökülen içecekler. Berbat bir gece. Hadi buradan gidelim. Hemen çıkmalıyım.
0: Arlanda'nın yaklaşık 650 kilometre güneyinde kırmızı şarap karmaşasının yaşandığı yerse İstad Feribot Terminali.
3: İstad oldukça güzel bir yer. Her akşam iki feribot gelir. Bir sürü araba, bir sürü kamyon ve bizim için sık sık ilginç vakalar olur.
4: Sürücüyü getireceğim.
5: Tamam.
3: Römorka bağlı bir minibüs alana giriyor. Araçta iki erkek ve iki kadın var. Römorkta da eşya olduğu görülüyor. Bu yüzden römorktaki şeyleri kontrol etmek istiyoruz.
0: Timur römorktaki yükleri kontrol ederken Johan arabanın içine bakıyor.
3: Minibüste yavru köpekler var. Kontrol edelim. Yan kapıyı açıp içeri baktığımda küçük bir köpek kafesi içinde iki yavru köpek gördüm. O an bunun ilginç olduğunu düşündüm. Çünkü daha önce bununla ilgili hiçbir şey duymamıştık.
0: Arabada köpek bulunması Johan'ın dikkatini çekiyor ve elbette onları kontrol etmek istiyor.
3: Arabada köpekler var. Kimin köpekleri bunlar?
6: Köpekler
3: senin köpeklerin
6: benim.
3: Mi? Evet. Pasaportları var mı?
6: Tabii ki.
0: Geçen yıl İsveç'e girmesi engellenen kaçak köpek sayısı rekor seviyeye ulaştı. 552 köpek. Gümrük ise hayvan ticaretine karşı yoğun şekilde mücadele ediyor.
3: Kaç köpek var?
6: İki.
3: Arabada sadece iki köpek mi var? İsveç köpekler için harika bir ülkedir. Kuduz yoktur. Eğer elinizde köpeğin kuduz aşısı olduğunu gösteren bir pasaportunuz varsa ve bu pasaportta geçerli ise bu harikadır. Köpekler İsveç'e mi gidiyor, Norveç'e mi?
6: Norveç'e.
3: Norveç.
6: Bulgaristan. İnternetten baktım. Aradım ve Bulgar köpeklerini sipariş ettim. Onları Norveç'e götürüyorum.
4: Tamam. Küçükler.
3: Yavrular kaç yaşında? Bence bu sahte olabilir.
4: Evet, renkten ve kalitesinden anlayabiliyorsun.
3: Köpeklere bakınca neredeyse kardeş gibi görünüyorlar. İki köpek pasaportu olup da biri görünüş, kalite ve yazım olarak farklıysa bunun sahte olabileceğini düşünmeye başlarsınız.
4: Bunun kalitesi gerçekten çok düşük.
3: Evet.

0: ISV meslektaşları uzun bir uçuşun ardından ruh halleri pek de iyi olmayan yolcularla sık sık karşılaşıyor.
1: Hiç bagaj etiketiniz kalmadı mı?
2: Nereden bilebilirim?
1: Oh, iç kısımlarda bagajınızı X-ray'den geçireceğiz.
2: Tamam ama sorabilir miyim, neden sadece ben durduruldum?
1: Sizi neden durdurduğumu mu soruyorsunuz? Çok fazla bagajınız var da o yüzden.
2: Çok mu bagajım var? İki bavul, bu nasıl çok olabilir ki?
1: Yalnız seyahat ederken iki çanta fazladır.
2: 23 ve diğeri de 23 kilo.
1: Sizi neden durdurduğumu sordunuz.
2: Bence bu doğru değil.
1: Onu durdurmamdan dolayı rahatsız olduğunu hemen fark ettim. Sanırım kendisine ayrımcılık yapıldığını düşündü ve buna gücendi. Peki sizi neden durdurdum?
2: Başka bir sebep var. Bence bunu biliyorsunuz. Beni neden durdurduğunuz çok açık.
1: Söylediğim
2: gibi. Hayır, öyle değil. Seyahat ediyorsun. İki çantan var değil mi? 23 ve diğeri 23.
1: Sizi neden durdurduğumla ilgili fikriniz
2: böyle davranmamız
1: yok.
2: Böyle
1: bir tavra gerek yok.
2: Nedenini çok iyi biliyorsunuz. Saçma sapan konuşmayın. Saçma sapan konuşuyorsunuz.
1: Burada çok fazla gıda var. Yardım etmek ister misin? Çantaları diğer tarafa koyabilirsiniz.
2: Hala devam ediyorsunuz.
1: Affedersiniz?
2: Niye bunu yaptığınızı biliyorum.
1: Konuşuyorsunuz ve ne
2: bu yaptığınız
1: dediğinizi
2: yanınıza
1: merak ediyorum.
3: Çantalarınızı diğer tarafa koyun, tamam mı? Diğer tarafa koymalısınız.
2: Ne yapacaksınız, bana vuracak mısınız?
3: Hayır, size vurmayacağım. Çantalarınızı diğer tarafa koyun.
1: Bu tavrın sebebi ne?
2: Hep ayrımcılık yapıyorsunuz.
1: Kesin şunu.
2: Ayrımcılık yapıyorsanız olacak olan bu.
1: Sorun nedir anlamıyorum.
2: Ayrımcılık yapmanız hiç doğru değil.
3: Biz ayrımcılık yapmıyoruz, tamam mı?
1: Bu adamın davranışını rahatsız edici buluyorum. Kontrol noktasındaysanız her türlü insanı durdurmanız gerekir. Sadece belirli tip insanları ya da belirli görünümleri durdurmuyoruz burada. Şüphe uyandıran herkesi durduruyoruz. Kontrol ettiğimiz insanların çoğu denetim yapılmasını doğru buluyor ama kendi başlarına gelince bu hoşlarına gitmiyor. Seyahat ederken gümrük kontrolüne takılabilirsiniz.
2: Biliyorum ama bana çok fazla çantam var dediniz. Siz havalimanında çalışıyorsunuz değil mi?
1: Sizi neden durdurduğumu sordunuz. Yalnız seyahat ediyorsunuz ve çok bagajınız vardı.
2: Bunu nasıl düşünebilirsiniz?
1: Afrika'dan geliyorsunuz. Beni dinleyin. Bir soru sorarsanız cevabımı dinlemek zorundasınız. Afrika'dan gelen yolcular genellikle çok fazla yasaklı gıda getirir. Bu yüzden sizi kontrol ediyorum. Başka bir sebep olduğunu düşünüyorsanız lütfen söyleyin. İnsan zamanla bu tip yolculara alışıyor. Tepki görmeye de zamanla alışıyorsunuz. Onun bana şahsen değil, görevli olduğum için kızdığını akılda tutmanız gerekiyor. Bunu da açın. Gambiya'da ne kadar kaldınız?
2: Uzun süre.
1: Ne kadar?
2: Bunu cevaplamak zorunda mıyım?
1: Affedersiniz?
2: Bu soruya cevap vermek zorunda mıyım?
1: Evet.
2: Neden?
1: Çünkü ben soru sorarım.
2: Ama neden?
1: Cevap vermek zorundasınız. Soruma cevap verin yeter.
2: Ben yetişkin bir adamım. Param var. Gambiya'ya gidiyorum. Bana ne kadar kaldığımı
1: bunun
2: soruyorsunuz.
1: Bunun bir gümrük kontrolü olduğunun farkında mısınız?
2: Evet.
1: Ben size soru sorarım. Siz de cevap vermek zorundasınızdır.
2: İstediğim ülkeye gidip istediğim zaman geri dönemez miyim yani?
1: Elbette dönebilirsiniz. Ama gümrük kontrolüne tabi tutulabilirsiniz. Sorularıma cevap vermeyi reddediyor. Oysa cevap vermek zorunda olduğunu kabul etmeli. Yolculuğunuzla ilgili soru sorabilirim ve siz de cevap vermek zorundasınız.
2: Gambiya'da ne kadar kaldım mı?
1: Gambiya'da ne kadar kaldım?
2: Değil mi?
1: Neden saçma davranıyorsunuz?
2: Saçmalamıyorum. Sadece
1: hayır, saçmalıyorsunuz.
2: Soruyorum.

0: place, it stays with me.
1: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
2: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20-21 Haziran tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paket et ürünlerinde %15 indirim Migros bazıları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
3: iyi gelecek. Partideyken ayakkabın vuruyorsa, öncesinde Compeed sürtünme önleyici siteyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen eğlen, gerisini bize bırak. Compeed ile gün seni.
4: Kaptan, biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
5: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
6: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
7: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlüğün hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
8: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
9: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
10: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
11: Güçlü bir propaganda aracıydı.
12: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
8: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
13: Gümrüğün suç soruşturma ekibi, bomba yapımında kullanılabilecek büyük miktarda kimyasal ithal eden bir adama operasyon düzenliyor.
14: Burası iki katlı bir bina. Her yer bu şekilde görünüyor.
13: Evde patlama riski olmadığından emin olmak için polis bomba imha ekibi de olay yerinde bulunuyor.
15: Burada patlayıcı yapımında kullanılabilecek maddeler bulduk. Gübre de bulduk. Bunları başka patlayıcılarla birleştirirseniz ortaya Breivik benzeri bir tablo çıkabilir. Buradaki miktar o seviyede değil ama yine de çok tehlikeli olabilir. İsveç güvenlik polisi burada yaptığımız çalışmayla ilgili olarak bilgilendirildi. Şu anda içerideki her şey hakkında mümkün olduğunca bilgi edinmek için şüpheliyi sorguluyoruz.

0: Sorgudan sonra savcıyla iletişime geçeceğiz ve tutuklanıp tutuklanmayacağına o karar verecek.
1: Stronsiyumu gördünüz mü?
2: Evet, her türden şey var. Biz burada kalacağız. Test etmemizi istediğiniz başka bir şey olursa bize haber verin, olur mu?
1: Tamam.
2: Harika, öyle yapalım.
1: Evet.
2: Tamam.
3: Bomba imha ekibi içeride hiçbir şeyin patlamayacağından emin olduktan sonra sıra gümrüğün suç soruşturma ekibinin delil toplamasına geliyor. Bu sırada adam gözaltına alınıyor.
0: Şüpheli artık gözaltında. Ekip arkadaşlarım onu cezaevine götürecek. Ardından içeride bulduğumuz tüm tozları ve diğer malzemeleri toplamaya başlayacağız.
1: İçeri girerken dikkatli olun. Her yerde eşya var, düşmek kolay. Kimyasallara mümkün olduğunca az temas edin. Hiçbir ışığı açmayın. Televizyonu kapatmayın. Fotoğraf çekmeniz gerekebilir. Bu yüzden bir telefon dışında hepsini dışarıda bırakın. Onu da uçak moduna alın.
0: Bugün evdeki her şeyi beraberimize götürüyoruz. Bazı maddelerin özel kişiler tarafından bulundurulması muhtemelen yasal. Ama yasal maddeleri başka maddelerle karıştırıp onun yaptığı şekilde sakladığınızda bu yasa dışı kabul ediliyor ve yasal olanları bile elinde tutamıyor. Ben ve bir meslektaşım ilk değerlendirme için içeri giriyoruz. Neye el koyabiliriz diye bakıyoruz. İşin doğrusu evde bu kadar çok şeyi bu halde görmek çok tuhaf. O kadar çok malzeme var ki bu işin uzun süreceği belli. Kendisi bunların havai fişekle ilgili olduğunu söylüyor. Ama ben ortada havai fişek görmüyorum.
4: Aramayı tamamladık.
0: Alt katı aradık ve çok fazla miktarda siyah barut bulduk. Ayrıca iki bilgisayar ve bir telefona da el koyduk. Şimdi üst kata çıkıyoruz. İncelenecek çok şey var. Bu gece birkaç saat daha çalışacağız. Sonra evi kapatıp gece boyunca nöbet için burada bir araç bırakacağız. Ve sabahleyin de kaldığımız yerden çalışmaya devam edeceğiz.
3: Adam daha sonra bomba yapımı şüphesinden aklandı. Ancak havai fişek üretmekten ve yanıcı patlayıcı maddelerle patlayıcı öncüllerine ilişkin yasaları ihlal etmekten yargılanma riskiyle karşı karşıya kaldı. Bunun sonucu para cezası ya da en kötü ihtimalle hapis olabilir.
1: Gambiya'da ne kadar kaldınız?
4: Uzun süre.
1: Ne kadar? Ne kadar uzun?
4: Buna cevap vermek zorunda mıyım?
1: Bunu bilmek istiyorum ki kontrolümü yapabileyim. Yoksa sormazdım.
4: Bu soruya cevap vermek zorunda mıyım?
1: Evet, gümrük kontrolündeyken sorulara cevap vermek zorundasınız.
3: Trese, Arlanda'daki kontrolde zorlanıyor. Karşısındaki adamın hiç de iyi bir ruh halinde olmadığı çok açık.
1: Bu tür insanlarla neredeyse her gün karşılaşıyoruz. Bağırılmaya alışıyorsunuz. Taze meyve ve sebzelere gelince bunları getirmek yasak. Et ve süt ürünleri de yasak.
4: Peki.
1: Bilin diye söylüyorum. Yanınızda taze sebze getirmişsiniz.
3: Teresa'nın şüphelendiği gibi adamın bagajında kısıtlı ürünler bulundu. Yanında 2 kilo sebze vardı. Bu keşiften sonra ortamın gerginliği biraz azalıyor.
1: Biz işimizi yaptık ve bagajını kontrol ettik. O da oldukça sessizleşti. Sanırım davranışından pişman oldu. Belki de başta böyle davranmaması gerekiyordu. Bunları yanınıza alamayacaksınız. Bunlar taze biber, öyle değil mi? Öyle mi?
4: Evet.
1: Bu da taze nane, doğru.
4: Evet, doğru, nane.
1: Umarım bir daha bir gümrük memuruna böyle davranmaz. Biz sadece işimizi yapıyoruz. İnsanlarla uğraşmak için burada değiliz. Size ceza yazılmayacak. Bunları da burada bırakın. Biz imha edeceğiz, tamam mı? Bunları burada bırakmanız gerekiyor. Yolcular kendilerini kontrol için seçtik diye alınmamalı. Bu bizim işimiz. Çok teşekkürler. Bu sizin nüshanız. Biz burada görev yapıyoruz ve en ufak bir şüphe oluştuğunda gün boyunca kontroller yapıyoruz. Birinin yasak bir şey getirdiğinden şüphelendiğimizde hemen müdahale ediyoruz.
3: East Belgrad'da Johan ve Timur, Bulgaristan'dan gelen ve içinde iki küçük yavru köpek bulunan bir minibüsü durduruyor. Köpeklerin pasaportlarını kontrol ettiklerinde bir şeylerin yolunda olmadığını düşünüyorlar.
5: Bunun sahte olabileceğini düşünüyorum.
6: Renginden ve kalitesinden anlayabiliyorsun. Bu çok daha yüksek kaliteli.
5: Onları çipleyebilir ve köpeklerin kalitesini kontrol edebiliriz.
6: Evet.
5: Pekala, garajımızda küçük bir kontrol yapacağız.
7: Tamam.
5: Siz arabaya binin ve biz işaret verince bizi takip edin.
7: Anladım.
5: Anladınız
7: tamam.
5: mı? Tamam, harika. Bu sırada köpeklerin pasaportları tamam. bizde kalıyor. Pasaportlar pek iyi görünmüyor.
8: Yavru köpeklerde en kötüsünü beklersin.
5: Evet, bunlar da pahalı yavrular.
8: Evet, tamam.
5: Arabayı ve içindeki kişileri daha detaylı bir kontrolden geçireceğiz.
9: Başka bir şey yok mu? Arkanı dön.
7: Peki.
5: Köpeklerin pasaporttaki yaşla uyumlu olup olmadığını kontrol edeceğiz. Ayrıca taşınma sırasında köpeklerin durumunun iyi olduğundan da emin olmak istiyoruz. Ne düşündüğümüzü konuşuyoruz.
8: Köpekler kimin?
5: Sürücü onların kendisine ait olduğunu söylüyor ama sanki başka biri için satın almış gibi görünüyor. Tam olarak net değil.
9: Başka köpek olmadığından emin olun.
5: Tamam.
9: Evet, çok da küçük görünmüyorlar. Ben daha küçüklerini görmüştüm.
3: Araç aranırken köpeklerin pasaportları detaylı şekilde inceleniyor.
9: Buraya baktığınızda köpeğin doğum tarihi 27 Ekim 2022 yazıyor. Ve ilk aşısı bakalım 27 Ocak 2020'de yapılmış.
10: Bu 23. Sanırım bu da 3.
5: Veterinerlerin köpek pasaportlarına yazdığı bilgilerde kalite farkları olduğunu gördük. Ve açıkçası ilk bakışta doğru aşıları olup olmadığını ve bu pasaportun düzgün doldurulup doldurulmadığını anlamak gerçekten çok zor.
9: Evet. Bu çok belirsiz bir ülke.
3: Şu ana kadar pasaportlarda ciddi bir hata bulunamıyor. Sadece genel kalite çok iyi değil. Yapılması gereken son şey köpeklerin çiplerinin kontrol edilmesi ve sağlık durumlarının incelenmesi.
5: Köpeklerin çiplerini kontrol edeceğiz. Onları tek tek çıkarabiliriz. Çipin nerede olduğunu biliyor musun?
7: Evet, evet.
5: Evet, harika. Bakalım. Okay. Tamam. Tamam. O köpek uygun. Çipleri kontrol edip köpek pasaportlarındaki bazı bilgileri ve kalitelerini inceledikten sonra bunların gerçek olduğunu düşünüyorum. Açıkçası her şey iyi görünüyor. Pasaportlar düzgün şekilde düzenlenmiş gibi. Tamam.
7: Mama vereceğim.
5: Evet ama onları istersen kafese koy. Kaçmasınlar.
7: Gelin bakalım.
5: Evet. Köpekler çok hareketli. Bazen köpek kaçakçılığında hayvanlar çok pasif, çekingen ve korkmuş olabiliyor. Zor şartlardan geliyorlar. Bu köpekler açıkçası iyi durumda görünüyor. Köpeklerin davranışlarını inceledim. Ayrıca kafes de oldukça iyi durumda. Gayet iyiler. Aktifler ve şimdi onları besleyecek. Genel olarak hepsi iyi durumda.
8: Bu iyi.
5: Araçla ilgili hiçbir sorun yok gibi. Evet, onları çıkaracağım. Minibüse yükleyebilirler. Her şey gayet iyi durumda.
6: Evet.
8: O zaman onları iyi. Gönderelim.
5: Tamam. Bu vakada mümkün olan her şeyi kontrol ettik. Pasaportlar uygun görünüyor. Köpeklerin çiplerini kontrol ettik. Sağlık durumlarını inceledik ve sürücüyle de konuştuk. Tatmin olduk. Köpeklerini alıp yola devam edebilirler.
6: Kaç sigaran var?
8: 3 karton.
6: Bakalım. Burada 2 tane daha var. Bu senin ceketin mi?
8: Evet.
6: Öyle mi?
8: Hediye olarak aldım.
6: İçinde daha fazla var.
11: Köpeğin çok yoğun şekilde arama yaptığını görebiliyorum. Kabin içinde dönüp duruyor. Ha, olamaz. Çok yüksek radyasyon. Geri çekilelim. Arkayı açıp kutuları görünce kalp atışım hızlandı. Vay canına. Geri çekilin.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
1: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış.
6: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
5: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
7: Tatilken ayağında kabarcık oluşuyorsa, öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen keşfet, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
8: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
7: Yeni ayakkabın ayağını vuruyorsa öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen yürü, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
9: Sütaş ayran, sütaş ayran.
10: Döneri gördüğün an
11: bir de sütaş ayran.
10: Gelsin sütaş ayran.
12: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
13: İtalya'da Türk kahvesiyle hasret gideriyorum. Türkiye'de de espressoyla. Anlayacağınız, ikisine de aynı mesafedeyim.
14: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
15: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
16: Hesap basit, hesap basit.
17: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
18: Tehlike çok büyük.
19: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
20: Olamaz mı?
19: 10 dakika içinde.
17: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
18: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
20: Bu gerçekten dehşet verici.
18: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
17: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
21: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.

Ne diyeceğim? Henüz resmen tanışmadık.

0: Bana zamanı sorun. Hadi sorsanıza.
1: Ne zamanı?
0: Kirli işler zamanı. Bugünkü bölümümüzde kafamı dinleyeceğim. Lağıma doğru inerek dışkıya basmayacağım. Tenisi'deki bir ekiple
2: bizi sıkıştıracaksın.
0: Bence bu kötü bir fikirdi. Bazı böceklerle yakınlaşmam gerekecek.
3: Zek kusuyor.
0: Ulusumuzun korkutucu yeraltı omurgasıyla yüzleşmem gerekecek. Hadi şuna bakın, Peter Pan gibi. Sırada bundan emin değilim. Çok eski bir saati tamir etmem gerekecek.
4: Elveda.
0: Dikkat et. Acilen etmem gerek. Umarım bu kıvılcımlar bana değil de başkasına gelir. Zamanı gelmiş bir hikaye. Şimdi kirlenmeye hazır olun.

0: Murfreesboro, Tennessee'deki dağımı tamir edeceğim. Niye? Çünkü kanalizasyon olmadan uygar yaşam var olamaz ve kanalizasyon da bir lağım sistemi olmadan çalışamaz. Ve şu anda Amerika'nın her yerinde çökmekte olan tonla lağım sistemi var. Bir şey yapılmalı ve onlar bunu yapacak. İşi yapacağımız bu adamlarla şimdi tanışacağım. Sen işin başındaydın.
1: Memnun oldum.
0: Tam adın?
1: Dustin.
0: Dustin. Christy.
1: Memnun oldum.
0: Merhaba Christy. Shane Reed, Dustin, Christy, Charlotte, Shane Reed.
2: Andrew Reed.
0: Andrew, Dustin, Christy, Charlotte, Shane, Andrew.
3: Mike Michael.
0: Tanrım. Dustin, Mike, peki. Ne haber Lenny? İsminizin anlamı nedir?
3: Charlotte, Troy Reed.
0: Aa, onunla tanıştım.
3: Evet.
0: Troy'la da.
1: Evet.
0: Oradaki.
1: Evet.
0: Evet. Evet.
2: Evet.
0: Jones, bu programda onlar ne giyiyorsa ben de onu giyerim. Jones, bu durumda bu tişört mandalina turuncusu. Bu renk bana küçük geldi. Sis gibi hissediyorum. Yırtılacak gibi. Evet, beni reklam panosuna çevirdiniz. Hadi başlayalım.
3: Evet.
0: Bu şirket 2010 yılında kurulmuştu. Oldukça manuel şekilde iş yapıyorlar. İş neredeyse oraya geliyorlar. Bu çok güzel. Taksinin büyüdüğüm evdeki kiler kapısından farksız görünmesini çok sevdim diyebilirim.
3: Tamam.
1: Lütfen kendinizi evinizde gibi hissedin.
0: Ona hemen bir bakacağım.
1: Tamam, evet.
0: Bu bir tırda gördüğüm en garip kapı olabilir.
3: Bunun önemli bir şey olduğunu bil.
0: Tamam. Bu ne?
3: Burası bizim lavabomuz.
0: Tuvalet bu mu?
3: Evet bu.
0: Buradan sokağa akacak gibi görünüyor.
3: Şey... Belki. Ama çok önemlidir.
0: Not aldım. Sakın girmeyin.
3: Kısacası bunların hepsini kullanacağız.
0: Tamamdır. Tamam. Ve burada da kimyasal mı yoksa?
3: Evet.
1: Poliüreya tarafı. Her biri birebir oranında. Iso ve reçine var.
3: Ve reçineyi anlayabilirsin çünkü...
1: Karıştırır.
0: Reçine karıştı.
3: Evet.
0: Bu da Iso.
1: Evet.
0: Çok güzel. Hortum var. Cihaz var.
3: Evet.
0: Bu bence yolda yaptığınız bir... kamyona benziyor. Bence.
3: Öyle.
0: Tamam.
3: Evet.
0: Sanki gerekenleri aldınız. Ve onları sürekli aldınız. Ve bu kamyon oluştu. Burası iş yerimiz olmalı.
3: Evet, burada çalışacağız. Oraya gidip sızıntıları kesmeliyiz. Sonra da kaynak yapacağız ki suyu geri tutsun. Ayrıca 50 yıl boyunca bozulmaması gerekiyor.
0: Sanki bizi oraya çağırıyormuş gibi.
3: Evet, kesinlikle.
0: Sokakta yürüdüğünde her yerde bunlardan var.
3: Evet.
1: Evet, tamam.
3: Her yerde.
2: Bugün son kez göreceğiz.
0: Onu açalım.
1: Tamam.
0: Sadece burada 18 bin rögar kapağı var. Ülke genelinde ise milyonlarca var. Basit bir kaplamayla yıllar boyunca bozulmayacaklar. Gerçekten çok zor olamaz. Büyükmüş.
3: Evet. Gerçekten uzundur. Onlar da var. Gördün mü?
0: İyi arkadaşlarmış.
3: Evet, dostlarımız gelmişler. Sızıntımız var ama.
0: Kötü olmuş.
3: Ve 60 santimlik bir su yolumuz var. Gerçekten uzun bir yol.
0: Tamam. Evet, burası lağım gibi kokuyor. Sen bunları seversin Zek. Burayı seveceksin. Şu akıntıya bakıyorum.
3: Tamam.
0: Burası hep böyle miydi?
3: Evet.
0: Onlar kalkar kalkmaz evet. Yapmışlar.
3: Evet, doğru. Ve akıntı hızlanmış gibi, tıpkı akşamki gibi.
0: Normal. Akşam yemeğine yetişeceksek hemen başlayalım.
3: Hadi başlayalım.
0: Hadi bakalım.
1: Bunu çekmemiz gerekiyor.
0: Oh. Gördünüz mü?
3: Evet, gördük.
0: Vuracağı yeri biliyor. Ve vuruyor. Çelik bot giy dediler. Giymeliydim. Oldu.
3: Şimdi sen ve ben aşağı doğru ineceğiz ve basamakları keseceğiz.
0: Seninle ben mi?
3: Evet. Seninle ben. Affedersin. Okula gitmiş sayılmam da.
0: Evet ama kaç tır var?
3: Şey, 8 tane falan var.
0: Çalışanlar?
3: 25.
1: 24 mü?
0: 25. Tamam, peki bu iş ne kadar tutuyor?
3: 5-6 milyon dolar.
0: 5-6 milyon mu?
1: Gayet iyi.
0: Öyle olsun, tamam. Üniversiteye gitmeden bu kadar kazanmak, Sylvester Stallone'a benzeyen bir adam için gayet iyi.
3: Tulumum biraz sıkıyor.
0: Evet. Hadi canım, sıkışmış ama bana tam uydu. Bu işe nasıl başladın? Girdiğin ilk deliği hatırlıyor musun?
3: Evet. Benim ilk deliğim. Çok ilginçti. Bir donatçıdaydı. Öyle. 1200 verdiler. Sonraki işte adama yalvardım. Bana 10.000 verdi ve hemen karımı aradım. Bu işten çok kazanacağız demiştim ona çünkü. Birkaç mühendisle buluşmuştuk. Bizimle çalış dediler. Böylece 1500 dolardan 10.000'e anlaştık. Yaptığım üçüncü işte 1 milyon kazandım. Tam 1 milyon.
0: Hadi oradan.
3: Böyle başladım.
0: O gün başladım. Harika bir hikaye. İyi bir kariyer.
3: Evet, o gün başladım. En sevdiğim zaman sarmalamak.
0: İşte şimdi başlayacağız.
3: Doğru.
0: Doğru oldu mu?
2: Evet.
0: Başlıyoruz.
2: Ben soldan takarım.
0: Çok açık sözlüsün. İlk sen gideceksin. Evet. Troy gitti. Nasılsın?
3: İyiyim.
2: İndiriyoruz, tamam.
0: O şeyi hazırladınız mı?
2: Hazırladık. Gibi.
0: Tamam. Giriyorum. Gireceğim. Gireceğim. Harika. Tamam. Güzel.
3: Dur. Sakın dışkıya basma.
0: Dışkıya basmayacağım. Evet. Tamam. Dikkat edeceğim. Şuna bak.
3: Klasik.
0: Sızıntı şakası yapardım ama yapmayacağım. Hadi başlayalım. Önce bu adımları almamız gerek. Bunlar yıllarca önce buraya inecekler, daha rahat insin diye montelenmiş diyebiliriz.
3: Başladık.
0: Anladım bence. Ayrıca bu adımlar ahmaklar ismindeki buraya girmemesi gereken bu insanların da lağıma girmesini çok kolaylaştırır. Kesinlikle kolaylaştırır.
3: İşte oldu.
0: Evet, böyle yapalım.
3: Böyle yapacağız.
0: Açıkçası bana kalsa adımları burada bırakırdım. Bu ahmaklar da düşerdi. Maalesef yetkililer buna müsaade etmeyecektir. Yani bunları almalıyız. Ahmakları korumak zorundayız.
3: Şimdi şöyle yapacağız Mike. Burayı temizlememiz gerekiyor. Kaplamalarda üç şeyi asla unutmamalısın. Ne zaman bir kaplama yapsan bunları yapman gerektiğini sakın unutma. Tamam mı?
0: Tamam.
3: Biliyor musun?
0: Hayır ama öğrenmek isterim.
3: Hazırlan, hazırlan, hazırlan.
0: Yani hazırlık önemli diyoruz.
3: Evet.
0: İlk üç şey arasında göze çarpan bir öneme sahip gibi görünüyor.

0: kadar.
1: Evet. Benim görüşüm, hazırlık yapmazsan bu bir arabanın üstüne toprak atmak gibi.
0: Doğru.
1: Sonra onu boyarsın ama tutmaz.
0: Tamam.
1: Yani bugünkü hedefimiz bu şeyi hazırlamak ki ürünümüz ona yapışabilsin.
0: Tamam.
1: Yani bu yapışkanla diğer şeylerin tamamı...
0: Gitmeli.
1: Gidecek.
0: Basınçlı yıkama.
1: Evet.
0: Harika.
1: Mike'ı yukarı çekin. Yukarıdan başlaman gerekiyor.
0: Oh, bu haksızlık, buradan gitmem. Deliğin kapağında duracağım, o kadar.
1: Tamam.
0: Esasında kolibandım ve basınçlı yıkama makinem olmasa bunu yapamazdım. Onlarsız geleceğimiz yaştı.
2: Merhaba Mike.
0: Ne? Ne?
2: Bakmam gerek. Başlığı indir hadi.
0: Teşekkür ederim. Burası yaklaşık 90 derece ve nemli. Hayır, nemli değil. Çok nemli. 90 derece ve çok nemli.
1: Harika gidiyorsun Mike.
0: Bu makine ise biraz daha küt. Küt ama güçlü. Tanrım.
1: Bu gerçekten sıcak. Çok hoş değil. Çalıştıracak adam bulamıyoruz.
0: Ama unutmamalısın. Sızıntı var.
1: Doğru.
0: Milyonlar kazanıyorsun. İnsanlar şunu anlamıyor. Burada bir hazine var.
1: Var.
0: Ve rezalet kokuyor.
1: Doğru.
0: Öyle.
1: Gözden ve gönülden uzak. İkisinden de.
0: Burada değil.
1: Sifona bastıktan sonra her şey unutulur. Biri gelip bunu yapmalı.
0: Bir şey diyeceğim. Unutmuyorum. Bugün asla unutmam.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
5: Enpara, Enpara, bankanın güzeli. Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
11: Sarı kola!
12: Fanta sarı kola canım o.
10: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
13: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha daha indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
14: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
15: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
16: Otel harika.
17: Evet ve geceliği sadece 13.500.
18: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Bu salı binde Persil sık yıkananlar toz deterjan 345 lira. Peros çamaşır deterjanı 229 lira.
2: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
10: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Bana gelen her senaryoya evet deseydim, bugünkü Mehmet olmazdım.
7: yüzden her şeyi önce bir filtreden geçirmek lazım.
11: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
20: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
21: Ve 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: Bana gelen her senaryoya evet deseydim bugünkü Mehmet olmazdım. O yüzden her şeyi önce bir filtreden geçirmek lazım.
11: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet.

0: hızlı, 10 dakika içinde.
1: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
2: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
4: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
1: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
7: Aman tanrım.
1: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
8: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
9: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
1: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
10: Murfreesboro, Tennessee'deyiz. Bir restorandaki lağım sızıntısını tamir ediyoruz. Yemekler mideye indi ve vücuttan çıktılar bile. İşte bu. Başladık. Burası gerçekten sıkışık ve maalesef dostlarımız burada. Aman böcekleri, çok uzun yaşar derler. Hem de herkesten. Olabilir değil mi? Artık değil. Bu böcekler bölge sakinidir. Ama sorun yok. Zekinse sorunu var. Isı artıyor ve lağım kokusu yayılıyor. Sıcak koku hissediliyor. Ve Zekin yüzüne bir tokat gibi çarpıyor. Tabii ki dayanamıyor ve böcekler de bunun tuzu biberi oluyor.
11: Çekilin!
10: O da neydi?
11: Zek kusuyor.
10: Ne?
12: Çok kötü hissettim.
10: O iyi mi?
11: Evet, iyi.
12: Tanrım.
10: Değil gibi. İyi misin?
12: Tanrım, kusacağım gibi geliyor.
10: Sorun yok. Hangisi daha kötüdür? Bir sunucunun üstüne kusmuş olan bir kameraman mı? Yoksa artık bunu umursamayan bir sunucu mu?
13: Gördüğün gibi bir sorun var Mike.
10: Gördüm. Sızıntı. Sızıntı var. Evet, maalesef.
13: Şimdi dinle. Sızıntı durmalı. Matkabı ver. Harcı da.
10: Anladığımı sanmıyorum. Yaparak güzel öğreneceğim.
13: Bu harç bir sıvıdır. Yani lağımın arkasına gidecek ve suyun nereden geldiğini bulacak. Ve genişleyecek. Yani şunu yapacağız. Patladığını hissedene kadar deleceğiz.
10: Hidrofilik harç sızıntının yanında açtığım delikte genişlemelidir. En azından Türkçe öyle yazıyor. Matkama
13: gördün
10: bak.
13: Suyun rengini değiştirdi.
10: Evet.
13: Tamam, bitiyor.
10: Bu
13: güzel.
10: İyi mi?
13: Evet, gayet iyi. Şimdi iki deliğimiz var.
10: Evet öyle.
13: Niye yaptın?
10: Sen söylemiştin.
13: Bunu kapayınca hemen tamam çevirmemiz gerekiyor. Fırlamaması lazım.
10: Fırlamamalı.
13: Tamam. Evet. Sonra umarız ki sorunsuz hallolacak. Çelik yün. Evet.
10: O da ne?
13: Yavaşlatmamız gerekecek.
10: Aha.
13: Onun için yapıyoruz.
10: Aha.
13: Biraz tamam azalması gerekiyor. Bunu oraya sokarsak yavaşlar. Evet, işte
10: oluyor. Gayet iyi.
13: Evet. Ve burası kapanana kadar pompalayacağım. İtmelisin Mike. Biraz daha bas. Hadi.
10: Çevir biraz ve daha pompala.
13: İşte oldu. Gayet iyisin.
10: Öyle mi? Teşekkür ederim. Bir sorun olduğunda beni ararlar.
13: Tamam, abartma.
10: Evleri tahmin etmem gerek.
13: Tamam.
10: Bitti.
13: Bitti işte.
10: Evet.
13: Bitirdik.
10: Bitirdik.
13: Geriye kalan tek şey ise bu boruya akış sağlamamız diyebiliriz bence. Suyu yavaşlatmamız gerekiyor.
10: Nasıl yavaşlatacağız?
13: Bir tıkaç koyacağız. Çok sağlam olacak. Sonra buraya sağlam bir akış koymamız gerekecek ve o da akışı durdurmuş olacak.
10: Bak az önce ne geçti. Tuvalete neler atıyorlar, şuna bir bak. Çok şey gördük.
13: Neler neler hem de. Yüzükler ve kolyeler bulduk. Aklına ne geliyorsa.
10: Evet. Tamam.
13: Asıl sorun iğneler.
10: Anladım.
13: Ben
10: tamam
13: çok ciddiyim. Çünkü eğer biz içeriği temizlersek ve de dolduracaksak

0: ki bu tehlikelidir. Size iğne saplanabilir.
1: Evet evet, iğne saplanırsa çok kötü evet. olur. Evet. Bu nehir gerçekten evet. kirli.
0: Hadi evet. başla.
1: Troy'un kamyonundan uzun bir hortum geliyor ki bununla da akıntıyı yavaşlatacağız. Kanalın dibindekileri inceleme şansımız olacak.
0: Bunu borunun içine sokacağız.
1: Tamam.
0: Tamam. Hazır.
1: Hazır
0: i̇şte
1: gibi.
0: İşte başlıyoruz. Evet, işte oldu. Tamam. İşin sırrı bunu buraya getirmek.
1: Tamam.
0: Oldu mu?
1: Oldu. Aa, bacağım nerede baksana. Hapı yuttuk. Yanlış yere bastım.
0: Tamam.
1: Ekip yukarıdan hortumu gönderiyor. Hortum büyüdükçe tapa genişler. Ve sıvı dışkı oradan akacak. Öyle olacak. Dişime geldi.
0: Anladım.
1: Tadını anlayamadım.
0: Evet. Şimdi şunu yapacağız Mike. Bu evet. sızıntıları kontrol edeceğiz. Bu gerçekten iyi demek. Sızıntı yok.
1: Peki şu anki atık su altyapımızın son durumu nedir sence?
0: Sorun var.
1: Öyle mi?
0: Ne yazık ki büyük bir sorun var. Altyapıya girmemiz gerekiyor. Çoğu 50 yıldan daha eskidir. Büyük çoğunluğu bence öyle. Çok eski.
1: Öyle. Köprüler var ya, siz geçerken dikkatinizi çeker. Onlardan geçersiniz ve eğer biri yıkılırsa bu felaketi hepimiz görürüz. Ama burayı gören olmaz değil mi?
0: Olmaz.
1: Ne kadar eski olurlarsa olsunlar, insanlar sifonlarını çeker ve hiçbiri de çalışmazsa bu büyük bir felaket olur. Şöyle diyelim, Troy ve ekibine bu para az bile.
0: Dostum, bu çok zor ama biri yapmalı.
1: Haklısın. Bir gün stüdyodaydım. Şimdi buradayım.
0: İşte oluyor. Kadir. Oldu gibi. Bunu yukarı gönderelim. Mike'ı buradan almalısınız.
2: Tamam. Başladık.
1: Tamam. Oh, şuna bakın. Peter Pan gibi. Döndüğümde buraya tekrar ineceğim. Evet ineceğim. Harika olacak. Bayılacaksınız. Murfreesboro, Tennessee'deyiz. Bir restorandaki lağım sızıntısını tamir ediyoruz, edeceğiz. Bu Mike 3 katmanlı kaplamayı halledecek. İş sadece püskürtmek mi? Bu mu?
3: Çok hızlı yapacağız. Sıcak olacak. Hem de çok sıcak.
1: Ne kadar?
3: 165 dereceye çıktığını bile gördük. Sonra yalıtkan olan köpüğü süreceğiz. Son katmanı da koyduğumuzda içerisi ortalama 180 derece olacak. O civarlarda.
1: 180 derecede ölebilirim.
3: Evet öyle.
1: Oh.
3: Bu yüzden aşağı inen insanlara dikkat ederiz.
1: Ama bu tehlikeli işin özel bir eğitimi de var.
0: Ritim gibi bir şey olacak dostum. Evet. Sonra şöyle yapacaksın.
1: Aha.
0: Evet, işte böyle.
1: Tamam.
0: Çömelmen gerekebilir.
1: Pekala.
0: Böyle yap.
1: Tamam.
0: Şimdi de böyle.
1: Peki.
0: Bazen böyle yürüyüp sol elini kaldır.
1: Aha, tamam.
0: Tamam mı?
1: Tamam.
0: Kaldırıp
1: tamam.
0: indireceksin. Ama asla böyle yapmamalısın.
1: Peki.
0: Ya da böyle.
1: Düşebilirim.
0: Evet. Ve böyle peki. de yapmamalısın. Her zaman böyle yapman gerekecek. İleri, geri.
1: Peki neden?
0: Evet,
1: neden
0: böyle.
1: Yapamam?
0: Harika. Tamam. O şekilde yapamazsın. Şu tabancayı alıp yukarı aşağıya.
1: Tamam.
0: Yukarı aşağı. Evet, tamam oldu işte.
1: Bir kullanma kılavuzu zaten var. Cidden. Stallone'a çok benziyor. Oraya girmeden önce jantla başlayacağız gibi. Turuncu şeyle hemen vuracağız. Ne olduğunu bilmiyorum. Bunu çözemedim. Çözemedim işte. Tabanla üst taraf poliüreyadan oluşuyor. Aralarına yoğun bir köpük sıkılmış diyebilirim.
3: Başlayalım.
1: Kaplamalar beton gibi sertleşecek ve lağımı da eski haline getirecek.
3: Tamam. Gidebilirsin. Gayet iyisin.
1: Gidiyorum.
2: Başla.
3: Aşağı yap. Dur. Aşağı yap. Hemen yap.
1: Yapacağım. Hemen yap garip bir tabirdir. Benim için çok kolay. Gerçekten.
3: Oldu.
1: İşe bakılırsa Mike bu işi kendi başına halledecek. Çok hızlı yapıyor. Gerçekten hızlı. Ve işi bitirdi. Harika. Poliürea tıpkı bir bariyer gibi. %30 oranında sülfürik aside bile dayanabilir.
3: Borulara sıkmak istemezsin. Eğer sıkarsan parçalanırlar.
1: Tamam, ben de.
3: Bizi sıkıştıracaksın.
1: Bence bu kötü bir fikirdi. Köpük geliyor.
3: Hepsi bir yere gitmemeli. Sürekli yaymamız gerek.
1: Tamam. Hayır hayır, anlamadım ki.
3: Tamam.
1: Gerçekten çok zormuş. Evet.
3: Alışırsın.
1: Oo, çok yorulmuşum. Yolundan çekileceğim. Tamam. Çıkıyorum. Ne zaman yardım edip etmediğinizi bilmeniz gerekiyor. Ben etmiyordum.
4: İkinci seferine göre iyi.
1: İkinci seferde anladım. Bayılacaktım. Çok kolay görünüyor ama hiç de öyle değil.
4: Bunu 10 yıldır yapar.
1: Evet, evet, evet. Karnımı ovup kovamı okşadım. Hiç kolay değil. Mike geldiğinde iş bitecektir. Yani kaya gibi sert bir hazneye sahip olmalıyız. Değil mi?
0: Evet.
1: Birkaç saat önce bir beton yığınıydı, o kadar.
0: Öyleydi.
1: Bu deliğin ömrünü ne kadar uzatır?
0: 50 yıl.
1: Sonuncu kaplama için işi Mike'a bırakacağım. Üçüncü kaplama bence en önemli kaplamadır.
0: Kesinlikle öyle.
4: Son kat kek gibi. Sürülüyor ve muhteşem oldu.
1: 2 dakika içinde kuruyacak. Beton gibi olacak. Vay be. Bu delik gerçekten güzel olmuş.
0: Çok mu güzel?
1: Kesinlikle.
0: Evet.
1: Sadece bir tuvalet kağıdını gördüm gibi. Gördün mü?
4: Son aşamaya geçtik. Tarihi damgalayacağız ve şirket damgası vurulacak.
1: Tamam, şimdi öncekinden de iyi yapacağım.
0: Tamam.
1: Son birkaç püskürtme sonrası rögar kapağına damgasını vurmamız gerek. Sanatçının eserine adını yazması gibi olacak. Hem de çok turuncu bir esere vuracağız. Pekala, tekrar teşekkür ederim bizi ağırladığınız için. Aileniz harikaymış.
4: Sağ olun.
1: Charlotte, harikasın. Sen bu işin beynisin ve sen...
0: Teşekkür ederiz.
1: Lağımların Rambo'susun.
0: Teşekkür ederiz.
1: Bu lakap
0: çok
1: senin.
0: Çok teşekkürler.
1: Bir kanalizasyonun yanından geçerken onun rengini bilmeyeceksiniz ama unutmayın. Turuncuysa uzun süre boyunca dayanacaktır. Kesinlikle.
5: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Pozisyon ekranda. Naz maç havasında. Google Gemini'yi görüyor. Resmini ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
7: Japan Dilegno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondiom'da.
8: Bu salı binde bonfile dana kıyma 645 lira. Yörsan %0,5 yağlı süt 37 lira 50 kuruş.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha da indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
13: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
14: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros hepimize iyi
15: gelecek. Bana gelen her senaryoya evet deseydim bugünkü Mehmet olmazdım. O yüzden her şeyi önce bir filtreden geçirmek lazım.
16: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
17: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
1: Vermek istediğin mesaj güç ve iktidardı.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Her bölümden önce Zack gelip bana bir şeyler verir. Bunlara Zack'in eğlenceli işleri diyor. Bu anlamadığım bilgileri ve terimleri bana söyleyip kafamı karıştırmak ister ve bu seferkiler gayet iyi. Bugün üstünde çalışacağımız saat kulesi Gonzaga Özel Lisesi'nde bulunuyor. Amerika'nın en hasarsız saat kulelerinden biridir. Evet öyledir. Çünkü bu okul beş parasız kalmış. Vay canına. Bu duyduğunuzsa saatteki çan kulesidir. 1000 kilogram küsur ağırlığındadır ve az önce 4 kez çaldı. Neden? Çünkü saat sabahın 10'u. Belli ki saatle ilgili bir sorun var gibi. Ya da çanla. Sonunda ne olduğunu göreceğiz. Stephen Neal, baş işletme görevlisi.
4: Bu kilise 1859'da yapılmış. Saat kulesi de Aziz Aloysius Kilisesi'nde yer alıyor. Salgın hastalıklardan koruyan Aziz'dir o.
3: Hadi canım, evet. Önemliymiş.
4: Evet,
3: aa,
4: öyle.
3: Evet, bir saniye bekle. Mesele değişti. Biraz çekiledi. Bir bakmam gerek de. 3, 2, 1. Merhaba. Bugün Aloysius Gonzaga'nın adaşıyız. Aloysius Gonzaga'nın salgın hastalıklardan koruyan Aziz olması çok ilginç. Gittiğimiz bütün yerlere rağmen zamanın işlediği bu saati tamir edeceğiz. Aloysius'ı onurlandırırken James adında bir adamla saati tamir edeceğim. Merhaba. İçeride miyiz, dışarıda mı?
5: İkisi de denebilir.
3: Tamam.
5: Sabahları içeride sayılırız.
3: Tamam.
5: Güneş tam tepede olduğundaysa dışarı çıkarız. Kuleye çıkarız. Ve
3: tamam.
5: De çok terleriz ve yine üşürüz. Elimizden gelen bu.
3: Peki o çan saate
5: yani
3: bağlı mıdır?
5: Evet, saat 3'te çalmaya başlar. Tik tak tik tak, sonra da durur. Sonra 3 çeyrekte durur ve saatin başında da çalar.
3: Ve sonra saati mi sayar?
5: Evet.
3: Yani 6 ise
5: 6 kez
3: çok çalacak. Bam bam bam bam bam bam bam. Bum bum bum bum bum bum değil mi?
5: Hayır.
3: Ding dong ding dong.
5: Bum bum olmaz.
3: Ha tamam.
5: O bir kapı zili. Alakası yok.
3: Öğrenmek istedim. Yanlış demedim ama aralarındaki farkı bilmem gerekiyor. Yani bang bang mı ding dong mu? Zil sesine ho ho demeyelim. O hiç olmaz. Evet.
5: Tanrım.
3: Bugün salgın hastalıklara karşı koruyucu bir Aziz'in adını taşıyan bir okuldaki saat kulesini tamir etmek için başkente geldim diyelim. Söyleyeceğimiz

0: yapmazdım. Bugün bir saat bekçisiyleyim. James Underway.
1: Boyaları yeme.
0: Bence kurallara uyar. Eskilerde akıllı telefon yokken bu saat sayesinde zamanı öğrenirdiniz. Duyabilen herkes 15 dakikada bir çalan bu zile güvenirdi.
1: İşte. Saat bu.
0: Vay canına.
1: Burada çeyrek vuruşumuz var, saat vuruşumuz var ve bu da saat içindir.
0: Dili olsa bize çok hikaye anlatırdı.
1: Evet, bu saati kontrol eden şeydir. Aktarma çubuğu saatin tepesine çıkar. Bu parçaları sökmemiz gerekecek. Onları sileceğiz ve yağlayıp temizleyeceğiz. Ve sonra da bu kırık kabloyu
0: peki
1: buraya takacağız. Yıllar içinde bu saat... Evet, bu yüzden çalışmıyor.
0: Mekanizma çok büyük. O kadar büyük ki odanın çoğunu kaplıyor. Ben uzak taraftan emir alacağım ve James'le ortada buluşacağım.
1: Sonra da o küçük dişliği çıkar.
0: Zormuş.
1: Zordur. Tavayı çıkar.
0: Çıkardım. Oldu.
2: Saatimize ne yapıyorsun James?
1: Tamir edeceğiz.
0: Bir misafirimiz var. İsminiz nedir?
2: Steve Planning. James'ten önce bu saati ben tamir ederdim. Tepeye tırmandın mı?
0: Hayır.
1: Çıkacak mı göreceğiz.
2: Tamam.
0: Genişlikle aram daha iyi. Yükseklik önemsizdir. Genişlik iyiyse yürüyebilirsin.
2: Evet.
0: Ama şu da var. Dedemin dediği gibi yükseklik değil, genişlik. Genişlik.
1: Ayrıca derler ki düşmek seni öldürmez, durmak öldürür.
2: Durmak öldürür.
0: Ayrıca kaşıntı değil, sürtünme derler. Öyle desen. Bu mekanizmayı bir arada tutan neredeyse yüzlerce parça var. Hepsi nasıl çalışıyor peki?
2: Çalışma şekli kurduğunuzda dişliler serbest kalmak ister ve enerjilerini kaybederler.
0: Tamam.
2: Şu olmalı. Enerjinin saatten sabit bir oranda dağılması gerekiyor. Bunu yapan şey bir eşapman. Peki onu ne düzenler? Sarkaç düzenler. Çünkü mucizevi özelliği kat edilen mesafeden bağımsız olarak hep aynı hızda sallanmasıdır.
0: Niye?
2: Fizik kuralları. Bunu Galileo bulmuştu. Kilisede sıkılmıştı. Evet, kilisede sıkılmış.
0: Niye ki?
2: Tavandan sarkan bir mabet lambası var ve ona çarpmış gibi. Lamba ileri geri sallanmış. Nabzını kullanarak zaman tutmuş. Ve lamba ne kadar sallanırsa sallansın hep aynı sürede A noktasından B noktasına gidiyormuş. Ve aman tanrım demiş, bu bir süreklilik.
0: Ve günümüzün en büyük fizikçilerinden
2: oldu.
0: Onu kazıkta yakmış mıydık biz?
2: Çünkü bilmiyorum. Bir
0: güneş sistemiyle alakalı mıydı?
2: İnsanlar mantıksızdı. Şu an öyle değil.
0: Evet, artık insanlar mantıklı. Tamam. Harika. Cizvitlerin babasını ve öğrenme isteklerini benzersiz kılan nedir?
2: Eğitim yaklaşımımıza kura personel istiyoruz. Herkesle ilgileniriz.
1: Hadi şunu çıkaralım.
0: Bu mu?
1: Evet.
0: Tamam.
2: Cizvitleri kuran Aziz Ignatius Loyola bir çocuk açsa eğitilemeyeceğini düşünürdü. Duygularını anlamıyorsa da öğrenmeye odaklanabilmesi için iyi bakılan bir insan olması gerekiyordu.
0: Tekrar söyleyin.
2: Cura personalis, herkese önemse, her birey hem de toplum olarak der. Yani...
0: Cura personalis, bence bu saat için de geçerli. Cura makine...
2: Evet.
0: Bu hassas eski saat parçalarının sökülmesi, temizlenmesi ve takılması bakımın bir parçasıdır.
1: Onları tut.
0: Bunları söylemedin. Biriken bu kumları temizlemek saatin çalışmasını sağlayıp ömrünü uzatacaktır. Şaftı sil. Oluyor, oluyor işte.
1: Tamam.
0: Tamam, burayı sildim, sıkılaştırdım. Bu iş bana zevkli geliyor. Beni rahatlatıyor diyebilirim.
1: Şaftı başarıyla temizledin.
0: Şakayı kes James.
1: Tamam. Bekleyin bir saniye.
0: Olur.
1: Bu çok tehlikeliymiş. Onu hemen yerine koyalım.
0: Neyi?
1: Civataları. Basıncı düşürmemişsin. Parmak kopartır.
0: Teşekkür ederim.
1: Ne demek? Tamam, şimdi şunu çıkaracağız.
0: Zorluyor gibi.
1: Bilemiyorum.
0: Sanki kar yağıyormuş gibi.
1: Evet, öyle. Bu asbest işte.
0: Harika, güzel.
1: Bunu kaldırmam gerekecek.
0: Ne yapacaksın?
1: Ben yapıyorum. Korumam gerek, orası değil. O orayı, yavaşça.
0: O esnada bunu çıkartayım.
1: Çok iyi olur.
0: Ne oldu?
1: Olamaz.
0: İyi misin?
1: Evet.
0: Parmağın?
1: Parmağı kaptırmadık gibi.
0: Peki.
1: Aslında iyi oldu. Onu yerine koyacağız.
0: O parça şuradaki olmalı.
1: Evet, onu kaldırman gerek.
0: O zaman bekleyeceksin. Birazcık.
1: Hiç gerek yok. Hayır, hayır. Hayır. Dur, onu biz takmıştık.
0: O mu?
1: Evet.
0: O zaman onu değil, bunu takarız.
1: Evet. Hadi.
0: Tamam. İşte oldu.
1: Tamam, şimdi sıra bunda gibi. Şimdi bunu aşağı indireceğiz. Yani oradaki sarkaca gideceksin. Başlaman gerekecek.
0: Tamam.
1: Şaftı tutuyoruz. Onu tut.
0: Peki.
1: Aşağı inen o siyah parçaları... Evet, onları...
0: Tamam.
1: Onların arasına parmağını sokman gerekecek ve iteceksin. Şaftı da tut ama...
0: Ama o dönüyor. Parmaklarıma da çok yakın. Onlar parmağımı koparır.
1: Sorun olmaz.
0: Böyle mi?
1: Evet, böyle gitmesi gerek. Onu durduracaksan da o şaftı sıkman gerekiyor. Yavaşlayacak, ta ki kırılana dek. O şeyler birbirine çarparsa kırılacaklardır.
0: Mekanizmayı döndürecek ağırlığı azaltıyoruz ki o rahatça dönebilsin. Durana kadar mı?
1: Evet, durana kadar.
0: Gördüğümüz kabloyu değiştirmemiz için bunu yapmamız gerekiyor. Bir dakika içinde ya da saniyede. Ağırlık bunu aşağıya çekiyor ve döndürüyor.
1: Evet.
0: Ağırlık çok hafifledi.
1: Öyle.
0: Tamam. Bence ağırlığı...
1: İşte oldu. Güvendeyiz.
0: Şimdi mi? Tamam. Evet. Yürüyen merdiven gibiymiş. Sanki inmeyi... Hadi ama. Her vites yağlanacak. Çok fazla var.
1: 2-3 damla kadar dökmen yeterli. Çok fazla dökme. Sonra da kalan fazlalıkları sileceğiz.
0: Az olması mı, fazla olması mı kötü?
1: Bence az olması.
0: Tamam. Galileo demişti ki çok fazla yağlama. Sorun çok azı da arıza nedeni. Bence bunu salladı.
3: Ne kadar yapacaksın peki?
1: 5-6 kez.
0: John'la tanışın, James'le çalışır. O bir keşiş değil, kablocu.
3: Bana kabloyu uzatsan yeter de artar bile.
0: Tamam. Peki biz şimdi neyi neye bağlayacağız?
3: Bu parçada hala bir delik var diyebilirim. Kablo bundan geçecektir.
0: Sistemi çalıştıran bu mekanizmamız bu kablosuz bir hiçtir.
3: Böyle yapma, James izliyor.
0: Sen rahat ol, halledeceğim. 5 numara.
3: Teknik olarak şu an 5 sarımımız var gibi.
1: İşi oldu mu?
3: Bence gayet de iyi görünüyor.
1: Şimdi de kes.
0: Umarım bu kıvılcımlar bana değil de başkasına gelir.
1: İşe yaradı mı?
2: Yoksa oralar alev mi aldı?
0: Evet. Evet, burada çok şey oluyor gibi. Neler neler. Kurma kablosunun çalışması için ve gereken tüm bakımlarla saatin artık çalışması gerek. Çalış lütfen.
2: Saati çevir Mike.
0: Bu yüzden geldim ya.
2: Pekala.
0: Başlıyoruz ve...
3: Oldu işte.
0: İşte bu.
2: Olmuş gibi.
0: Güzel.
2: Tamir olmuş. Eğer o sarkacığı hareket ettireceksek dişlilere de bakalım mı?
1: Pekala. Mike onlara bakabilir.
0: Tamam tamam.
2: Onu sağa ya da sola it. Bir ses Nazikçe. Duyacaksın.
0: Sola gideceğim.
2: Bu sefer sola git. Ya da dur.
0: Kimin solu? Peki ikisi sağ de sol. Sağ mı dedin?
1: Evet, sağa doğru git.
0: Peki.
1: Oradan kesin ses gelir.
0: Arka taraflar çok mu büyümüş?
1: Geldin gibi.
2: Sarkacığı sağa itmelisin.
0: Peki.
2: İşte oldu. Peki. Oldu, bence oldu.
0: Oldu mu?
2: Şimdi saati çalışırken göreceksin. Ve o sarkaç döndüğü sürece çatallar mutlaka sabit bir hızla dönecektir.
0: Yani bu Galileo'nun kilisedeki o anına dönüyor.
2: Dönüyor, evet.
0: Sallanan o lambayı ve avizeyi gördü, nabzını ölçtü ve sonra da bir süreklilik olduğunu anladı. Ve böylece doğada sabit olan bir düzeni görmüş oldu.
2: Evet, evet. Zamanı ölçmesinin amacı bir sabitlik bulmaktı. Eğer bulsaydı da o sabiti alıp 24 parçaya bölebilir, böldükten sonra da ölçerdiniz.
1: Merdivenden çıkalım mı?
0: Nihayet sordun. Orada yapmamız gereken her şeyi yapacağız. Çok eğleneceğiz. Hadi gelin.
4: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: yaşasın gel.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Her ev güzel istikballe.
9: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha daha indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
10: Bana gelen her senaryoya evet deseydim, bugünkü Mehmet olmazdım. O yüzden her şeyi önce bir filtreden geçirmek lazım.
11: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
12: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
13: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden.

0: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
1: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Zamanı gelenlerin bu seferinde ise Peder Planning işe başladı. Demiryolu ne zaman yapıldı ki? Bu büyük bir atılımdı.
4: Öyleydi. Amerika'daki her kasabanın kendi saati vardı gibi. Yani...
3: Her kasabanın mı?
4: Evet öyle, kafam karışıyor.
3: Yani 1800'lü yıllardaydık.
4: Demiryolu tam da o vakitlerde gelmişti. Charles Dow isimli biri kongreye çıkmıştı. Ülkeyi farklı zaman dilimlerine bölelim dedi. Ve sonra da kongreyi günümüzdeki zaman dilimlerini kullanmaya ikna etmeyi başarmıştı. Ve 1800'lü yıllarda bir öğle vaktinde kongre günün dörde bölündüğünü itiraf etmişti. İnsanlar dünyanın sonu geldi sandı. Hepsi, bütün o insanlar kendi bölgelerinde öğlen olmadığını biliyordu.
3: Doğru.
4: Ama insanlar buna alıştı ve yolculukları daha kolaylaştı.
5: Keşke tahtadan olsalar.
3: İyi olurdu.
5: Saat eskiden burada dururdu.
3: Evet.
5: Buradaydı. Yani işte.
3: Buradaydı.
5: Bütün mekanizma buradaydı.
3: Bunlar merdiven mi? Gerçekten
5: evet.
3: Gariplermiş. Tamam.
5: Vardığın gibi.
3: Cidden
5: evet.
3: Mi? Ne kadar yüksekteyiz? 30 metre?
5: Evet, 30 metre
3: Peki
5: kadar.
3: Peki biz burada ne yapacağız? Hadi söyle.
5: Yüzlere bakacağız. Civatalar çıkmamalı.
3: Yani biz buradan iple mi ineceğiz?
5: Hayır, biz yukarı tırmanacağız.
3: Neden aşağı inmiyoruz?
5: Alet edevatla bu kuleye çıkmamız çok zor olacaktır.
3: Yani iplerle tırmandıktan sonra...
5: Evet.
3: Bir de geri mi ineceğiz?
5: Doğru.
3: Tamam. Yani saatin yüzü tam da
5: altta. Evet.
3: Başlıyor muyuz?
5: İpi şuraya at.
3: Harika.
5: Yoksa beyaz ip aşağı kadar uzandı mı?
6: Hayır.
3: İyi mi?
5: Hayır.
3: Olmamalıydı.
5: Evet, çok kısaymış.
3: O ip mi kısa?
5: Evet.
3: Bu ip kısa.
5: Evet.
3: Böyle bir programda tehlike eğlencelidir. Büyük miktarda risk almak zorundasınız. Yoksa katılamazsınız. Öte yandan da almak zorunda olmadığınız riskleri almasanız da olur. Güvenli mi ki?
5: Evet.
3: İçim hiç de rahat etmemişti. Tıpkı John Donne gibi çanlar kimin için çalıyor dememize olanak sağlıyor.
4: Pekala. Evet.
3: Bir işaret mi? Belki de ilahi bir işaret olabilir gibi.
5: Tırmanmak için aşağı ineceğiz.
3: İniyoruz, çıkıyoruz. Bunu hep yapıyoruz.
5: Evet.
3: Programda hayat gibi yaşamamız bir süre yargı kararıyla tanımlanır. İçgüdülerinizi dinlemelisiniz. Bazen de dinlemeyin. Saat kaç peki? Tamam. Açıkçası eğer halatlar kısaysa yerden yükselemeyiz. Yani aksi yöne gidiyoruz. Ve ekip de kulenin yaklaşık 1/3 edecek bir yerde bizi bekliyordu. Böylece James'le ben çok daha kolay tırmanacağız ama rüzgar şiddetlendi. Uygun bir ekipmanımız yok ve bence bu zil bana sakın çıkma demek istiyor.
5: İşte oldu. Sıkışmış gibi.
7: Evet.
5: Hazırız. İyi olacak. Maceraya hazır mısın?
3: Bir spagetti tabağındaymışım gibi. Belki de seni izlemeliyim. Tecrübeni gösterirsin. Belki zil Zack'e de bir şey demek istemiştir. O ve Taylor bir kilisenin 30 metre tepesinde durup güvenlik halatları olmadan bizi çekmemeliler. Bu güvenli değil. Ve eğer kayarlarsa da aşağı çakılmalarını hiçbir şey durduramayacak. Çakılırlar. Bu sadece beni mi geriyor acaba? Ama havlu atmaktan da nefret ederim.
6: Bekle, bekle, bekle. Tırmanacaksın.
3: Endişeli misin?
6: Hayır ama kaskın yok. Taylor da endişelenirdi. Çok ciddiyim.
3: Tamam, bunda hiçbir sorun yok.
6: Bir şey olacak gibi geliyor ve hiç de...
3: Düşeceğimi sanmıyorum. Hava rüzgarlı ve haklısın.
6: İyi bir fikir olmadığı kanaatindeyim. Ekipman isteyelim, tamam mı? Bunu yapmalıyız.
3: Şuna bir baksana, zil bizi korudu. Aslında haklısın. Rüzgar, başlık, eldiven. Tamam, ne yapıyoruz? Bazen her şeyi düşünerek tedbirinizi almalısınız. Cesurca bir şey yapmayın. James ise yine çalışacaktır. Hey! Şey, saat kaç?
5: İnme vakti. Bunu 10 yıl önce monteledik. Duvara kimyasal dübeller yerleştirmiştik. Ve bu civataları da yakmıştık. Bu düzenek hala çalışıyor olmak zorunda.
3: İşin tehlikeli.
5: Zevkli. Başladım. Hayır.
3: Her şey yolunda mı?
5: Elveda.
3: Tamam, dikkat et. O James, saatlerin bekçisi. Böylece saat bünyesi zayıf olanlar için zorlu olduğunu kanıtladı. Artık aşınmış bir lağımın içinden eskimiş bir saatin mekanizmasına kadar. Zamanın kimseyi beklemediğini ve onu akıllıca harcamanın belki de evimiz dediğimiz bu gezegendeki mücadelemiz, Amerika'nın altyapısını korumak için ne yapmamız gerektiğini gözler önüne seriyor diyebiliriz. Artık işi olan insanların vardır ödemesi gereken faturası. Mesainizi alıp tamamlarsınız gününüzü. Ama sıkıldıysanız ya da tembelseniz siz botlarınızı ve tulumunuzu giyip başlayın artık yapmanız gereken işe.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: deniz manzaralı sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
7: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20-21 Haziran tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paket et ürünlerinde %15 indirim Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
8: Migros, hepimize iyi gelecek. Sütaş hayran, sütaş hayran.
9: Çiğ köfteyi gördüğün an
10: sütaş hayran,
9: gelsin sütaş hayran.
8: Geçtikçe
11: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha daha iyi indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
12: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
13: Hi Turkey, welcome to America.
14: Bu abi kim lan?
15: Yetkili bir abiye benziyor ama.
13: Dan Reburn is John.
16: Benim. Uğra bana, turnuva saçı yapalım sana.
17: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
18: Oğullarım, börek yaptım size, iyi verin sıcak sıcak.
19: Ispanaklı da yaptın mı Melahat teyze?
18: Ispanaklı olmaz mı?
12: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
1: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim.
5: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
10: Bana gelen her senaryoya evet deseydim, bugünkü Mehmet olmazdım. O yüzden her şeyi önce bir filtreden geçirmek lazım.
15: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
1: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Adı Micro. Bu da benim işim. Kirli İşler'in bu bölümünde işler biraz kızışıyor. Texas Hayvan Koruma Merkezi'ni ziyaret edeceğiz ve uyguladıkları süreci öğreneceğiz. Yaka, kısırlaştır ve özgür bırak sokak kedisi diyarına. Sonra ise acıya tahammülünüz yoksa mutfaktan çıkın derim.
1: Bir parça ister misin?
0: İstemem. Çıkamıyorsanız da tek seçenek yere yatmak olacak.
2: Galiba bayılacağım.
0: Bu ödemeniz gereken bir bedel, dünyanın en acı biberini toplayıp onu ilk üreten adamla tanışmak için. Öyleyse kirlenmeye hazır olun.

0: Texas'ın kalbindeyiz. Garland, Texas dersem daha doğru olur tabii. Mütevazı bir şerit tipli AVM görüyorsunuz. Bu şerit AVM'de dikkatli incelerseniz gelişmiş bir sağlık merkezi bulacaksınız. Ve bu gelişmiş modern sağlık merkezinde bölgede yaşayan yerel nüfusun hayat kalitesini yükseltip hayatlarını kurtaran, kendini işine adamış bir sağlıkçı ekibiyle tanışacaksınız. Tabii şu an üreme organları alınması gereken sokak kedisi nüfusundan bahsediyorum. Bugünkü işimiz tam olarak bu. Harika olacak. Evet, hadi başlıyoruz. Bu Sandy bu arada. Tam bir kedili kadındır. Merhaba Sandy.
1: Merhaba.
0: Seni gördüğüme sevindim. Teknik olarak bu merkezin adı TCAP. Başka bir deyişle Texas Hayvan Koruma Merkezi de diyebiliriz. Ve geldiğimden haberleri olduğuna eminim. Stacy'yi arıyorum.
2: Merhaba Mark, nasılsın?
0: Merhaba. Harika hissediyorum, sen
2: harikayım.
0: Nasılsın?
2: Harikayım ama kafandakini gördüm, daha iyi oldum. Çok şık olmuş.
0: Erkenci davrandım galiba, fazla mı erken? Bunu takmak
1: merhaba.
0: İçin.
1: Merhaba.
0: Ben Mike. Stacy mi?
2: İki Stacy.
0: Sen de mi?
2: Evet, aynen öyle.
0: Tamam.
2: İki Stacy.
0: Kuzey Texas'ın kedilerine ne oldu bakalım?
2: Çoğalıyorlar. Toplama yapamasalar da çarpma işlemi de iyiler.
0: Yüksek motivasyonlu iki sokak kedisi kaç tane yavru kedi yaratabilir?
2: 10 yılda 1 milyara ulaşabilir.
0: Çok fazla
2: almıyor,
0: kedi.
2: Biliyorum.
0: Biraz fazla geldi.
2: Araştırabilirsin, doğru bilgi.
0: Sen kedici misin?
2: Sınavda mıyım? Cevap ne olursa olsun yargılanacak mı?
0: Aa, yani evet.
2: Sanırım kedici biriyim ama köpeğim var. Yani
0: köpeğinin adı ne?
2: Adı Sherman.
0: Kedinin adı ne?
2: Deniz.
0: Adını Deniz mi koydun?
2: Tam bir haşere kendisi.
0: İyi iyi.
2: Bunu sen istedin.
0: Nereden başlıyoruz?
2: Bir sabah toplantımız var. Sana aha, patronluk taslayacak birçok elemanımız bekliyor. Hadi gidelim.
0: TCAP kar amacı gütmüyor ve kedi köpeklere düşük maliyetli yüksek kalite veteriner servisi sunuyor. Genel olarak kısırlaştırma işlemleri ve aşılama yapılıyor. Vay canına, burası tam bir tesis. Bu kurum tüm hayvan türlerine yardımcı olsa da bugün sokak kedilerine bakacağız. Pekala, merhaba.
1: Merhaba. Britney.
0: Britney, evet. Ben Mike. Merhaba.
3: Ben Caitlin.
0: Merhaba.
3: Caitlin, bugün
0: nasılsın?
3: Eğitmenin olacak.
0: Eğitmen
3: evet,
0: mi?
3: Evet, eğitmen gerekecek.
0: Merhaba. Ben Mike. Burası harika.
2: Bu sabah şimdiden 26 kedimiz var ve 26 tanesi daha yolda. Henüz gelmedi.
3: Yakalık evet, gerekecek.
2: Ayakkabı bağcıklarını bağlar gibi, tamam mı?
0: Ayarlanabilir. Utanç hunilerinin gerçek adı.
2: Buna biz Elizabeth yakalığı diyoruz.
0: Gerçekten
2: evet,
0: mi?
2: Evet, Elizabeth.
0: Elizabeth'in taktığı şey yani.
2: Belki buna hani şu o eski elbiseleri vardı ya. Artık bitir ama, yapmadın.
0: Tamam, daha yeni başladım ama.
2: Kedileri de bayan evet, Estes'ten oluyor, almalıyız. Arabasında paket paket kedi var.
0: Nasıl? Parsel gibi mi?
3: Sanırım kedi grubu deniyor.
2: Neden sürü değil? Merak ediyorum.
0: Aslan sürüsü yani.
2: Doğru. Kedigiller diye aynı olduklarını düşünebilirsin ama değiller. Eğitimde biraz zorlanacağız.
0: Bir saniye.
2: Bence
0: bekle, bekle. Toplantı, evet, sabah toplantısı başladı mı?
2: Sanırım bitmek üzere.
1: Kısırlaştırılacak 54
0: tamam,
1: kediniz var.
0: Peki,
2: yetiştireceğiz.
0: Bunlar her ne kadar sokak kedisi olsa da TCAP hepsine bir ev kedisi gibi bakıyor. Geçen yıl 8 farklı bölgede 65 bine yakın kısırlaştırma ameliyatı gerçekleştirdiler. Evet, 65 bin.
2: Bunu yapabileceğini bize kanıtlamalısın. Küçük tesi bebek üzerinde antrenman yapacağız. Bu kediye iğne yapacağız. İşte şırınga. Şimdi dikkatli dinle. Bu sadece steril su.
0: Tanrım, gözlüklerimi öyle almalıydım. Teşekkür ederim.
3: Ha. Şirinmiş.
2: Evet, şirinmiş. Turkuaz gözlerinle uyumlu.
0: Harika.
2: İyi duruyor. Bu kediyi uyutacağız tamam mı? Arka bacağından yapacağız iğneyi. Aslında kolay. Ta ki kedinin içinden bir kaplan çıkıp seni kıstırana kadar.
0: Yani bu noktada kedi canlı ve hareketli mi olacak?
2: Yani süreç boyunca canlı
0: doğru
2: olacak.
1: Geçen yıl 65 bin peluş hayvan kısırlaştırdık.
0: Vay canına. Yani öyle
2: evet
0: mi?
2: İşte kedi kafesinden bu çıkarmadan önce sence bilmemiz gereken en önemli şey ne olabilir?
0: Şey, kedi dişi mi erkek mi
2: daha
0: bakarız
2: kızsın,
0: değil mi?
2: Peki, peki kız mı erkek mi? Bakıyoruz.
0: Bu bir kız. Peki zaten toplarının eksikliğinden
2: tamam
0: dolayı bunu söyleyebilirim.
2: Tamam, onu tıraş edeceğiz ve güzel görünmeli. Çünkü buradan çıktığında diğer kedi dostları bunu çok net görecek.
0: Nasıl yani güzel görünsün? Brezilya ağdası falan mı istiyor?
2: Uzmanlık alanımız. Son olarak da kulak ucunu keseceğiz. Tamam mı? Uzaktan bakınca kısırlaştırıldığı belli olsun diye üstten kulağın çeyreğini kesiyoruz. 2 santim kadarını yani.
0: Acıtıyor
2: yani
0: mu?
2: Yani tüm yaptıklarımızdan sonra kulağa çok dert edeceklerini sanmam.
0: Evet, haklısın
2: evet,
0: doğru.
3: Mike, bu çocuğunun en sevdiği oyuncağı.
2: Biliyorum, sorma.
0: Karnavalda falan mı kazandı?
2: Evet. Onu kafese geri koyacağız ve evine gitmeye hazır, uyanacak.
0: Kısırlaştırdıktan sonra ne yapıyorsunuz?
2: Önceden yaptıklarımızı besliyoruz, onlara bakıyoruz.
0: Ama
2: sadece çoğalmıyorlar.
3: Alta biraz bez sermeliyiz çünkü işler biraz pisleşebiliyor. Dışkı ya da çiş yapabiliyorlar. Kağıt serdiğimizde temizlemesi daha kolay. Pratik zeka çok çalışmaktan iyidir.
0: İkisini de yapamayacağımız ne malum?
2: Bu kedilerin hepsi bu sabah geldi. Bakmak ister misin?
0: Oh! Baksana ne kadar tatlı bir yavru. Sokak kedisi mi bu yani?
3: Evet, sokak kedisi.
0: Kaç yaşındadır?
3: Genelde kediler ayda neredeyse yarım kilo alır. Aha. Yani tahminen 2 ya da 3 aylık diyebilirim.
0: Böyle bir kedinin sahiplenebilme olasılığı var mı? Yani
2: evet. Buna rehabilitasyon
0: nedir?
2: Deniyor. Evet.
0: Yine de zor ama zor. Değil mi? Yani evet. Bir sokak kedisi aslında...
2: Daha önce bir ev kedisiymiş büyük ihtimalle.
0: Önce sosyalleştiriliyor.
2: Evet.
0: Ve bir süre geçtikten sonra bir noktada barınağa götürülüp sahiplendirilebiliyor. Değil mi? Doğru mu anlamışım?
3: Ve bazen üzücü olsa da onları kimse almayabiliyor.
0: Böylece bırakıyorlar.
3: Önceden evleri olsa da şimdi...
0: Bu insanların nesi var
3: bilmiyorum.
0: Böyle?
3: Bilmiyorum. Bazen hayvanları insanlardan çok seviyorlar.
0: Aa, yalnız değilsin. Açıklayamam
3: bazen ısırabiliyorlar ama...
2: Bizi bekleyenler var. Bu özelleştirilmiş kedi kafeslerini yapan birkaç kişi var. Mesela bu en sevdiklerimizden. Baksana şuna, gördün mü?
0: Kısır ve salı verilmeye hazır.
3: Evet.
0: Bu kısaltma kısırlaştırıp salı vermek anlamında mı?
2: Evet, dönmesi ya da salı verilmesi. Evet.
0: Çok ilginçmiş. Tam da arka tarafına X koymuşsunuz.
2: Biz değil.
0: Ama biri logo tasarımcısı koymuş.
2: Evet, komik olacağını düşünmüş.
0: Yavru kediler çok tatlı değil mi?
3: Evet, çok tatlılar.
0: Yüzüne tükürüp damarını patlatana kadar.
3: Üstüne dışkılar falan.
2: Kedileri arabadan almalıyız.
3: Bayan Estes, kedi
2: baksana,
3: takibini iyi bilir.
2: Baksana sokak kedisi blok oyunu gibi.
0: Gerçekten öyle. Ben Mike.
1: Sandy.
3: Şuradan sanki dışkı geliyor.
0: Aa, şanssızlık olmuş.
3: Bir de bu var.
1: Birinde kamçılı kurt da vardı sanki.
0: Nasıl bir kurtçuk?
1: Kamçılı kurt.
0: Kamçılı kurt da ne?
1: Bu kedilerin çoğunda olan uzun kıvırcık saç gibi minik solucanlar.
0: Arkalarından mı çıkıyor?
1: Tam arkadan çıkıyor.
0: Harika.
1: Bir tane de sana.
0: Harika.
1: Yılan gibi tıslıyor seninki.
3: Tükürüyor.
0: Tıslamak mı?
1: Evet, sana tükürerek tıslıyor.
0: Tanrım. Onu suçlamıyorum. Tükürüyor, tıslıyor ve dışkılıyor. 3'te 3 yapmış kedi. Seni doğru anlamış mıyım? Kedileri dışarıda yakalayıp kafese koyup buraya getiriyorsunuz. Bunu ne kadardır yapıyorsunuz?
1: 7 yıl oluyor.
0: Bunu neden yapıyorsun?
1: Oğlum hayatını kaybetti.
0: Başın sağ olsun.
1: Tanrı bana dedi ki seninle yapacak bir işim var. Bunları da öylece önüme atıverdi diyebilirim. Kedileri kurtardığımı düşünüyordum ama kedi beni kurtardı. Şimdi de...
0: Bu gerçekten harika ve gözümden kaçmadı. Kamyonda bir çeşit reklam gördüm galiba.
1: Evet, kesinlikle. Çünkü yaptığımız her şey sadece bağışlara dayalı.
0: Buraya kaç kedi getirmişsinizdir tahminen?
1: Tam sayıyı bile söyleyebilirim.
0: Kaç kedi?
1: Bu yıl 611 kedi. Sadece bu yılda.
0: Amerika'daki sokak kedisi sayısını kimse bilmiyor. Tahminler 40 milyon ile 100 milyon bandı arasında değişiyor. Kesin bildiğimiz tek bir şey var. O da buradaki çok sayıda korunmasız cinsel ilişki sonucunda çok fazla yavru kedi olması. Evet, kısırlaştırma mantıklı.
3: İşte burada başlayacağız. 2 tane iğnemiz var. İlki biraz sersemletiyor, ikinci ise gerçekten uyutuyor.
0: Tamam.
3: Önce onlara ilk iğneyi vuracağız. Geri geldiğimizde ikinciyi de vurup kısırlaştıracağız.
0: Aa, evet, anlıyorum.
3: Tek seferde 5'ini uyutuyoruz. İşte tüküren kedicik.
0: Bu sana tüküren kedi mi?
3: Birçoğundan sadece biri. Sadece köşeye çekeceğiz. Bana bırak, tamam.
0: Tamam, buraya doğru o zaman.
3: Evet, deniyoruz. İşte böyle, şimdi yap, hadi.
0: Buradan mı?
3: Evet, biraz açısını ayarla. Kediyi o tarafa it.
0: Yani
3: olur,
0: böyle mi?
3: Yapacaksın. Evet, tam orada istiyoruz.
0: Harika.
3: Kasa denk gelsin.
0: Şimdi?
3: Şimdi de kedinin ortalama ağırlığını hesaplayacağız.
0: 13 kilo eder bence. Hani öyle derdim
3: öyle gözüküyor.
0: Ama bu kedi en fazla 3 kilodur.
3: Tamam, 3 kiloluk doz verelim. Hazır mısın?
0: Tabii ki.
3: Tamam. Tüküren kediciyi aldık. Önce kası bulalım.
0: Tanrım.
3: Ben
0: bu
3: olsam dokunmazdım. Arka bacağına bakalım. Çok hızlı olmalısın. İğneyi vurup sıvıyı yaymalısın. Ben olsam
0: tamam.
3: Tam olarak şuraya yapardım.
0: Oluyor.
3: Tamam.
0: Affedersin ufaklık. İğneyi biraz yamulttum ama.
3: Al bakalım.
0: Zaten atacaktık.
3: İlk denemendi.
0: Tüküren kediciğin uyuşmasını beklerken biraz daha kediye anestezi verdik.
3: Suratına baksana, artık çok sinirli değil.
0: Haklısın.
3: Ketamin için hazır demek. Bu maddeyi kontrollü veriyoruz. Her an son derece dikkatli olmalısın. 0.1'lik doz vereceğiz. Harika.
0: Tamam.
3: İşin ehlisin. Henüz sana iş vermezdim ama. Tamam, şuradaki kası bulmanı istiyorum.
0: Kedinin üstüne oturmak ayıp mı?
3: Evet.
0: Tam şuraya.
3: Evet, aynı yer sanki.
0: Biliyorum, biliyorum. İlkini beğenmemiştin. Bunu da sevmeyeceksin. Aman tanrım.
3: İşte bu. Başardın mı?
0: Galiba başardım, evet.
3: Umarım. İki numaralı çarpı. Bu bir süreç.
0: Tabii, evet. Gerçekten bir süreç.
4: Aman tanrım.
0: O da ne?
4: Önceden kalma bir kısırlaştırma sonrası enfeksiyon olabilir.
0: Açılmış
4: evet.
0: Yani.
4: Evet.
0: Yani bu kedi kısırlaştırılmış ama enfeksiyon kapmış.
4: Sence bu küçücük bir kulak kesiği mi?
0: Öyle görünüyor.
4: Olası duruyor, evet.
0: T-CAP, tüm dişi hastaların tek kulağı kesik ve göbeklerinin dövmeli gittiğinden emin olmaya çalışıyor. Her veteriner bu kadar dikkatli değil. Bu durumlarda gelecekte bazı karmaşık durumlar olabiliyor. Bugünkü gibi mesela.
4: Onu Dr. Campbell'a götürelim. Kucağına almak ister misin?
0: Tabii.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Biz iki ortak 30 yılı geçtik.
2: Kapıdan çırak girdik, usta olduk. Yarın birimize bir şey olur, burası diğerimizin sigortası.
3: Bu dükkan dostluğumuzun sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. Obseso.
4: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
6: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
7: Seviyorsak sebebi çok, stresiz mekanisi yok.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
13: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
14: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul bizim çocuklara başarılar diler.
15: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
16: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
15: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nun daha 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Bu küçük kediciyi 1989'dan beri bu mesleği yapan deneyimli veteriner hekimi Dr. Glenn Campbell'ın ellerine bırakacağız. Bizlere Galveston, Rhinestone Cowboy ve Wichita Lyman'ı sunan şarkıcıyla bir ilgisi yok. Nicole de geri vokal yapmayacak. Kısırlaştırılmış gibi
7: evet
6: duruyor ama.
7: Evet ama yarası açılmış.

0: Yarasını biraz temizlemem gerekecek.
1: Aslında enfeksiyonu kesiyorsun.
0: Evet.
2: Evet, bu bir kız, kısırlaşacak. Kaburga kemiklerinden buraya kadar onu tıraş edeceğiz. Aşağı doğru gitmeyi tercih ediyoruz. Böylece tüyleri tam temizlemiş oluruz.
1: Anladım. Bazen Cowboy ve Wichita Lyman'ı sunan şarkıcıyla bir ilgisi yok. Nicole de geri vokal yapmayacak. Kısırlaştırılmış gibi
0: evet,
1: duruyor ama.
0: Evet ama yarası açılmış. Yarasını biraz temizlemem gerekecek.
1: Aslında enfeksiyonu kesiyorsun.
0: Evet.
2: Evet, bu bir kız, kısırlaşacak. Kaburga kemiklerinden buraya kadar onu tıraş edeceğiz. Aşağı doğru gitmeyi tercih ediyoruz. Böylece tüyleri tam temizlemiş oluruz.
1: Anladım.
2: Bazen üstünden geçeriz, tüyler uzun.

0: burada.
1: Memeleri biraz endişelendiriyor.
2: Hiç tıraş deneyimin oldu mu?
1: Aa, tabii. Her perşembe gecesi.
0: Bu kloroheksidin, bu da alkol.
1: Tamam.
0: Hepsinden üç kere yapacağız. Önce kloroheksidin.
1: Önce,
0: sonra da alkol.
1: Evet.
2: Ortadan başla.
1: Aha.
2: Dış kenara doğru ilerle. Pisliği temiz yere geri itmek istemezsin.
1: Burada tabii yaşayan bir canlı var.
2: Evet, pireler.
0: Sokak kedilerinde çok olur.
1: Pirelenmeyle nasıl başa çıkıyorsunuz?
0: Bazen kıyafetlerimize sıçrayabiliyorlar. Evcil hayvanınız varsa önlem almak gerekir ki eve pire taşınmasın.
3: 81 numarayla ilgileneceksin.
2: Bu tamam.
1: Gerçekten de kedi kokuyor burası.
4: Evet, öyle.
1: Hadi bakalım.
4: Onu tartıya koyacağız.
1: 3,5 kiloya yakın.
4: Kesinlikle çok yaklaşmışsın.
1: Aha, evet. Çoğu kedinin ortalama vücut ısısı 38 ila 39 derecedir. Çoğu kedinin rektumu da vardır. Tam içeri girdiğinden emin olalım. Galiba
4: yeni
1: oldu.
4: Termometre gerekebilir.
1: Yeni bir kedi gerekebilir. 36 derece civarı.
4: Anestezi vücut ısısını biraz düşürebiliyor.
1: Aa, 36 derece çıktı. Bu kedi bir insan.
4: Tamam. Temizle.
1: Bunu temizlemekten bıkmıyor musun?
4: Ama mecburuz.
1: Evet. Bütün kediler ameliyat esnasında gözleri kurumasın diye göz kremi veriliyor. Gözü olmayanlar hariç tabii. Onlara krem yok.
4: Şimdi işaretliyoruz. Tamam, iğne yapmak ister misin?
1: Bütün kedilere benden kuduz aşısı.
4: Ne yapmayı unuttuk? Bu bir kız mı, erkek mi? Nasıl hazırlayacağız?
1: Sanki erkek gibi tısladığını hissettim ama... Memeleri ve olmayan cinsel organıyla erkek olduğu kesin.
4: Memeler bazen yanıltıcı olabilir.
1: Genel kural, gerçek hayatta da böyle işler. Dişi kedilerin gebelik süresi sadece 2 aydır. Ve doğumdan 8 hafta sonra tekrar hamile kalabilir. Bu yüzden de kısırlaştırma son derece önemli. 8 yavru kedi düşünün ve sayıları artıyor. Hadi tüküren kediciye geri dönelim.
4: Memelere dikkat.
1: Memelere dikkat etmemiz gerekse
4: evet,
1: de zaten bir daha kullanamayacak.
4: Evet, ama bir memesi eksik göndermek istemezsin.
1: Aa, yumurtalık ve uterusundan bahsetmiyoruz herhalde.
4: Evet, haklısın.
1: Sokakta doğan bir kedinin ortalama yaşam süresi 5 yıldır. Bir ev kedisi ise 10 ila 20 yıl yaşayabilir. İnternet verilerine göre adı Pufidik olan Teksas'ta yaşayan kedi 38 yaşını gördü.
0: Burada da bir erkeğimiz var.
1: Bu gördüğüm ilk erkek. Erkek kısırlaştırma süreci de böyle herhalde. Teknik olarak kızgınlıkta mı?
2: Evet, kızgınlıkta. Bu bir tarafı, evet.
1: Hı-hı.
2: Evet, bu bir erkek kedi.
1: Bu kadar çabuk mu?
0: Evet, öyle.
2: Sadece erkek kediler.
1: Testislerine dokunabilir
2: evet,
1: miyim?
2: Hepsi senindir.
1: Teknik olarak hala bir erkekken, birkaç dakika öncesinde daha erkekti belki. Bunlar nereye gidiyor biliyoruz değil mi? Nick, söylememe gerek var mı? Testisler çöpe. Karnaval oyunu adı gibi. Neden veteriner oldun?
2: Zorlukları severim. Hayvanları da severim. Ve veteriner hekimliği bu ikisinin birleşim kümesidir.
1: Bir yerde okuduğuma göre bir veterinerin gerçekten veteriner hekim olma süresi bir cerrahla kıyaslanabilirmiş. Ne diyorsun?
2: Aynı şey zaten, öyle değil mi?
4: Sadece insan vücudu yerine hayvanları, kedi ve köpekleri öğreniyorsunuz.
1: Tek bir anatomiye de değil.
4: Evet.
1: Devamı
4: ve
1: da var.
4: Ve sorunlarını anlatamıyorlar.
1: Tabii.
4: Tabii.
1: Sizleri yavaşlatmıyor olsaydık. Burada gördükleriniz yaklaşık...
4: Evet.
0: Hep bir
1: evet,
0: akış
1: yani
0: var.
1: Bu 3 kat
0: daha hızlı,
1: daha hızlı yani
0: evet,
1: değil mi? Biri gelir, biri gider.
2: O kadar
1: gider
2: da hızlı değil.
1: Bu en hızlı haliniz mi Dr. Glenn Campbell?
2: Evet.
1: Herkesi yavaşlatan sen misin yani?
2: Büyük ihtimalle.
1: Kulak kesmeye geçtik.
4: Ne yapıyorsun?
1: Bu sol kulak işte.
4: Hayır, değil.
1: Beni sen yönlendirdin. Özellikle yaptın bunu. Tamam. Sen kafese dönüyorsun.
4: C.
1: Hangi kutuya girecek?
4: Etiketinde ne yazıyor?
1: Bilmiyorum, çıkardım.
4: Çıkardın mı?
1: Gözlükleri hala taksam tamam da bir şey göremiyorum. Charlie'nin
4: kim
1: C'si.
4: Bilir? Belki de.
1: Evet. Oo, kim bilir, belki de. Oo.
4: Dikkat et, ishalli dışkı çıkıyor.
1: Biliyorum.
4: Kolunda mı hissediyorsun?
1: Evet, kesinlikle.
4: Eldiven takmadığına pişman mısın?
1: Hızlı bir el yıkama seansından sonra tek bir sorunu olan kediye geçiyoruz. Tek testisli, yarı uyanık bir erkeğimiz var.

0: neyse aldım bunu.
1: Sadece tek bir testisi var ama oldukça rahat görünüyor.
2: Ona isoflüran vereceğiz. Maddeyi soluyacak ve tamamen bayılacak. Beyaz musluğu gördün
1: tamam.
2: mü? Onu aşağı çek.
1: Tamam.
2: Şimdi musluğu kendi sağına çevir.
1: Kapa içeri.
2: Evet, şimdi sırada evet. Burnunu kapatacak şekilde koy. Ona ninni söyleyeceğiz.
1: Bir kedi varmış, tek testisi varmış, tek bir tane, tek bir tane. Bir zamanlar tek testisi bir kedi varmış, bir bakmış o da gitmiş.
2: İki tane var. Nerede biliyorsun değil mi?
1: Oluşmadı mı yoksa çıkamadı mı?
2: Çıkamadı, doğru.
1: Buna ne deniyor peki?
2: Kriptorşidi olarak geçiyor.
1: Kriptorşidi mi?
2: Evet, doğru. Ya karın kısmında bir şeylere takılmış olabiliyor ya da böğrünün oradadır. İç uyluk kısmında yani.
1: Kaçak oynayan testis diyorsun.
2: Evet.
1: Beni bulamazsınız. Dalağın arkasındayım diyor.
2: Yeterince baygın görünüyor. Artık o bölgesini daha rahat hissetme imkanımız oldu. Sadece bir tane var.
1: Evet, sadece bir.
2: Evet. Bazen bunu şurada bile hissedebiliyoruz. Ya da
1: bu testis nereye gitmiş?
2: Hiç bilmiyorum.
1: Buralarda bir yerde topu saklayın, şakam olacaktı. Hayır,
2: eğer
1: yapmayacağım.
2: Herhangi bir nedenden dolayı kayıp testisi bulamazsak bunu da almayacağız.
1: Neden?
2: Çünkü hala çoğalabilecek. Tekini alırsak ve başka biri kediyi yakalarsa kısır sanabilir ama değil. Yani hala çoğalabiliyor olacak.
1: Çünkü vücudunun bir yerinde saklı sihirli
2: evet.
1: bir testisi var.
2: Yani ikisini de almalıyız. Çoğalamadan önce ikisi de alınmalı.
1: Peki o zaman ne yapacağız?
2: Öncelikle eldiven takmıyordun. Yani ellerini yıkamalısın.
1: Sadece bir testise dokundum.
2: Başka birine dokunup bir şey aktarmanı istemeyiz değil mi?
1: Peki ne olur? Mesela Zeke dokunsam ikinci testisi karnına mı
2: Peki.
1: çıkacak?
2: Umarım olmaz.
1: Biraz önce harika bir çift testisi aldıktan sonra kaçak testis arayışındayız. Ne yaptığını anlatır mısın?
3: Pekala. Öncelikle testisin ne tarafa baktığını kontrol ediyorum. Bu tarafa dönük, yani kaçak testisin bu taraflarda bir yerde olduğunu biliyoruz. Başka bir sıkışabileceği yerse kasık bölgesindeki kanal. İşte tam şurada. Ama orada hissetmiyorum. Yani karın bölgesinde olacaktır.
1: Karın bölgesinde testis vakamız var.
4: Nasıl olacağını hatırlıyor musun?
1: Evet.
3: Olmaya durmadan devam edeceksin.
1: Her zaman.
3: Her zaman.
1: Tek yaptığım gözlemci olmak bu noktada. Yapabileceğim hiçbir şey yok değil
3: Hayır.
1: mi?
3: Hayır.
1: Karın duvarını mı kesiyorsun?
3: Evet.
1: Bildin mi?
3: Orası mesane.
1: Oh. Bundan vazgeçemiyor desene.
3: Kesinlikle.
1: Onu bırakıyoruz.
3: Testisi şu kordonun biteminde. İşte tam şurada.
1: Tamam.
3: Sıkıştığını düşünüyorum. Ve bu çok zor bir işlem. Çünkü çoğu şey testise benzeyebilir. Mesela bunun gibi.
1: Hı hı. Evet ama değil. Tanrım, paskalya yumurtası aramaya
3: evet.
1: benzemiyor. Bir testisin saklanabileceği bu kadar çok yer olacağı hiç aklıma gelmezdi. Ve sanırım Dreyfus en ünlü tek testisli kedi olma yolunda ilerliyor. 20 dakikadır operasyon devam ediyor. İyimser yaklaşabilir miyiz, yaklaşamaz mıyız bilmiyorum ama bu testis kesinlikle bulunmak istemiyor. Bundan oldukça eminiz. O kahve mi?
5: Evet.
1: Testis arayışı beni susatıyor.
5: Yardım lazım mı?
1: Evet. Evet, aynı anda çekim yapıp kahve içmek bayağı zormuş. Hadi bakalım. Teşekkür ederim.
3: Testis gibi görünüyor.
4: Evet, sanki...
3: Evet, galiba yapacağımız şey...
1: Sence buldun mu?
3: Buldum.
1: Bu gördüğüm en küçük testis olabilir.
3: Yani karnın içinde olduğu için oldukça küçük. Bu yüzden bulmak zor.
1: Ben de diyordum, nerede bu bilge gibi bir şey. Ama öyle değil. Büyük bir fındık boyutunda fakat hala kaos yaratabilecek bir şekilde sperm üretme yetisi var.
6: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
6: Yine diş etlerin kanadı değil mi?
7: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
8: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
9: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
10: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
9: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
10: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
11: Haydi, buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
12: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
13: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
14: Break. Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna. Sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
15: Pozisyon ekranda. Arzu canı karpuz çekiyor. Google Gemini ile oynadı. En tatlısını arıyor. Seçtiği kontrolü yapıyor. Kıpkırmızı. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
16: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
17: Tabii ki Fonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Fonbank'tan.
18: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
19: Evet.
20: Aman tanrım.
21: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
22: Texas'ın kalbindeki bu tanımlanamaz AVM'de inanılmaz şeyler oluyor. Takım diktirip sokağın aşağısında orduya bile katılabilirsiniz. Evet, ya da buraya gelip Glenn Campbell'ın kayıp testis arayışını izleyebilirsiniz.
23: Çok yardımcı oldun.
22: Resmen elime top aldım. Böylece Sandy Estes, Dr. Glenn Campbell, Stacy Shoemaker ve çalışkan T-Cap ekibiyle günüm sona erdi. Yakala, kısırlaştır, salıverin önemini öğrendim. Çok daha hafifler. Bu tür hizmetlerin önemini anladım. Daha da önemlisi, tek bir bölümde kanalda 24 kereden fazla testis kelimesini yayınlattım. Bu bir kirli işler dünya rekoru. Dünya rekorları demişken Güney Carolina Fort Meade yolundayım. Kirlenip ekstra acılı et köreğiyle acı sos yapacağız. Kendisi dünyanın en acı biberinin yaratıcısı Carolina Azraili. Ed Curry, nasılsın?
24: Bu bir onurdur, memnun oldum.
22: Aman tanrım, sarılmaya mı geçtik?
24: Evet dostum.
22: Bu kadar sıcakkanlı olduğunu bilmiyordum, evet. Bayıldım. Açık konuşalım. Günümüzün acı yiyecek aşkını bir türlü anlayamıyorum. Ama birinin Afganistan ve Aziz Vincent adasından gelen acı biberi birleştirip hiçbir aklı yerinde insanın özgür iradesiyle yutmayacağı kadar acı bir biber yarattığını duyup nedenini öğrenmek istedim. Yeni yakan biber firmasının güncel acı sos çılgınlığını ateşlediğini duyup nasıl yaptığını öğrenmeye geldim. Söylesene, bu fikir aklına nasıl geldi?
24: Aslında kiliseden birkaç kadının fikriydi.
22: Hadi canım.
24: Evet, acı sosumu yedikten sonra bir yerlerinin yandığını söylediler.
22: Vay canına.
24: Dedim ki, bir yerinizden ateş çıkarmıyorsa yakan biber olmazdı.
22: Kuralların nedir?
24: Önden söyleyeyim, canını yakmamak adına uyarıldım ama galiba yakacağım. Ben de böyle biriyim, tamam mı? Bibere dokunursan üst veya alt vücuduna dokunma, tamam mı?
22: Çok bibere önemli. Dokunduktan sonra işeyemeyiz
24: hayır,
22: yani.
24: Kesinlikle hayır.
22: Hayatın kendisi gibi.
24: Sadece kokla. Harika kokuyor. Buna dilini değdirirsen yere yığılırsın. Peki bu biber tahmini 2 milyar ila 2.4 milyar Scoville acılık derecesinde.
22: Scoville 1912 yılında biberlerdeki kapsaisinoid yoğunluğunun ölçüm birimini bulan Amerikalı bir eczacıydı. Sayı ne kadar büyükse biber o kadar acı. Açıkçası gecenin bir yarısı uyandım. Dişim feci ağrıyordu. 15 yıldır hiç olmuyordu. Dişim beni öldürecek. Sonra biri dedi ki kapsaisin dişe iyi gelir.
24: Acıyı hemen çekip alır.
22: Hadi ama.
24: Gerçekten. Spordaki soğuk jel kremler ve tüm o sırt bantları gibi. Kapsaisin diyoruz. Doğanın mucizelerindendir.
22: Kapsaisini dişime koymak istiyorsam ama arka takımı parçalamak istemiyorsam ne yapmalıyım?
24: Buna dilini değdirirsen biberin tadına dair kafanda çok hafif bir şeyler canlanır ama inan bana seni yakmaz. Evet, sadece ucu.
22: Yani bu ucu mu?
24: Evet, tek istediğim bu.
22: Ağzıma sadece ucunu mu koyacağım?
24: Evet.
22: İstediğin bu mu? Peki, 80'li yıllarda Ed diş ağrısından çok daha kötü bir sorunla uğraşıyordu. Peki neden acı?
24: İnanılmaz bir arınma, fazilet, merhamet ve affediş hikayesi. Yani
22: tüylerini diken diken ettin.
24: Denesem de hayatımı düzene sokamıyordum. Ailem ben daha gençken üniversitede beni terk etti. Kötü bir evlattım. Madde bağımlısı ve alkolüyüm. Fakat iyileşiyorum. Kalp hastalığı ya da kanserden öleceğimi söylediler ve bir şey yapmalıydım. Ben de dünyada kalp hastalığı ya da kanser durumu olmayan yerlere baktım. Ekvador'un etrafında batılılaşmamış insanların daha düşük kalp hastalığı ve kanser riski olduğunu öğrendim. Sonra bir çeşit kapsaisinin kan akışına girdiği zaman bir otoimmün dizilimine sebep olduğu ve kanser hücresini öldürdüğü bir araştırma buldum. Bu beni çok şaşırttı. Yani
22: tamam.
24: 1981'de laboratuvarda standart kullanabildiğim tek şey kapsaisindi. Esas yola çıkış sebebimdi. Sonra biber yetiştiren insanları takip ettim. Herkes hedefimin para olduğunu düşündü. Para umrumda bile değil. Biber şirketi kurmak bile istemiyordum. Arka bahçemde tıbbi araştırmam için biber dölleyip çoğaltmak istiyordum. Ama karım, hadi acı sos yapalım dedi. İnsanlar alacaktır dedi. Bu çöpü kimse almaz dedim.
22: Acı, acı seviyorlar.
24: Kesinlikle.
22: Biberleri de topladığımıza göre sıradaki durak Ed'in üretim fabrikası.
24: Bu gördüklerin, hatta atlayıp bunlardan yiyebilirsin. Bunlar Fresno biberi.
22: Bunlar mı yani?
24: Evet.
22: Sır mı diyorsun yani?
24: Sadece ucu. Hatırla, sadece ucu.
22: Bak,
24: kesinlikle çok lezzetli değil mi?
22: Evet, her yemeğe lezzet katacaktır.
24: Evet.
22: Ama dikkat çekici de, acıyı hissettiriyor.
24: Evet. Ucu bile etkili.
22: Ucu bile etki yarattı. Buna nasıl acı değil dersin?
24: Çünkü değil.
22: Hadi ama.
24: Sen ciddi
22: hafif
24: misin?
22: Hafif diyemezsin buna.
24: Dünyadaki en hafif acılı biberlerden biri bu.
22: Bünyem kaldırmadı.
24: Kesinlikle. Kapsaisini sıcaklık olarak görüyoruz. Çünkü vücut için bir çeşit zehir. Arsenik gibi. Çok düşük seviye bir zehir. Yani vücudun sıcaklık olduğunu söylüyor ama aslında öyle değil.
22: Yani şu an beynimde gerçekleşen şeyler gerçek mi, yalan mı?
24: Bir yalan.
22: Özetlersek bunlar senin icadın. Carolina evet. Azrail'i ve şu an en acı biberler olarak adı geçiyor.
24: Değil
22: hayır
24: misin?
22: Kesinlikle hayır. Ed'in en önemli gelir kaynaklarından biri de tohumlar. Tohumları çıkarmak için biberleri suyla birlikte karıştırıcıdan geçirip tohum ve biberi ayrıştırıyoruz. Karışımı bir kova suya ekleyerek geri kalanı yer çekimine bırakıyoruz. Tohumlar dibe çöker çünkü daha ağırdır. Her şey bilime dayalı.
24: Sonra da döküyorsun. Çocuklar dışkı çorbası
22: çünkü
24: içiyor.
22: Çünkü tuvalete çıkartıyor.
24: Daha çok Caroline Azrail'i yiyince mide krampı giriyor ve ishal oluyorsunuz.
22: Harika reklam yaptığını söyleyemem.
24: Sosun içindeyken tadı güzel. Yemek dolu bir tabağı minik parçalar halinde serpiştirince de iyi oluyor.
22: Anlıyorum, makul miktarda tüketilmeli.
24: Lezzetli.
22: Evet. Yani bütün marifet sadece ucunda mı?
24: Sadece ucu.
22: Yani neden dışarıda olmak daha iyi anlıyorum. Kapalı yerde olsak bunun kokusu...
24: Evet ama beni etkilemiyor.
22: Tabii ama sen basit bir insan değilsin değil mi?
24: Hayır değilim. Baksana tohumlar nasıl da etrafa zıplıyor.
22: Evet.
24: Durmalarını beklemelisin. Sonra da eleğe dökeceksin.
22: Aman tanrım. Hiç etkilenmiyor musun?
24: Pek sayılmaz.
22: Au. Kusura bakma.
24: İşte tohumlar. Normalde günde 20-30 tane böyle kovalardan çıkarırım. Carolina Azrail'i tohumlarının 10 tanesini 7 dolara satıyoruz.
22: 10 tohum.
24: 10 tohum.
22: Fena fiyat değil.
24: Burada ortalama 25 bin tohum var.
22: Ve neyi ne kadara satıyorduk? Ne?
24: 10 tanesi 7 dolar.
22: 25 bin tohum kaç yapar peki? Galiba o süzgeçte binlerce dolar var. Evet, arkanızı patlatacak birçok acı sos ve yemek ürününün temeli olan biber ezmesinin ileri gelen tedarikçilerinden. Neye bakıyorum ben?
24: Şey, bu makine biberleri taşıma kayışına götürüyor. Orada temizleniyorlar. Sonra da Tom hepsinin değirmene götürüldüğünden emin oluyor. Orada da öğütülüp ezme haline geliyor.
22: Tamam, harika.
0: Forklift kullanır mısın? Yükü doldurmak ister misin?
22: Ne kadar zor olabilir ki?
0: Çok zor değil. Ayaklarını pedallara koyacaksın. Bel hizanın aşağısındaki anahtarı aşağı çevir. Ayaklarının biri önce biri arkada olacak.
1: Bununla geriye. Bu dönüş verir. Bununla da ileri.
22: Tamam. Evet.
0: Bununla İleri da... giderken gitmek istediğin yöne doğru çevir. Geri giderkense tam tersi.
1: Aşağıda iki pedal var. İkisine de basmalısın. Evet.
22: Bu pedal mı?
1: Sonra da çalıştır. İşte böyle. Hazırsın.
22: Yani geri gitmek istersem?
1: Şunu geri çekersin sadece.
0: Geri çekersin.
1: Biraz beklesene. Belki de senin için en yavaş moda almalıyız.
22: Çok iyi olur.
0: İleri sür. Şimdi düz git. Öteki tarafa dön. Şimdi de dönüş al. Harika, iyi iş çıkardın.
22: Bu iyiydi. Şimdi biraz ileri biraz gidebilir. Yukarı. Bir saniye. Oh-oh.
1: Yukarı çıkarmalısın. Takıldın şu an.
22: Olamaz. Alt Hayır. kırmızı düğme. Bu mu? Evet.
0: Dur.
22: İşte böyle. Buymuş.
0: İşte.
22: Tamam.
0: Dur. Sola. İşte böyle.
1: Hiç kullanmadığını mı iddia ediyorsun?
22: Hayatta kullanmadım.
1: O kadar şaşkınım ki.
22: Ben de şaşkınım.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzde fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2.249.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
7: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
8: Servis geldi. Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
10: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki, 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısı

0: Türk Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
1: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Bunlar Arnavut biberi. Carolina Azrail'i kadar acı olmasa da acı diyebilirim.
4: Dikkat et, orası biraz kaygan.
3: Tamam. İçine atlayayım mı?
4: Tabii, atla bakalım. Dikkat et, orası biraz kaygan.
3: Eminim öyledir. Biberlere basıyor muyum?
4: Ben basmıyorum, hayır. Yani bunları insan yiyecek, Mike.
3: Brandon'ın tek isteği var. Biberlere basmamam. Mantıklı bence. Bu da senin kullandığın basit standart demir küreğin mi?
4: Evet, genel olarak sos için kullanırız. Ezmeyi bununla karıştırırız. Ama ben farklı amaçla kullanıyorum.
3: Yani sos alanından alıp buraya getirdin.
4: Kesinlikle.
3: Ne zamandır burada çalışıyorsun?
4: 1,5 yıl olmuştur.
3: Öyle mi?
4: Evet.
3: Et nasıl bir patron?
4: Harikadır. Ailesi gibi, evet, davranır. Bir şey olursa destek olur.
3: Bu çok iyi ya da kötü olabilir.
4: Bu iyisinden. Normalde sana katılırdım. Çünkü ailem biraz diğer tarafa kayıyor.
3: Anladım.
4: Ama bu farklı bir aile biçimi.
3: Capsaicin aynı zamanda biber gazının etken maddesidir. Bu yüzden polisin kızgın çeteleri dağıtmak için kullandığı maddeyi içeren şeyin yemeklerde kullanılması ilginç geliyor. Oh, olamaz. Hiç sorun yaşadın mı? Hani gözüne ya da başka
4: evet,
3: bir yerine?
4: Evet, kesinlikle. Günde bir kere kör olurum zaten.
3: Gerçekten mi?
4: Evet. Bununla değil ama. Bu gözüme girse de sorun olmaz.
3: Çok büyükler.
4: Evet, denesene.
3: Sağ ol, almayayım. Biberler taşıma şeridinde olduğuna göre sonraki adıma geçiyoruz. Tanrım, çok sabırsızlanıyorum. Bu iyiydi.
5: Oh. Daha önce hiç Arnavut biberine bu kadar öksüren görmemiştim doğrusu.
3: Tamam Tami. Pekala. Şimdi tam olarak ne yapıyoruz?
6: Bu makine de bizim öğütücümüz. Biberler geldiğinde ben burada biberleri herhangi bir çerçöpten ayıran son savunma kalkanı görevini üstleniyorum. Çöpleri ayrıştırsam da aynı zamanda biberler daha kolay geçsin diye inceltiyorum. Tamam, sen şu hortumu almak isteyeceksin.
3: Tamam.
6: Biberler birbirine yapışırsa onları suyla ayıracaksın. Çöp ve çürük biberlere dikkat etmen gerekiyor. Dikkatli ol. Bak, yapışmışlar işte.
3: Olamaz. Ayaksi. Tamam, teşekkür ederim. Bu acı sosunuzun olayı
6: hayatımı ne? Hayatımı kurtardı. Önceden madde bağımlısıydım ve...
3: Öyle mi?
6: Acı sos ve biberler bana yeni bir amaç sundu. Hayatıma yeni bir fırsat girdi. Yani...
3: Bu harikaymış.
6: Evet.
3: Bu bir tesadüf değil. Ed'in acı sos fabrikasındaki birkaç kişi Ed'in izinden gitmiş. Tehlikeli bir bağımlılığın yerini biber tutkusu almış.
6: Çok yaşa.
3: Sağ ol. Yüzüme dokunmaktan korkuyorum.
6: Evet, iyi bir fikir değil. Oh, lanet.
3: Olamaz. Haydi bakalım, başlıyoruz.
6: Büyük bir yığın oldu.
3: Tıkandık.
6: Evet.
3: Tıkandık. Büyük tıkanıklık. Tamam.
6: Gücü kessene Bill.
5: Pekala. Vakit nakittir. Gidelim hadi.
6: Şimdi de bunu çekmemiz gerekecek. Yaklaşık 270 kilo acılı ezme.
3: Oh, tanrım.
6: Bununla şu tarafa gideceğiz.
3: Tamam.
6: Seni Brett'le tanıştıracağım. Ben kendimi bildim bileli o Ed'in sağ kolu.
7: Merhaba Mike. Nasılsın?
3: Merhaba. Nasılsın? Tamam. Ne yapıyoruz?
7: Bakalım. Tamam. 220 ile 270 kilo acılı ezme. Hepsi kettle'a gidecek. Şimdi dolduruyorlar. Önce kaynıyor, sonra depolanıyor. 5 kettle'ımız var. Tanesi 270 kilo. Aslında burada yemek pişiriyoruz, anlarsın ya.
3: Acılı ezme sirkeyle pişiyor. Bu da ürünün raf ömrünü uzatıyor.
7: Kova sağına gelecek, tamam, şekilde duracaksın. Çizgiye kadar dolduğunda, şimdi olabilir mesela, onu alırsın. Harika. Kapağı alıyorsun. Ve çekişle vuruyorsun.
3: İşte anladım. Bu. Alıyorsun.
7: Evet.
3: Biraz çeviriyorsun ve evet, vuruyorsun. Bu 5 galonluk kovalar ülke genelindeki gıda imalatçılarına gönderilecek ve farklı yemekleri tatlandıracak. Bazıları arka tarafınızı bile parçalayacak.
7: Tamam, yeter artık. Dur, işte böyle.
8: Tamam, işte yeni kova çekiçleme ustamız.
7: Onca kovayı tek başına hallettin dostum.
8: Bu tarafa gideceğiz. Bakalım neler olacak.
3: Dahası da mı var?
5: Bunları ben yapıyorum.
8: Tabii ki.
5: Aslında biberlerden yağ çıkarıyorum. Nasıl ama? Gördün mü? Bunu da kahveme koyuyorum. Daha bugün başladım buna. İstemez misin?
3: Hayır.
5: İstesen alırsın da çekime devam edemezdik.
9: O kadar acı olamaz.
3: Yani tek bir damlası yeter mi?
5: Sadece parmağına damlat ve diline değdir.
3: Korkuyorum.
5: İstersen konuşabilirim.
9: Benim dilime değdir.
5: Tamam.
3: Evet, Zek'te deneyip ne olacağını görelim. Küçücük bir damla.
9: Oo, fenaymış.
5: Evet, fenadır. Denem.
9: Çok da iyi bir fikir değilmiş.
3: Ed Curry, canınızı yakacağın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ama vücudumuzdaki tepkime aslında sıcaklık değil, beynimiz
5: sadece
3: sıcak
5: beynim öyle olduğunu söylüyor.
3: Scoville ölçeğinde bu ne kadar?
5: Belki de 2,5 milyon Scoville.
3: Peki sınırı ne? Güneşin yüzeyi falan mı?
5: İşte yeni ürünümüz, CBD. Acılı CBD.
3: Ne kadar acı?
5: Çok değil.
3: Yalancı.
5: Hayır.
6: Hayır değil.
5: Hayır, o kadar değil.
3: Ağrıyan dişime sürsem?
5: İşe yarar bence.
3: O zaman deneyip iyi geliyor mu bir bakayım. İyiymiş.
5: İçinde biber yağı da var. Biber yağından tıbbi olarak da faydalandın.
3: Hissettim. Her neyse. Çekimler nasıl gidiyor?
9: Çekimler gayet iyi gidiyor. Kapışmak ister misin?
5: Kapışmak mı istiyorsun?
9: Kapışalım mı?
3: Teknik olarak bu bölüm bitti ama hani bir düelloya tanık olmadan gitmemize imkan yok. Zek Ed'le kapışmayı kabul etti. Tabii ki bunu kimseye tavsiye etmem. Belli ki Zek dersini almamış. Duello, Ed'in gizli tarifli birkaç milyon Scoville derecesindeki X biberleriyle kızışıyor. Ki bu biber saçma bir şekilde acı olan Carolina Azrail'inden bile beter. Bilmeyenler için X biberi Tabasco sosundan 1000 kat daha acı. Hiçbir aklı başında insan bunu ağzına almaz. Zek Hall aklı başında biri değil.
5: Yüzünü eritecek türden bir kapışma olacak. İçinde 2 tane cips var.
9: Nasıl kazanıyoruz?
5: En uzun süre dayanan kazanır. Bir şey içmeden.
3: Kutuda 2 tane ekstra acılı X biberli cips var. Zek birini yemeyi kabul etti.
5: Hazır mıyız? Seni düelloya davet ediyorum.
6: Hadi Zek.
9: Kabul edildi efendim.
5: Tamam, başlıyoruz.
6: Hadi
5: ısır bakalım. Ben yapmayacağım ki.
9: Senden nefret ediyorum. Yani şey, fena değil.
6: Evet, bu X biberi. Şu an hissettiğiniz şey, bak, tadı güzel ama acısı yavaş gelir. Herkes diyor ki bu çok da acı değil. Sonra bir bakıyorlar.
9: Evet.
6: Evet.
5: Nasılsın kardeşim?
3: Genelde sarsılmaz Zek dediğimiz adam yavaştan sarsılabilir görünmeye başlıyor.
9: Gerçekten hissetmiyor musun?
5: Aslında hissediyorum. Bak gözüm akıyor.
6: Evet.
5: Daha önce dediğim gibi, fizyolojik etkiyi hiçbir şey değiştiremez.
6: Evet.
9: Dudağım yanıyor, tanrım. Aman tanrım.
6: Koca adam ağlıyor.
9: Ağlaman normal mi?
5: Ağlayabilirsin, çok normal.
9: Yanıyorum.
5: Ağlaman çok normal, sakin ol.
3: Ağlaman çok normal.
9: Sanırım sadece olamaz, parmaklarımda da var.
3: Ağlamak acıyı dindirir.
9: Sanırım iyiyim, düzelecek.
6: Hayır,
9: gibi sanki.
6: Olayı bu zaten.
9: Dilimin altına kadar yayılıp galiba bayılacağım.
5: Sakin ol.
6: Fenalaşıyor.
3: Bayılacak gibi iyi misin?
9: Biraz uzanıp kestireceğim. Aman tanrım.
3: Paparazzi kayıtta. 3 milyon Scoville'lik bir şey yedin.
9: O cips mi?
3: Evet.
9: Başım dönüyor.
3: Ona bakın, gayet iyi. Gayet iyi.
9: Sanırım. Kusacağım galiba.
3: İşte X biberi, denemelisiniz. Çok lezzetli. Yutması kolay, çıkması daha da kolay. Ay, çok fenaydı.
9: Şu an sakalımda. Olamaz.
3: Bugün öğrendiğim bir şey varsa o da, biberler evreninde bile yakıcı Ed Curry her zaman en iyisidir. Ülkedeki yemeklere lezzet katmak için farklı acıları birleştirmeye devam ediyor. Ayrıca Ed'in canınızı yakacağını da öğrendim. Zek de katılacaktır. Tabii konuşabilirse.
9: Bir şeyler yapıyor.
3: Gördüğüm en tuhaf grup olabilirsiniz.
6: Evet, öyleyiz.
3: Zek, sen kalkma, sadece vedalaşacağım. Evet. Oturduğu yerde kalmalı. Memnun oldum
5: kardeşim.
3: Ben de seni. Keşke yönetmenimi öldürmeseydin.
5: Gayet iyi.
3: Ona dikkat edin.
9: Adil oyun. Kazandın.
3: Ed Curry gözlerimi ve vücudumdaki tüm kanalları anormal biber tutkusuyla açtı ve eşsiz insanları yakma keyfini bana da biraz öğretti desem yalan söylemiş olmam. Doktor Glenn Campbell da çok da farklı değil. O da birkaç kedinin içini açarak roket hızında artan sokak kedisi nüfusunu kontrol altına almak için ne yapılması gerektiğini göstererek gözlerimi açtı. İki tane daha kirli iş, karnında ateş yanan ve medeni hayatımıza biraz daha acı tatlı lezzet katan insan sayesinde mümkün oldu. Hepsi kafanda oluyor diyor. Sıcağı hissetmiyorsun yani.
5: Sıcaklık hissettiren kimyasal tepki.
3: Doğru, sadece hissiyat.
9: Hayır, vücudum soğuk.
3: Beynin yalan söylüyor.
9: Vücudum evet, çok ama... soğuk. Şey gibi. Yani gerçekten ağlıyorum.
3: Biliyorum ama... Ne yaptın ki? İş senindi.
9: Bilmiyorum.
3: İşe alındın.
5: Zam yapacak mısın, sadece gülecek misin?
3: Hayır, zam olmayacak. Birkaç tane düello paketini hediye olarak vereceğiz.
6: Evet, arkadaşlarıyla oynar
9: bence. Nefret ettiklerimle.
10: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da da var.
15: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
13: Trivago'da o da var.
16: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
17: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
13: Tekrar söylememe gerek var mı?
16: Otel mi? Trivago.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Uyandıralım. Çıtır külahtan nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
2: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
3: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
1: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
1: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Bayramlar bizde hep aynı coşkuyla yaşanır. Her ailenin umudu eksiksiz aynı sofrada buluşmaktır. Çünkü bayram herkes yerine aldığında bayram olur. Bağımlılıklarsa insanı bazen sevdiklerinden, bazen de hayattan uzaklaştırır. Sen olmazsan yerin dolmaz. Bu bayramda sofrada...
4: Eksik olma.
3: Sofralardan sevdiklerimiz eksilmesin. Bayramlar bayram gibi yaşansın diye Yeşilay 106 yıldır çalışıyor. Eğer siz de bağımlılık sorunu yaşıyorsanız 115'i arayarak ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı destek alabilirsiniz.

Kaliforniya kızıl ağaçları dünyanın en uzun ağaçlarıdır. 111 metreye kadar uzayabilirler. Orman her zaman hayatımın bir parçası oldu. O ağaçlarla aramda bir bağ oluştu. Ruhsal bir bağ. Bir ağacın suyu o kadar yükseğe çıkarması mümkün değil. Bu ağaçlarda bunun üstesinden gelebilmek için 3 ekosistem geliştirmiş. Bu ağaçların nasıl büyüdükleri, birbirleriyle nasıl iletişim kurdukları hakkında yeni bilgiler edindikçe. En alttaki dallar ve yapraklar gün ışığını yakalamak için. Bakın bu fotosentez yaprağı. Daha çok hayran oluyorum yaşadığımız bu doğaya. Ağacın ortalarına doğru yapraklar değişiyor. Bu yaprağın iki işlevi var. Yaprağın bir kısmı fotosentez yapıyor, diğer kısmı ise su toplama görevini üstleniyor. Su toplayan kısım havadaki sisten su topluyor. Ve son olarak ağacın en üstünde, işte burada, tek işlevi bu, su toplamak. Tüm işlevi bundan ibaret. Bütün bu anlattıklarımdan sonra bana bu ağaçları neden kestiğimi, onlardan bir şey yaptığımı sorabilirsin. Çünkü buna zorunluyuz. Bu dünyada hayatta olmamızın tek sebebi başka şeylerin ölmüş olması. Her gün böyle. Eğer bir ağacı kesiyorsak o ağaçtan yaptığımız şeyin yapabileceklerimizin en iyisi olmasından emin olduğumuz içindir. Ağacın ruhunu hayatta tutuyoruz. Ağaçlarla iç içeyken onlarla iletişim kuruyorum. Bu benim için bir meditasyon. Onları onurlandırmak için yapabileceğimiz en iyi şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Burası inanılmaz bir yer. Benim adım Eric Hollenbeck. Bu bir kör metal kesimi olacak. Ailemle birlikte Eureka, Kaliforniya'da Blue Ox atölyesini işletiyoruz. Aa, bu inanılmaz. Bununla çalışabiliriz. Unutulmuş hazineleri bulup onlara yeniden hayat veriyoruz.

0: İyi günler Erik.
1: Merhaba Ralph. Elinde bir iş varmış. Nasıl yardımcı olabilirim?
0: Elimde çok eski kilise kapıları var. Mimar Julia tarafından tasarlanmış ve Berkeley'de çok ünlüymüş. Görmek ister misin onları? Belki işine yarar diye düşündüm.
1: Julia Morgan.
0: Evet.
1: Aman tanrım.
0: Evet o.
1: Tamam, ikna oldum bile.
0: Tamam peki. Olur. Bu projeyi ister misin diye sormak istedim. İstiyor musun bu projeyi?
1: Bu muhteşem, evet.
0: Teşekkür ederim Erik.
1: Ne demek, görüşürüz.
0: Çok teşekkür ederim. Hoşça kal.
1: Bu inanılmaz. Julia Morgan çok ünlü.

ünlü bir mimardı. Yüzyılın sonlarındaki ilk Batı yakalı kadın mimardı. Hearst ailesinin şatosundaki ince işler için o çağrılmıştı. Mimarlığa kadınsı bir dokunuş getirmişti. Daha önce eşi benzeri olmayan işler yaptı. Bütün yaptığı işler muhteşemdi. Olağanüstüydü.

0: hoş geldin.
1: İyi günler Viviana.
0: Nasılsın? Seni görmek ne güzel.
1: Ben de seni gördüğüme sevindim. Ben Ralph Rogers. Aziz John Presbyterian Kilisesi için çalışıyorum.
2: Elindekilere bir bakalım. Caesar ve ben onları alabiliriz.
1: Kilisenin köklü bir geçmişi var. Bu kilisenin güzelliğini herkesin görmesi için kilisenin kapılarını restore etmek istiyoruz. Eight de bu iş için biçilmiş kaftan. Bu su götürmez bir gerçektir.
2: Aman tanrım.
3: Güzel bir kapı.
2: Kesinlikle muhteşem. Bu tarz işleri yapmayı çok seviyorum. Geçmişle bağ kurmamı sağlıyor. Ayrıca Julia Morgan gibi tarihi değer olan mimar sayısı çok az. Kare bir kordon yapmış. Bunu daha önce hiç görmedim. Normalde bu kalıp bir detaydır. Ama o bu görünüşü istememiş. Kenarlar yenilendiğinde göze çarpacak. Onun nasıl bir iş yaptığını gerçekten o zaman göreceksin. Anlamaya çalışıyorum. Onun kendine has tarzını çözmeye çalışıyorum. Bu incelik her şeye bedeldir. Ne kadar küçük çizgiler yapmaya çalıştığını görüyor musun? İşi iş üstünde öğrenmek, işi eğlenceli kılan ve beni tatmin eden kısımdır. Kapının birebir kopyasını yapacağız.
1: Tamam.
2: Aynını üreteceğiz.
1: Tamam. Tamam. Kapılar emin eller.
2: Çok teşekkür ederim. Şunu görüyor musun? Evet, burası 5 santimetre. Normal kapılar, hatta büyük kapılar 3 santimetre. Evet, 5 santimetre.
3: Bu problem. Evet, problem var.
2: Problemimiz bu, evet. Bunlar eski kapılar. Zaman ve hava şartları onları olumsuz etkilemiş. Bu yüzden ahşabın değiştirilmesi gerekiyor. Ama çok tuhaf bir kalınlıkları var. 5 santimetre kalınlığında kızıl ağaç piyasada kolay bulunmuyor. Tamam, işte başlıyoruz. Perakende satış yerine gidiyoruz. Bu ahşap için birkaç farklı yere bakmamız gerekebilecek. Bakalım. Umarım ellerinde vardır. Bu iş için parçalarımızı çok dikkatli seçiyoruz. Çünkü burası hala yıkılmamış Julia Morgan binalarından biri. Burada bulamadık. Bu işi Tarih Vakfı için yapıyoruz. O yüzden birebir aynı yapmalıyız. Yakın olması yeterli olmayacaktır. Bir tane bile göremiyorum. Yaptığımız kapıların bir 150 yıl daha dayanabilmesi için yapabileceğimiz en iyi işi en iyi malzemeyle yapmamız gerçekten çok önemli.
0: M-A-N-N. Tamam.
2: Bu odunu bulmak için her yeri aramamız gerekecek. Burada hurda kütükleri kesen değirmenlerden birinde kızıl camdan yapılmış 7,5 santimlik bir su tankının tabanı vardı. Çok şanslıydık. Bu muhtemelen 50 yıllık bir su deposu. Ama bizi çok sevindirdi. Evet, bu çok güzel. Gayet iyi.
3: Evet, o kız.
2: Bak, bunun rengi çok güzel. Her şeyle çok güzel, tamam. Bu biraz şuradan, biraz buradan kestiğimizde yepyeni bir ahşap olacak. Ahşap fazlasıyla yıpranmış. Bu yüzden çok fazla rendelememiz gerekebilir. Taze ahşaba kadar inmemiz gerekiyor. Yani yapacak çok işimiz var.

0: Kolaydı.
1: Kolay mı?
2: Hadi şimdi gidip kapılar için zıvanalar yapalım. Zıvana ve delik insanoğlunun bildiği iki ahşap parçasını birbirine bağlamanın en eski yoludur. İşte bu zıvana açma aleti. Sahip olduğumuz en eski mekanik alet. Kapıları yapmak ve uzun süre dayanmalarını sağlamak oldukça zordur. Evet. Bir kez yapıldıktan sonra sonsuza kadar yalnızca tek tarafta asılı kalırlar. Bu bizim delik makinemiz. Yer çekimi sonsuza kadar diğer tarafta çalışıyor. Yani bu durumda tutkal ikincil bir bağdır. Güvenlik bağı. Birincil bağ zıvananın deliğe ne kadar sıkı oturduğudur. Caesar ve ben gibiyiz. Ben mekanik kısmıyım. Caesar da her şeyi bir arada tutan yapıştırıcı. Kapılar bir alandan diğerine geçişi sağlar. Ve hayatın her alanında metaforlarda kullanılırlar. Bu kapıyı bu kadar sağlam yapan şeylerden biri burada gördüğünüz basamaklı zıvana. Nasıl kademeli olduğuna bir bakın. Bunu birbirine kilitliyor ve sarkmasına izin vermiyor. Vivian, Blue Ox'ın kapalı kapı teorisi üzerine inşa edildiğini söylüyor. Gitmemiz gerektiğini düşündüğümüz yolda ilerlemeye başlıyoruz. O kapı kapanıyor, bir başkası açılıyor ve birdenbire bu tarafa doğru giden bir tavşan yoluna giriyoruz. O kapı kapanıyor, bu tarafa doğru giden bir kunduz yoluna giriyoruz. Kızıl ağaç yükünü Blue Ox'a getiriyor ve orada kendi kendine yavaşça gidiyor, kimse dokunmuyor.
3: Yavaşla, şimdi kasabaya gidiyorum, yavaşla.
2: Tamam, daha fazla insan yok, tekrar hızlı gidebiliriz. Burada küçük şeyler için de heyecanlanmalısın. Bir keresinde Japonya'ya gitmiştik. Bir çardak inşa ettik ve bizi çardağın kurulmasına yardım etmemiz için gönderdiler. Bizi Japonya'da bir tapınağa götürdüler. Tapınaklarını ayakta tutma şekilleri bir döngü biçiminde. Her 10 yılda bir sadece o anda değiştirilmesi gereken şeyleri değiştiriyorlar. Çünkü o zaman yapının ruhu değişmemiş oluyor. Yapının ruhunu muhafaza ediyorlar. Yapının ruhuna saygı duyuyorlar. Şimdi kapıları değiştiriyorum ama aynı menteşeleri, aynı mandalları kullanıyoruz. Onlar bu kilisenin kapıları olmanın enerjisine sahipler. İşte o ruhu canlı tutmalıyız. Bu kapının sabit olan tarafı. Bakın eşikte bir delik var. Kaçunko. Ve şimdi bu kapı açılmıyor. Çünkü sorun şu. Bu vida buradan çıkıyor. Böylece bunu çıkarabiliyoruz ama çıkaramıyoruz. Yani bunu keskiyle çıkaracağız demektir. Aynı kapı mekanizmalarını kullanıyoruz ama sıkışmış durumdalar. Özür dilerim kapı. Zaman ve hava şartlarından etkilenmiş ve şimdi pirinç burç paslanmış durumda. Pirinçteki korozyonu görebiliyor musunuz? Dişlerin tamamen paslanmış olduğunu görebilirsiniz. Bunu düzeltmenin yolu yok. Bunlar çok eşsiz kapı mekanizmalarıdır. Şuradaki korozyona bakar mısınız? Bu menteşe tamamen sıkışmış. Bunları tekrar nereden bulabileceğimizi bilmiyorum. Böylesini hiç görmedim. Bunu demirci dükkanına götürüp hamlaçları ateşleyeceğiz. Bu hassas bir iş olacak. En kolayı olduğunu umduğumla başlayacağım. Öyle umuyorum. Bu çelik ve çelik olduğu için ısıtabilirim. Umarım bu pası kırar ve sonra vidalayabiliriz.

0: İşte beyler. Başardık. Huh. Pirinç Burcu'ya ne olduğunu gördün mü? Üzerindeki izleri görüyor musun? Parçalanmasına ramak kalmış. Evet, birinci işlem başarılı. Şimdi ikincisine bakalım. Menteşeye zarar vermekten korkuyorum. Çünkü %100 pirinç ve ısı uyguladığımızda çok ama çok dikkatli olmamız gerekecek. Gerilim yükseliyor. Bir bölgede bir saniye fazla durursam pirinç erir. Bunun da olmasını elbette istemeyiz. İşte bu anlarda bizden önce gelen tüm ustaların adına dua ediyoruz.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam Net.
2: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de en paralı olun. Çünkü en para tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine en paralılar oldu.

0: silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
4: Buyur Hasan.
5: Hadi oğlum.
3: Anne bir şeye bakıyorum.
5: Olmadı mı Hasan'ım?
3: Oluyor oluyor anne.
6: Seni koydu.
5: Hasan uyku vakti.
3: Daha işim var anne.
5: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
3: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
7: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
8: Bana gelen her senaryoya evet deseydim, bugünkü Mehmet olmazdım. O yüzden her şeyi önce bir filtreden geçirmek lazım.
9: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
10: Bu otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750 tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
12: Yüzden fazlasından.
10: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcakım geldi, yiyelim şöyle.
15: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
14: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
16: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
17: Tehlike çok büyük.
18: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
19: Olamaz mı?
18: 10 dakika içinde.
16: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
20: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
19: Gerçekten dehşet verici.
17: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
16: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
21: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
22: Evet.
23: Aman tanrım.
16: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
17: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
16: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
21: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
22: Evet.
23: Aman tanrım.
16: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Bizden önceki tüm ustalar. Bunu şimdi güzelce yapmalıyız. Uslu ol. Şuna bak, hemen sıkıştı. Lanet olası. Bu pirinci çok uzun zamandır ısıtıyorum. Biliyorum. Her an eriyebilecek kadar kritik bir noktada çalışıyoruz. Tamam, biraz yardıma ihtiyacım olabilir. Üçüncü bir ele ihtiyacım olabilir.
1: Gold geliyor.
0: Sen şuradan tutacaksın.
2: Tamam, tutuyorum. Baskı uygulayayım mı?
0: Bir dakika, henüz değil. Tamam, şimdi biraz ısıtayım. Hafifçe terlediğini görür gibiyim. Az kaldı, evet, evet.
2: Çıkıyor, çıkıyor, evet. Evet, aldım, aldım.
0: Evet. Vah! Sonunda başardık galiba. Teşekkürler ustalar. Doğrusunu söylemek gerekirse biraz sinir bozucuydu.
3: Ne oldu?
0: Şuna bir bak.
3: Vay canına.
0: Hepsini parçalarına ayırdım.
3: Evet, iyi olmuş.
0: En iyisi benim.
3: En iyisi sensin.
0: Kendinden hiç şüphe etmedim, biliyor musun? Evet. Dün Caesar ve ben bunu yaptık. Blue Ox'ta normalde yıl boyunca parçalar halinde yaptığımız 6 ya da 8 büyük projemiz olur. Bu Alameda'da çok çok çok tarihi bir ev için yaptığımız bir oluk. Ve vakıf herhangi bir oluk, metal oluk koyamayacaklarını söyledi. Orijinalini koymak zorundalar. Bize ölçüleri gönderdiler, biz de aynını yaptık. Ama aldığımız şu küçük bombeyi görüyor musunuz? Bıçağımız sonuna kadar işlemedi. Ama bu sorun değil. Önemli bir şey değil. Bir rendeyli düzeltiriz. Sonra bunlar gönderilir. Ne hoş bir ses, değil mi? Bence bu çok hoş bir ses. Çok hoş. Benim için ağaçlardan ve ahşap üzerinde çalışmaktan daha ruhani herhangi bir şey yok. Belki de bu benim için meditasyondur. Belki Hristiyanlık, Budizm, Zen gibi benim dinim ağaçlardır. Bu ağaç meleklerin sesi. Bence çok hoş. Rende talaşlarına daha önce de böyle dendiğini duymuştum. Ahşap melekler. 18 yaşında askere alındım. 322 gün ormanda. Ormanda olmama rağmen ağaçlarımı düşündüm. Kızıl ağaçlarımı. Ben Vietnam'dayken babam öldü. Annem sinir krizi geçirdi. Beni bıraktılar. Veznedar'a gittim. Bana dedi ki, bu senin çıkış paran. $6.13. İşte kapı orada. İyi bir hayatın olsun. Bu para otobüs için yeterli değildi. Auckland'dan eve otostopla dönmek zorunda kaldım. Eureka'ya gelen gezgin bir satıcı beni bıraktı. O da Eureka'ya geliyordu. Çok enteresan bir adamdı. Yol boyunca konuştu. Yol boyunca Dodgers hakkında ne düşünüyorsun dedi. Hiç nehirde istiridye avladın mı? Yani hiç durmadan sordu. Ve bir kez bile savaş hakkında tek bir laf etmedi. Kızıl ağaçlara vardığımızda başımı pencereden dışarı çıkardım. Ağaçlara bakıyordum. Çünkü bütün askerlik boyunca o ağaçları düşünmüştüm. Birden dedi ki, dışarı çıkıp şu ağaçlardan birinin altına oturmak ister misin? Bir dakika.

0: arkadaş.
1: Ben de evet. Bunu gerçekten isterim dedim. O da bana izin verdi. Seni öldürmeyen şey güçlendirir sözünü duymuşsunuzdur sanırım. Bu gerçekten ne anlama gelir? Bu sizi fiziksel olarak daha güçlü yapar anlamına mı gelir? Evet, içinde biraz o da olabilir. Bence bunun anlamı size empati kazandırması. Çünkü artık onların yerine kendinizi koymayı öğrenmişsinizdir. Bugüne kadar o satıcının gerçek bile olmayabileceğini düşündüm. Belki o beni buraya getirmek için gönderilmiş bir melekti. Mükemmel. Bu iş bitti. Ve çok da zaman almadı. Adamım, zıvanaya bak. Hepsini keskiyle yapmışsın. Çok güzel olmuş. Aferin sana Caesar. En önemli konu ne zaman... Tamam, bu yeterince iyi diyeceğini bilmektedir. Ve zanaatkar ne kadar iyi olursa bu sınır o kadar uzar. Çünkü asla mükemmel olamazsınız. Ağaç mükemmeldir. Mükemmele yeniden ulaşamayız.
2: Son paneli koyuyorum Eric.
1: Tamam. Çok iyi. Yani eğer bir ağacı keseceksek işimiz... Ondan ne yaparsak yapalım, tekrar mükemmele en yakın hale getirmek için çalışmaktır. Oraya asla ulaşamayız. O yüzden bunu aklınızdan çıkarın ama yapabildiğimiz kadar iyisini yapmak. Bence yapabileceğimiz en onurlu davranış budur. Mükemmel bir iş çıkardın. Şimdi silikonu temizle.
2: Tamam.
1: Sonra da sandıkları yapıp bunu Berkeley'e gönderelim. Her şeyin bir enerjisi olduğuna inanıyorum. O kapıların bu kilise için kapı olma enerjisine sahip olduğuna inanıyorum. Biz de aynı camı kullanıyoruz. Yani cam yine aynı enerjiye sahip. Aynı menteşeleri kullanıyoruz. Bu yüzden menteşeler aynı enerjiye sahip ve aynı kapı mekanizmalarını, mandalları kullanıyoruz. Yani onlar da aynı enerjiye sahip. Yani fazla zaman geçmeden kapılar bir kilisenin kapısı olma enerjisine sahip olacak.
2: Bu çok güzel bir kapı Eric.
1: Çok güzel kapılar.
2: Evet.
1: İşte her şeye yayılan bu enerji benim tanrı tanımımdır. İyi iş çıkardın değil mi?
2: Evet, evet. İyi.
3: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla Takoma. Geçer, geçer, geçer, geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer, geçer, Türkiye, QNB'ye geçer. Sulla'da geçer. Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz. Geçer, geçer, Türkiye, QNB'ye geçer.
4: Bana gelen her senaryoya evet deseydim, bugünkü Mehmet olmazdım. O yüzden her şeyi önce bir filtreden geçirmek lazım.
5: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
6: Servis geldi, çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
0: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu. Sütaş ayran,
6: Sütaş ayran. Döneri gördüğün an.
7: Bir de Sütaş ayran.
6: Gelsin Sütaş ayran.
8: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna. Sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
9: Pozisyon ekranda. Mehmet maç için mangalın başında. Google Gemini ile oynuyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Harika bir asist. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da da var.
14: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtırım.
12: Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
16: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
12: Tekrar söylememe gerek var mı?
15: Otel mi? Trivago.
17: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
18: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank, kartım hadi.
19: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
20: Evet.
21: Aman tanrım.
22: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
23: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
24: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
25: Güçlü bir propaganda aracıydı.
26: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
22: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

diyeceğim. Henüz resmen tanışmadık.

görüşürüz hafta.

0: Bu programda eğitimli hayatta kalma uzmanları yer almaktadır. İzlediklerinizi kendi başınıza denemeyin. İpin ucuna geldiğinde bir düğüm at ve dayan. Franklin Roosevelt.
1: Lanet olsun. Bir ayıs doğumdan balık çalmış. Savaş o başlattı.
2: Burada olduğum her günü oğlumu daha çok özlüyorum. Bunu düşünmemem gerekiyor.
3: Bir sal yaparım. Kürek çekip açılırım ve balık tutmaya başlarım. Hayır! Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır.
4: İlk kez 10 katılımcı tek başına tarihte hiç kimsenin yapamadığı kadar uzun süre Kuzey Kutbu'nda hayatta kalmak için mücadele edecek. Zorlu 100 gün.
2: Bu en zor mücadele.
3: Kuzey Kutbu'nda 100 gün hiç kolay değil.
4: Dayanabilirlerse şimdiye kadarki en büyük ödülü, yani 1 milyon doları kazanacaklar.
1: Lanet olsun.
5: Ortada 1 milyon dolar varken pes edemezsin. Aman tanrım.
1: Günde 10 bin dolar için ne kadar çalışabilirsin?
3: Donma belirtisine benziyor.
4: Tek başına milyon dolar mücadelesi başlıyor.
1: Barınağımın etrafını tamamen sardılar.

Günaydın. Great Slave Lake ev turlarının bir bölümüne daha hoş geldiniz. Barınağımın içinde kurutulmuş balıklarım ve onun üstünde de akşam yemeğim var. Devam edelim. Çıram, yakacak odunum, uyuduğum yer ve sandalyem var. Evet, yan sehpama gerçekten bayılıyorum. Ayrıca bulduğum boynuzları yangın önlemi olsun diye yukarı koydum. Bu taşları da yukarı koydum çünkü aşağıda bütün kıvılcımlar buraya doğru yükselip beni epey geriyordu. İşte kulübem bu kadar. Ve ben ona aşığım. İyi haber. Yeni yağan kar iyice tuttu. İz sürmek, avlanmak için harika. Son 10 günde her şeyin ne kadar değiştiğine inanamıyorum. Buraya geldiğimden beri önceliğim balıktı. Ama biraz düşününce tarzımı değiştirmeye çalışıyorum. İyi izler buldum. 3-4 tane daha tavşan kapanı kuracağım. Şurada tam ortasından geçen çok iyi bir tavşan yolu var. Hemen bir kapan kuracağım. Bu zamana kadar yiyecek konusunda bu kadar iyi gittiğim için şükrediyorum. Buraya geldiğimde en kötü senaryoyu hiç yiyecek olmadan bulmanın da inanılmaz zor olmasını bekliyordum. Son 5 gün tam da beklediğim gibi geçti. Sanırım vücudumun iyiden kötüye doğru bir dönüşüm geçirdiğini göreceğiz. Yine de tavşan yakalama umudumu yüksek tutuyorum. Sadece bir halka yapmak yetmez. Tavşan alttan geçerken değdiği anda başlangıçta ayarladığından çok daha sıkı kapanmalı. Şimdi bağlayacak sağlam bir yer bulmalıyım. Sonra diğer kapan hattımı kontrol edeceğim. Evet, az önce tavşan tüyü ve kan izine rastladım. Ama tavşan yok. Olamaz. Onu yakalamayı çok istiyordum. Tilki. Ve tilki idrarı. Şu küçük sarı lekeyi görüyor musun? Bu tilki buraya gelmiş. Bölgede daha çok tilki olduğu için alanını işaretliyor. Harika. Yiyecek avlayıp bulurken bir anda yiyeceksiz kalmamak için rekabet etmeye başladım. Tamam, iş ciddileşiyor.

0: 36. gün, saat 8.38.
1: Taş evin içi epey karanlık. Yalıtım için taşları bitişik yapmanın dezavantajı. Hiç ışık yok. Ben dün sadece parçaladım, doğradım, kesip biçtim. Sonra hepsini kampa taşıdım. Öldürdüğün yerle itin arasında mümkün olduğunca mesafe olmalı. Vajana bu etliymiş. Derisini yüzüp testislerini çıkaracağım. Eskiden testislerden kese yaparlardı. Ama işte bu mis öküzü, testis kesesi. Büyükler ve zaten kese şeklindeler. Dikişsiz, işte testis. Evet, istiridye gibi. Kocaman. Evet, çok büyük. Great Slave Lake istiridyesi. Evet, çok iyi. Testicles. Oldukça iri. Testis iyidir. 100 gün ünvanını para ödülü kadar istiyorum. O yüzden bu misk öküzünü boynuzundan tırnağına kadar yiyeceğim. Bu ödüllük bir çorba olacak. Yağlı ve besin dolu. Testisin içindeki her şey iyidir. Eskiden takıldığım Eskimolar, hayvanın yağına her zaman çok değer verirdi. Bilimsel tarafını bilmiyor olabilirim ama gözlerin arkasındaki yağı biliyorum. Eskimolar hep geyiğin burnunu yer. Bu yüzden ben de misk öküzünün burnunun da yeneceğini biliyorum. Mükemmel. Tencere doldu. Şimdi bonfilemize geçelim. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. 100. günde o mandadan pek bir şey kalmayacak. Harika oldu. Son lokma. Aman tanrım, çok güzeldi. Şöyle kendimi bırakıp yayılayım. İyi geldi. Taş evde her şey gerçekten yerine oturuyor. Kesinlikle.
0: 36. gün, saat 11.07.

Tamam dostum, kamerayı al da gidelim. Gitarı yapmak, büyükçe bir yemek kasesi yapmak için bana ilham verdi. Bu sadece bir el işçiliği değil, bir ihtiyaç. Yemeğimi kaseye aktarabilirsem hayatım çok kolaylaşacak. O zaman tencereyi su kaynatmak için kullanabilirim. Böylece aynı anda hem kaynamış suyum hem de yemeğim olur. Evet, bence bu gayet güzel iş görecek. Ah, bu sağlam fiziksel güç istiyor. Kendimi toprakla yaptıklarımla çok uyumlu hissediyorum. Doğru şeyi yaptığımı hissediyorum. Araziyi yağmalayıp durmak veya avlayıp yakalayıp öldürmek gibi bir ihtiyacım yok. Yiyecek stoğumda neredeyse 2 haftalık balık filetosu var. Hayatta kalma modunda bu 1 aylık yiyecek sayılır. Ah Joe, hadi devam et. Ah, evet, tamam, kampa dönelim. Ah. Ah. Ah, bacaklarım çok ağrıyor. Bacaklarım burada çok yıprandı. Evet, yiyorum ama özellikle baldırımda çok kas kaybettiğimi hissedebiliyorum. Bu da beni zorluyor. Bu deneyimin getirdiği fiziksel yorgunluk acayip zor. Hani kolunu kaldıracak hali olmamak derler ya, artık o sözün ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Ve bunu hissedebiliyorum. Ah, bacaklarım, bacaklarım.

0: Saat 16.57.
1: Uygun büyüklükte bir kase istiyorum. Minik, ufacık bir şey istemiyorum. İş yüküne fiziksel olarak dayanmak, üstüne yapmak istediğin diğer eğlenceli projeleri de yapmak ve tüm gün ayakta kalmak. Zor iş. Evet arkadaşlar, olmaya başladı. Kolum kopacak gibi ama oluyor. En zor olanı tamamen kopmak. Ailenden, yeni konuşmaya başlayan küçük çocuğundan bu kadar uzun süre ayrı kalmak. Muhtemelen ne olduğunu anlayamıyordur. Her gün buradaydı, artık yok. Neden? Ama küçük adam dayanıklıdır. Ben de böyle devam etmeliyim. Kendimi doğru ruh halinde tutmalıyım. Ah. Bu gerçekten çok iyi hissettiriyor. Bunu bir süredir istiyordum ve şimdi yapıyorum. İçine birazcık kor koyacağım. Evet, içini yakıp temizleyeceğim. Yarın akşam bu şeyden yemek yiyor olacağım.

0: Saat 22.31.
1: Aşırı paranoyak oldum. Küçük bir ses duyuyorum. Sanki yiyecek stoğumda bir şey var gibi geliyor. Hadi, hadi. Hemen gideyim bir bakayım, kontrol edeyim. Hadi. Ah. Hiçbir şey görünmüyor. Kahretsin. Defol buradan! Defol!

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing.
1: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
3: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20-21 Haziran tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paket et ürünlerinde %15 indirim Migros bazıları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi
4: gelecek. Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
10: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.

0: 69 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: 19-22 Haziran arasında BİM'de Dost tereyağı 469 lira yerine 375 lira. Aknaz tost peyniri 399 lira yerine 299 lira.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
3: Motel harika.
4: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
14: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdim.

0: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
1: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: İşte gidiyor. Defol buradan porsuk. Burası benim yiyecek stoğum. Duydun mu beni? Seni aptal. Yukarıda değildi ama kesinlikle deniyordu. Evet, şimdi tedbir olsun diye birkaç parça et alacağım. Çünkü barınağın içinde fazladan yiyecek yok. Ah tanrım. Altıncı isim devreye girdi. Ah lanet olsun. Balıklardan bazılarını aşağı çekmiş. Demek buraya çıkabiliyor. Aa, olamaz. Alttan çekip çıkarmış. Kahretsin. Bunların hepsi barınağa gidecek. Burada bırakıp yemesine izin vermeyeceğim. Ah. Kahrolasıca. Ne kadarını almış acaba? Ah. Bir... İki, üç, ve birinin bir kısmı. Bunları alamamış, evet. Aşağıdaydı çünkü. Dört, beş. Yaklaşık 10 tane almış. Bu büyüklükte yaklaşık 10 parçayı çoktan yemiş. Kahretsin, bana pek bir şey bırakmadı. Kutupta kışa hoş geldin. Burada herkes senin yemeğini istiyor. Evet, tamam. Belki bununla 4 günü çıkarırım ama stoğum 10 günlüktü. O kadar emek, bu stok alanını ve duvarı yapmak için harcadığım kaloriler... Ama yok, fark etmiyor. İstiyorsa alıyor. Bu da gösteriyor ki aç bir hayvanı öylece durduramıyorsun. Ve gelip alıyorlar. Aa dostum, burada yiyeceği saklamak ne kadar zor. Çok zor.

Bu benim beyin kesem. Beyin burada. Eldivenlerime biraz sürmek istiyorum. Deriyi harika koyulaştırıyor. Azı bile çok işe yarıyor. Lanolin gibi ne kadar yağlı olduğunu hissediyorsun. İyi ki ilgilenmişim. Bu beyin suyu çatlamaları da önler. Şuna bak, yağlandığı belli oluyor. Ben de biraz ellerime sürmek istiyorum. Losyon sürmek gibi, evet. Evet, ellerim çok ağrıyor. Böyle sürdüğümde iyi gelir. Evet, taşevi yaparken ellerimin ne kadar ağrıdığına inanamazsınız. Bu iyi geliyor. Çatlamış bir yüze bile iyi gelir. Rüzgar yüzünü vurup çatlatınca bu beni yiyeceğimizi sanmıyorum. Onu kendim ve deri bakımı için saklayacağım. Burada her şeyin bir kullanım amacı var. Evet, evet. Artık yumuşacık ve esnek. Şimdi gidip Ed Stone'u halletmeye hazır. Eti taş evden uzaklaştırmam gerekiyor. O yüzden bir et ambarı yapacağım. Uçları girintili. Tıpkı bir kütük kulübeye benzer. Öyle sıkı yerleştireceğim ki içeri hiçbir şey giremeyecek. Kurşun geçirmez olacak ve taş evden 90 metre uzağa kadar görmem gereken yerleri düz bir hat halinde temizleyeceğim. Böylece kapımdan bakıp aşağıyı görebileceğim. Kafa fenerimi yaktığımda umarım gözler göreceğim. Gerçi umarım görmem. Ama etrafta bir şey varsa gözlerini görebilirim. Küçük testereler kesip alta yerleştireceğim. Böylece bunların altında sıkışıp bir taban oluşacak. O şekilde alttan içeri girmek acayip zor olacak. Evet.

0: mind.
1: Bu yolculuğa hazırlanırken annem öldü. O yüzden bütün bunların içinde onu biraz olsun anmaya çalışıyorum. Biliyorum Tanrı'nın yanındadır. O kadın çok dindardı. O yüzden muhtemelen bunun birazına da parmağını değdiriyor. Merhaba anne, duyuyor musun? Taş evde et stoğumu yapıyorum. Aklımdasın anne. Evet, fena değil. Aslında bayağı iyi. Evet, bitişik. Küçük bir kare şeklini aldı. Biliyorum, büyütmesi zor bir çocuktum. Umarım yaptığım bazı şeyler seni gururlandırmıştır. Yani yakında görüşürüz anne. Hem arkandayım anne. Beni merak etme. Duvarlar tamam. Çok iyi oldu. Burası kocaman bir derin dondurucu alanı oldu. Şimdi yaklaşık şu boyda 8 tane büyük ağır kütüye ihtiyacım var. İçeriden ve dışarıdan her köşeye çakılacaklar. Sonra da üstten çit telimle bağlayacağım. Buradan hiçbir kütüğü sökemezsin. Asla. Gayet sıkı. Evet, evet. İyice sıkıştırdım. Yarım yamalak yaparsan porsuk hemen içeri atlar ve parti verir. Et ambarını porsuğa ve ayıya dayanıklı yapıyorum. Büyük bir avım var ve akıllı olursam bu işi kazanırım. Bu ete hiçbir şeyin dokunmasına izin veremem. Bunu havaya asmayacağım çünkü zaten işe yaramıyor. Sırf ne kadar et çalındığını görmek için her gün bir akrobat gibi tırmanmak istemiyorum. Bir porsuğu durduramazsın. İsterse bütün ağacın kabuğunu soysun. Burada porsuğun tırmanamayacağı hiçbir şey yok. Evet. Evet, kilitle. Kunduz kemirmiş. Ne bela iş. Lanet olsun.

0: Daha önce bunun hayatımda yaptığım ilk diyet olduğunu söylemiş miydim? Şunu da söyleyeyim. Bu diyeti kesinlikle önermiyorum. Eminim daha iyileri vardır. Ama hızlı sonuç istiyorsanız, belki de aradığınız budur. Burası bereketliyken ayılar vardı, balık vardı, meyveler vardı. İlk ciddi kar yağdı ve şimdi hiçbir şey yok. Ama hayatta kalmalıyım. Devam etmek zorundayım. Kapan hattımı tetiklemiş. Belki şansım yaver gider. Yürürken iyi bir renge yosunu görüyorum. Ve evet diyorum. Bunun iyi mi kötü mü olduğunu bilmiyorum. Yani yiyeceğin için yosun toplamak insana alçak gönüllülük öğretiyor, değil mi? O da ne? Aman tanrım. Aman tanrım.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Heyecanı tadında açık artırma heyecanı Otobit'te. Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmadaki en yüksek teklife satalım. Böyle
2: Otobit'te. Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim. Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
8: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: Japan Dil Egno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: İtalya'da Türk kahvesiyle hasret gideriyorum. Türkiye'de de espressoyla. Anlayacağınız ikisine de aynı mesafedeyim.
8: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nun daha 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: gün. Saat 11.18. 7 kişi kaldı.
4: Tamam. Bugün buraya geldim. Ve bu arkadaşı tuzağa düşürmüşüz. Koca bir tilki. Evet. Belinden yakalanmış. Yaralı değil. Buraya gelip tuzağında günlerce yemek olabilecek bir hayvan görmek insanın içini burkuyor. Pek bir şey yemedim. Ama bazen doğru olanı yapmak zorundasın. O yüzden bu arkadaşı serbest bırakacağız. Tabii ki kendim de zarar görmeden. Hayat sadece bir şeyler kazanmakla ilgili değil. Bazen hayattan elde edebileceğin en büyük kazanımlar sadece doğru olanı yapmak. İşte bu da o. Bu küçük arkadaş iyi, pek bir şeyi yok. O yüzden onu serbest bırakacağız. Tamam, gidip kalan tuzaklarımı kontrol edeceğim.
3: Saat 12.26.
4: Evet, kendime bir tavşan kaptım. Şuna bak. Büyük ihtimalle kalp krizi geçirdi. Aşırı mutluyum, dostum. Bugün bir tilkiyi kapana kıstırdım. Onu bıraktım ve bir de tavşan yakaladım. Pofuduk küçük tavşan. Yine de yemeğim var. Harika bir gün. Hemen buradan çıkarıp gidip balık ağımı kontrol edeceğim. Gerçekten bunun karma olduğuna inanıyorum. Bugün tam bir üçleme yaşadım. Bir balık yakaladım. Oho! Dostum, uzun zamandır bir daha balık yakalamayı beklemiyordum. Evet, beyaz balık. Aynı gün hem sudan hem karadan bir şeyler alabilmek ve karşılığında bir şeyler verebilmek gerçekten çok hoş. Günün avı nasıl ama? Daha mutlu olamam. Çok mutluyum. Çok. Evet. Önceden karmaya inanmıyorsam da artık inanıyorum.
3: 38. gün. Saat 15.11.

Şöyle düşünüyorum. Barınağımın ön köşesi burası. Bu köşeye balıklarımı saklamak ve taze tutmak için küçük bir kutu yapmak istiyorum. Ve bunu yapmak için elimde bir adet kazmam var. Portun ziyaretinden sonra yiyeceği dışarıdaki stokta bırakmam. Belli ki yine alacak. O yüzden küçük bir orman buzdolabı yapacağım. Ve biraz kazacağım. Hedefim yaklaşık 30 santimetre kadar derine inmek. Sonra da içini karla doldurmak. Umarım jeotermal soğutma ve toprağın yalıtımı o sıcaklığı sabitler.

Şurası gayet iyi. Sonra kutunun çökmesini önlemek için kazıklar ve ladin dallarıyla yapının içine biraz yalıtım yapacağım. Tamam. Ağır iş bitti. Yaptığım her şey aşırı yorucu. Elektrolitim eksik gibi ve vücudumun tam ketozise girdiğini gerçekten hissedebiliyorum. Adımlarımda belirgin şekilde enerji düşüklüğü var. Buranın sızdırmaz olmasını sağlamaya çalışıyorum. Ne güzel kokuyor. Evet, işin püf noktası iyice sıkıştırmak. Balıkta don yanığı oluşmasın diye altına birkaç tane bundan koyacağız. Ve sonrasında balıkları yerleştireceğiz. Balıkları üst üste koymak istemiyorum ki aralarında nem hapsolmasın. Evet, şimdi yalıtım için her şeyi ladin dallarıyla sıkıştırıyorum. Ve sonra kapağı üstüne kapatıyorum. Evet, işte oldu. Harika. Harika. Bundan sonra her zaman elimin altında bir miktar donmuş taze balık bulundurmayı dört gözle bekliyorum. Yakında ateş yakacağım ama elimdeki odunlardan hiç memnun değilim. Çok daha fazlasına ihtiyacım var. Evet, biraz keselim. Hayatımda çok ağır işlerde çalıştım. Foseptik tanklarında çalışmak gibi, birkaç gün uykusuz çalışmak gibi. Denizdeyken makineler bozulduğunda sabaha karşı dörde doğru kalkıp onları tamir etmek gibi. Bunların hepsi bana çok çalışmayı ve doğru kafaya girip bitir işte demeyi öğretti. $1,000,000 ödül kesinlikle 100. güne ulaşmak için büyük bir motivasyon. Vücudumu sınırına kadar zorlayacağım. Lanet olsun.

0: Kahretsin. Bacaklarım, bacaklarım. Bacaklarım, beni bırakıyorsunuz. Vücudumdan zaten çok şey istedim. Onu böyle hırpalamaktan nefret ediyorum. Ama gitmek istemiyorum. Berbat. Berbat. Joel, sakın bunu kafana takma. Hadi. Hadi Joel, hadi. Kendine gel artık, hadi. Hadi. Şu an iyi bir pozisyonda değilim ama durumum idare eder.
1: Otuz dokuzuncu gün, saat 8:06.

0: Bu sabah canımın çektiği şeyler kremalı bir fincan kahve. Yanına da bir kruvasan alırdım. Bir kruvasan. Taze. Bu sabah yay elimde kalktım. Dışarıda ne var bilemiyorum. Bugün hala kontrol bende hissini verecek bir şeyi yakaladığım gün olsun. Ne hayat ama. Yemek bana iyi gelecek. Aa, şu geyik izlerine bak. Tam şurada bir iz var. Orada. İşte. Tavşan yakalamaya devam etmeye razıyım. Ama büyük avdan vazgeçmiyorum. Umarım bugün kapanlarımdan bir şey çıkar. Boş. Bunu yapmamın sebebi kocam Dave'i gururlandırmak istemem. Hiçbir şey yok. Ve kendimle de gurur duymak istiyorum. Çünkü Dave'in yeteneklerine hayranım. Kazanırsak su kaçırmayan bir tekne alacağız gibi parayla çok dalga geçiyorduk. Hiçbir şey yok. Mesela kazanırsak Dave Güney Kutbu'na gidecek diyorduk. Yani bilirsin, kazanırsak diye konuştuğumuz bir sürü şey vardı. Hiçbir şey yok. Eğer kazanırsam Dave'in annesine çok şey vereceğim. Çünkü o gerçekten harika bir insan. Dave 10 yaşındayken babasını kaybetti ve annesi tam bir süper kahraman gibiydi. Ona biraz olsun rahatlık sağlayabilmek istiyorum. Yok. Oh, tuzaklarımı kontrol ediyorum. Bugün tavşan yok. Bir geyik var.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Biz buraya iş mi açtık? Hayalimizdi.
4: Aile gibi olduk artık.
3: Biz birlikte çalışıyoruz, birlikte kazanıyoruz.
4: Birine bir şey olsa hepimiz koşuyoruz.
3: Bu otel her birimizin sigortası.
5: Bu otel tüm çalışanlarınızın sigortası. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Adolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
6: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle.
3: Hayalimizdi.
4: Aile gibi olduk artık.
3: Biz birlikte çalışıyoruz, birlikte kazanıyoruz.
4: Birine bir şey olsa hepimiz koşuyoruz.
3: Bu otel her birimizin sigortası.
5: Bu otel tüm çalışanlarınızın sigortası. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Adolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
6: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
7: Böyle. Otobit'te. Bu otel harika.

0: Trivago.
1: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
2: Buyur Hasan.
3: Hadi oğlum.
1: Anne bir şeye bakıyorum.
3: Olmadı mı Hasan'ım?
1: Oluyor oluyor anne.
4: Seni koydu.
3: Hasan uyku vakti.
1: Daha işim var anne.
3: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtırım.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Futbol heyecanı Teknosa'da. Samsung 65 inç 165 ekran 4K Ultra HD Neo QLED TV Tekno Club'a özel 64.999 lira.
7: Teknoloji, 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
8: Sütaş ayran, sütaş ayran.
9: Çiğ köfteyi gördüğün an
10: sütaş ayran.
9: Gelsin sütaş ayran.
8: Geçtikçe iyi hissedeceksin.
11: Anneler günün kutlu olsun. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum.
12: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
13: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarellasıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
14: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
15: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
14: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
16: ...39. gün... ...saat 10.53... ...7 kişi kaldı.
17: Dişi bir geyik var. Burada olduğumu biliyor. Kaçıyor ama... ...aynı zamanda yürüyor. Kıyı boyunca gidiyor. Ben de kayalıklara ulaşmaya çalışıyorum... Ve ona sessizce yaklaşabilir miyim diye umuyorum. Burada herhangi bir yerde olabilir. Henüz iz görmedim. İçeri doğru girmiş gibi görünüyor. İzleri kaybettim. Onu kaybettim. Kahretsin.

0: buralara geldiklerini bilmek iyi haber. Öyle değil mi? O yüzden pes etmemeliyim. Evet, pes etmeyeceğim.
1: Otuz dokuzuncu gün. Saat 14:11.

Bu kadar çok yiyeceğe sahip olma ihtimali insanın, ne bileyim, aklını başından alıyor.

0: Az önce küçük kısa kuyruklu gelincik kafasını şöyle bir uzattı. Tam şuradaydı. İşte burada. Merhaba küçük arkadaş. Ne yaptığını sanıyorsun sen küçük dostum? Yapmam gereken o kadar çok şey var ki. Ama ben kısa kuyruklu gelincikle oynuyorum. Aslında onu korkutup göndermeliyim ki içeri gelmeyi bıraksın. Ama küçük bir arkadaşın olması da güzel. Sorun da bu işte. Yiyeceğimi çalacak hayvanları da seviyorum. O yüzden onları öldürmeye pek hevesli değilim. Kıyamıyorum. Aman tanrım, çok havalı. Geri gelecek misin yoksa bu kadar mıydı?
1: Sıcaklık -8 derece.
0: Tamam, kapan attı, geliyorum. Burası daha da soğuyor. Ve rüzgarlı. Daha kuru, kar daha kuru. Kuzey kutbu kışı geliyoruz. Macera şimdi gerçekten başlıyor, değil mi? Burası çok güzel olduğu için her yere yürüyüp tonla kalori yakıyorum. Bu yüzden harcadığım kaloriyi yiyecek teminine yönlendirmem gerekiyor. Oh! Ah, bir tavşan yakaladım. Zavallı küçük şey donmuş. Ama elimizde tatlı küçük bir tavşan var. Bu beni çok mutlu ediyor. Ah, kalbim gerçekten sevinç ve şükranla dolup taşıyor. Daha dün çok kilo verdiğimden ve yeterince yiyecek bulamadığımdan endişeliydim. Fakat tavşan sayesinde endişelerimden kurtuldum. Ah, bir tavşan daha. Bugün iki tavşan günü. Seni göstermek için fazla büyüksün. Oh. Kar gibi bembeyaz, tatlı, şirin, küçük şey. Tamam, devam edelim. Aman tanrım. Bir tavşan daha. Üç tavşan. Aman tanrım. Bu şaka olmalı. Dört. Ne? Ne? Bu kadar şans hak etmek için ne yaptım acaba? Aman tanrım, şu bolluğa bak. Kampa dört tavşanla dönüyoruz. İnanılmaz. Şuna bak. İnanabiliyor musun? Dört tavşan. Bu tavşanlar benim için çok önemli. Gün boyu enerjiye sahip olmam için bir kaybın gerektiğini bilmek çok güçlü bir duygu. Bu da hayatta olduğuma, yaşadığıma şükretmemi sağlıyor. Bağ kurmak istiyorum. Bu yerle kesinlikle bağ kurmalıyım. Teşekkür ederim Great Slave Lake. Teşekkür ederim Kuzey Kutbu. Beni beslediğin için teşekkür ederim. Bana öğrettiğin için teşekkür ederim. Burası doğal ve vahşi. Ben de onun bir parçası oluyorum.
1: Kırkıncı gün, saat 9:22. 7 kişi kaldı.

Toprağa her şey için teşekkür ediyorum. Tavşanlar, balıklar, barınağım, su, rüzgar, yağmur ve kar gibi bana verdiği her şey için. Bu toprakları gerçekten çok seviyorum. Bana öğrettikleri her şey için aklım hep Hadza'daydı. Toprağa Şavili dilinde teşekkür etme ihtiyacı hissettim.

Dün gece oldukça berbattı, yalan söylemeyeceğim. Bir türlü uyuyamadım. Ve gitgide kötüleşiyorum. Dengemi kaybedince bacaklarım altımdan çöküyor. Zihnim bacağıma kendini at, dengele diyor ama bacağım yapamıyor maalesef. İşin özeti, artık vücuduma güvenmiyorum. Üstelik balıklarımın yarısını porsuk yedikten sonra yiyecek konusunda da tekrar toparlanmaya gidecek enerjim maalesef kalmadı. Şimdi güvenliğimi biraz riske atıyorum. Eşime söz verdim. Anlaşmamız şuydu. Vücudum güvenli olmayacağım bir noktaya gelirse bırakacağım ve ona verdiğim bu sözü tutmak zorundayım. Benim için en önemlisi gitmeyi kendim seçmem. Merhaba, ben Joel. Yarışmadan resmen çekiliyorum. Vücudum beni hayal kırıklığına uğrattı. Elimde değil, sadece hayal kırıklığı. O parayla eve dönmeyi çok isterdim ama bu olmayacak.

0: Zamanı geldi. Zihnim kaya gibi sağlam. Burada aslında kendimi çok canlı hissediyorum. Çok daha uzun dayanabilirdim ama vücudum artık ihtiyacım olanı vermiyor ve ben de eve perişan halde dönmek istemiyorum. Ve zamanının geldiğini düşünüyorum. Artık gitmem lazım. Evet, gitmem lazım. Kutuptan ayrılma konusunda çok çelişkiliyim. Sanki mecbur bırakılmışım gibi hissediyorum. Sanki eşimi biraz hayal kırıklığına uğratmışım gibi geliyor. Bu kadar uzun süre burada olmam için çok fedakarlık yaptı ve ben de onu ödüllendirmek için o parayla eve dönmeyi çok isterdim. Buradan sonra nasıl devam edeceğimden emin değilim ama bir şeyi biliyorum. Böyle deneyimler hayatta neyin önemli olduğunu gerçekten fark ettiriyor. Önemli olan ailem. Bu benim için her zaman öncelik oldu. Hayatımda her şeyin üstünde benim için bu en önemli nokta.
1: Kırkıncı gün, saat 15:43. 6 kişi kaldı.

Bugün Max'e bakma şansım var. Onu göstermeyi seviyorum. Şuna bakın. Her 10 günde bir oğlumun fotoğrafını çıkarıp ona bakıyorum. Ve düşünüyorum. Bunu da kafamın doğru yerde olduğundan emin olmak için yapıyorum. Sevimli çocuklar, tatlı değil mi? Dışarıda olmak için hava hiç uygun değil. Belki Max için bir at yapmaya başlarım. Küçük bir oyuncak at, tahta bir at. Daha önce hiç at yapmadım. Üzerinde çalışacağım bir parçam var. Belki önce çizip sonra kesersem işe yarar. Atlar benim tutkum. Bir gün sahip olmayı çok istiyorum. Ve Max'in de atlarla büyümesini gerçekten umuyorum. Atlar ve hayvanlar ve küçük ufak bir çiftlik. Max için yapmaya çalıştığım şey. Bir gün bu olacak. İşte at. Bir tahta aldım, yakarak iz verdim. Şu kalınlıkta kestim ve ikiye böldüm. 1 milyon dolar kazansaydım, kırsalda bir ev alırdım. Max'in benim büyürken sahip olduğum şeylerle büyüyebileceği bir ev. Hayat yolunu da ne yapmak istiyorsa kendi seçsin. Hayvanlarla mı çalışmak istiyor, şehirde mi çalışmak istiyor? Ne olursa olsun en azından o çocukluğu yaşayabildiğinden emin olmak istiyorum. Ona seveceğini düşündüğüm bir hayat vermeye çalışıyorum. Hadi ateş, şunu yapmayı bırak. Burada olup da oğlunun ilk kez yaşadığı her şeyi kaçırdığını bilmek hiç kolay değil. Bunu asla geri alamayacağım. Geri döndüğümde kendimi yeniden tanıtmam gerekecek. Oraya gideceğim ve annesine bakıp bu kim diyecek. Bunun bütün amacı ona bırakmanın her zaman bir seçenek olmadığını ve zor zamanlarda da dayanıp devam etmek gerektiğini göstermek. Bu bacağı tekrar takınca işte böyle görünecek. Evet, düzeltirim herhalde. Güzel. Bakalım. Az önce barınağımı ateşe verdim. Bu kötü. Bunu hemen düzeltmem gerekecek. Aa, lanet olsun. Aa, hayır. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Hayır, yapma, yapma. Yapma. Aman tanrım. Hayır, hayır, yok, bu olmayacak. Oh. Vay canına. Holy.

0: Kimse seni de alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Emparalı olun. Çünkü Empara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım-satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Emparalar oldu.
1: Empara, Empara, bankanın güzeli.
2: Rolüme bürününce herkes değiştiğimi zannediyor. Dış görünüş değişse de içindeki değişmez. Mehmet ise Mehmet. Mehmet Efendi ise Mehmet Efendi.
3: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Her ev güzel istikballe.
6: Sen oyna, sen oyna. Canım gülüm sen oyna. Sen oyna, sen oyna. Tatlıcığım sen oyna.
7: Patron, gel oğlum buraya.
8: Ya.
9: Hemen döneceğim tatlım.
7: Aferin oğluma. Gel, otur. Hadi, eve gidiyoruz.
9: Patron, dur.
7: Patron, ne yapıyorsun oğlum sen? Patron, dur dedim sana.
10: Patron, çıldırdın mı?
7: Aa, iyice söz dinlemez oldun.
9: Pardon canım, nerede kalmıştık?
11: Sen var ya sen.
3: Red Bull kanatlandırır.
12: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: 19-26 Haziran arasında BİM'de Avşar maden suyu çeşitleri 82 lira yerine 72 lira. Kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.
1: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
2: Sütaş hayran, sütaş hayran.
3: Çiğ köfteyi gördüğün an
4: sütaş hayran,
3: gelsin sütaş hayran.
2: Geçtikçe iyi hissedeceksin.
5: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
6: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
7: Kaptan, biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
8: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
9: Takımlar ana sponsoru Fuzul bizim çocuklara başarılar diler.
10: Maç heyecanı tadında, açık artırma heyecanı Otobit'te. Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmadaki en yüksek teklife satalım.
11: Bir de böyle Otobit'te.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
17: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
18: Bankam Tombank.
19: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Evet.
6: Aman tanrım.
1: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
2: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
10: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
1: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Tek başına kutuptan hikayelere hoş geldiniz. Ben Colby Donaldson. Roland, Mark, Kelly, Joel ve Kyle'ınla birlikteyiz. Onların yaşadıklarını konuşuyoruz. Joel'ın çekilmesine geçmeden önce 40. günü biraz konuşalım. Kış bastırdığına göre çoğunuz yiyecek kaynaklarınızın azalmaya başladığını gördünüz. Joel, acaba kışın bastırması kaynakların değişimi açısından sana göre ne kadar etkiliydi? Seni etkiledi mi? Negatif ya da pozitif olarak tabii.
3: Çok keskin bir şekilde değişti. Sanki bir ışık düğmesi kapandı. Yırtıcıların sayısında ciddi bir artış fark ettim. Şuna bakar mısın? 4-5 parmak sansargillerden. Gözümüz üzerinde olmalı. Ah, bu kadar emeği ve kaloriyi harcıyorum. Sonra da gidip bir porsuk alıyor. Çok yıkıcı bir durum. Tavşanlar çevreyle kamufle oluyor. Bu yüzden görmek ve avlamak çok daha zor. Fakat balıklar hala benim için birinci tercih. Bu yüzden hep avladım. Eski usul balık yumurtası.
7: Mark ve Kelly. Mark'ın karma diye tanımladığı şeye benzer bir şeyi ikiniz de yaşıyorsunuz. Evet Kelly, gelinciğin bir gün daha yaşamasına izin verdin. Mark da kapandaki tilkiyi saldı. Kelly, sence oradayken yaptıklarınla dünyanın bunları sana geri veriyor olması arasında bir bağlantı var mı?
13: Kesinlikle ektiğine, biçtiğine inanıyorum. Bir insanla, hayvanlarla ya da toprakla olsun, içinde bulunduğum her ilişkide denge istiyorum. Ve aldığım kadar vermek istiyorum. Bu yüzden oraya sadece alabildiğim her şeyi almak için gitmedim. O toprakların koruyucusu olmak da istedim.
7: Mark, sence o tilkiyi serbest bıraktıktan sonra, aynı gün içinde balık yakalarken bunun sana bir etkisi oldu mu?
12: Evet, kesinlikle gördüğüm şey Kelly'nin anlattığının aynıydı. Doğru olanı yaparsın ve doğru olan bir şekilde sana geri döner. Bunun apaçık kanatıydı. Güzeldi.
7: Bölümde en sevdiğim kısımlardan biri de evini gezdirdiğin bölümdü. Barınağına ne kadar önem verdiğini ve onunla ne kadar gurur duyduğunu bilince ve talihsiz bir biçimde barınak alev alınca bunun ne kadar büyük bir darbe olduğunu anlayabiliyorsun.
12: Evet, barınak alev alınca iş ciddileşti çünkü onu yapmak için çok zaman, çok emek ve çok enerji harcadım. Çatının yandığını görür görmez harekete geçme zamanıydı.
7: Tabii orada ne kadar uzun kalırsan kal, nihayetinde barınak bir anda bir kibrit kutusuna dönüşebilir. Kullandığınız bütün malzeme durmadan kuruyor. Roland, bu durum en baştan hangi tür barınak yapacağını ve yapının nasıl kuracağını belirlerken bir etken midir senin için?
4: Evet evet, bu bir etken Colby. Ormanda yaşamakla çok ilgili. Kampta nasıl hareket edip çalıştığım, ateşe duyduğum sağlıklı saygıyı yansıtıyor.
7: Konuyu biraz da şu büyük ava çevirelim. Roland, şimdi o Minsk öküzünü öldürdüğüne göre artık kendini daha iyi hissediyor olmalısın değil mi?
4: Hı hı, evet evet, mükemmeldi. Muhtemelen hayatımın en büyük avı.
18: Ama Tanrım! Aman Tanrım!
7: Şu beyinle tabaklama işine gelelim. Şimdi böylesine bir kaynağa sahip olmak sana göre ne kadar önemli?
4: Beyinle yapılabilecek şeyler uzun vadeli hayatta kalmada çok önemli. 100 günde uzun vade demek.
7: Kyle'in büyük av demişken, şimdiye kadar geyikte iki ayrı fırsatı kaçırdın. Bu senin sinirini bozuyor mu? Biraz rahatsız etti mi?
13: Sinirimi bozuyor ama bu da bunun bir parçası. Bu deneyime gelirken büyük av avcısı olmadığımı bilerek geldim. Sadece pratik. Ama büyük av elde etmek için olabildiğince çok fırsat değerlendirmeye ve strateji kullanmaya istekliydim. İlk günden beri geyik çağırıyorum. Yani bu geyiklere rastgele denk gelmiyoruz. Bu karşılaşmalar için çalışıyorum. Ama şu ana kadar zamanlama benim lehime olmadı.
7: Anlıyorum. Kelly, böylesine bir deneyimi düşündüğünde büyük av ihtiyacı konusunda ne düşünüyorsun?
20: Evet, yani herkes gibi ben de büyük av bekliyordum. Çünkü bu kadar yiyeceği depolamak büyük bir güvence sağlar. Büyük bir av hayvanında bitmeyen kaynaklar olur. Büyük avın karma nimeti de var. Büyük bir hayvan yakalarsam o noktada tüm enerjim onu korumaya gider. Yani kesinlikle iki ucu keskin bir bıçak.
7: Joel, bu bölümde şöyle bir şey demiştin. Kuzey Kutbu'nda her şey senin yemeğinin peşindedir. Biraz açar mısın?
3: Kendini biraz yetersiz hissettiğin bir ortamda dışarıda olmak insanı gerçekten alçak gönüllü yapıyor. Burada gördüğüm hayvanlar, bu porsuklar, bu tavşanlar böyle bir ortamda gelişip serpilir. Yiyeceği yukarıda tutan bir yapı kurmak için harcadığım bunca emek onun için sorun bile değil. Ah dostum, yemeği dışarıda saklamak için ne kadar zor bir yer. Aslında onların bölgesindeydim. Ne yaptıklarını çok iyi biliyorlardı. Bense yaparken bir sürü şey öğreniyordum.
7: Çevrede bir porsuk olduğunu yiyeceği stoklamadan önce biliyordun. Hatta onun için bir tuzak bile kurmuştun. İşte tam olarak bunları yaptın diyelim ve daha önce hiç görülmemiş görüntüleri hep birlikte izleyelim.
3: Bugün mandanın cesedi üzerinde yiyecek yiyen bir porsuk korkuttum. Bunu kameraya çekemedim ama bu taze bir av ve barınağımdan çok da uzak bir yerde değildi. Ve bunu avantajıma çevirmeyi umuyorum. Çünkü porsuğu et için avlayabilirim. Bence geri gelecek ve şu kaburga kemiklerinin içindeki iliği almaya çalışacak. Ben de bütün bu kemikleri alıp bir yığın yapacağım. Sonra bugün bulduğum iki teneke kutuyu kullanacağım ve içine birkaç çakıl taşı koyacağım ve bunu leşin üstüne yerleştireceğim. Umarım bu beni uyarır da dışarı çıkıp bir atış yapabilirim. Geri geleceğini düşünüyorum gerçekten.
7: Peki Joel, porsuk düzeneğini hiç tetikledi mi?
3: Hayır, hayır, hiç tetiklemedi. Bölgeden korkup kaçtığını ve geri gelmeyeceğini düşündüm. Fakat dostum, ne kadar yanılmışım biliyor musun?
7: Roland, yiyecek stoğu ile ilgili bambaşka bir yaklaşımdaydın. Et ambarı için tasarım fikrini nereden buldun?
4: Bu tamamen kendi kafamdan tasarladığım bir şey olması gerekiyordu. Düz bir kiler olamazdı ve sımsıkı olmalıydı. Platform işi de biliyordum. Bana sorun çıkartacaktı.
3: Şunu söylemeliyim ki, Bu, Roland'ın kuzey ormanlarındaki tecrübesini ve benim porsuk konusunda tecrübesizliğimi gösteriyor. Hayvanı açıkçası hafife aldım ve evet başarısız oldu. Ama kesinlikle bu işten dersimi çıkarttım diyebilirim.
7: Böylesine bir noktada herkes ailesini düşünmeye başlıyor. Eve dönüş acaba sizin için ne kadar etkili bir duygu? Mark, senden başlayalım.
12: Hayatta kalma söz konusu olunca yiyecek, su, barınak, ateş istersin. Özellikle başlarda. Aileyi pek umursamazsın. Kafamdaki düşünce çalış, çalış, çalış, çalış. Kafamın içindeki tek şey. Ama orada kaldıkça sahip olduğun ilişkileri, konuşmayı ve benzeri şeyleri daha çok özlüyorsun.
3: İzleyiciler eğer böyle bir şeyi hiç yapmadılarsa bunu fark etmezler. Orada bir gün hayatında yaşadığın en uzun gün gibi geliyor. Ama bu sana hayatında senin için önemli olan şeyler üzerinde düşünmek için de bolca zaman veriyor.
7: Peki bunun devamı olarak sana şunu sormak istiyorum Joel. $1 milyon gerçekten büyük para. Ama böylesine bir deneyimin bir noktasında ilk geldiğinde olduğu kadar önemli olmamaya mı başlıyor para sence?
3: Evet. Orada çok düşündüm ve aslında ne kadar iyi durumda olduğumu fark ettim. Sağlığım var. Beni seven bir ailem var. Para sadece üstüne kaymak olurdu ama biliyordum ki her halükarda eve döndüğümde şükretmem gerekiyor. Çünkü her açıdan zenginim.
7: Joel, 40 gün orada kaldıktan sonra geri dönme ve uyum sağlama sürecini anlatır mısın?
3: O süreç kesinlikle berbat. Oradayken tamamen farklı bir bilinç düzeyine geçiyorsun. Daha önce hiç hissetmediğin bir şekilde canlı hissediyorsun. Sonra tekrar bu ortama konulduğunda aşırı uyarılmış hissediyorsun. Tek isteğin orada yaşadığın o duyguyu sıkı sıkıya tutmak oluyor. Modern dünyadaki her şey de onu yavaş yavaş senden geri çekmeye çalışıyor. Ben bununla her gün uğraşıyorum, bilirsin. Muhtemelen uzun süre daha uğraşacağım. Sürekli bir savaş yani.
7: Yaşadıklarına dönüp baktığında bazı pişmanlıklar yaşıyor musun?
3: Keşke sadece uzanıp bekleseydim ve belki 10 gün daha dayanabilseydim.
7: Kylan, programı izlerken Joel'ın çekildiğini görünce ne düşündün?
0: Onun için üzüldüm çünkü hepimizin başına gelebilirdi. Oradaydın, yapıyordun ve en doğru kararı verdin. Kendinle gerçekten gurur duymalısın.
3: Teşekkürler Kay. Bu çok şey ifade ediyor.
7: Evet, tek başına kutuptan hikayelerin sonuna geldik. Roland'a, Mark'a, Kelly'e, Joel'a ve Kylie'ne teşekkür etmek istiyorum. Her bölümden sonra sezon boyunca yarışmacılarla konuşmaya devam ediyoruz. O yüzden bizi izlemeye devam edin. O zamana kadar söz verdiğimiz gibi tek başına kutuptan hikayelerin gelecek haftaki bölümlerinden bir ön izleme.
0: Şu kirpinin izini sürmek istiyorum ama bir kurt var. Yiyecek konusunda çok rekabet var.
18: Bir tilki. Benden korkmuyor. Defol! Defol!
0: Geyik izleri. Vaşak. Evet. Storm'u bulmuş.
12: Az önce bir kurt mu duydum?

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Maç heyecanı tadında, açık arttırma heyecanı Otobit'te. Otobit.com'a girin.

0: silver moon, got me glowing, every drop, got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
2: 19-26 Haziran arasında BİM'de Avşar maden suyu çeşitleri 82 lira yerine 72 lira. Kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.
3: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
4: Koşarken topuğunda sürtünme oluşuyorsa öncesinde Compeed sürtünme önleyici setini dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen koş, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
5: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
6: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası

0: Canım, ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
1: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
2: Seviyorsak sebebi çok, sütarsız mekkebisi yok.
3: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
4: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
5: Sütaş ayran, sütaş ayran.
6: Döneri gördüğün an bir de sütaş ayran.
7: Gelsin sütaş ayran.
8: Servis geldi, çamaşır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
10: Hesap kırdık.
9: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
11: Rolüme bürününce herkes değiştiğimi zannediyor. Dış görünüş değişse de içindeki değişmez. Mehmet ise Mehmet. Mehmet Efendi ise Mehmet Efendi.
12: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla. Kahvemiz kuru kahveci Mehmet Efendi.
13: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
14: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
15: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul bizim çocuklara başarılar diler.
16: Geceliği 4200 lira.
17: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
18: Trivago.
19: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
18: Trivago'da o da var.
20: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
21: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan, en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
22: Otizmin tek çaresi eğitim. Onun da en iyi yolu erken tanı. Ama yetmez, imkan tanı. Uzman öğretmenler ve etkili bir eğitim programıyla. Alan tanı, sosyal hayatta iletişim kurmasına. Zaman tanı, öğrendiklerini uygulamasına. En önemlisi de şans tanı, bağışlarınla güneş gibi tekrar doğmasına.
23: Korkarsan adım almaktan ya da tut ki derinlere dalmaktan. Sen korkma, yeniden doğar güneş.
22: Siz de Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla otizmli çocuklara eğitim fırsatı tanıyın.

0: Türkiye, 783.562 kilometre karelik yüz ölçümü ve konumu itibariyle Avrupa ile Asya kıtaları arasında en stratejik transit geçiş noktalarından biridir. Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan Türkiye'nin kara, hava, deniz ve demir yolu olmak üzere toplam 211 sınır kapısı bulunmaktadır. Ve bu noktaların her biri gümrük muhafaza ekipleri tarafından 7 gün 24 saat denetlenmektedir. Gümrük muhafaza çalışanları, ülkeye giren kargoları ve yolcuları ayrı ayrı takip etmekte ve kaçakçılığın önüne geçmek için canla ve başla çalışmaktadır. İstanbul'a hava yoluyla günde ortalama 2200 uçak iniş ve kalkış yapmakta, şehir bu ortalamayla Avrupa'nın en yoğun hava trafiğine sahip şehirleri arasında üst sıralarda yer almaktadır. Ülkeye giriş yapmak isteyen yolcular, gümrük muhafaza ekipleri tarafından detaylıca incelenmektedir. İzleyecekleriniz, kara, hava, deniz ve demir yolu sınır kapılarında korkusuzca görev yapan gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir. Irak'tan gelen yolcunun sırt çantasından kıyafet yerine sigara çıkıyor.
1: Sigara çok fazla.
0: Yolcunun valizinden tarihi esere benzeyen bir eşya çıkıyor.
2: Bayağı ağır bir şey görünüyor, simsiyah.
0: Gümrük muhafaza memurları ülkeye gelen transit bir konteynerden şüpheleniyor.
3: Bazısı vakumlanmış abi, iyi vakumlanmış.
4: Bak bu çok sıkı.
0: Bakü'den gelen yolcunun valizinden çok sayıda ipek eşarp çıkıyor.
5: Neden getirmiştiniz bunları?
6: Ödülük oldu.
0: Etiyopya'dan gelen yolcu taşıdığı etlerden tiksiniyor.
7: Ne var bunun içinde? Bu yasak.
0: Moda düşkünü yolcunun valizinden çok sayıda kıyafet çıkıyor.
2: Az önce dışarı çıktı geldi. Muhtemelen bunları almaya gitti diye düşünüyorum.
0: Yolcunun valizlerinden çeltik tarlası çıkıyor.
8: Niye bu kadar fazla getirdiniz?
0: İngiltere'ye giden dorse içinde narkotik madde olabileceğinden şüpheleniliyor.
9: X-ray operatörü arkadaşımızın şüpheli gördüğü noktalara baktık.
10: Şurada bir iki tane farklılık var koller arasında.
0: Özbekistan'dan gelen ailenin bütün valizleri açılınca ortaya şok edici bir görüntü çıkıyor.
8: Bunlar yasak hanımefendi. Şu anda bu iş ticariye girdi. Yani.

0: Irak'tan gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Yolcular gümrük kontrolünden geçerken bir erkek yolcunun beraberinde hiç kişisel eşya getirmediği tespit ediliyor. Ve yolcu gümrük arama noktasına davet edilerek çantasını açması isteniyor.
1: Açalım beyefendi çantayı. Nereden geliyorsunuz?
2: Irak'tan.
1: Irak.
0: Yolcunun beraberinde getirdiği ilk sırt çantası açıldığında yolcunun çok sayıda çay ve muafiyet sınırlarının çok üzerinde sigara getirdiği anlaşılıyor. Sırt çantasının ağzına kadar sigarayla dolu olduğunu tespit eden memur, bütün sigaraları saymak için çantadan çıkartıyor.
1: Sigara çok fazla.
2: 15 ton.
1: Normalde muafiyetin 3 karton. Ama burada...
2: Bilmiyorum.
1: Bilmiyor musun? Diğer çantayı alayım.
0: Ülkeye giriş yapan yolculara 3 karton sigara getirme muafiyeti tanınırken, bu yolcunun sırt çantasından 15 karton sigara çıkıyor.
1: Daha da nargile tütünü var.
2: Nargile 10 da almıştım.
0: Ve bu çantanın içinden de muafiyet sınırlarının üzerinde nargile tütünü çıkıyor.
1: Nargile tütünü de çok fazla yakmış.
2: Babanın babam almıştı bunu.
0: Memur elini çantanın derinliklerine attığı anda da yine çay bulmaya başlıyor.
1: Bir pasaport alayım senden. Çayın da çok fazla. Bir kilo hakkım var. Çayı da çok fazla getirmiş.
0: Yapılan arama sonucunda yolcunun 15 karton sigara, 2 kilogram nargile tütünü ve her biri 250 gramdan oluşan ve toplamda 6 kilograma ulaşan çay getirdiği belirleniyor. Memur yolcuya tüm ürünlerine el konulacağını söyledikten sonra yolcu her bir ürünü başka bir ülkeden aldığını ifade ederek kendisine yardım edilmesini istiyor.
1: Bunlar fazla. Orada alıp almaman hani bunu başka ülkeden aldın onu bunu buradan aldı bunu fark ettirmiyor. Ya onlar sana ne kadar olduğunu, muafiyetin ne olduğunu söylemezler. Sana satarlar. Senin kendi muafiyetini kendi bilmen lazım.
0: Yolcu muafiyet sınırlarını acı bir şekilde öğrenirken ve maddi olarak zarara girerken çantasından çıkan tüm ürünler tutanak altına alınıyor ve yolcuya yasal işlem yapılıyor. Yolcu 5607 sayılı kaçakçılık kanununa muhalefetten savcılık makamına sevk ediliyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki yoğunluk artıyor ve yeşil hattı kullanan yolcuların kontrolleri hız kesmeden devam ediyor. İtalya'dan gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. X-ray kontrolü sırasında İtalya'dan gelen yolcunun valizinde şüpheli metal yoğunluğu tespit ediliyor. Ve yolcudan valizlerini açması isteniyor.
3: Nereden geliyorsunuz beyefendi?
4: Hong Kong.
3: Where did you come from here?
4: I came from Italy.
0: Yolcu İtalya'dan geldiğini beyan ederken, gümrük muhafaza memuru yolcunun çantasının derinliklerinden şüpheli bir paket çıkartıyor ve paketi açıyor. Paketten metal bir figür çıkarken memur çantadaki aramayı derinleştiriyor.
3: Tam ortada mıydı? Tam ortada mı? Görüntüyü açabilir misin? Bir bakayım.
5: Şu kenar ceplerini kurabilir misin sen?
3: Ortada dedi de. Şu figür var metal olarak.
5: Bu da büyük ihtimal zaten. Türkçe?
3: Yok.
5: Sorry?
3: Yok.
0: Arama noktasına gelen bir diğer memur, çantadan çıkan metal figürü inceleyerek eşyanın altın ya da gümüş olmadığını belirliyor.
3: Sana zahmet görüntüyü açabilir misin? Bunun yan cepleri var mı? şu olabilir mi?
6: You were looking for her.
3: Şey figür. Biblo.
7: Bayağı ağır şey görünüyor. Simsiyah.
3: Ha, sorayım. Ama bronza benziyor. Buymuş.
0: Ve operatör tespit ettiği eşyanın bulunan figür olduğunu doğruluyor.
1: What's the mate?
3: Metal.
6: Yes, action figure. I bought in Venice.
0: Yolcu metal eşyayı Venedik'ten aldığını beyan ederken eşyanın değerli bir madenden yapılmadığını da söylüyor ve memurlar yolcunun ülkeye girmesine izin veriyor. Yolcu ülkeye giriş yaparken Ambarlı Limanı'na gidiyoruz. Gürcistan'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne giden transit konteyner X-ray taraması sırasında şüpheli bulunuyor ve gümrük muhafaza memurları konteynerin mührünün kırılmasına karar veriyor.
1: Evet, açalım bunu. Evet, açalım.
8: Amerika Birleşik Devletleri'ne.
0: Beyannamesinde pirinç olduğu yazan konteyner açıldığında içinde çok sayıda koli bulunduğu ve yükün bir kısmının taşıma sırasında dağılmış olduğu tespit ediliyor.
8: Şunlar bir.
1: Bir, iki, üç, burası.
0: X-ray operatörünün şüpheli yoğunluk olarak işaret ettiği bölgeye hızlıca ulaşan gümrük muhafaza memuru bu bölgedeki kolileri tek tek kontrol ediyor. Konteynerin en arka kısmındaki birkaç koliyi açan memurlar, her bir kolinin içinde pirinç torbalarının olduğunu tespit ediyor.
1: Şimdi arkadakilere de baktım biraz üsttekilerden. Üsttekiler ilk önce alsınlar, onlara bakarız. Verdiği görüntüyle...
8: Uyan bir şey...
1: Şu an uyan bir şey çıkmıyor. Normalde hemen buralarda olması gerekiyor.
0: İlk olarak fiziki aramayı tamamlayan memurlar, sağlıklı bir arama yapabilmek için konteynerin boşaltılmasına karar veriyor ve durumu yer operasyon ekiplerine aktarıyor.
1: Alttan iki sıra kalacak şekilde. Şu iki sıra. Şöyle bir gidelim bakalım. Biz ilk önce aç verilen noktadaki eşyalarımıza hızlıca bakalım. Tamam. Aynen.
8: Sonuç olarak hepsi çıkacak yani, köpek de aranacak.
0: Yer operasyon ekipleri konteyneri boşaltırken gümrük muhafaza memurları aramaya narkotik köpeğin eşlik etmesine karar veriyor ve narkotik köpek eğitmenini göreve çağırıyor. Konteynerin boşaltılmasını yakından takip eden memurlar şüpheli yoğunluğun olduğu bölgeye gelince yer operasyon ekiplerini durduruyor ve aramayı derinleştiriyor.
8: Oradan bakalım şey.
1: Şimdi oradan bakıp üstüne atalım.
0: Yer operasyon ekipleri konteyneri boşaltmaya devam ederken gümrük muhafaza memurları da konteynerden çıkan kolileri aramaya başlıyor.
1: Diyelim şu açtıklarımızı.
8: Zaten dokundum, kılıyor.
1: Tamam, şunları hemen o
8: suyu açarken yırtılıyor zaten.
1: Açtılarken dedin.
8: Çok dandik.
1: Şunları dışarı alalım, yırtık olanları ki.
0: Memurlar şu ana kadar şüpheli bir eşyaya rastlamadı. Ama henüz konteyner boşaltılmış değil.
1: Öyle demeyin ya.
8: Dokunmaya gelmiyor ya.
1: Tam başkan, en alttakilere direkt şey yapmaya gerek yok. Yok. En altı vursun. Vursun. Ne demek istediğimi anladın, işte alsın.
9: Sen sadece bir tane paleti al üsttekileri.
0: Yeniden havalimanındayız. Bakü'den gelen uçak havalimanına iniş yapıyor. Yolcular gümrük kontrol noktasındaki X-ray cihazından geçerken bir yolcunun çok sayıda tekstil ürünü getirdiği belirleniyor ve yolcudan arama noktasına geçerek valizlerini açması isteniyor.
10: Tekstil numunesi bunlar.
0: Yolcu elinde taşıdığı poşetlerdeki eşarp benzeri ürünleri hediye olarak getirdiğini beyan ediyor.
11: Neden getirmiştiniz bunları?
6: Hediyelik aldım.
11: Hediyelik. Herhangi bir fatura veya başka bir şey var mı buna dair? Ücretine dair.
6: Fatura olabilir mi?
11: Fatura yok. Bu da mı aynısı?
0: Yolcunun arama sırasında gerginleştiğini fark eden memurlar sorguyu derinleştirmeye karar veriyor.
11: Bunlar oje mi?
6: Tırnak takalı.
10: Şimdi bunun içeriği nedir?
11: İçinde ne vardı? İçi dolu mu?
6: Hayır.
11: Açalım bakalım.
0: Valiz içinden çıkan valizin de açılmasıyla ortaya kozmetik ürünler çıkıyor.
10: Kozmetik ürünler.
11: Tabii. Bunlar neden bu kadar çok?
6: Ben gelin bunu. Bu kadar adlarım da.
11: Nerede?
6: Türkiye'de.
11: Türkiye'de evet.
10: Şallar ipek mi bunlar?
0: Memur, valizden çıkan eşarp ve şalların ipek olup olmadığını değerlendirmek üzere arama noktasına gümrük muayene memurunu çağırıyor.
11: İpek olmadığını söyledi bize. Fatura da göstermedi
10: evet.
11: Kendisi. İnternetten araştıralım ne kadarmış fiyatı.
0: Gümrük muayene memuru yaptığı inceleme sonunda eşyaların ipek olduğunu tespit ediyor.
10: Efendim, isminizi, soy isminizi yazalım. Tamam. Bir de imza atalım üstüne. Biletlerini alabilirsin.
0: El koyma tutanağı hazırlandıktan sonra yolcu tutanağa imza atıyor ve ifadesi alınmak üzere gümrük muhafaza amirliğine götürülüyor. Sayıca çok fazla ve değer olarak çok yüksek olan eşyaları ülkeye sokmaya çalışırken yakalanan yolcu hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında yasal işlem yapılıyor ve tüm eşyasına el konuluyor. Yolcu hakkında yasal işlemler başlatılırken Ambarlı Limanı'na geri dönüyoruz.
12: Bugün diyorum köpekle arayalım mı?
8: Önce bir köpekle arayalım abi.
12: Evet sonra fiziki bakarız. Tamam o zaman sen Lara'yı al gel.
0: Tüm eşya arama sahasına dağıtıldıktan sonra narkotik köpek eğitmeni eşyayı tespit ediyor ve Lara'yı arama sahasına alıyor.
8: Gel kızım.
0: Narkotik maddelerin tespitinde defalarca başarılı operasyonlara katılmış olan Lara hızlıca arama bölgesine geliyor ve eğitmeninin talimatıyla narkotik madde avına başlıyor.
13: Bak.
8: Ha, neredeymiş?
13: Of senin sonuçum. Bu ne bak kızım çık ara.
0: Aralarında boşluk kalacak şekilde yerleştirilmiş paletler Lara'nın rahat arama yapabilmesi için kolaylık sağlarken Lara görevine heyecanla devam ediyor.
13: Koy çık ara. Buraya bak kızım.
0: Ve Lara orta sıradaki bir palete adeta kilitleniyor. Lara'nın verdiği bu tepki kuşkulu. Memurlar birazdan Lara'nın uzun vakit geçirdiği bu paleti dağıtacak ve içinde narkotik madde arayacak.
8: Ohohoho.
13: Çık.
0: Lara arama sahasında paletleri aradıktan sonra eğitmeni Lara'yı konteynerin içine yönlendiriyor.
13: Gel buraya koş. Hey ya. Ara. Bak.
0: Konteyneri ve içinde kalan kolileri koklayan Lara burada şüpheli bir şeye rastlamıyor. Acaba biraz önce yoğunlaştığı palet içinde narkotik madde var mı?
8: Araban bitti abi.
13: Tamam.
0: Narkotik köpek Lara dinlenmek için kulübesine giderken memurlar Lara'nın yoğunlaştığı bölgedeki kolileri açmaya başlıyor. Kolileri fiziki olarak kontrol eden ve içlerindeki pirinç torbalarını yırtan memurlar torbaların içinde başka bir eşya olup olmadığını dikkatlice kontrol ediyor. Aramalar devam ederken Pendik Limanı'na gidiyoruz. İspanya'ya gidecek olan tır, gümrük sahasına giriş yapıyor. Tır, gemiye yüklenmeden önce X-ray taramasına alınıyor ve gönderici firmanın belgeleri kontrol ediliyor. Yapılan incelemede gönderici firmanın yurt dışına ilk kez eşya gönderdiği tespit ediliyor ve Dorsen'in fiziki olarak aranmasına karar veriliyor.
14: Firmanın temsilcisi burada mı?
15: Siz misiniz? Evet.
0: Gümrük firması yetkilisi arama sahasına çağrılıyor ve Dorsen'in mührü kontrol ediliyor. Ardından da mühür kırılıyor ve Dorsen'in kapakları açılıyor.
16: Mührü gözetim memuruna verelim beyefendi. Bir alayım evrakta beyan neymiş? 27 kap kontra plak.
0: Beyannamesinde 27 palet kontra plak ahşap malzeme yazan yük yerinde incelenecek ve X-ray taraması sonuçları yeniden gözden geçirilecek.
16: Evet, şüpheli yoğunluğun olduğu yerlerde eşyanın içine doğru oyuklar var.
14: Bu şekilde kontrol sağlayamayız.
16: Sağlıklı bir şekilde olmaz değil mi?
14: Olmaz.
16: Onu aşağı bir indirelim eşyaları. Daha sağlıklı bir kontrol yapalım.
14: İndirelim.
0: Memurlar aramanın sağlıklı yapılabilmesi için yer operasyon ekiplerinden yardım alıyor ve tüm ahşap malzemeler arama sahasına boşaltılıyor. ...27 palet ahşap kontraplak arama sahasına taşındıktan sonra narkotik köpek ve eğitmeni göreve çağrılıyor.
14: Hazır kardeşim.
8: Yani evrak alındı.
14: Alındı.
8: Bir köpeği arama esnasında...

0: olsun dikkatini kaybetmiyor ve bir paletten şüpheleniyor.
1: Bunu dağıtalım.
2: Dağıtalım abi.
1: Köpek yoğunlaşıyor buraya.
2: Aldım onu.
1: Bir de bu.
2: Bu da tamam.
1: 1 ve 3.
2: 1 ve 3'ü aldık. Bunları parçalamaya başlıyoruz biz.
0: Ambarlı Limanı'na gidiyoruz. Hem Lara'nın hem de X-Ray operatörünün şüpheli bulduğu kısımdaki tüm torbaları kontrol eden memurlar şüpheli bir şeye rastlamıyor.
3: Firma olarak böyle bir firma var yani, sitesi falan normal. Diğer paletlerden de açalım hemen hızlıca birkaç tane. Şöyle son dojdama usulü.
0: Ve memurlar aramayı tamamlamadan önce rastgele seçtikleri birkaç koliyi de incelemeye karar veriyor. Ve memurlar şüpheli yoğunluğun sebebinin bazı torbaların vakumlu oluşundan kaynaklandığını belirliyor.
4: Bazısı vakumlanmış abi, iyi vakumlanmış. Çok sıkı.
3: Aha. Onlara
4: bazısı
3: bakalım.
4: Bazısı böyle bol, hani yok. Görüntü farklılığı belki.
3: Ha belki de.
4: Bak bu çok sıkı.
3: Daha sıkı evet.
4: Vakumlu.
5: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Biliyorsunuz, Enpara olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.
1: Enpara, Enpara. Bankanın güzeli.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Başka?
1: Bazısı böyle bariz iyi vakumlu.
2: Hı hı.
0: Bunlar diyorsun.
1: Bak bu daha salaş mesela. Bunlar daha salaş.
0: Evet.
1: O vakum olunca daha yoğun bir görüntü vermiş olabilir.
0: Anladım.
1: Ekstremen fark etmiş.
0: Olabilir. Tamam. Yani ben diyorum ki aramayı burada bitirebiliriz ama.
1: Yani herhangi bir olumsuzluk görünmüyor.
0: Değil mi? Yani aynen. yeterince fiziki aramamızı yaptık, köpekli aramamızı yaptık. Olumsuz bir duruma rastlanılmadı.
1: Evet.
0: Yani aramamızı burada bitirebiliriz.
1: Tamam. Eline sağlık abi.
0: Senin de eline sağlık. Şimdi bu açtığımız paketler var. Onları da muhakkak bantlatalım. Bunlar gıda sonuçta. Eski haline getirelim ambalajlarını. Konteynerimiz Gürcistan'dan transit olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Yapılan risk analizi çerçevesinde pirinç muhteviyatı eşyamız X-ray'e sevk edildi konteyner. Şüpheli yoğunluk tespit edilen noktalardaki eşyaları ayrı bir yere koyduktan sonra diğer bütün konteyner içerisindeki eşyamızı köpekle, narkotik direktör köpeğimizle aramaya karar verdik. Köpekle aramamız bittikten sonra fiziki olarak da aramamızı yaptık. Neticesinde herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmadı ve arama işlemimize son verdik.
3: Pendik Limanı'na geri dönüyoruz. Janti'nin şüphelendiği paletler arama sahasına dağıtılıyor ve plakaların arasında yasaklı bir eşya olup olmadığı inceleniyor.
4: Bundan başlayalım. Çok da ince değilmiş kontraplaklar. Bir sondajlama matkap da atalım evet, abi.
3: Ahşapların üzerine veya içine yasaklı madde emdirilmiş olabileceğinden şüphelenen ekipler plakaları matkap yardımıyla deliyor ve çıkan ahşap tozunun orijinalliğini kontrol ediyor.

0: diyor.
1: Bir tane daha delelim.
2: Tamam, göründü zaten.
1: Göründü. Yok, bayağı içeri girdik.
2: Tek ihtimal bunun için değil, bunu deldik zaten.
1: Aynen öyle, zula yapılacak bir yeri
2: yok. Bir de senin için alayım.
1: Tamamdır, orası sende.
3: Ahşap plakaların üzerinde şüpheli bir şeye rastlamayan ekipler son olarak Dorsey'nin Janti tarafından aranmasına karar veriyor. Ve Janti yeniden göreve çağrılıyor.
2: Çık! Aferin. Aferin oğluma be.
3: Janti, Dorsey'i dört bir taraftan inceliyor ve Dorsey altındaki hiçbir doğal boşluğu es geçmiyor.
2: Bravo oğluma.
3: Ve arama sonlandırılıyor.
2: Arama tamam.
1: Tamam, eline sağlık abi. Tamamdır aramamız. Bir olumsuzluğumuz yok. Eşyayı güzelce kapatalım, yükleyelim. Tamam. Gözetim memurumuz mühürlesin. Sonra işlemlerine devam ederiz.
3: Ahşap plakalar Dorsey'e geri yüklenirken İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Etiyopya'dan gelen yolcular ülkeye girmek için gümrük kontrol noktasına geliyor. Valizler X-ray taramasından geçerken bir yolcunun valizinde hayvansal ürünler taşıdığından şüphe duyuluyor. Valizde dondurulmuş et ürünü olduğunu saptayan memurlar, yolcudan valizlerini arama masasına getirmesini istiyor.
4: Ne var abi içerisinde?
5: Ya çevirmedeki arkadaşımız içeriye doğru çevirme yapıyor. Oradaki X-ray'deki görüntüsüne göre oradaki arkadaşımız da bize çantayı açmamızı söylüyor.
6: Donmuş et.
5: Donmuş et.
6: Evet.
5: Tamam.
6: İki valiz.
5: Bozuk et ülkeye girerse tekrar bunu biz yiyoruz. O yüzden yasak.
4: Alalım bunları masanın üstüne. On the table. No problem.
3: Masaya ağır hareketlerle gelen yolcu üzerindeki şüpheyi arttırıyor. Gümrük muhafaza memuru da yolcudan valizlerini açmasını istiyor.
4: Açalım.
3: Yolcu valizini açma konusunda biraz direniyor. Ama gümrüklü sahalarda arama yetkisine sahip olan memur yolcuyu uyarıyor.
5: Aç bakayım bunları. Ne var bunun içinde?
7: Ben suyu bakayım bunu.
5: Aç bir.
7: Açlar nasıl başlıyor? Makas tutuyor.
5: Bal değil bu, aç ya direkt. Bavulu gelen yolcunun açması gerekiyor. Çünkü hani et değil başka bir eşya olduğu zaman hani kendisinin başında olması, içinden bir eşya gitmemesi, yani çalınmaması gibi önlemler için, yani bizim yapacağımızdan değil ama kendi güvenliği için daha iyidir bu durumlar. Kendisinin açması daha uygundur yani.
3: Valiz açıldığında da bozulmaya yüz tutmuş etler ortaya çıkıyor.
4: Bu yasak.
3: Gümrük muhafaza memuru et ürünlerinin ülkeye girişinin yasak olduğunu söyleyerek yolcudan etleri kontrollü imha kutusuna atmasını istiyor. Taşıdığı etlerin bozulduğunu fark eden yolcu etlere dokunmak istemiyor ve eldiven giyiyor.
5: Çantayı açtığımız zaman orada bozulmuş et ülkeye girişi zaten yasak.
3: İçindeki etler imha kutusuna atıldığında valiz tamamen boşalıyor. Memur da yolcudan ikinci valizini açmasını istiyor.
4: Bunda da var. Bunu da aç.
3: İkinci valizden çıkan etler de kontrollü imha kutusuna atılıyor ve yolcunun ülkeye girmesine izin veriliyor.
5: X-ray net bir şekilde göründüğü için hani hiçbir şekilde geçirme ihtimalleri yok. X-ray her şeyi görüyor. Oradan da biz baktığımız zaman görebiliyoruz yani, kamufle edemezler.
3: El konulan etler kontrollü olarak imha edilmek üzere kaldırılırken Sabiha Gökçen havalimanına gidiyoruz. İtalya'dan gelen uçak havalimanına iniş yapıyor. Yolcular ülkeye girmeye hazırlanırken bir kadın yolcunun çok sayıda giysi getirdiği tespit ediliyor ve yolcu sorgulanmaya başlıyor.
0: It's original?
8: No.
0: How can I understand? Bir açsana bakalım. It's original brother?
8: No.
0: How much this?
8: I have the receiver.
3: Gümrük yes. Muhafaza memurları valizdeki kıyafetlerin faturalarını soruyor. Yolcu çıkardığı belgeleri memurlara teslim ediyor.
9: Fatura yok dedi az önce.
0: Fatura var diyor şimdi, bir bakalım.
3: Yolcunun sunduğu faturaların Türkiye'den alındığı ve ürünlerin Türkiye'ye ait olduğu tespit edilirken memur bir diğer valizin de açılmasını istiyor. Memur ürünlerin üzerindeki etiketleri kontrol ederken yolcu oldukça ağır olan ikinci valizini de açıyor. Ve ikinci valizden de ambalajları üzerinde giysiler çıkıyor.
9: İtalya'dan geliyor.
0: It's not original. Are you sure?
8: No. Yes, I'm sure.
0: And are you student?
8: Yes.
0: Where in Turkey?
8: No, Milan.
0: Türkiye'den alınmış diyor.
9: Türkiye'den nasıl olabilir? İtalya'dan geliyor.
0: İade.
9: Faturası.
8: The receiving is fine. If they want to.
3: Kadın yolcu Milano'da öğrenci olduğunu ve ürünleri Türkiye gezisi sırasında aldığını söylerken memurlar ürünlerin orijinalliğini değerlendirmeye karar veriyor.
9: Ama bu faturalardan
0: normal
9: bunlara ait olduğu anlaşılmıyor.
0: İşte.
9: Az önce dışarı çıktı geldi. Muhtemelen bunları almaya gitti diye düşünüyorum. Bunları sahte fatura olarak kullanıyor olabilirler mi?
10: Evet, olabilir.
9: Çünkü şurada yazıyor ki 950 euro yazıyor.
10: Orijinal olup olmadıkları.
3: Memurlar giysilerin ve üzerlerindeki etiketlerin orijinalliğinden şüphe ederken yolcu üçüncü valizini de arama masasına koyuyor.
11: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
12: Servis geldi. Çantam hazır mı?
13: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
14: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
15: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
16: hesap basit. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
17: Tehlike çok büyük.
18: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
19: Olamaz mı?
18: 10 dakika içinde.
20: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
21: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
19: Bu gerçekten dehşet verici.
22: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
20: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Sı 19.30'da D-Max'te.
0: Made in Türkiye'de yazıyor.
23: Şeye yönlendirdi, bu işin sayfasına yönlendirdi.
9: Ben benzeti bilinmem yani.
3: Yeniden havalimanındayız. Suudi Arabistan'dan gelen yolcular gümrük kontrol noktasından geçmeye başlıyor. Yolcular valizlerini X-ray taramasından geçirirken bir yolcunun valizinde şüpheli bir yoğunluk tespit ediliyor.
1: Çantaları buraya getirir misiniz?
3: Yolcunun valizi açıldığı anda özel olarak paketlenmiş birçok gıda ürünü tespit ediliyor. Yolcu, özel paketlenmiş torbaların içinde pirinç olduğunu beyan ediyor.
1: Bunlar pirinç gibi ama... What is this?
2: Afrika.
3: Memur, yolcudan diğer eşyalarını da arama masasına koymasını istiyor. Belli ki bu yolcudan farklı gıda ürünleri çıkacak. Ve yolcunun beraberinde getirdiği poşet açıldığında da ortaya yine özel paketlenmiş pirinçler çıkmaya başlıyor.
1: Hepsi aynı ürün. Bunları niye getirdiniz? What?
2: No, it's my brother giving me.
1: Niye bu kadar fazla getirdiniz? Bu çok fazla.
2: My brother called me, give me. Bölgeye bak.
3: Yolcunun valizinden çıkan ve her biri 250 gram olan pirinç poşetleri bir araya getirildiğinde miktarın 10 kilograma ulaştığı tespit ediliyor. Diğer valizini de inceleyen memur, yolcunun ilaca benzeyen bir eşya taşıdığını da tespit ediyor. Yolcunun eşyaları aranmaya devam ederken yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz.
9: Sipariş müşteri dün buluşturulmuş. Dün bunları aldıysa, gittiyse, bugün ayın 11'i.
3: Faturaların bir gün önce düzenlendiğini tespit eden memurlar, yolcunun sorgusunu derinleştirmeye karar veriyor. Ve sanal tercüman aracılığıyla iletişim kurmaya başlıyor.
6: Lady, when did you do it?
9: Bu yazmıyor.
7: I buy yesterday.
6: Yesterday.
7: Yes, of course.
6: One day. Why come back again?
9: Şurada 06 yaşıyor.
7: I come 3 days before.
9: Fatih, bunları kendi çol çantasından mı çıkardın? Can I translate?
6: Okay, wait.
9: Ya bu ne yaptı biliyor musun? Telefon dedi, telefon olmam gerekiyor dedi. Dışarı çıktı, geldi. Şu fişleri aldı muhtemelen. Çantasıyla birlikte dışarı çıktı, geldi bu.
23: Güvenlikle birlikte mi girdi içeri?
9: Hayır, ben gittim peşinden, gelmez diye. Nereden aldıysa.
7: Onda bina Türkiye.
6: Uçuş iptal mi?
9: Değil dedi ama.
6: Bir daha soralım ama bak aynı dediğim gibi. Seyahat edemeyiz.
7: And you can see.
6: Yes. Sabiha Gökçen.
23: Evet.
6: Olur, aynı.
23: Yes. Okay.
6: Okay, now understand.
23: Okay. I can close up.
6: Yes, you can close.
23: Thank
6: you. Uçuşu vardı dönüşte. Uçuşunu yapamadığı için.
3: İtalya'dan kıyafet getirdiği düşünülen yolcunun aslında İtalya uçuşu iptal olan bir yolcu olduğu anlaşılıyor. Faturaları beyan edilen eşyaların Türkiye'den alınmış olduğu, yapılan inceleme ve araştırma sonucunda gümrük mevzuatı yönünden olumsuz bir durum olmadığı anlaşılınca da ülkeye girişine izin veriliyor. Dış hat uçuşu iptal olan yolcuların valizleri güvenlik sebebiyle dış hatlar gelen yolcu salonundan alınmaktadır.
6: Uçuş iptali. Hiçbir problem yok.
23: Okay. Gene olmadığımız
6: için. Bu akşam bu problem.
3: Yolcu ülkeye giriş yaparken İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz.
1: Ne ilacı bunlar?
3: Kutu açıldığında içindeki eşyanın sabun olduğu anlaşılıyor.
1: Sabun.

Gümrük muhafaza memuru pirinç torbalarının içinde başka bir eşya olabileceğinden şüphelenerek torbalardan birini açıyor ve içini kontrol ediyor.

0: Açılan pirinç torbalarından şüpheli bir şey çıkmıyor. Yolcuya açık gıdaları ülkeye sokamayacağı bilgisi veriliyor ve tüm pirinç torbalarına el konuluyor.
1: Bunlar açık gıdalar yasak, imha edilmek üzere yanılacak. Ona göre siz gidebilirsiniz şu valizlerle beraber. Bu gıdalara el koyuldu.
2: Unoid.
0: Yolcu el konulan pirinç torbalarını arkasında bırakırken Ambarlı Limanı'na gidiyoruz.

0: İngiltere'ye gitmek üzere Ambarlı Limanı'na giriş yapan Dorsey, X-ray taraması sırasında şüpheli bulunuyor. Dorsey'nin yükünün narkotik açıdan incelenmesi gerektiği belirleniyor. Ve gümrük muhafaza, kaçakçılık ve istihbarat ekipleriyle yer operasyon ekipleri Dorsey başında buluşuyor.
1: Tamam beyler, açabiliriz. Eşya, ihracat eşyası. İngiltere'ye gidiyor.
2: Tekstil olması lazım değil mi?
1: Giyim eşyası, tekstil.
0: Ve gümrük muhafaza memurları sondajlama yöntemiyle Dorsey içindeki kolileri aramaya karar veriyor.
1: Zaten görüntü aynı, tek sıra. Aşağıdan yukarıya doğru görüntü aynı gidiyor.
2: Aynen, gördüm ben de görüntüyü.
1: Ortalama sondajlama baksak yeterli diye düşünüyorum.
0: Şüpheli yoğunluğun Dorsey'nin ön kısmında olduğunu belirleyen ekipler, yer operasyon birimine Dorsey'nin yanının açılması gerektiğini söylüyor.
1: Beyler, şimdi bu taraftan en sonuna kadar açıyoruz.
3: Tamam.
1: Tamamen. Tenteyi en sonuna kadar açalım.
0: Dorsey'nin solunda yer alan branda açıldığı anda tüm eşyaların kolilerden oluştuğu tespit ediliyor.
1: Şu bölgeye, şu bölgeye ve şu bölgeye vermiş açı. Arkasına doğru.
2: Dikkat edin de.
1: Bu sonuna kadar istif.
0: Gümrük muhafaza memuru şüpheli yoğunluğun olduğu bölgeyi belirledikten sonra yer operasyon ekipleri Dorsey'nin koruyucu panellerini çıkartıyor ve koliler üzerindeki inceleme başlıyor.
2: Şurada bir iki tane farklılık var koliler arasında. Diğerlerine nazaran.
1: Şu ikisinin mi?
2: Ters koyulmuş.
1: Ters koyulmuş olabilir. Beyana uygun mu, onlara da bakarız. Bakalım. İlk verdiği yerde.
0: Tüm kolilerin boyları aynı iken iki kolinin daha küçük olması Dorsey üzerindeki şüpheyi kısmen arttırıyor. Ve memurlar şüpheli yoğunluk veren bölgedeki bir koliyi açıyor ve içinde çorap olduğunu tespit ediyor.
1: Şu an içlerinde herhangi bir doluluk yok. Neye aç vermiş, ona bir bakalım. Farklı olan kolilere de bir önden bakalım. Sonra detay tespitini yaparız. En azından önden fikir edinmiş oluruz. Bunlar da kısa patik çorap dedik galiba, değil mi? Kısa çoraplar.
2: Adet olarak daha fazlaydı.
1: Onlar adet olarak daha fazla. Bunların ispi daha düzgün. Zarar verme köşelerinde. Evet. Aynısı. Şekilleri farklı muhtemelen. Bunlar uzun çorap, bunlar kısa çorap. Beyana uygunluk açısından bir sıkıntı yok ama.
2: Herhangi bir marka ibaresine göre.
1: Evet. Narkotik açıdan değerlendirdiğimiz için ekstra bir fiziki olarak bakmamız gerekir.
0: Yoğunluk artıyor ve yeşil hattı kullanan yolcuların kontrolleri hız kesmeden devam ediyor. Özbekistan'dan gelen yolcular gümrük kontrol noktasından geçmeye başlıyor.

0: Kimse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
1: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
2: Maç heyecanı tadında açık artırma heyecanı Otobit'te. Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmadaki en yüksek teklife satalım.
3: De böyle Otobit'te.
4: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
5: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
6: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul bizim çocuklara başarılar diler.
7: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
8: Buyur Hasan.
9: Hadi oğlum.
7: Anne bir şeye bakıyorum.
9: Olmadı mı Hasan'ım?
7: Oluyor oluyor anne.
8: Seni koydu.
9: Hasan uyku vakti.
7: Daha işim var anne.
9: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
7: Bu benim mi? Ahmet abi.
10: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
11: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna, sen oyna.
12: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıl

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net! Kazancım net, sigortam net.
2: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
3: Patron, gel oğlum buraya.
4: Ya.
5: Hemen döneceğim tatlım.
3: Aferin oğluma, gel otur. Hadi eve gidiyoruz.
5: Patron, dur.
3: Patron, ne yapıyorsun oğlum sen? Patron, dur dedim sana.
6: Patron, çıldırdın mı?
3: Aa, iyice söz dinlemez oldun.
5: Pardon canım, nerede kalmıştık?
7: Sen var ya sen.
8: Red Bull kanatlandı.
3: Patron, gel oğlum buraya.
4: Ya.
5: Hemen döneceğim tatlım.
3: Aferin oğluma, gel otur. Hadi eve gidiyoruz.
5: Patron, dur.
3: Patron, ne yapıyorsun oğlum sen? Patron, dur dedim sana.
6: Patron, çıldırdın mı?
3: Aa, iyice söz dinlemez oldun.
5: Pardon canım, nerede kalmıştık?
7: Sen var ya sen.
8: Red Bull kanatlandı.
9: X-Trail performans testi
10: onaylandı.
9: Dinamik sürüş testi
10: başardı.
9: Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
11: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
12: Herkes hazır mı?

0: etaplar çocukları çok uzaklara götürecek. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, çocuklarımızı bambaşka yolculuklara çıkaracak birbirinden heyecanlı ve öğretici kitaplar, karnesiyle İş Bankası şubelerine gelen çocuklarımızı bekliyor. Hadi sen de karneni göster, kitabını al.
1: Benim bankam İş Bankası.

Intruder!

0: Turkey. Welcome to Çıkır. America.
1: Bu abi kim oğlum?
2: Yetkili bir abiye benziyor ama.
0: Ben Rebron'un is John.
3: Benim. Uğra bana turnuva saçı yapalım sana.
4: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
5: Oğullarım, börek yaptım size. Yiyi verin sıcak sıcak.
6: Ispanaklı da yaptın mı Melahat teyze?
5: Ispanaklı olmaz mı?
7: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
8: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim.
9: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul bizim çocuklara başarılar diler.
10: Yakıt alacağız yine, yandık.
11: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i karta iade.
12: Kredi kartım hadi.
13: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
14: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
15: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
16: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
13: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
17: Valizler X-ray cihazından geçerken ailece seyahat eden yolcuların valizlerinde çok sayıda şüpheli yoğunluk tespit ediliyor. Ve yolcular arama noktasına davet ediliyor.
6: Hanımefendi gelin. Hanımefendi bir dakika. Valizde var mı işte?
18: Yok, valizde şey var. Elbiseler var. Araba, oyuncak araba parçaları.
6: Tamam, bu kalsın. Çocuğun arabasına gel. Gel benim yanıma. Eşyayı da alın, şöyle gelin. Arabanızı da alın, gelin.
17: Memur aramaya çocuk arabasından başlıyor.
6: Şöyle gelin. Çocuğu çıkar. Tamam, bir dakika. Biz bakıyoruz. Siz sakin olun.

0: Pusetteki yastık ve battaniye temiz çıkıyor.
1: Nereden geliyorsunuz?
2: Ben çıkayım.
0: Arabanın alt gözünden alınan minik çanta açılıyor ve içinden elektronik sigara tütünleri çıkmaya başlıyor. Arabanın altından alınan bir torba daha açılıyor.
1: Bunda üzüm mü var?
2: Evet.

0: Memur kuru üzümleri yakından inceliyor.
1: Tamam, üzümünüzü de alabilirsiniz.
0: Arabadan alınan yastık kılıfı açıldığı anda ortaya yine elektronik sigara tütünleri çıkıyor.
1: Kaç karton var sigaranız?
2: Alper.
0: Memur diğer paketlerin nerede olduğunu soruyor.
1: Diğerleri nerede? Göster onu bana. Bir dakika, ben ararım.

0: Poşete getirin.
1: Bagajlar da onlardan çok mu?
0: Hangisinde var?
2: Bütün eşyanın aranacağını anlayan kadın yolcu arama masasına bir sırt çantası getiriyor. Ve çantanın ön gözüne koyduğu elektronik sigara tütünlerini tek tek çıkartıyor. Şu ana kadar çıkan elektronik sigara tütünlerinin muafiye sınırlarını aştığı tespit ediliyor.
0: Tamam ben açarım. Sen şey yapma. Siz yapmayın. Ben açarım. Tamam bırakın ben açarım. Siz eşyalarınızı toplayın.
2: Ambarlı limanına gidiyoruz. Dorse'nin tabanındaki birkaç koli kontrol edildikten sonra Dorse'nin üstünde yer alan kolileri de incelemek isteyen memurlar yer operasyon ekiplerinin yardımıyla Dorse'nin üst kısmında yer alan kolilere ulaşıyor.
3: Tamam bunlara bir kenara dizelim bakacağız bunlara. Fark etmez. Böyle bir yere dizelim bakalım. Tamam.
2: Kolileri detaylıca inceleyen memurlar, koli içindeki eşyaların farklı şekillerde istiflendiğini de belirliyor.
3: Kolilerde istif farkı da var bu arada. Kimisi yan, kimisi düz istiflenmiş. Bir ihtimal... Hani bir tarafı yan dizilmiş, bir tarafı dik dizilmiş, öyle bir şey olabilir. Şu an aralarında bir şey var mı diye. Yok şu anlık yok.
4: İstiflerin arasına şey atmışlar mı böyle bu şekilde kartona?
3: Çoğunluğunda var, bir de şey var. Bazılarının askıları daha kalın, bazılarınki daha ince. Muhtemelen oradaki yoğunluk farkı ilgisini çekmiş olabilir. X-ray operatörü arkadaşın. Farklı tip eşya var burada. Zaten o arasındaki ince yoğunluklar bunlardan kaynaklı olabilir.
5: Görüntüyü veren bu ya.
3: Benzeri mi, aynısı mı?
5: Aynısı.
3: Aynısı değil mi?
4: Ya baştan sona uzun bir şeyi var.
3: Piramit şeklinde gitmiş biraz ya. Dizilimleri çok farklı. Ondan dolayı da olabilir. Farklı bir şeye rastlayamadım ben şu ana kadar ama...
2: Yapılan incelemeler sonucunda şüpheli yoğunluğun sebebinin çorapların koli içine farklı şekillerde istiflenmiş olduğu belirleniyor ve dorse temiz olarak işaretlenerek gemiye yükleniyor.
3: Muhtemelen istif farkından kaynaklandığını düşünüyorum ben ya. Bu piramit şeklinde ilerliyor ya.
4: Evet.
3: Orada X-ray'e daha yoğun bir görüntü vermiş olabilir. Bu da X-ray operatörü arkadaşının dikkatini çekmiştir. Çorapların içleri boş. Zaten X-ray görüntüsünde de boş gözüküyor.
5: Tamamdır bence.
3: Ben de tamam ya. Tekrar eşyayı yükleyelim. Dorseyi mühürleyelim. İşimiz bitti burada.
5: Bu açılan kutuları da tekrar bantlarsınız.
3: Aynen. Elinize sağlık. Eşyamız ihracat eşyası. İngiltere'ye gidiyor. Kalem sayısı oldukça fazla ama biz narkotik açıdan değerlendirdiğimiz için X-ray operatörü arkadaşımızın şüpheli gördüğü noktalara baktık. Şüpheli gördüğü noktalarda da istif farkından kaynaklandığını düşünüyoruz. Genel olarak sondajlama indirdik ama eşya tipi aynı olduğu için görüntüde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadık. Bunun üzerine de arkadaşımla istişare yaptık ve konteyneri kapatmaya karar verdik.
2: İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Başka bir çantadan çıkan pantolonun ceplerinden bile paketler çıkıyor.
0: Tamam, bunlarda sorun yok.
2: Her bir valizde elektronik sigara tütünü bulan memur aramasına siyah valizle devam ediyor.
0: Kıyafetler sizin mi? Tamam. Bu ne? Protein tozu mu? Bunlar ne?
2: Siyah valizden ülkeye girmesi yasak olan et ürünleri çıkmaya başlıyor.
0: Şunları çıkarın. Bu salam, sosis, et getirmek yasak. Tamam mı? Bunlar imha edecek.
2: Memur kontrollü olarak imha edilecek et ürünlerine el koyuyor. Ama siyah çantanın derinliklerinden elektronik sigara tütünü çıkmaya devam ediyor. Yolcuların pasaportlarını kontrol eden memur, 100 paket elektronik sigara tütününe ve et ürünlerine el koymak üzere tutanak hazırlıyor.
0: Hanımefendi, pasaportunuzu alabilir miyim? Daha önce buraya geldiniz mi?
1: Biz burada oturuyoruz.
0: Burada oturuyoruz.
1: Burada yaşıyoruz.
0: Oturumunuz var mı?
1: Evet.
0: Tamam, bana önce pasaportunuzu verin. Şunların yasak olduğunu biliyor musunuz? Özellikle et ürünlerinin.
6: Vallahi bilmiyoruz. Allah'ın
1: Kur'an için yemin ediyorum.
6: Tamam, bunlar
0: normalde yasak. Yani kanunen bunlar yasak. Bunlar imha edecek.
1: İstanbul'da yok. Ondan tamam. Aldım.
0: Olabilir.
6: Kendimiz bunlar el koyuyor. Yasak yani. Bunlar.
0: Öbür valize de alayım. Bunlar da yasak hanımefendi. Protein tozları. Ülkeye girişi yasak, bilginiz olsun. Et var gene. Oyuncak araba. Onlara bir bakalım. Onlara bir bakalım. Tamam. Tamam, bunu alın. Bu ufak çantaları bana verin. Bunun içinde neler var? Aynı şekilde yine protein tozlarımız var bunun içinde. Bu ne? Tamam, bu da protein tozu. Bunlar da imha edecek. Bunlar yasak hanımefendi. Şu anda bu iş ticariye girdi yani.
2: Yolcular tutanağa imza attıktan sonra tüm eşyalarına el konuluyor ve haklarında yasal işlem yapılıyor. İzledikleriniz kara, hava ve deniz sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadeleyi 7 gün 24 saat sürdüren gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Geçer, geçer, geçer, geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer, geçer, Türkiye güvenliğe geçer. Sular da geçer.
3: Bu aralar güvenliğe geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
4: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
5: Buyur Hasan.
6: Hadi oğlum.
4: Anne bir şeye bakıyorum.
6: Olmadı mı Hasan'ım?
4: Oluyor oluyor anne.
7: Seni koydu.
6: Hasan, uyku vakti.
4: Daha işim var anne.
6: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
4: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
8: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
9: Tatildeyken ayağında kabarcık oluşuyorsa öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen keşfet, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
10: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2.249.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
11: Servis geldi. Çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
13: Hesap kurdu. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
14: Hesap basit, hesap basit.
15: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
16: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trinksat. Flo, flo, flo, flo, flo.
17: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
18: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım.
19: Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
20: Hi Turkey, welcome to America.
21: Bu abi kim lan?
22: Bir yetkili bir abiye benziyor ama.
20: Then we're bringing this, John.
23: Benim, uğra bana turnuva saçı yapalım sana.
24: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
25: Oğullarım. Börek yaptım size, iyi verin sıcak sıcak.
26: Ispanaklı da yaptın mı Melahat teyze?
25: Ispanaklı olmaz mı?
27: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
28: Oynadığımız her yerde ev sahibiziz kardeşim.
29: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.

0: pozisyon ekranda. Nazmaç havasında. Google Gemini'yi görüyor. Resmini ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
1: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.

Ne diyeceğim? Henüz resmen tanışmadık.

görüşürüz haftaya.

0: Osmanlı İmparatorluğu'nun sonunda yıkıldığını farz edersek, Rusya Çanakkale'yi alacak, kendilerine en yakın kısım olarak, ve İtalyanlar da adaları alacak.
1: Fransızlar bunu sorun etmiyor mu?
0: Fransızlar her şeyi sorun eder. Dualarında var bu.
1: Peki büyük kısımlar?
0: Suriye'nin ve Lübnan'ın kontrolünü onlara verdiğimde kolay olacak.
1: Aklındakileri bir okuyalım.
0: Bay Churchill, Lübnan'ı gerçekten İngiliz İmparatorluğu için istiyor musunuz? Kargaşa dolu, 1000 yıldır büyüyor ve kimse asla çözemeyecek. Suriye daha da büyük bir sorun. Sünni, Şii, Alevi, Dürzi, Hristiyan hepsi birbirini boğuyor. Ve kuzeyinde de Kürtler. Bırakın Kürtlerle Fransızlar uğraşsın ya da bırakalım uğraşmaya çalışsınlar ve başarısız olsunlar.
2: Bu istihbaratın geldiği yeri biliyorum.
0: Söylemeye çalıştığın kadından mı? O kadından mı?
1: Küçük çekişmeler sadece kokteylden sonra.
0: Şimdi bize gelelim. B bölgesi bizim etki alanımız. Fransız Bağdat'ından Basra ve Kuveyt'e kadar mücadele ediyorum. Bu bölge doğrudan kontrolümüzde olacak.
1: Peki sınırları nasıl çizeceğiz?
0: O konuyu sonra çözeceğiz.
1: Hayır. Şimdi yapacağız. Bu şimdi olmalı.
3: Bakın, sorunlarımız güneyden başlıyor. Şimdilik sadece kırmızı noktalı çizgi. İbn-i Suud'la sorun yaşıyoruz.
0: Pislik herif.
3: Aslında iki sorunumuz var. Birincisi, tüm Arabistan'ı kendine ait ayrı ülke olarak istiyor.
0: Aşağılık herif.
3: İkincisi, esnek sınır istiyor. Kabilelerinden biri Yazları Mera için kuzeye gidiyormuş.
0: Orada Mera falan yok, sadece kum var.
3: Ve istediği sınırın halkın hareketine göre olması bölgesel değil.
1: Doğu kolay değil. Kabileleri en iyi kim biliyor? Soylarını, birleşmelerini, rekabetlerini. Bedevi kabileleri en iyi bilen kim? Ve tüm bunlara kim hükmedecek? Bahsettiğimiz geleceğin muhtemel kralları. Adayları kim tanıyor? Onları en iyi kim biliyor?
0: Kadın, Gertrud.
1: Gertrud kim?
3: Gertrud Bell.
0: Aptal kadın. Geveze laf ebesi, kibirli, çenesi düşük, erkeksi kadının teki. Dünyayı gezen, avare dolaşan, lanet olası biri.
4: Gertrud. Gertrud bana bak.
5: Yapma anne.
4: Neyi?
5: Nasıl davranacağımı söyleme.
4: Ama yine de söyleyeceğim. Gülümseyeceksin.
5: Tamam anne.
4: Erkekleri zekanla korkutmayacaksın.
5: Nasıl yapacağım bunu? Aptal rolü oynayamam.
4: Sadece söylediklerimi dinle ve gülümse.
5: Bu zor olacak.
4: Gertrud.
6: Bayıldım. Bayıldım. Bayıldım.

0: Teşekkür ederim.
1: Ve sonra?
2: Yani aslandan sonra mı?
1: Evet.
2: Sonra fil vurdum.
1: Ah! Ve hepsi Güney Sudan'da mı oldu?
2: Hayır, o sırada av partim Kenya'ya geçmişti.
1: Ah!
2: Tanrım, ne safariydi ama.
1: Hayır. Sadece fil vurmadığını düşünüyorum.
2: Hayır. Önce gergedan.
1: Hı-hı.
2: Sonra aslan.
1: Hı-hı.
2: Ve ardından iki erkek fil.
1: Afrika'da başka fil kaldı mı?
0: Tabii.
2: Nasıl yani hanımefendi?
0: Merhaba.
3: Gertrud, seninle kaçmayı çok isterdim.
1: Nereye? Paris, Hindistan. Piramitleri.
3: Dışarıya. Bir ahır var.
1: Samanlık mı yani?
3: Birkaç dakikalığına ayrılsak kimse fark etmez.
1: Cinsel ilişkiden bahsediyorum. Doğrudan üstelik.
3: Kesinlikle.
1: Tarladaki sırlar gibi mi?
3: Kesinlikle.
1: Arna Transi, seni çok az sanıyorum. Ama sırları seviyor gibisin.
3: Kesinlikle.
1: Kaç tane var?
3: Newcastle yakınlarında 800 baş Hereford cinsi. Kuzeyde, İskoçya'da 2000 baş.
1: Angus mu?
3: Angus. Evet. Siyah Angus.
4: Bayan Bell, teşekkür ederim bu şeref için.
1: Buradayım Bay Heavenhurst. Buradayım, solunuzda.
4: Evet, özür dilerim. Gertrude, özür dilerim.
1: Yüce Tanrım, bir deprem yolla lütfen. Dayanamıyorum. Daha fazla dayanamayacağım. Eve hapsedilmiş hissediyorum. Bu beni çok boğuyor.
5: Gertrude, ne dememi bekliyorsun?
6: Ben diyebilirim. Oxford'a gitmene asla izin vermemeliydi.
5: Ama dört kadından biri o. Tarih okuyup en yüksek dereceyle mezun olan.
6: İyi bir aileden olan genç bekar bir hanımefendi.
1: Eşi gelen olmadan sokaklarda dolaşmamalı.
5: Gertrude, lütfen oturur musun?
1: Hayır, hayır, oturmak istemiyorum.
5: Ah tatlım, tatlım, tatlım, seni hep destekledim. Keskin yüksek kayalıklara tırmanışını izledim.
6: Senin isteksizliğin ve inatçılığın yüzünden giden dadıları da unutmayalım.
5: Yani ne olmuş? Parktaki uzun ağaca tırmandığın zamanı hatırlıyor musun? Sırtında geniş bir abajur vardı.
1: Evet, bunu hatırlıyorum.
5: Daha 5 yaşındaydın ve doyumsuz bir iştahla okuyordun. Biri aptallık edip sana Da Vinci'nin çizim kitabını göstermişti.
1: Paraşütte olan çizimi hatırlıyorum.
6: Kimin bir paraşüte ihtiyacı olur?
1: Herkesin, herkesin paraşüte ihtiyacı var.
5: Bileğini kırdığında muhtemelen canım senden çok yandı. Bunu düşünmeyeceğim, bugün bile canımı acıtıyor.
1: Beni buradan götürün lütfen. Lütfen, lütfen, lütfen götürün beni buradan. Hindistan, Arabistan, neresi olursa lütfen.
5: Biliyor musun? Yanımda olmaman bana acı verse de... seni götürmek zorunda kalacağız.
1: Nereye?

0: Sizlere takdim ediyorum. Gertrude Lovedill Bell. O harika bir genç okullu. Ve ona gururla yeğenim diyorum. Gerçekten de eşim Mary'nin kardeşinin kızı. Ve onu seviyoruz. Eminim hepiniz bizimle geçireceği zamanın harika olmasını sağlayacaksınız. Sevgili eşimin dönüşüne gelince de çocuklar, vahşi yaşam sona erdi. Yemek odasına at sırtında dalmak yok artık.
1: Ne?
0: Bakımlı İngiliz çimlerinde sarhoş alemleri yok artık. Başı dertte olan kadınları kurtarmak yok. Ve artık halka açık alanlarda düşüncesizce saygısızlık etmek yok sevgili kraliçe Victoria'mıza karşı. Bence burada biraz zaman geçirip bağnaz imparatorluk arzusundan vazgeçmeye ihtiyacı var. Britanya İmparatorluğu'na. Ve İran'a. Tam tamına 5000 yıllık şiir ülkesine. Kadehim neden boş? Şampanya nerede?

0: Bu kokular. İnanamıyorum. Ve kuşlar.
1: Bülbül. Geceleri yastığa gömülüp ağladığımda bu kız beni hep mutlu ediyor.
0: Kız mı? Ah, sanırım sadece erkekleri ötebiliyor.
1: Anı bozma.
0: Özür dilerim Flo.
2: Merhaba. Ben Henry Cadogan.
1: Henry elçilik sekreterim.
2: Aslında ben sadece üçüncü sekreterim. Bayan Bell, majesteleri kraliçe adına hoş geldiniz diyorum.
0: Bağnazca majesteleri.
2: Resmi olarak sizi korumakla ve eğlendirmekle görevlendirildim. Yani bir şeye ihtiyacınız olursa lütfen haber verin.
0: Haber veririm.
2: Buyurun.
0: Ne zaman başlayacak?
2: Her şey tamamlandıktan sonra.
1: Henry. Ah Henry, lütfen numaralarını göster.
2: Florence, masa boş bile değil.
1: Lütfen. Lütfen, lütfen, lütfen.
2: Hayır, ben sirk göstericisi değilim.
1: İki tane inanılmaz numarası var. Bize gecenin çemberini göster.
2: Florence, bu utanç verici.
0: İkinci numaran ne?
1: Kurbağa sıçraması. Henry, kart numaranı göster. Harika bir kart numarası vardır.
0: Gerçekten mi?
1: Lütfen.
2: Florence, aptalca bir numara. Olmaz.
0: Hadi gel.
2: Bayan Bell, size önerim konakta yatağınızı çatıya, açık havaya çıkarmanız.
0: Geceleri yıldızları seviyorum.
2: Tabii cibinliği koymak zorunda kalacağım.
1: Aa, sinekler çok kötü.
2: Bayan LaSalle, seni sıkmıyor muyuz?
1: Hayır. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır.
3: Florence! Florence, gelir misin lütfen?
1: Şimdi mi?
3: Yeni İtalyan Büyükelçisi'nin sana bir hediyesi var.
2: Evet.
1: Henry, hemen dönerim.
2: Yaşasın. Affedersin. Ah.
0: Sanki çirkinin bahçesi gibi. Ah. Çiçeklerden ve kokulardan oluşan mükemmel bir kabus gibi.

0: Gördüm sonunu.
1: Ve ekip biçtiğim tek ekim buydu. Geldim su gibi giderim rüzgar gibi.
0: Bayan Bell şiiri biliyor musunuz? Ömer Hayyam'ı biliyor musunuz?
1: Evet, biliyorum. Dilini öğrenmek istiyorum. Sevgili anne, bugünün diplomatik posta paketini bir fırsat bilip bunu sana gönderiyorum. İlk haftam muhteşem geçti ve şiirleri kendi dilinde okumak için Farsça öğrenmeye başladım. Elçilikte çalışan Bay Karagın bu konuda çok yardımcı oldu. O uyumlu, zeki ve eğitimli biri. Bizimle ilgileniyor, Florence ve benle. Özel olarak, ondan hoşlanıyorum. Bizi bugün at binmeye çağırdı.
2: Ama Henry, ata binemezsin.
0: Evet, binerim.
2: Ya düşersen?
0: En ustası da düşer.
2: Yaralanırsın, binmeden hoşlanmıyorum.
1: Neden bize katılmıyorsun?
2: Atlardan korkuyorum.
0: Hoşça kal.

0: Bay Cadogan, acaba bu yazıtta ne yazdığını biliyor musunuz?
1: Evet. Fars dilinde. Ama Orta Çağ Farsçası.
0: Okuyabilir misiniz?
1: Evet. Onlarla diktim hikmet tohumunu. Ellerimle büyütüp

0: Bayan Bell, kırsal bölgede en sevdiğim yer burası. Kış geçtikten sonra su seviyesi yükseldiğinde çobanlar koyun sürülerini yazın otlaması için yüzerek geçirirler. Bazen binlerce koyun olur.
1: Ah.
0: Ve çobanlar şişirilmiş keçi derileriyle onların arasında yüzer.
1: Evet, görmüştüm.
0: Öyle mi?
1: Babil yazıtlarında. Bunu 4000 yıl önce yapıyorlardı.
0: Evet. Hala yapıyorlar.
1: Olağanüstü bir şey.
0: Bazen yukarı çıkarım.
1: Ben de iyi bir dağcıyım ama Tanrı aşkına oraya nasıl tırmanıyorsun?
0: İtiraf etmeliyim ki çok kolay. Arka taraftan dolaşıp çıkıyorsun.
1: Ah. Neden? Neden çıkıyorsun?
0: Yalnız olduğumda çıkıyorum. Çok yalnız kalıyorum.

0: Gertrud.
1: Ah, evet.
0: Ah, efendim. Bir mektup.
1: Mektup bana mı?
0: Hayır, Henry'e.
1: Bay Cadogan yani.
0: Evet, Henry. Lütfen mektubu ona verir misin?
1: Neden kendin vermiyorsun?
0: Aa, yapamam. Bunu yapamam.
1: Neden yapamazsın?
0: Gertrud, bir kadından diğerine söylemezsin değil mi?
1: Hayır, söylemem.
0: Kimseye?
1: Hiç kimseye. Söz veriyorum.
0: Geçen yıldan beri, yani şeyden, 1 yıl 2 ay 11 günden beri.
1: Evet.
0: Benim Henry'e tutkum var. Bugün sana ne dedi, benden bahsetti mi?
1: Hayır, sadece çobanlardan konuştuk. Peki, Bay Cadogan'a mektubu niye sen veremiyorsun?
0: Yapamam işte. Ona mektuplar postayla ulaştığında dedikodulara yol açabilir.
1: Mektuplar mı?
0: Ben 202 tane yazdım. Bu durum çok kötü. Onları gönderemem.
1: Oh canım. Sevgili Florence, canım benim. Senin için her şeyi yaparım. Ama kalbinin savaşını ne yazık ki yapamam.

0: Sevgili baba, nereden başlayacağımı bilmiyorum. Orta Doğu bitmeyen bir rüya gibi. Halam benimle son derece iyi ilgileniyor. Geri kalan kısım için de Bay Kadık'ın iyi bir rehberlik ve koruyuculuk yapıyor. Florence ve benimle ilgileniyor. Pazarlar da bize çok hoş şeyler gösteriyor. Her istediğimiz zaman yanımızda. İstemediğimizde ise asla.
1: Çabuk.
2: Tamam.
1: Hı-hı. İşte bu.
2: Evet.
1: Evet.
0: Bizi getirdiğin için teşekkür ederim.
2: Gördün mü? Burada gerçekten kelleleri yiyorlar.
0: Öyle mi?
2: Hı-hı.
0: Lezzetli mi?
2: Evet.
0: Çok ilginç. Ne güzel renkler, baksana.
2: Evet öyle.
0: Çok hoşlar.
2: Kırmızı biber.
0: Evet.
2: Tadabilirsin.
0: Gerçekten mi?
2: Hı-hı.
0: Teşekkür ederim. Nasıl deniyor?
2: Mucho kerim.
0: Mucho kerim.
1: Mucho kerim.
0: Sen de sevdin mi Florence?
1: Oh.
2: Bayan Bell. Seni görme umuduyla bekledim.
0: Bilardo oynamaya gelmedim.
2: Neden geldin?
0: Ben kart numaran için geldim.
2: Anlıyorum. Kart numarası öyleyse. Bu tarafa gelmelisin. Gördüğün gibi deste çoktan karıştırılmış. Siyah kartlar ve kırmızı kartlar rastgele yerleşmiş. Şimdi karşında şeytani bir numara. Artık bu andan itibaren kartlara dokunmayacağım. Her şeyi sen yapacaksın.
0: Ben mi?
2: Aha. Gördüğün gibi üstünde büyü yapıyorum. Bu büyü altındayken hiç bakmadan kartın siyah veya kırmızı olduğunu anlayabileceksin.
0: Kartlara bakmadan mı?
2: Ha?
0: Bu imkansız ama. Olasılık kuramına göre yani.
2: Büyümün altında kural var olmayacak. Başlayabilirsin. Sakın döndürme.
0: Döndürmem.
2: Peki hangi renk?
0: Siyah. Siyah.
2: Siyah.
0: Kırmızı. Siyah.
2: Siyah.
0: Kırmızı. Siyah. Siyah. Kırmızı. Kırmızı. Kırmızı.
2: Ah. İşte.
0: Bay Kadagan, kartlara yine dokundun. Onları çevirirken.
2: Gertrude, çok akıllısın. Ve bunu fark eden tek kişisin.
0: Az önce bana Gertrude mu dedin Henry?
2: Evet dedim. Sen de bana Henry mi dedin?
0: Yerin kulağı var. Bu numara nasıl yapılıyor?
2: Bunu sana söylemeyeceğim. Ama çok yakınsın.
0: Öyle mi?

0: Burası sessizlik kulesi. Gel. Gertrude.
1: Evet.
0: Yukarı çıkmak istediğine emin misin?
1: Evet, eminim. Evet.
0: Kemikler olabilir. Belki kafatasları. Belki akbabalar.

0: Ya akbabaları kızdırırsak?
1: Muhtemelen geldiğimizi duyunca gitmişlerdir. Dediğim gibi burası Zerdüştlerin ölülerini akbabalara bıraktıkları yer. Onları kutsal görüyorlar.

0: Korkuyor musun?
1: Korkmuyorum.
0: Gel. Gertrude Loudin Bell. Seni öpmek istiyorum.
1: Tamam.
0: Belki de burada yapmamalıyız.
2: Hoş. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Gel.

0: Kese senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
1: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
2: Maç heyecanı tadında açık artırma heyecanı Otobit'te. Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmadaki en yüksek teklife satalım.
3: De böyle Otobit'te.
4: Kutlama!
5: Gökte! Yerde! Her yerde!
4: Maksimum yağmuru gibi düşün.
6: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan Maxi Puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
4: 10.000?
6: Evet.
4: Okey. Maksimum oldu. Okey.
6: O zaman...
4: Gelsin müzik.
7: 25 yıldır sana maksimum.
8: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı... İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
9: Ben taraftarım. Yağmurda çamurda desteklerim. Benim iyi uyumam lazım.
10: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Belli ona yatakla. Herkes iyi uyusun.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay Domino's'um hoş geldin.
2: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
3: Tehlike çok büyük.
4: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz mı?
4: 10 dakika içinde.
2: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Bu gerçekten dehşet verici.
3: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
2: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
6: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
7: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
8: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
9: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
2: Son Ormancı yeni sezonuyla 30 Haziran Salı 20.30'da D-Max'te.
10: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
11: Ben Feyyaz.
12: Bu da Sarı Kola.
11: Al tanem, can tanem de diyebilirim ama Sarı Kola diyorum.
13: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
11: Rastasıyım bu Sarı Kola'nın.
12: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
11: Değişemem ve değişebileceğime dair
13: inancım da yok.
11: Başka lezzet yok.
12: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
14: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
15: Bu Salı BİM'de Queen Bamboo tuvalet kağıdı 279 lira. Queen Bamboo kağıt havlu 189 lira.
16: Bim, bim, bim, benim, bim, bim.
17: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
18: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
19: Her ev güzel istikballe.
4: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
10: De böyle. Otobit'te.
7: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kadar?
6: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
17: Milli takımlar ana sponsoru Füzul bizim çocuklara başarılar diler.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Florence, kes şu ağlamayı lütfen.
1: Baba. Frank.
0: Bana Frank deme lütfen.
1: O bir kız.
0: Yemek masam ağlama bölgesi değil.
1: Kız doğurduğum için üzgünüm. Belli ki erkek istiyordun.
0: Kesinlikle hayır. Bana bir deve doğursan bile umursamazdım. Bana bak canım. Gözyaşlarının iyi yanı da vardır. Ne kadar ağlarsan o kadar az işersin. Gel beraber bir pro içelim.
1: Ekmek.
2: Evet.
1: Ekmek parçası.
2: Evet. Bir ekmek dilim.
1: Şarap içmek. Bir bardak şarap.
2: Evet.
1: Ve şey...
2: Çok iyi gidiyorsun.
1: Öyle mi?
2: Evet.
1: Bir somun ekmek. Dalın altında bir şişe şarap. Bir şiir kitabı.
2: Ve sen... Yanımda şarkı söylüyorsun. Bu çorak toprakta. Çorak topraklar... Oldu bana cennet gibi.
1: Devam et. Devam et, devam et.
2: Tamam, bu kıtaya bak. Zaman nasıl da sinsi bir şekilde uçup gidiyor.

0: Bu Büyük İskender değil mi?
1: Evet. 2200 yıllık şey sana bakıyor.
0: Benim için mi?
1: Hayır. Sadece yarısı. Kuyumcuya ikiye böldürttüm. Yani bir yarısı senin, diğer yarısı da benim. Dünyada nerede olursan ol ve ben nerede olursam olayım, bu birbirimize ait olduğumuzun kanıtı. Ve birimiz ölürse diğeri tamamını alacak.
0: Harry.
1: Tamam. Gel.
0: Oh.
1: Gertrude Lothian Bell. Benimle evlenir misin?
0: Seni doğru mu duydum?
1: Evet, evlen benimle. Benimle evlenir misin?
0: Dizlerinin üstünde olman gerekmiyor mu?
1: Olamaz. Yanlış yaptım.
0: Evet.
1: Evet.
0: Evet. Evet, evet, evlenirim.
1: Pekala. Benimle evlenir misin?
0: Evlenirim.

0: Henry. Sen ne yapıyorsun? Merdivenle güvenlik görevlilerini nasıl geçtin?
1: Hayattaki tüm önemli şeylerin nasıl yapıldığını iyi bilirim.
0: Ama düşüp ölebilirdin, değil mi?
1: Özel bir gizemi çözmem çok önemliydi.
0: Hangi gizemi?
1: Anlayacağım. Gülüşünü seviyorum. Ama birçok erkek kadının gülüşünü seven bir hata yapmıştır. Kızın tamamıyla evlenerek.
0: İşte kızın tamamı. Babamın neden cevap yazmadığını merak ediyorum.
1: Merak etme, her zaman postada gecikme olur. Londra'da Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenmesi gerekiyor.
0: 2 gün önce telgraf yollamıştım.
1: Telgraf mı yolladın?
0: Hı hı.
1: Elçilikten mi? Yani herkes bizi biliyor.
0: Hayır. Hayır, sadece cevap gönderdin mi yazdım. Hiçbir şey duymadım. Hiçbir şey gelmedi. Endişeleniyorum. Yardım edebilir miyim?
2: Telgraf odasındanım. Size telgraf yok. Ama size bir mektup olduğunu fark ettim. Beklediğinizi biliyorum. Sizin için hep buradayım.
0: Ben ne?
2: Sizin gibi bir kadın için hayatımı veririm.

0: Referansları etkileyici değil.
1: Umurumda bile değil.
0: Kıdemsiz bir diplomatın ne kadar kazandığını biliyor musun?
1: Çadırda bile yaşarım baba. Sevdiğimle çadırda bile yaşarım.
0: Bak, hakkında öğrendiğim ve muhtemelen senin bilmediğin
1: her şeyi biliyorum.
0: Muhtemelen bilmediğin şey kumarbaz olması. Önemli miktarda birikmiş borcu var.
1: Ama senin de bir sürü borcun vardı. Çelik fabrikasını kurduğun zaman vardı.
0: Cevabım hala aynı, hayır.
1: Neden?
0: Buna izin vermeyeceğim, hayır. Neden? Bu çocukça plana.
1: Hayır.

Bülbül yüreğinden kan damlatarak besledi kırmızı gülü. Ardından rüzgar geldi. Kıskançlıkla yakaladı dallarından. Yüzlerce diken sardı yüreğini.

0: Evet.
1: Şey... Bu az önce Tahran'dan diplomatik bir paketle geldi. Mektupta paranın ve Bay Henry Cadogan'ın kıyafetlerinin nehir kenarındaki bir kayanın üstünde bulunduğu yazıyor. Cadogan'ın cesedi ertesi gün bir uçurumun dibinde bulunmuş. Nehrin karşı tarafında. Elçilik bu trajik kazayı haber vermekten üzüntü duyuyormuş.
0: Bu bir kaza değildi.
1: Ayrıca Cadogan'ın yazdığı kısa bir not var. Sana vermeye çekiniyorum. Seni yalnız bırakayım.
2: Ölümsüz aşk tutar o kayıtsız kollarında toprağı, havayı, suyu.

Gecelerimin ışığı ve yüreğimin ekini. Bu benim değişmeyen hatıram. Kolay bulunca gidişini bıraktı yolculuğun zorunu bana. Ey deveye binen, halat takımı kopsa da Tanrı aşkına yardım et kaldırayım düşen yükümü. Ve merhamet et, yoldaş ol bu yolculukta. Tozla kaplanmış yüzüm, ıslanmış gözlerim. Turkuaz gök kubbe kaplanmış toz ve gözyaşıyla örmüş tuğlaları neşe meskeni için. Hala daha kalemi oynamadım, zaman uçup gitti. Ne oynasam acaba? Gece gündüz damalı tahtada. Ölüm galibi geldi oyunun.

0: Hayatımda ilk defa kim olduğumu bilmiyordum. Kalbim artık çölden başka hiç kimseye bağlı değildi.
1: Peki ne kadar oldu?
0: Yıllardır açıkçası.
1: Yıllar mı? Ama neden kadın başına çöle gitme riskine giriyorsun? Hem de savaş zamanında.
0: Hiç çöl deneyimi yaşadın mı peki?
1: Bunun konuyla ne alakası var?
2: Seni buraya getiren şeyi bilmek istiyorum. İngiltere'den neden temelli olarak ayrıldınız?
0: Dürüst olmak gerekirse ben bile tam anlamadım. Ama bir tür ilham anı yaşadım.
1: Bayan Bell, açık konuşabilir miyim? Kulağa acı nasıl geliyor?
2: Peki niyetiniz ne?
0: Benim niyetim oraya taşınmak ve bazı arkeolojik araştırmalar yapmak. Bedevileri incelemek.
1: Bedevileri mi? Tanrım. Böyle bir şey olmayacak.
0: Hatırlatmalıyım ki onlar Türk yönetimi altındalar.
1: Onlardan izin mi isteyeceksin?
0: Hayır. Ve tabii senden de izin istemeyeceğim.
1: Bir şey sakın unutmam. Yakında imparatorluklarını ele geçirme niyetinde olduğumuzu ve devam etmekte olan işlerimizde bir sıkıntı çıkmasını istemiyorum. Bedeviler yüzünden Türklerle karşı karşıya gelmeyeceksin. Kavgaları kendi aralarında. Şimdi bu küçük macera girişimin amaca zarar verici ve çok tehlikeli.
0: Beni durduracak gücün yok.
1: Buradan ayrılmayacaksın.
0: Evet, ayrılacağım. Önceden de oradaydım ve tekrar döneceğim. İyi günler beyler.
1: Bayan Bell, bu planlarını Türk yetkililere haber vermeme mal olsa bile sana engel olacaklar. Senin bu aptalca işlerin gerçekleşmeyecek.

0: Fetto.
1: Evet Bayan Bell.
0: Sen ve adamların hepimizin tutuklanabileceğini biliyor mu?
1: Hazırlıklıyım.
0: Bunun için bile mi?
1: Fetta hep hazırlıklıdır.

0: Tutuklusunuz. Hepiniz tutuklusunuz.
1: Teğmen. Yardımcı olabileceğim bir konu var mı?
0: Gece yarısı yola çıkmana kim izin verdi? Yetkililerden izin almadan?
1: Bir yanlış anlaşılma olmalı.
2: Bizim iznimiz var.
0: Peki sen kimsin?
2: Ben Fetta. Bayan Bell'in hizmetçisi.
0: Bayan Gertrude Bell. Kimsiniz biliyorum. Silahınız var mı?
1: Hayır. Silahımız yok.
0: Bu belge doğrudan...
2: Doğrudan İstanbul'dan geliyor. Doğrudan bakanlıktan yani.
0: Bayan Bell. Çok özür dilerim. Umman karargahımızdaki bir adamdan
1: muhtemelen bize... hükümetiniz tarafından bilgilendirilmemiş bir adam. Bürokrasinin yolları labirent gibi. Her yerde aynı. Londra'da bile, Dışişleri Bakanlığımızda da.
0: Bu doğru mu?
1: Evet, evet. Teşekkür ederim Teğmen. Atlarınızın suya ihtiyacı var gibi. Bizimle zaman geçirmek ister misiniz? İzni nereden aldın sen?
2: Umman'daki merkez camiindeki katibi tanıyorum. İyi bir paraya her şeyin kopyasını yapabilir.
1: Fetta. Teğmen. Acaba tren yolundaki garnizondan mı geliyorsunuz?
0: Evet hanımefendi. Hmm.
1: Peki orada kaç süvari var?
0: 60 kadar. Hmm. Ama sayıları azalıyor. Nisan'da 100 kişiydik.
1: Ya topçular?

0: Hepsi gitti. Bunu söylememeliydim.
1: Ah, ben sıradan bir seyyah ve bilim insanıyım. Herkes biliyor ki Osmanlı İmparatorluğu güçlerinin arası aşırı açıldı. Ayrıca hepsi resmi belgelerde var.
0: Ama karakolun belgelerde yok.
1: Teğmen, size bir fotoğraf çekimi öneriyorum.
0: Çok iyisiniz hanımefendi.
1: Siz ve adamlarınız kabul ediyor musunuz?
0: Evet, çok isterim.
1: Askeri bir sır taşımak istemediğimden size pozun negatifini vereceğim, tamam mı? Umman'da banyo ettirebilirsiniz.
0: Teşekkür ederim.
1: Tam ortaya geçin. Evet. Ah, ışık mükemmel. Bu tarafa. Çok güzel.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Biliyorsunuz, Enpara olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.
4: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
5: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
6: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusu.

0: Japan Dili Igno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondiome'da.
1: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Kaptan, biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
1: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
2: Milli takımlar ana sponsoru Füzül, bizim çocuklara başarılar diler.
3: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi Black Kredi Kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde, ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.

Sevgili günlük, bedevi masallarını süsleyen vahalardan birine ulaştık. Çölün yalnızlığı kendi yalnızlığıma teselli oluyor. Fettah her defasında neden iki çay istediğimi soruyor. Ona diğer çayın kalbimde yaşayan kişi için olduğumu söylesem mi?

her gün devamlı ilerliyoruz. Ve kampı hep aşina olduğumuz şekilde kuruyoruz. Ama çölün daha derinlerine girdikçe her şey daha çok rüya gibi geliyor. Bazı günler geçit vermez arazileri aşıyoruz. Tozun sert kabuğu, porselen kırıkları gibi. Sık sık haritanın dışına çıkıp merakımın beni götürdüğü yöne gidiyorum. Ölü Deniz'in doğusunda saklı vadi Mujib'i keşfettim. Çölde bu kadar temiz su beklemiyordum. Bu gizemli labirentin derinliklerine girdikçe kendimi daha çok tanımaya başlamıştım.

0: Kanyonun sonuna doğru Fettah ilginç bir şey buldu. Cilalı taş devrine ait bir mızrak olduğu ortaya çıktı. En az 10.000 yıllıktı. Bundan tarih öncesi çağlarda burada savaş olduğu sonucunu çıkardım. Ve burası da savunmaya çekildikleri yer olmalıydı. Ama Fettah bu olamaz dedi. O kadar eski zamanlarda dünya cennetti. Ve düzgün bir hayat yaşarsak tekrar cennette olacak. Peygamberin önceden haber verdiği gibi. Cennetin zamanı, yaşı ve mekanı yoktur. Cennet bizi bekliyor. Bu arkeolojinin derinliklerine daha çok inme isteği uyandırdı. Kanyonun çok da uzak olmayan bir yerde İngiliz Petra kazı sahası vardı. Yağmurun erken gelmesi sebebiyle zorlu bir yolculuktu.
1: Merhaba.
2: Evimize hoş geldin.
3: Hoş geldin Bayan Bell. Ben Campbell Thompson. Bu da meslektaşım T.E. Lawrence.
1: Peki T.E. neyin kısaltması?
4: Thomas Edward'ın kısaltması. İki ismi de hor görüyorum. Küçük düşürücüler.
1: Ah.
4: Lütfen bana Lawrence deyin.
1: Diyeceğim Lawrence.
4: Geldiğinizi biliyorduk.
1: Gerçekten mi? Haberci göndermemiştik.
4: Bir yıldız kümesi gece görmüş seni. Gündüzde kum ayak izlerini.
3: Bağışlayın, her zaman böyledir.
1: Senin gibi okul çocuğunun burada ne işi var Lawrence?
3: Ha, bu okul çocuğunun arkeolojide doktorası var.
4: Thompson benim. Kırık ortaçağ çömlekleri üzerine doktoram var. Ve bu da üstüme bir kabus gibi çöktü kaldı. Bundan kurtulmama çok var. İçelim mi?

0: Burası bir çöplük. Her şey mezar hırsızları tarafından götürülmüş. Üstelik defalarca. Burada çıkmazdayız.
1: Lawrence büyük hazinelerin altın yığınlarının hayalini kuruyor.
0: En azından Yüce Tanrı bize Almanların Mezopotamya'da buldukları gibi Babil kil tabletleri verdi.
2: Bizim kazı metotlarımız onlarınkiyle uyuşmuyor.
0: Doğru Gertrude sevgilim.
2: Sevgilim mi?
0: Büyük bir hata yaptım bu kemeri takarak.
1: Bu tür kemeri sadece bekarlar takıyor.
2: Ve?
0: Ve yerel kazı çalışanları bana bir eş bulmaya çalışıyor. Düşünsene, benim için eş ne korkunç. Ama geldiğin duyulunca bir anda İngiltere'den benim için yollanan gelin olduğun söylentisi yayıldı. Senin için doğru erkeğin doğduğunu sanmıyorum.
2: Osmanlı İmparatorluğu fazla ayakta kalamaz. Roma İmparatorluğu'nun çökmeden önceki durumunu hatırlatıyor.
1: Sence ne olacak?
2: Kaos. Kaos ve savaş.
0: Sence Britanya İmparatorluğu yönetimi alıp boşluğu dolduracak mı?
2: Hayır, farklı düşünüyorum. Yani Arapların milliyetçilik ruhunun ortaya çıkacağını düşünüyorum. Gelecek onlar da.
0: Belki ama gerçek anlamda bir değişikliğe ulaşmak asırlarca sürebilir.
2: Hayattayken bunu göreceğiz.
1: Yeter, politika yeter.
2: 10 yıl içinde.
1: Bizler arkeoloğuz.
2: Şimdilik sadece seyyah.
1: O halde seyyahlara. Ve yer altındaki gizemi kazıp çıkartan kişilere.
0: Üzgünüm, bardağımız yok. Biliyor musun Gertrude? Kim ne derse desin, sevimli yumuşak kamp ateşinde elinde tuttuğun viskiyle harika bir gelin olurdun.

0: Gertie! Kahvaltı yaptın mı?
1: Akşamdan kalmayayım. Ah, Roma İmparatorluğu Büyüklüğü'nde baş ağrım var.
0: Ne yazık ki ateşe verilmiş bir Roma'mız ve yangına ağıt yakanlarla şarkı söyleyen Neron'umuz yok. Havaya girmek için yangını kendisi başlatmıştı. Ne güzel günlerdi.
1: Ah Lauren, sessiz konuş lütfen.
0: Gertie, gidemezsin. Yerli kadınlar bana eş bulmaya çalışabilir.
1: Benden herkesin içinde seni öpmemi mi istiyorsun?
0: Kesinlikle.
1: Öpücüğüm. Öpücüğüm seni özgür kılacak.
0: Aa, muhteşem. Gertie. Lütfen benimle evlenmez misin?
1: Kesinlikle.

0: Lütfen içeri gelin. Bayan Bell, konsolos.
1: Bayan Bell, hoş geldiniz. Tekrar hoş geldiniz. İş konuşmadan önce Türk yetkililerini atlatma becerinizi tebrik etmeme izin verin lütfen.
2: İzin kağıdım vardı. Dediğimi anlarsınız.
1: Nasıl kopyaladınız?
2: Ben yapmadım. Büyük camiden bir...
0: Lütfen içeri gelin. Bayan Bell, konsolos.
1: Bayan Bell, hoş geldiniz. Tekrar hoş geldiniz. İş konuşmadan önce Türk yetkililerini atlatma becerinizi tebrik etmeme izin verin lütfen.
2: İzin kağıdım vardı. Dediğimi anlarsınız.
1: Nasıl kopyaladınız?
2: Ben yapmadım. Büyük camide...

0: Pekala.
1: Dürzi Dağları'na gitme planlarım hakkında bilgi vermeye geldim.
0: Ciddi olamazsın.
1: Evet, kesinlikle öyleyim.
0: Onlarca yıldır kimse Dürzi'ye gitmemiştir.
1: Demek zamanı gelmiş.
0: Hiçbir İngiliz askeri size eşlik etmeyecek bayanlar. Bu Dürzi'leri kışkırtmaya yol açar. Ve bir asker olarak ben...
1: Binbaşı. Kraliyet Piyade Birliği binbaşısı.
0: Bayan Bell, şimdiden birbirimiz hakkında çok şey biliyoruz.
1: Binbaşı. Buraya zaten yapmaya can attığınız şeyi sizden istemeye geldim. Benden aylarca haber almasanız bile sakın önemsemeyin ve kimseyi göndermeyin.
0: Dürziler seni casus olarak görecek.
1: Evet, belki de öyleyim. Belki de casusum ama kimsenin casusu değilim. Kimsenin. Kendimden başka.
2: Ah, ben konsolosun eşiyim.
1: Memnun oldum.
0: Çok resmi olma canım. Bayan Bell, bu Judith. Hoş geldin.
1: Ben size hediye getirdim. Her birinize birer tane.
0: Ha, çok naziksin.
1: Pazarda bulduğum bir şey sadece.
2: Peki ne yapacağım bununla?
0: Bu çok güzel. Bir şeye ait olmalılar aşkım. Bugün size mutfakta soğanları doğramana yarar. Gel.
1: Tamam.
0: Ha, hadi. Ama Dürziler bağımsızlıklarına düşkündür. Daha da önemlisi Türk düşmanlar. Aslında Türkleri mağlup eden tek toplum onlar.
1: İşte bu onları çok ilginç kılıyor. Ayrıca inançları Hristiyanlık, Gnostizm ve Neoplatonizmle uyum içinde.
2: Lütfen artık Eflatun'dan bahsetmeyelim. Biraz daha kuskus ister misin?
0: Eflatun'dan bahsetmiyoruz aşkım. Çok büyük bir tehlikeden bahsediyoruz, Bayan Bell'in kaderinden.
1: Denemeye değecek bence.
0: Dikkatli ol. Dürziler oyunu kuralına göre oynamaz. Katliam için çıkarlar ve kimseyi bağışlamazlar. Hazinelerinde yeterli kuru barut ve tetiği çekecek güçleri varsa... önlerine çıkan kadın, erkek, çocuk herkesi öldürüyorlar.
2: Çok korkunç.
1: Ne?
0: Bunları almanı istiyorum.
1: Hayır, hayır, bu çok fazla.
2: Canım, kaç kere o tabancaları asla kimseye vermeyeceğim demiştin.
0: Ama şimdi veriliyorlar. Bayan Bell, senin için.
1: Benim mi?

0: Uçsuz bucaksız Bedevi topraklarında yolculuk ediyorduk. Ve gözlerim buradaki kabile ilişkilerinin karışıklığı konusunda açıktı. Fettah tüm bu konularda en cana yakın öğretmenimdi. En patlamaya hazır uyuşmazlığın dürzülerle Beni Sakır arasında olduğunu söylüyor.
1: Benim endişem Ömer, Bayan Bell.
0: Evet, onun Beni Sakır'dan olduğunu sabah öğrendim. Onu geride bırakalım mı?
1: Dürzülerle Beni Sakır arasında hiç merhamet yoktur. Karşılaştıklarında sadece biri hayatta kalır. Vesselam.

0: Bayan Bell.
1: Evet.
0: Fark ettim ki Dürziler aksanından Ömer'in beni Sakır olduğunu anlayabilir.
1: Ah, bunu hiç düşünmemiştim. Ne yapacağız?
0: Ömer'e sorun.
1: Ömer, çok geç olmadan seni geri göndereyim mi?
0: Ömer bir anda sağır ve dilsiz oluverdi.
1: Ne zaman?
0: Bir saat önce.

0: Rebecca! Tutuklu musunuz? Öleceksiniz hepiniz.
1: Öleceksem? Bu Şeyh'in elinden olmalı. Şeyh'in nerede? Beni ona götür.
2: Bayan ben yaralanmışsınız.
1: Önemli değil. Önemli değil. Beni Şeyh'ine götür hemen. Şimdi.
0: Kadınlar girişin kadınlara ait bölümünden girer.
1: Bu kadın erkeklere katılıyor.
3: Oturun. Otur kadın. Lütfen. Kimsin ki buraya gelmeye cesaret ettin?
1: Ben Gertrude Bell. Britanya İmparatorluğu mensubuyum.
3: Allah'a şükür ki Alman değilsin. Otur lütfen.
1: Olmadığım için her gün şükrediyorum.
3: Casus musun?
1: Hayır. Ben yazarım. Güzel ülkeler ve halkları hakkında yazıyorum.
3: O halde şairsin.
1: Sayılır. Ama aslında ben gördüğüm şeyi betimliyorum. Ben sadece güzelliğini dile getiriyorum. Daha çok Romalı şair, Virgil tarzında.
3: Aeneis gibi.
1: Evet. Özür dilerim ama nasıl olur da bir dürzü şeyhi Virgil'ı bilir?
3: Gitmiştim.
1: Ah.
3: Sahte kimlikle. Şam'a da gittim. Beyrut'a. Paris'e. Paris.
1: Ah öyle mi?
3: Le Champs-Élysées, La Poule Belle, Avenue du Monde. Baudelaire. Et ce flot du mal. Rambo.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Vurdurmayın ha şu topa ya. Hadi hadi.
7: Biz oradan. Gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
8: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
7: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
6: Şunu atacağım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
7: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
9: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
10: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros hepimize iyi
11: gelecek. Rolüme bürününce herkes değiştiğimi zannediyor. Dış görünüş değişse de içindeki değişmez. Mehmet'se Mehmet. Mehmet Efendi ise Mehmet Efendi.
12: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
13: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
14: Mehmet.
11: Efendim.
12: Alıştığımız tadıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
15: Boy boy boy boy boy boy Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıçkın geldi, yiyelim şöyle.
16: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
15: Boy boy boy Domino's'um hoş geldin.
3: Haklısın, bu şair hiçbir şeyi betimlemiyor. Sadece ifade ediyor ağaçların zarafetini, bal arılarını ve taşra hayatını, bizim şairlerimiz gibi.
1: Bu doğru. Sadık adamlarımdan birini çağırabilir miyim?
3: Evet, lütfen.
1: Fettah, benim ahşap kutumu getirir misin?
3: Bayan Bel, umarım adamlarım sana zarar vermedi.
1: Verdiler ama küçük bir yara, şey dediğimiz türde, bir lütuf.
3: Onları affedin. Daha iyisini bilmiyorlar. Özür dilerim.
1: Ah. Benim için çok değerli bir şey.
3: Oh.
1: Ve bu bana verilmişti. Ve şimdi sizin. Buyurun.
3: Ah, muhteşem. Misafirim olarak kalın. Konukseverliğimizin koruması altındasınız.
1: Ah.

0: Geri dönmen iyi oldu. Asil bir yarayla ama canlı.
1: Lütfen, önemli değil. Gerçekten. Ama bir şey itiraf etmeliyim. Tabancalarını başkasına verdim.
0: Onlar benim değil, senin.
1: Evet ama bana vermiştin.
0: Zaten kullanılmıyorlardı. Sonunda bir işe yaradılar. Amaçları buydu.
1: Ben çok üzgünüm.
0: Bayan Bell, lütfen susar mısınız? Sonunda bir şey oldu. Ben Miller.
1: Şimdi yeni bir planım var. Hayle gitmek istiyorum.
0: Ama orası Arap Çölü'nün ortasında yasaklı bir bölge.
1: Evet, sadece 1850'li yıllarda birkaç seyahatten bazı raporlar gelmişti.
0: Neden hayl Tanrı aşkına?
1: Çünkü orası Arap dünyasının gizli merkez üssü ve Emir İbni Şehit'le tanışmak istiyorum. O çok önemli biri. Arabistan'ın lideri o.
0: Seninle kim olacak?
1: Fetah. Ve adamlarım. Ne? Onlara güveniyorum.

0: Çok erken geldin.
1: Sonra gelmemi ister.
0: Bir yerel gazeteydi. Hatların arasına hastalık yazdırdım. Serkim yal. Türk kaynağına gidip arayınca

0: salgın hastalık olduğunu yazdırdım. Sonraysa sahte bir veteriner kimliği aldım. Türk Garnizonu'na gidip atları inceledim ve bu aygırın acilen götürülmesi gerektiğini söyledim. Doğrudan karantinaya aldırdım.
1: Yani ekselansları İngiliz konsolosu Richard Doughty Wiley.
0: Evet, senin için at çaldı.
2: Şurayı da imzalamalısınız.
3: Ah, bizi yalnız bırakın. Ah, Bayan Pell. Seni bir çağırttım ve düşündüm ki...
1: Kimse beni çağırtamaz.
3: Seni davet ettim diyelim.
1: Bu kulağa daha iyi geliyor.
3: Evet, hemen konuya girelim değil mi? Riske atıldın ve ben bunu destekleme niyetinde değildim.
1: Nazikçe söylersen.
3: Büyük savaşın kazandığı ivme ve büyüklükle birlikte merakınızı biraz daha sistematik hale getirirseniz ülkemiz için bir hayli değerli olurdu.
1: Ne demek istiyorsun?
3: Hakkında çok az istihbaratımızın olduğu geniş bir arazide tek casusumuz olursun.
1: Kısaca hayır.
3: Net olarak hayır mı?
1: Doğru, net olarak hayır. Kimse için çalışmam.
3: O halde Bedevilerde senin ilgini çeken nedir söyler misin?
1: Senin ve dünyanın asla anlayamayacağı bir şey. Onların özgürlüğü. Onların haysiyeti. Ve şiir gibi hayatları. Size iyi günler.

0: Bay Wiley.
1: Richard. Lütfen Richard de.
0: Peki Richard. Ben hazır değilim. Ben... Bir daha asla...
1: Bir daha asla ne?
0: Bir daha asla bir adamla olamam. Çünkü ben... Birini kaybettim.
1: Kayıp mı?
0: Evet. Ben bir dulum.
1: Dul mu?
0: Evet. Hayır. Ben... Yani sayılır.
1: Ne sakar aptal bir adammışım.
0: Hayır öyle.
1: Beni affeder misin?
0: Elbette. Pekala. Bunlar işte. Başka neye ihtiyacımız var?
2: Kinin, yoğurt ve akrepler için panzehir tabii.
0: Hayır, akrepler olmaz. Uyanık olacağız. Hiçbir bedeviyi tokulmamış, yanlış mıyım?
2: Evet, öyle hanımefendi. Nasıl dilerseniz. Bu dükkanda gereken her şey var. Hı-hı. Sivrisinek ağı, katlanabilir yatak,

0: küvet.
1: Dur. Bize bu lazım.
0: Evet hanımefendi, iyi gözlere sahip. Temin ederim bunlar en iyiler.
2: اي معلم نحن بجوز ناخذ اربع قطع من هاد بقى. شو بدك تحسب لنا الواحد؟
3: الخانم ما بتدفع. اهلا وسهلا.
1: ليش؟
3: الخانم ضيفة الشيخ والضيف ما بيدفع. اهلا وسهلا.
1: شكرا جزيلا.
3: راح اجيب لك اربع من هدول. حضر لك هاد. حضر له.
2: يسلموا.
1: شكرا جزيلا. يابجامي بي اعتراف var.
4: اعتراف mı?
1: Evet. At ne kadar muhteşem olsa da asla çölün kumlarına karşı dayanamaz. Asla.
4: Evet. Peki ne yaptın?
1: Takas ettim. Şey, Fettah takas etti pazar yerinde.
4: Ha.
1: Dört çok iyi hecin devesi karşılığında. İşte oradalar. Özür dilerim.
4: Gertrude gitme. Şimdi olmaz.
1: Richard, seçeneğim yok. Kalbim hazır değil.
4: Bunu hissedebiliyorum. Sadece birkaç hafta kal.
1: Hayır, aralığın sonundayız. Yakında çöl geçilemez olacak.
4: Seni arzuluyorum.
1: Lütfen böyle söyleme. Böyle şeyler söyleme sakın.
4: Sensiz çok yalnız olacağım.
1: Senin karın var.
4: En dayanılmaz yalnızlık mutsuz bir evliliktir.
1: Bak bu beni hiçbir yere götürmez. Hiçbir yere Richard. Ayrıca asla tam senin olamam. Sen evlisin, tamam mı?
4: Her şeyi halledeceğim. Bana yazacak mısın?
1: Evet, sana yazacağım Richard. Çöldeki her posta ofisinde. Senin için bir günlük tutacağım.
5: Rüzgar çığlık atıyor.
1: Ne çığlığı Fettah?
5: Rüzgar kum çığlığı atıyor. Fırtına çığlığı.

0: Hanımefendi nasıl yapıldığını gösterebilir mi?
1: Yumurta pişirmeyi mi?
0: Çöl yumurta nedir bilmez. Çöl tavuk bilmez.
1: Ah, 5 dakika haşlayacaksın.
0: Çöl dakikaları da bilmez.
1: Bir namaz süresi.
0: Ah, hep var olan.
1: Ah.

0: Richard, seni düşüncelerimden uzak tutmaya çalışıyorum. Ama bu çok tuhaf. Çölde attığım her adımda aklımdasın. Aşçımda zaman kavramı yok. Bir kez bile yumurta haşlamadı. Çoktan çöle bana ait bir yermiş gibi dalıp girdim işte. Sessizlik ve yalnızlık çözülemez bir örtü gibi etrafımı kuşatıyor. Modern toplumun başarabileceğinden çok daha derin bir uyku. Ve sonra yolu olmayan bir çöl. Tekrar.
1: Kabile savaşlarından önce burada hayat vardı. Şimdi sadece hayaletler vardı.

0: Nedir bu? Bu nasıl mümkün olabilir? Konsolostan mı gelmiş?
1: Konsolosun habercisi gece gündüz at sürmüş olmalı.
0: Bu gece burada kalacağız.
2: Sevgilim, çöl sana ait ve kalbim de seninle. Özgür olsam ve bu mükemmel gecede seni kollarıma alıp öpsem keşke. Tanrı bizi ilahi bir an için birleştirdi gibi sanki. Ah, o heyecan. Belki uygun bir zamanda yine yaşayabiliriz o anı.
3: ETS ile yaz, herkese iyi gelir.

0: Obsessor, let's go. Yeah, silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing.
1: Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obsesso Creamy Latte. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
3: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini gördü. Resmi ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
4: Ufak bir yerimiz olsun dedik. 5 kişi, 10 kişi derken yüzlerce kişi olduk. Bu fabrika hepsinin sigortası.
5: Bu fabrika onlarca ailenin sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.

0: Tam anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
8: Ama bir mucizeye gerek var.
7: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
8: İşte bu Fairy mucizesi.
7: Fairy 30 dakikada mucize.
9: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan. Leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pot'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
10: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
11: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
12: Tehlike çok.
13: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
14: Olamaz ne?
13: 10 dakika içinde.
11: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
15: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
14: Bu gerçekten dehşet verici.
12: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
11: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
16: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
17: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
11: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
18: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
19: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
4: Ben taraftarım. Yağmurda çamurda desteklerim. Benim iyi uyumam lazım.
9: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.
0: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
16: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
13: Rolüme bürününce herkes değiştiğimi zannediyor. Dış görünüş değişse de içindeki değişmez. Mehmet ise Mehmet. Mehmet Efendi ise Mehmet Efendi.
5: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla. Kahvemiz kuru kahveci Mehmet Efendi.
2: Ufak bir yerimiz olsun dedik. 5 kişi, 10 kişi derken yüzlerce kişi olduk. Bu fabrika hepsinin sigortası.
10: Bu fabrika onlarca ailenin sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
7: Mehmet.
6: Efendim.
5: Alıştığımız tadıyla kahvemiz kuru kahveci Mehmet Efendi.
17: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
8: Hesap basit, hesap basit.
11: Uyuyamıyorum. Uyuyamıyorum. Saat sabahın biri. Sen... Ve sen, ve sen benimle geri kalan her şeyin arasında. Bir keresinde bana hayat demiştin. Ve ateş. Yandım. Tükendim. İçimde kovmaya çalıştığım bir ses var. Diyor ki, her şeyden önce beni iste, beni al. Ama yine de...
3: Vasily had him in for that.
20: هذه النقود غير كافية. نحن في صحراء وليسنا في مكتب بريد. لدي هذا الحمار وحده من أجل أن أتنقل.
3: وهذا بكافي؟ شكراً.
21: Richard, dünyada benim kadar mutlu başka biri olduğundan şüpheliyim. Sen çölde vaftiz edildin ve senin için başka bir kurtuluş yok. Hareket halindeyken her şeyin geride kaldığını hissediyorum. Sadece gölgelerimiz peşimizde. Sanki bize mazideki hayatlarımızı hatırlatırcasına.

0: شكرا.
1: شكرا.
2: Hanımefendi cesaretli. Bedeviler gibi cesaretli. Varış yeriniz Hail mi?
1: Evet öyle. İbni Reşit'le tanışmak istiyorum.
2: İbni Reşit'le konuşmamız gereken çok şey var. Çok güçlü düşmanları var.
1: İbni Suud mu?
2: Evet. Ve başkaları. Onu Hail'de bulamayacaksın.
1: Nerede peki?
2: Şimdi güneyde, savaşta.
1: Ah, varış halinde sanıyordum.
2: Artık değil. Hail'de dikkatli ol. Çok fazla cinayet oluyor.
1: Bana mı?
2: Evet.

0: Şey Harp, bana çok içten misafirperverlik gösterdin. Ve beni muhteşem çöl hikayeleriyle çok eğlendirdin.
1: Her bedevi bir masalcıdır.
0: Ve bana diğer kabilelerle haldeki kabileler hakkında bilgi verdin. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Sana bunu vermek istiyorum. Al bakalım. Bu benim dürbünüm. Artık açıkça görebiliyorum. Buna ihtiyacım yok. Sana bir hediye. Çok zengin bir çöl seyahı haline geldim. Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim. Ve rehberim Ahmet sana eşlik edecek. Yolda kimse size zarar vermeyecek. Ama hale girince kimse çıkamaz. İnşallah seni tekrar görmek istiyoruz. Canlı.
0: İnşallah. Çok uzağa görebilirsin.
1: Oh. Çok güzel.

0: köleler tam olarak ne demek bilmiyorum ama eminim hakarettir.
1: Sadece kadın. Erkekler geride kalacak. Sadece kadın davet edildi.

0: Ben Fatma, Emir'in halasıyım. Bu Türkiye seni ağırlayacak.
1: Hayli hoş geldin. Sen çölün hanımı olmalısın. Söylentiler develerinden hızlı geldi. Ben Gertrude Bell.
0: Seni kim yolladı?
1: Hiç kimse. Evet, ben buraya kendim geldim.
0: Kendin mi?
1: Dünyayı tanıyorum. İstanbul'dan geldim. Sultan beni Emir Reşid'e hediye olarak yolladı. Planların ne?
2: Ben Emir Reşid'le tanışmak istiyorum.

0: Emir Reşit Hayil'den kovuldu. Kadınları peşinden gitti. Ve kabilenin bütün erkekleri. Ama beni geride bıraktı.
1: Emir'in misafiri miydi?
0: Evet. Emir Harut 6 yıl önce.
1: Ne oldu?
0: Bu saray komplolarla dolu. Cinayetlerle.
1: Emir'e ne oldu peki?
0: Suikaste uğradı. Halefi de öldürüldü. Onun halefi de, hepsi birkaç yıl içinde. Harem ağaları da onlarla birlikte öldürüldü ve bütün harem bir adamdan diğerine geçip durdu.
1: Şu an baştaki emir kim?
0: Ailesinde neredeyse kimse kalmadı. O çok genç. Kuzeyde Akın'da. Halası Fatma gerçekten yöneten kişi. Gerçek emir o.
1: Çok güzel. Tam 3 haftadır burada esir tutuluyorum.
2: Sen esir değilsin. Adamlarına çok iyi bakılıyor. Sadece emir karar verene kadar beklemelisin.
1: Ne karar?
2: Burada olmanın iyi olup olmayacağını.
1: Ne için?
2: Dileğim seni burada tutmak, emirin hareminde. Çok hoşuna gider.
1: Fatma. Bu benim dileğim değil. Ne zaman dönecek? Biliyor musun?

0: I'm delighted to greet my guest.
1: Diyor ki karımı memnuniyetle selamlıyorum. Haremime hoş geldin.
2: Evet, karım.
3: Emir. Sizinle tanışmak bir onur. Ne var ki ben zaten evliyim. Britanya konsolosunun hareminin parçasıyım. Ve bu bir adam ve ülkesi için soruna yol açar.
2: Bana başka türlü söylenmişti.
3: Kimse evli bir kadına dokunmasın. Peygamber ona selam olsun, böyle öğretti.

0: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi? Obseso.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Pozisyon ekranda. Arzu canı karpuz çekiyor. Google Gemini ile oynadı. En tatlısını arıyor. Seçti, kontrolü yapıyor. Kıpkırmızı. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.

Miskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.

0: Döneri gördüğün an.
1: Bir de sütaş ayran.
0: Gelsin sütaş ayran.
2: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bak çocuğum.
4: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor oluyor anne.
5: Seni koydu.
4: Hasan uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
4: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
6: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
7: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
8: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
9: Sevgili Richard, gördüklerimden açıkça anlaşılıyor ki Rişit'in evi yok oluşuna doğru gidiyor. Şimdilerde yıldızı parlayan kişi belli ki İbni Güney Yıldızı. Ve Orta Arabistan'ın geleceği de onun yanında. Hayli halkının değil. Bunu İngilizlerin Arap bürosuna bildirmeliyim. Geçen yıllarda yaptığım keşifler, arazi insanları, kabile hayatı ve hükümetler öyle işsiz bir resim oluşturdular ki bunu sadece ben çizebilirim.

Bana gelince yıllar süren hazırlıkların, ne için yaptığımı bilmediğim hazırlıkların sona erdiğini hissediyorum. Ve yeni alın yazım önümde beni bekliyor. Artık sadece sana dönmeliyim.

0: Sakin bir yer bulalım. Günlüğünü okudum.
1: Senin içindi.
0: Dünya değişiyor.
1: Ben çöldeyken savaş Birinci Dünya Savaşı'na dönüşmüş ve bunu fark etmedim bile.
0: Avrupa'yı sardı.
1: Ne?
0: Rusya, Japonya. Şimdi de Amerika. Onların da diyecekleri var. Gertrude, söylemek istediğim bir şey var. Ben aktif göreve çağrıldım.
1: Bekliyordum.
0: Savaştan dönünce Judith meselesini çözeceğim. Böylece özgür olabilirim. Sensiz yaşamaktansa kafama kurşun sıkmayı yeğlerim.
1: Neden böyle diyorsun?
0: Gertrude. Bilmen gereken bir şey var. Judith ondan boşanırsam eğer... canına kıyacağına dair bir şeyler söyledi.
1: Anlıyorum.
0: Buna inanmıyorum ama... biliyorsun aşk... zalimdir.

0: görüşmek üzere.
1: Gertie. Orta Doğu sorumlusu. Tebrik ederim. Sanki yaldızlı kağıdı icat etmişler.
2: Affedersiniz, şurayı imzalar mısınız lütfen?
1: Hepsi senin ekibin mi?
3: Evet öyle.
2: Teşekkür ederim.
3: Baş danışmanı oldun Lawrence, tebrik ederim. Siyasi bir canavara dönüştün.
1: Teknik olarak sana bağlı ama...
3: Ne?
1: Elbette ne benim gibi bir adam ne de senin gibi bir kadın var.
3: Aa.
1: Bir çeşit kraliçe oldum.
3: Hayır, sadece

0: Giza piramidinin de çerçevede çıkmasını istiyoruz.
1: Evet. Çekiyorum. Kımıldamayın lütfen.
2: Bay Churchill, konferanstan neler bekliyorsunuz?
3: Beyler, dürüst olalım. Arap dünyasında yeni bir düzen...
4: Bay Churchill, Orta Doğu'daki yeni başarı bizi Britanya Hindistanı'nda nasıl bir politikaya yönlendirir?
5: Churchill bunu yeni bir başarı gibi satmaya çalışıyor.
6: Başka ne olacak ki?
5: Yapma Lawrence. Onları otonotiye yöneltmiyoruz. Arap halkı uyanışa geçti. Bu onların başarısı.
6: Elbette.
3: Britanya İmparatorluğu aslanları.
4: Bay Lawrence, bu tarafa lütfen. Arka planda piramitlerle, fotoğrafçılar için.
1: Biraz daha sola.
4: Beyler, açı iyi mi?
1: Bu açı harika.
4: Biraz sola efendim. Beyler.
1: Sıkı tutun Bay Lawrence.
4: Beyler, kampı alıyor muyuz? Harika bir fotoğraf.
7: Bay Lawrence, Bay Lawrence, biraz daha yukarı. Lütfen, yakaladınız mı? Ha, çektiniz mi?
4: Çocuklar, alıyor musunuz? Bay Churchill, böyle bir poz daha lütfen.
3: Prom sönmüş.
4: Lütfen Bay Churchill.
1: Bu dünyanın sonu. Bay Churchill.
4: Bu olağanüstü.
7: Muhteşem. Harika görünüyorsunuz.
4: Çok iyi.
8: 4000 yıllık tarih size bakıyor.
3: Lawrence, kes sesini. Napolyon senden önce söylemişti.
1: Pekala, şimdi de hep beraber. Mükemmel.
9: Buna bayıldım.
10: Evet, harika.
11: Hemen alalım.
9: Aa, çok istedim. Çok tatlı.
10: Hey, bana şık eder misin?
9: Kaçırmıyorsun değil mi? Hayatım, seni çağırıyorum.
12: Gelibolu'daki kayıplarımız şok edici. Ve Avustralya kuvvetleri bir günde 30 bin kişi kaybetmiş.
13: General, bu gizli bir bilgi.
12: Umrumda değil. Yarına kadar tüm dünya pencereden bağıracak.
13: Davut Vaili, saldırıyı yöneten. Şimdiden Victoria nişanı almış.
5: Richard mı dedin? Richard, Davut Vaili.
13: Galler, Kraliyet Piyade Birliği, evet.
5: Victoria nişanı sadece ölen kahramanlar için.
13: Bize muharebede ölümüne savaştı söylendi. Sanırım karısıyla sorunları varmış.

0: İslam o ideki ya bu Abdül. Allah yardım edin abi.
1: Fetha. Ben sensiz ne yapardım?
2: Hanımefendiyi dünyanın sonuna kadar takip ederim.

0: Sevgili günlük, yüreğimdeki ıstırapla sana dönüyorum. Sanki ömrüm sona ermiş gibi. Sanki aşk bana göre değilmiş gibi. Sadece yüklendiğim büyük görev devam etmemi sağlıyor. Kahire yeniden dünya merkezlerinden biri oldu. Ve yeni bir hayata başlıyorum. Bir politikacı hayatına.
1: Gertrude, Prens Faysal seninle tanışma talebinde bulundu.
0: Sanki her yerde. Şerif Hüseyin'in üçüncü oğlu kardeşleriyle nasıl başa çıkıyor?
1: Kardeşlerinin sadece at yarışına ilgisi var. Gertrude, oyunu oynamalıyız. Faysal uyanık, kurnaz, acımasız.
0: Ama bu zamanda doğru kişi o gibi görünüyor. Ve dürüst olursak...
1: Dürüst olmak tehlikeli. Aynı zamanda aptal da değilsin.
0: İngiltere çok geç olmadan kolonilerden kurtulmalı.

0: Tanrı'nın adil olduğunu düşününce ülkem için kaygılanıyorum.
1: Kardeşim Faysal ve ben Arap Savaşı hakkındaki notlarınızı okuduk.
2: Ah.
1: Tebrik ederim. Hislerimizin tercümanı oluyorsunuz.
3: Batı'daki hiç kimse bir Bedevi'nin kalbini sizden iyi bilemez.
1: Bedeviler size hatun diyor. Asil hanım.
2: Ah. Onur duydum gerçekten.
3: Sizin için müminlerin annesi diyenlerle de hemfikiriz. Peygamberimizin eşine verilen isim. Selam üzerine olsun.
2: Peygamberin nesli nezdinde ve çöl halkı nezdinde bu şerefe layık değilim. Şahin'in krallara layık. Yakında kral olacaksınız.
3: Kimlerin?
2: Sevdiğim insanların.
1: Bir İngiliz kadınına bizi sevdiren nedir?
2: Sadık bir adamım vardı. Humuslu. O benim hayatımı kurtardı. Çölde birçok defa ve yaşlı bir annesi vardı. Ondan bahsederken 5 oğlu vardı. Derdi ki, Fettah'a. Beni gömmesi için Fettah'a güvenirim. Sonra havadan bahsederdi. Tanrı'dan bahsederdi. Ve sadece bunun için, onun için hep kalbimizde yeriniz olacak. Ve şimdi izninizle gideceğim.
1: Selametle gidin.

0: Kral olacağımızı nereden biliyor?
1: Kralları kral yapan o. O çölün taç giymiş kraliçesi.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Kaptan, biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
2: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
3: Milli takımlar ana sponsoru Füzül, bizim çocuklara başarılar diler.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Her ev güzel istikballe.
6: 19-26 Haziran arasında BİM'de Avşar maden suyu çeşitleri 82 lira yerine 72 lira. Kardelya makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.
5: BİM.
7: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
8: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
10: net. Kazancım net, sigortam net.
11: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
12: Dondurma gibi değil, dondurma.
13: Sütaş ayran, sütaş ayran.
14: Çiğ köfteyi gördüğün an
15: sütaş ayran.
14: Gelsin sütaş ayran.
13: İçtikçe iyi hissedeceksin.
16: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
17: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusu.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
5: Burası tavukların olduğu yer. Civcivler burada.
6: Tamam.
5: Büyükler arka tarafta.
6: Burası Alcatraz gibi.
7: Emekleyerek
6: ben
7: giriyorlar içeri.
6: Dünyanın en uzun insanı evet. Değilim ama...
5: evet.
6: Bu kümese girecek olsam...
5: Evet.
6: Yani
5: doğru.
6: Sıkışıp kalabilirim.
5: Evet.
6: Sadece hayvanlar için değil, kendiniz içine girdiğinizde hem hareket hem rahat edebileceğiniz yerler inşa etmelisiniz.
5: Evet.
6: Bu çiftlik... Kesinlikle doğru başlamış bence.
5: Evet.
6: Pek çok açıdan.
5: Bence de. Buradaki büyük sorunlardan biri sıcak.
6: Evet. Burası uçlarda bir bölge. Özellikle yılın bu zamanı. Çok kurak ve bu otlar çok yanıcı. Bir yangının o otlar sayesinde dağdan yukarı hızla tırmandığını hayal edebiliyorum. Yani
5: evet.
6: Buraya gelir ve her şeyi baş aşağı eder. Bu çiftlik biraz... Dağlık bir yerde ve aşırı sıcak. Her şey aşırı derecede kurumuş ve son 2 yıldır en kötü yangın mevsimlerini yaşıyorlar. Bu otlar benim gördüğüm kesinlikle en yanıcı yangın başlatıcılar. Ben çiftliğe sadece hayvanlar konusunda yardım etmeye çalışmakta kalmayacağım. İlk olarak tavukların bir yangında kavrulmasını engelleyeceğim.
5: Teşekkür ederiz.
6: Etrafı gezdirdiğiniz için sağ olun.
5: Biz teşekkür ederiz.
8: Bence hepimiz aynı taraftan bakıyoruz. Bu akşam esintisi iyi geliyor ama aslında buradaki terslikler konusunda bir uğursuzluk. Tek bir kıvılcımda yamaçtaki bu 120 dönüm arazi yanıp gider. Çok tehlikeli.
9: Karavanda ve pompa evinde yaşıyorlar ve o kadar yayılmışlar ki bahçeler darmadağın. Fakat daha büyük endişe konusunda babama katılıyorum. Yangın koruması ne, tahliye planı ne? Bu çiftliği ve içindekini nasıl koruyabiliriz? Ben en çok bunu düşünüyorum. Bu çok önemli çünkü.
6: Ben kümese baktım. Şu anda tavuklar canlarını yakan şeye karşı bir savaş veriyor. Tavuklarla sıcak karşı karşıya ve sıcak kazanıyor. Sıcak yumurtlama için iyi değildir. Kümesi güvenli hale getirmek benim için en büyük motivasyon kaynağı. Fakat çiftlik sahipleri hayvanlarını yangınlardan korumak için hiçbir şeyi denememişler bence.
8: Hiçbir şey kurtulamaz. Hiçbir şey kurtarılmaya hazır değil. Çoğu çiftlikte işe hemen başlayabilirsiniz. Barınak, yiyecek, su, yırtıcı hayvan kontrolü gibi şeyleri kurmaya çalışırsınız. Ama bu çiftlikte daha en başta sorunun can ve mal güvenliği olduğunu tespit ettim. Şimdi ilk iş olarak bunları orman yangınlarından nasıl koruyacağız? Çiftlik sahipleriyle konuşalım.
10: Yakındaki bir caddede meslektaşı ilk araçları kontrol noktasına yönlendiriyor.
11: Bir arabanın yere çok yakın olup olmadığını göz ucuyla anlar hale geliyorsunuz. Ve zamanla duyduğunuz motor sesinin araç modeline uyup uymadığını da tecrübeyle öğreniyorsunuz.
10: Kırmızı bir araç memurların dikkatini çekiyor. Sebebi yüksek motor sesi değil, arabanın dış görünüşü. Thomas Hohn sürücünün yanına yaklaşıyor.
11: Bir dakikanız var mı?
12: Tabii ki.
11: Şu güneşlik filmi hakkında konuşacaktım
12: evet,
11: da.
12: Evet, 3 memur onu zaten ölçtü.
11: Anlarım. Yasaya göre belirli bir boyutu aşarsa bu film sayılır. Eğer 10 santimetre kareden büyükse film olarak kabul edilir ve resmi onay gerektirir. Ancak ön camda hiçbir şekilde renklendirmeye izin verilmez. Şimdi orta kısmı ölçeceğiz. Burası bol keseden 13,5 geliyor. Dış kısımda 18,5 var. Bu da bize ortalama 15 civarı bir değer veriyor. Şimdi genişliği de alalım. 1,16 metre. Bu da bana yaklaşık 15 santimetre kare veriyor. Yani %50 fazla büyük. Bu nedenle teknik olarak izniniz geçersiz sayılıyor. Boyunuz nispeten kısa olduğu için altından görebiliyorsunuz. Ama bu tür film yine de trafik ışıklarını veya diğer görmeniz gereken önemli şeyleri görmenizi engelleyebilir.
12: Diğer memurların onu nasıl ölçtüğünü merak ediyorum.
11: Hiçbir fikrim yok. Bu sorunu hep yaşıyoruz. Bize arabanın tüvden geçtiğini ve meslektaşlarımızın kontrol edip yanlış bir şey bulamadığını söylüyorlar. O zamanlar film aynı mıydı bilemem. Tek söyleyebileceğim az önce sizin için ölçtüğüm.
12: İçeriden ölçmüştü.
11: Bunu çıkarabilir misiniz?
12: Sanırım çıkarmam gerekecek. Tamam.
11: Bunu burada halledebilir misiniz?
12: Olur.
11: Bu ufak bir ihlaldi. Teknik olarak ona küçük bir para cezası kesebilirdim. Ama polis olarak benim işim sırf ceza yazmak değil. Trafik güvenliğini sağlamak. Şahsen benim bu cezalardan bir çıkarım yok. Özellikle modifiye camiasında insanlara açık açık konuştuğunuzda genellikle daha fazla saygı görüyorsunuz. Gerçi bu polisliğin diğer alanları için de geçerlidir. Eğer ufak bir şeyse bazen sadece sana bir şans daha veriyorum demek daha iyidir. Ufak bir ihlali büyütmeyeceğim. Modifiye buluşmasına mı gidiyorsunuz yoksa?
12: Evet.
11: Şimdi oraya gidebilirsiniz ama gitmeden önce o filmin sökülmesi gerekiyor. Unutmayın hanımefendi.
12: Bana uyar tamam.
11: Tamam mıyız?
12: Anlaştık.
11: İyi günler.
12: Teşekkürler.
11: Hoşça kalın.
10: Sürücü modifiyelere yaklaşık 10 bin euro harcamış. Cam filmi bunun çok küçük bir kısmı olsa da onun için özel bir anlamı vardı.

Ne diyeceğim? Henüz resmen tanışmadık.

就是休想的。

0: Osmanlı İmparatorluğu'nun sonunda yıkıldığını farz edersek, Rusya Çanakkale'yi alacak, kendilerine en yakın kısım olarak, ve İtalyanlar da adaları alacak.
1: Fransızlar bunu sorun etmiyor mu?
0: Fransızlar her şeyi sorun eder. Doğalarında var bu.
1: Peki büyük kısımlar?
0: Suriye'nin ve Lübnan'ın kontrolünü onlara verdiğimde kolay olacak.
1: Aklındakileri bir okuyalım.
0: Bay Churchill, Lübnan'ı gerçekten İngiliz İmparatorluğu için istiyor musunuz? Kargaşa dolu, bin yıldır büyüyor ve kimse asla çözemeyecek. Suriye daha da büyük bir sorun. Sünni, Şii, Alevi, Dürzi, Hristiyan, hepsi birbirini boğuyor. Ve kuzeyinde de Kürtler. Bırakın Kürtlerle Fransızlar uğraşsın ya da bırakalım uğraşmaya çalışsınlar ve başarısız olsunlar.
2: Bu istihbaratın geldiği yeri biliyorum.
0: Söylemeye çalıştığın kadından mı? O kadından mı?
1: Küçük çekişmeler sadece kokteylden sonra.
0: Şimdi bize gelelim. B bölgesi bizim etki alanımız. Fransız Bağdat'ından Basra ve Kuveyt'e kadar mücadele ediyorum. Bu bölge doğrudan kontrolümüzde olacak.
1: Peki sınırları nasıl çizeceğiz?
0: O konuyu sonra çözeceğiz.
1: Hayır. Şimdi yapacağız. Bu şimdi olmalı.
3: Bakın, sorunlarımız güneyden başlıyor. Şimdilik sadece kırmızı noktalı çizgi. İbni Suud'la sorun yaşıyoruz.
0: Pislik herif.
3: Aslında iki sorunumuz var. Birincisi, tüm Arabistan'ı kendine ait ayrı ülke olarak istiyor.
0: Aşağılık herif.
3: İkincisi, esnek sınır istiyor. Kabilelerinden biri yazları Mera için kuzeye gidiyormuş.
0: Orada Mera falan yok, sadece kum var.
3: Ve istediği sınırın halkın hareketine göre olması bölgesel değil.
1: Doğu kolay değil. Kabileleri en iyi kim biliyor? Soylarını, birleşmelerini, rekabetlerini. Bedevi kabileleri en iyi bilen kim? Ve tüm bunlara kim hükmedecek? Bahsettiğimiz geleceğin muhtemel kralları. Adayları kim tanıyor? Onları en iyi kim biliyor?
0: Kadın, Gertrud.
1: Gertrud kim?
3: Gertrud Bell.
0: Aptal kadın. Geveze laf ebesi, kibirli, çenesi düşük, erkeksi kadının teki. Dünyayı gezen, avare dolaşan, lanet olası biri.
4: Gertrud. Gertrud bana bak.
5: Yapma anne.
4: Neyi?
5: Nasıl davranacağımı söyleme.
4: Ama yine de söyleyeceğim. Gülümseyeceksin.
5: Tamam anne.
4: Erkekleri zekanla korkutmayacaksın.
5: Nasıl yapacağım bunu? Aptal rolü oynayamam.
4: Sadece söylediklerimi dinle ve gülümse.
5: Bu zor olacak.
4: Gertrud.
6: Bayıldım. Bayıldım. Bayıldım.

0: teşekkür ederim.
1: Ve sonra?
2: Yani aslandan sonra mı?
1: Evet.
2: Sonra fil vurdum.
1: Ah! Ve hepsi Güney Sudan'da mı oldu?
2: Hayır, o sırada av partim Kenya'ya geçmişti.
1: Ah!
2: Tanrım, ne safariydi ama.
1: Sadece fil vurmadığını düşünüyorum.
2: Hayır. Önce gergedan.
1: Hı-hı.
2: Sonra aslan.
1: Hı-hı.
2: Ve ardından iki erkek fil.
1: Afrika'da başka fil kaldı mı?
0: Tabii.
2: Nasıl yani hanımefendi?
0: Merhaba.
3: Gertrud, seninle kaçmayı çok isterdim.
1: Nereye? Paris, Hindistan. Piramitleri.
3: Dışarıya. Bir ahır var.
1: Samanlık mı yani?
3: Birkaç dakikalığına ayrılsak kimse fark etmez.
1: Cinsel ilişkiden bahsediyorum. Doğrudan üstelik.
3: Kesinlikle.
1: Tarladaki sırlar gibi mi?
3: Kesinlikle.
1: Arna Transi, seni çok az sanıyorum. Ama sırları seviyor gibisin.
3: Kesinlikle.
1: Kaç tane var?
3: Newcastle yakınlarında 800 baş Hereford cinsi. Kuzeyde, İskoçya'da 2000 baş.
1: Angus mu?
3: Angus. Evet. Siyah Angus.
4: Bayan Behar, teşekkür ederim bu şeref için.
1: Buradayım Bay Heavenhurst. Buradayım, solunuzda.
4: Evet, özür dilerim. Gertrud, özür dilerim.
1: Yüce Tanrım, bir deprem yolla lütfen.

0: Dayanamıyorum. Daha fazla dayanamayacağım. Eve hapsedilmiş hissediyorum. Bu beni çok boğuyor.
1: Ah, Gertrude, ne dememi bekliyorsun?
2: Ben diyebilirim. Oxford'a gitmene asla izin vermemeliyim.
1: Ama dört kadından biri o. Tarih okuyup en yüksek dereceyle mezun olan.
2: İyi bir aileden olan genç bekar bir hanımefendi.
0: Eşi gelen olmadan sokaklarda dolaşmamalı.
1: Gertrude, lütfen oturur musun?
0: Hayır, hayır, oturmak istemiyorum.
1: Ah, tatlım, tatlım, tatlım, seni hep destekledim. Keskin yüksek kayalıklara tırmanışını izledim.
2: Senin isteksizliğin ve inatçılığın yüzünden giden dadıları da unutmayalım.
1: Yani ne olmuş? Parktaki uzun ağaca tırmandığın zamanı hatırlıyor musun? Sırtında geniş bir abajur vardı.
0: Evet, bunu hatırlıyorum.
1: Daha 5 yaşındaydın ve doyumsuz bir iştahla okuyordun. Biri aptallık edip sana Da Vinci'nin çizim kitabını göstermişti.
0: Paraşütte olan çizimi hatırlıyorum.
2: Kimin bir paraşüte ihtiyacı olur?
0: Herkesin, herkesin paraşüte ihtiyacı var.
1: Bileğini kırdığında muhtemelen canım senden çok yandı. Bunu düşünmeyeceğim. Bugün bile canımı acıtıyor.
0: Beni buradan götürün lütfen. Lütfen, lütfen, lütfen götürün beni buradan. Hindistan, Arabistan, neresi olursa lütfen.
1: Biliyor musun? Yanımda olmaman bana acı verse de, seni götürmek zorunda kalacağız.
0: Nereye?
1: Tahran'a ne dersin? Büyükelçilik.
3: Şimdi Gertrude'u takdim edeceğimleri. Artık tanışma zamanı geldi. Bardağını verir misin lütfen? Teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
4: Ekselansları. Al bakalım. Baylar ve bayanlar, yaklaşın. Öne gelin. Teşekkür ederim. Sizlere takdim ediyorum. Gertrude Lovedale Bell. O harika bir genç okullu. Ve ona gururla yeğenim diyorum. Gerçekten de eşim Mary'nin kardeşinin kızı. Ve onu seviyoruz. Eminim hepiniz bizimle geçireceği zamanın harika olmasını sağlayacaksınız. Sevgili eşimin dönüşüne gelince de çocuklar... Vahşi yaşam sona erdi. Yemek odasına at sırtında dalmak yok artık.
5: Ne?
4: Bakımlı İngiliz çimlerinde sarhoş alemleri yok artık. Başı dertte olan kadınları kurtarmak yok. Ve artık halka açık alanlarda düşüncesizce saygısızlık etmek yok sevgili kraliçe Victoria'mıza karşı. Bence burada biraz zaman geçirip... Bağnaz imparatorluk arzusundan vazgeçmeye ihtiyacı var. Britanya İmparatorluğu'na.
6: Britanya İmparatorluğu'na.
4: Ve İran'a. Tam tamına 5000 yıllık şiir ülkesine. Kadehim neden boş? Şampanya nerede?

0: Bu kokular. İnanamıyorum. Ve kuşlar.
1: Bülbül. Geceleri yastığa gömülüp ağladığımda bu kız beni hep mutlu ediyor.
0: Kız mı? Ah, sanırım sadece erkekleri ötebiliyor.
1: Anı bozma.
0: Özür dilerim Flo.
2: Merhaba. Ben Henry Cadogan. Ben...
1: Henry elçilik sekreterim.
2: Aslında ben sadece üçüncü sekreterim. Bayan Bell, majesteleri kraliçe adına hoş geldiniz diyorum.
0: Bağnazcı majesteleri.
2: Resmi olarak sizi korumakla ve eğlendirmekle görevlendirildim. Yani bir şeye ihtiyacınız olursa lütfen haber verin.
0: Haber veririm.
2: Buyurun.
0: Ne zaman başlayacak?
2: Her şey tamamlandıktan sonra.
1: Henry. Ah Henry, lütfen numaralarını göster.
2: Florence, masa boş bile değil.
1: Lütfen. Lütfen, lütfen, lütfen.
2: Hayır, ben sirk göstericisi değilim.
1: İki tane inanılmaz numarası var. Bize gecenin çemberini göster.
2: Florence, bu utanç verici.
0: İkinci numaran ne?
1: Kurbağa sıçraması. Henry, kart numaranı göster. Harika bir kart numarası vardır.
0: Gerçekten mi?
1: Lütfen.
2: Florence, aptalca bir numara. Olmaz.
0: Hadi gel.
2: Bayan Bell, size önerim konakta yatağınızı çatıya, açık havaya çıkarmanız.
0: Geceleri yıldızları seviyorum.
2: Tabii cibinliği koymak zorunda kalacağım.
1: Aa, sinekler çok kötü.
2: Bayan LaSalle, seni sıkmıyor muyuz?
1: Hayır. Hayır.
3: Florence, gelir misin lütfen?
1: Şimdi mi?
3: Yeni İtalyan Büyükelçisi'nin sana bir hediyesi var.
2: Evet.
1: Henry, hemen dönerim.
2: Yaşasın. Affedersin. Ah.
0: Sanki çirkinin bahçesi gibi. Ah. Çiçeklerden ve kokulardan oluşan mükemmel bir kabus gibi.

0: Bay Kadag'ın acaba bu yazıtta ne yazdığını biliyor musunuz?
1: Evet. Fars dilinde. Ama Orta Çağ Farsçası.
0: Okuyabilir misiniz?
1: Evet. Onlarla diktim hikmet tohumunu. Ellerimle büyütüp gördüm sonunu.
0: Ve ekip biçtiğim tek ekim buydu. Geldim su gibi, giderim rüzgar gibi.
1: Bayan Bell şiiri biliyor musunuz? Ömer Hayyam'ı biliyor musunuz?
0: Evet, biliyorum. Dilini öğrenmek istiyorum. Sevgili anne, bugünün diplomatik posta paketini bir fırsat bilip bunu sana gönderiyorum. İlk haftam muhteşem geçti ve şiirleri kendi dilinde okumak için Farsça öğrenmeye başladım. Elçilikte çalışan Bay Karagın bu konuda çok yardımcı oldu. O uyumlu, zeki ve eğitimli biri. Bizimle ilgileniyor, Florence ve benle. Özel olarak, ondan hoşlanıyorum. Bizi bugün at binmeye çağırdı.
2: Ama Henry, ata binemezsin.
1: Evet, binerim.
2: Ya düşersen?
1: En ustası da düşer.
2: Yaralanırsın, binmeden hoşlanmıyorum.
0: Neden bize katılmıyorsun?
2: Atlardan korkuyorum.
1: Hoşça kal.

0: Bayan Bell, kırsal bölgede en sevdiğim yer burası. Kış geçtikten sonra su seviyesi yükseldiğinde çobanlar koyun sürülerini yazın otlaması için yüzerek geçirirler. Bazen binlerce koyun olur.
1: Ah.
0: Ve çobanlar şişirilmiş keçi derileriyle onların arasında yüzer.
1: Evet, görmüştüm.
0: Öyle mi?
1: Babil yazıtlarında. Bunu 4000 yıl önce yapıyorlardı.
0: Evet. Hala yapıyorlar.
1: Olağanüstü bir şey.
0: Bazen yukarı çıkarım.
1: Ben iyi bir dağcıyım ama Tanrı aşkına oraya nasıl tırmanıyorsun?
0: İtiraf etmeliyim ki çok kolay. Arka taraftan dolaşıp çıkıyorsun.
1: Ah. Neden? Neden çıkıyorsun?
0: Yalnız olduğumda çıkıyorum. Çok yalnız kalıyorum.

0: Gertrud.
1: Ah, evet. Efendim.
0: Bir mektup.
1: Mektup bana mı?
0: Hayır, Henry'e.
1: Bay Cadogan yani.
0: Evet, Henry. Lütfen mektubu ona verir misin?
1: Neden kendin vermiyorsun?
0: Aa, yapamam. Bunu yapamam.
1: Neden yapamazsın?
0: Gertrud, bir kadından diğerine söylemezsin değil mi?
1: Hayır, söylemem.
0: Kimseye?
1: Hiç kimseye. Söz veriyorum.
0: Geçen yıldan beri, yani şeyden, bir yıl, iki ay, 11 günden beri.
1: Evet.
0: Benim Henry'e tutkum var. Bugün sana ne dedi, benden bahsetti mi?
1: Hayır, sadece çobanlardan konuştuk. Peki, Bay Cadogan'a mektubu niye sen veremiyorsun?
0: Yapamam işte. Ona mektuplar postayla ulaştığında dedikodulara yol açabilir.
1: Mektuplar mı?
0: Ben 202 tane yazdım. Bu durum çok kötü. Onları gönderemem.
1: Oh canım. Sevgili Florence, canım benim. Senin için her şeyi yaparım. Ama kalbinin savaşını ne yazık ki yapamam.

0: sevgili baba. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Orta Doğu bitmeyen bir rüya gibi. Halam benimle son derece iyi ilgileniyor. Geri kalan kısım için de Bay Kadag'ın iyi bir rehberlik ve koruyuculuk yapıyor. Florence ve benimle ilgileniyor. Pazarlarda bize çok hoş şeyler gösteriyor. Her istediğimiz zaman yanımızda. İstemediğimiz desi asla.
1: Çabuk.
2: Tamam.
1: İşte bu.
2: Evet.
0: Evet. Bizi getirdiğin için teşekkür ederim.
2: Gördün mü? Burada gerçekten kelleleri yiyorlar.
0: Öyle mi?
2: Hı-hı.
0: Lezzetli mi?
2: Evet.
0: Çok ilginç. Ne güzel renkler, baksana.
2: Evet öyle.
0: Çok hoşlar.
2: Kırmızı biber.
0: Evet.
2: Tadabilirsin.
0: Gerçekten mi?
2: Hı-hı.
0: Ah. Teşekkür ederim, nasıl deniyor?
2: Mucho kerim.
0: Mucho kerim.
1: Mucho kerim.
0: Sen de sevdin mi Florence?
1: Oh.
2: Bayan Bell. Seni görme umuduyla bekledim.
0: Bilardo oynamaya gelmedim.
2: Neden geldin?
0: Ben kart numaran için geldim.
2: Anlıyorum. Kart numarası öyleyse. Bu tarafa gelmelisin. Gördüğün gibi deste çoktan karıştırılmış. Siyah kartlar ve kırmızı kartlar rastgele yerleşmiş. Şimdi karşında şeytani bir numara. Artık bu andan itibaren kartlara dokunmayacağım. Her şeyi sen yapacaksın.
0: Ben mi?
2: Aha. Gördüğün gibi üstünde büyü yapıyorum. Bu büyü altındayken hiç bakmadan kartın siyah veya kırmızı olduğunu anlayabileceksin.
0: Kartlara bakmadan mı?
2: Ha?
0: Bu imkansız ama. Olasılık kuramına göre yani.
2: Büyümün altında kural var olmayacak. Başlayabilirsin. Sakın döndürme.
0: Döndürmem.
2: Peki hangi renk?
0: Siyah. Siyah.
2: Siyah.
0: Kırmızı. Siyah.
2: Siyah.
0: Kırmızı. Siyah. Siyah. Kırmızı. Kırmızı. Kırmızı.
2: Ah. İşte.
0: Bay Kadag'ın, kartlara yine dokundun. Onları çevirirken.
2: Gertrude, çok akıllısın. Ve bunu fark eden tek kişisin.
0: Az önce bana Gertrude mu dedin Henry?
2: Evet dedim. Sen de bana Henry mi dedin?
0: Şşş, yerin kulağı var. Bu numara nasıl yapılıyor?
2: Bunu sana söylemeyeceğim. Ama çok yakınsın.
0: Öyle mi?

0: Burası sessizlik kulesi. Gel. Gertrude.
1: Evet.
0: Yukarı çıkmak istediğine emin misin?
1: Evet, eminim. Evet.
0: Kemikler olabilir. Belki kafataslar. Belki akbabalar.

0: Ya akbabaları kızdırırsak?
1: Muhtemelen geldiğimizi duyunca gitmişlerdir. Dediğim gibi burası Zerdüştlerin ölülerini akbabalara bıraktıkları yer. Onları kutsal görüyorlar.

0: Korkuyor musun?
1: Korkmuyorum.
0: Gel. Gertrude Lautinbell. Seni öpmek istiyorum.
1: Tamam.
0: Belki de burada yapmamalıyız.
2: Hoş. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Gel.
1: Ah.

0: Kimse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
2: Bana gelen her senaryoya evet deseydim, bugünkü Mehmet olmazdım. O yüzden her şeyi önce bir filtreden geçirmek lazım.
3: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
4: Sütaş hayran, sütaş hayran.
5: Çiğ köfteyi gördüğün an
6: sütaş hayran.
5: Gelsin sütaş hayran.
4: İçtikçe iyi hissedeceksin.
7: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.

0: Baba Yiğit'i.
1: Seviyorsak sebebi çok. Sütersiz mekebisi yok.
2: Bu salı binde bonfilet dana kıyma 645 lira. Yörsan %0,5 yağlı süt 37 lira 50 kuruş.

0: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
1: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
4: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kara kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
5: Ufak bir yerimiz olsun dedik. 5 kişi, 10 kişi derken yüzlerce kişi olduk. Bu fabrika hepsinin sigortası.
6: Bu fabrika onlarca ailenin sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
7: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
8: Kaptan, biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
9: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
10: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı.
6: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
8: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
9: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
10: Bosch Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.
11: Nissan Test Merkezi, e-Power Performans Testi. Yeni e-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi onaylandı. Dinamik sürüş testi başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
12: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
13: Ben taraftarım. Yağmurda çamurda desteklerim. Benim iyi uyumam lazım.
14: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.
15: Servis geldi. Çantam hazır mı?
16: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
17: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avant...
15: Servis geldi, çantam hazır mı?
16: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
17: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar...

0: yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
1: İtalya'da Türk kahvesiyle hasreti gideriyorum. Türkiye'de de espressoyla. Anlayacağınız ikisine de aynı mesafedeyim.
2: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
3: Japan Dilegno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
4: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
5: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
6: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
7: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
8: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam.

0: Florence, kes şu ağlamayı lütfen.
1: Baba. Frank.
0: Bana Frank deme lütfen.
1: O bir kız.
0: Yemek masam ağlama bölgesi değil.
1: Kız doğurduğum için üzgünüm. Belli ki erkek istiyordun.
0: Kesinlikle hayır. Bana bir deve doğursan bile umursamazdım. Bana bak canım. Gözyaşlarının iyi yanı da vardır. Ne kadar ağlarsan o kadar az işersin. Gel beraber bir pro içelim.
1: Ekmek.
2: Evet.
1: Ekmek parçası.
2: Evet. Bir ekmek dilim.
1: Şarap içmek. Bir bardak şarap.
2: Evet.
1: Ve şey...
2: Çok iyi gidiyorsun.
1: Öyle mi?
2: Evet.
1: Bir somun ekmek. Dalın altında bir şişe şarap. Bir şiir kitabı.
2: Ve sen... Yanımda şarkı söylüyorsun. Bu çorak toprakta. Çorak topraklar oldu bana cennet gibi.
1: Devam et. Devam et, devam et.
2: Tamam, bu kıtaya bak. Zaman nasıl da sinsi bir şekilde uçup gidiyor.

0: Bu Büyük İskender değil mi?
1: Evet. 2200 yıllık şey sana bakıyor.
0: Benim için mi?
1: Hayır. Sadece yarısı. Kuyumcuya ikiye böldürttüm. Yani bir yarısı senin, diğer yarısı da benim. Dünyada nerede olursan ol ve ben nerede olursam olayım, bu birbirimize ait olduğumuzun kanıtı. Ve birimiz ölürse diğeri tamamını alacak.

0: Tamam. Gel.
1: Ah. Oh.
0: Gertrude Oteen Bell. Benimle evlenir misin?
1: Seni doğru mu duydum?
0: Evet, evlen benimle. Benimle evlenir misin?
1: Dizlerinin üstünde olman gerekmiyor mu?
0: Ah, olamaz. Yanlış yaptım.
1: Evet.
0: Evet.
1: Evet. Evet. Evet, evlenirim.
0: Pekala. Benimle evlenir misin?
1: Evlenirim.

0: Henry. Sen ne yapıyorsun? Merdivenle güvenlik görevlilerini nasıl geçtin?
1: Hayattaki tüm önemli şeylerin nasıl yapıldığını iyi bilirim.
0: Ama düşüp ölebilirdin, değil mi?
1: Özel bir gizemi çözmem çok önemliydi.
0: Hangi gizemi?
1: Anlayacağım. Gülüşünü seviyorum. Ama birçok erkek kadının gülüşünü seven bir hata yapmıştır. Kızın tamamıyla evlenerek.
0: İşte kızın tamamı. Babamın neden cevap yazmadığını merak ediyorum.
1: Merak etme, her zaman postada gecikme olur. Londra'da Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenmesi gerekiyor.
0: 2 gün önce telgraf yollamıştım.
1: Telgraf mı yolladın?
0: Hı hı.
1: Elçilikten mi? Yani herkes bizi biliyor.
0: Hayır. Hayır, sadece cevap gönderdin mi yazdım. Hiçbir şey duymadım. Hiçbir şey gelmedi. Endişeleniyorum. Yardım edebilir miyim?
2: Telgraf odasındanım. Size telgraf yok. Ama size bir mektup olduğunu fark ettim. Beklediğinizi biliyorum. Sizin için hep buradayım.
0: Ben ne?
2: Sizin gibi bir kadın için hayatımı veririm.

0: Eve dönmem gerekiyor. Babamla konuşmalıyım.
1: Aşk kural tanımaz. Gitme.

0: Referansları etkileyici değil.
1: Umurumda bile değil.
0: Kıdemsiz bir diplomatın ne kadar kazandığını biliyor musun?
1: Çadırda bile yaşarım baba. Sevdiğimle çadırda bile yaşarım.
0: Bak, hakkında öğrendiğim ve muhtemelen senin bilmediğin
1: her şeyi biliyorum.
0: Muhtemelen bilmediğin şey kumarbaz olması. Önemli miktarda birikmiş borcu var.
1: Ama senin de bir sürü borcun vardı. Çelik fabrikasını kurduğun zaman vardı.
0: Cevabım hala aynı, hayır.
1: Neden?
0: Buna izin vermeyeceğim, hayır. Neden? Bu çocukça plana.
1: Hayır.

Bülbül yüreğinden kan damlatarak besledi kırmızı gülü. Ardından rüzgar geldi. Kıskançlıkla yakaladı dallarından. Yüzlerce diken sardı yüreğini.

0: Evet.
1: Şey... Bu az önce Tahran'dan diplomatik bir paketle geldi. Mektupta paranın ve Bay Henry Cadogan'ın kıyafetlerinin nehir kenarındaki bir kayanın üstünde bulunduğu yazıyor. Cadogan'ın cesedi ertesi gün bir uçurumun dibinde bulunmuş. Nehrin karşı tarafında. Elçilik bu trajik kazayı haber vermekten üzüntü duyuyormuş.
0: Bu bir kaza değildi.
1: Ayrıca Cadogan'ın yazdığı kısa bir not var. Sana vermeye çekiniyorum. Seni yalnız bırakayım.
2: Ölümsüz aşk tutar o kayıtsız kollarında toprağı, havayı, suyu.

Gecelerimin ışığı ve yüreğimin ekini. Bu benim değişmeyen hatıram. Kolay bulunca gidişini bıraktı yolculuğun zorunu bana. Ey deveye binen, halat takımı kopsa da Tanrı aşkına yardım et kaldırayım düşen yükümü. Ve merhamet et, yoldaş ol bu yolculukta. Tozla kaplanmış yüzüm, ıslanmış gözlerim. Turkuaz gök kubbe kaplanmış toz ve gözyaşıyla örmüş tuğlaları neşe meskeni için. Hala daha kalemi oynamadım, zaman uçup gitti. Ne oynasam acaba? Gece gündüz damalı tahtada. Ölüm galibi geldi oyunun.

0: Hayatımda ilk defa kim olduğumu bilmiyordum. Kalbim artık çölden başka hiç kimseye bağlı değildi.
1: Peki ne kadar oldu?
0: Yıllardır açıkçası.
1: Yıllar mı? Ama neden kadın başına çöle gitme riskine giriyorsun? Hem de savaş zamanında.
0: Hiç çöl deneyimi yaşadın mı peki?
1: Bunun konuyla ne alakası var?
2: Seni buraya getiren şeyi bilmek istiyorum. İngiltere'den neden temelli olarak ayrıldınız?
0: Dürüst olmak gerekirse ben bile tam anlamadım. Ama bir tür ilham anı yaşadım.
1: Bayan Bell, açık konuşabilir miyim? Kulağa acı nasıl geliyor?
2: Peki niyetiniz ne?
0: Benim niyetim oraya taşınmak ve bazı arkeolojik araştırmalar yapmak. Bedevileri incelemek.
1: Bedevileri mi? Tanrım. Böyle bir şey olmayacak.
0: Hatırlatmalıyım ki onlar Türk yönetimi altındalar.
1: Onlardan izin mi isteyeceksin?
0: Hayır. Ve tabii senden de izin istemeyeceğim.
1: Bir şey sakın unutmam. Yakında imparatorluklarını ele geçirme niyetinde olduğumuzu ve devam etmekte olan işlerimizde bir sıkıntı çıkmasını istemiyorum. Bedeviler yüzünden Türklerle karşı karşıya gelmeyeceksin. Kavgaları kendi aralarında. Şimdi bu küçük macera girişimin amaca zarar verici ve çok tehlikeli.
0: Beni durduracak gücün yok.
1: Buradan ayrılmayacaksın.
0: Evet, ayrılacağım. Önceden de oradaydım ve tekrar döneceğim. İyi günler beyler.
1: Bayan Bell, bu planlarını Türk yetkililere haber vermeme mal olsa bile sana engel olacaklar. Senin bu aptalca işlerin gerçekleşmeyecek.

0: Fetta.
1: Evet Bayan Bell.
0: Sen ve adamların hepimizin tutuklanabileceğini biliyor mu?
1: Hazırlıklıyım.
0: Bunun için bile mi?
1: Fetta hep hazırlıklıdır.

0: Tutuklusunuz. Hepiniz tutuklusunuz.
1: Teğmen. Yardımcı olabileceğim bir konu var mı?
0: Gece yarısı yola çıkmana kim izin verdi? Yetkililerden izin almadan?
1: Bir yanlış anlaşılma olmadı.
2: Bizim iznimiz var.
0: Peki sen kimsin?
2: Ben Fetta. Bayan Bell'in hizmetçisi.
0: Bayan Gertrud Bell. Kimsiniz biliyorum. Silahınız var mı?
1: Hayır. Silahımız yok.
0: Bu belge doğrudan...
2: Doğrudan İstanbul'dan geliyor. Doğrudan bakanlıktan yani.
0: Bayan Bell, çok özür dilerim. Umman karargahımızdaki bir adamdan
1: muhtemelen bize... hükümetiniz tarafından bilgilendirilmemiş bir adam. Bürokrasinin yolları labirent gibi. Her yerde aynı. Londra'da bile, Dışişleri Bakanlığımızda da.
0: Bu doğru mu?
1: Evet, evet. Teşekkür ederim Değmen. Atlarınızın suya ihtiyacı var gibi. Bizimle zaman geçirmek ister misiniz? İzni nereden aldın sen?
2: Umman'daki merkez camiindeki katibi tanıyorum. İyi bir paraya her şeyin kopyasını yapabilir.
1: Fetta. Teğmen. Acaba tren yolundaki garnizondan mı geliyorsunuz?
0: Evet hanımefendi. Hmm.
1: Peki orada kaç süvari var?
0: 60 kadar. Hmm. Ama sayıları azalıyor. Nisan'da 100 kişiydik.
1: Ya topçular?
0: Hepsi gitti. Bunu söylememeliydim.
1: Ah, ben sıradan bir seyyah ve bilim insanıyım. Herkes biliyor ki Osmanlı İmparatorluğu güçlerinin arası aşırı açıldı. Ayrıca hepsi resmi belgelerde var.
0: Ama karakolun belgelerde yok.
1: Teğmen, size bir fotoğraf çekimi öneriyorum.
0: Çok iyisiniz hanımefendi.
1: Siz ve adamlarınız kabul ediyor musunuz?
0: Evet, çok isterim.
1: Askeri bir sır taşımak istemediğimden size pozun negatifini vereceğim, tamam mı? Umman'da banyo ettirebilirsiniz.
0: Teşekkür ederim.
1: Tam ortaya geçin. Evet. Ah, ışık mükemmel. Bu tarafa. Çok güzel.

0: QNB'ye geçen, Sıla da geçen.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
0: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
3: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
4: Milli takımlar ana sponsoru Füzul bizim çocuklara başarılar diler.

0: Japan Dilek Noyla. Zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondrom'da.
1: Futbol heyecanı Teknosa'da. Samsung 65 inç 165 ekran 4K Ultra HD Neo QLED TV Tekno Club'a özel 64.999 lira.
2: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış.
3: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
2: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Hele güzel istikballe.
6: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
7: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
8: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
9: 19-26 Haziran arasında BİM'de Avşar maden suyu çeşitleri 82 lira yerine 72 lira. Kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.
10: Sütaş ayran, sütaş ayran. Döneri gördüğün an
11: bir de sütaş ayran.
10: Gelsin sütaş ayran.
12: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
13: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
14: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
13: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
15: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
16: Tehlike çok büyük.
17: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
18: Olamaz mı?
17: 10 dakika içinde.
15: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
19: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
18: Bu gerçekten dehşet verici.
16: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
15: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
20: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
21: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
22: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
15: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
23: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
24: Ne?
25: Kazancım net, sigortam net.
26: Otel harika.
27: Evet ve geceliği sadece 13.500.
28: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
29: Trivago'ya bakmalısın.
30: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
31: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
32: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık.
0: 4 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
1: İstemiyorum.
0: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
2: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi.
3: Onaylandı.
2: Dinamik Sürüş Testi.
3: Başardı.
2: Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Bana gelen her senaryoya evet deseydim, bugünkü Mehmet olmazdım. O yüzden her şeyi önce bir filtreden geçirmek lazım.
5: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
6: Ufak bir yerimiz olsun dedik. 5 kişi, 10 kişi derken 100 verecek kişi olduk. Bu fabrika hepsinin sigortası.
7: Bu fabrika onlarca ailenin sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
11: Boy boy boy boy boy boy Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
24: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
11: Boy boy boy Domino's'um hoş geldin.

sevgili günlük. Bedevi masallarını süsleyen vahalardan birine ulaştık. Çölün yalnızlığı kendi yalnızlığıma teselli oluyor. Fettah her defasında neden iki çay istediğimi soruyor. Ona diğer çayın kalbimde yaşayan kişi için olduğumu söylesem mi?

her gün devamlı ilerliyoruz. Ve kampı hep aşina olduğumuz şekilde kuruyoruz. Ama çölün daha derinlerine girdikçe her şey daha çok rüya gibi geliyor. Bazı günler geçit vermez arazileri aşıyoruz. Tuzun sert kabuğu, porselen kırıkları gibi. Sık sık haritanın dışına çıkıp merakımın beni götürdüğü yöne gidiyorum. Ölü Deniz'in doğusunda saklı vadi Mujib'i keşfettim. Çölde bu kadar temiz su beklemiyordum. Bu gizemli labirentin derinliklerine girdikçe kendimi daha çok tanımaya başlamıştım.

0: Kanyonun sonuna doğru Fettah ilginç bir şey buldu. Cilalı taş devrine ait bir mızrak olduğu ortaya çıktı. En az 10.000 yıllıktı. Bundan tarih öncesi çağlarda burada savaş olduğu sonucunu çıkardım. Ve burası da savunmaya çekildikleri yer olmalıydı. Ama Fettah bu olamaz dedi. O kadar eski zamanlarda dünya cennetti. Ve düzgün bir hayat yaşarsak tekrar cennette olacak. Peygamberin önceden haber verdiği gibi. Cennetin zamanı, yaşı ve mekanı yoktur. Cennet bizi bekliyor. Bu arkeolojinin derinliklerine daha çok inme isteği uyandırdı. Kanyonun çok da uzak olmayan bir yerde İngiliz Petra kızı sahası vardı. Yağmurun erken gelmesi sebebiyle zorlu bir yolculuktu.
1: Merhaba.
2: Evimize hoş geldin.
3: Hoş geldin Bayan Bell. Ben Campbell Thompson. Bu da meslektaşım T.E. Lawrence.
1: Peki T.E. neyin kısaltması?
4: Thomas Edward'ın kısaltması. İki ismi de hor görüyorum. Küçük düşürücüler.
1: Ah.
4: Lütfen bana Lawrence deyin.
1: Diyeceğim Lawrence.
4: Geldiğinizi biliyorduk.
1: Gerçekten mi? Haberci göndermemiştik.
4: Bir yıldız kümesi gece görmüş seni. Gündüzde kum ayak izlerini.
3: Bağışlayın, her zaman böyledir.
1: Senin gibi okul çocuğunun burada ne işi var Lawrence?
3: Ha, bu okul çocuğunun arkeolojide doktorası var.
4: Thompson benim. Kırık ortaçağ çömlekleri üzerine doktoram var. Ve bu da üstüme bir kabus gibi çöktü kaldı. Bundan kurtulmama çok var. İçelim mi?

0: Burası bir çöplük.
1: Her şey mezar hırsızları tarafından götürülmüş. Üstelik defalarca. Burada çıkmazdayız.
2: Lawrence büyük hazinelerin altın yığınlarının hayalini kuruyor.
1: En azından Yüce Tanrı bize Almanların Mezopotamya'da buldukları gibi Babil kil tabletleri verdi.
3: Bizim kazı metotlarımız onlarınkiyle uyuşmuyor.
1: Doğru Gertrude sevgilim.
3: Sevgilim mi?
1: Büyük bir hata yaptım bu kemeri takarak.
2: Bu tür kemeri sadece bekarlar takıyor.
3: Ve?
1: Ve yerel kazı çalışanları bana bir eş bulmaya çalışıyor. Düşünsene, benim için eş ne korkunç. Ama geldiğin duyulunca bir anda İngiltere'den benim için yollanan gelin olduğun söylentisi yayıldı. Senin için doğru erkeğin doğduğunu sanmıyorum.
3: Osmanlı İmparatorluğu fazla ayakta kalamaz. Roma İmparatorluğu'nun çökmeden önceki durumunu hatırlatıyor.
2: Sence ne olacak?
3: Kaos. Kaos ve savaş.
1: Sence Britanya İmparatorluğu yönetimi alıp boşluğu dolduracak mı?
3: Hayır, farklı düşünüyorum. Yani Arapların milliyetçilik ruhunun ortaya çıkacağını düşünüyorum. Gelecek onlar da.
1: Belki ama gerçek anlamda bir değişikliğe ulaşmak asırlarca sürebilir.
3: Hayattayken bunu göreceğiz.
2: Yeter, politika yeter.
3: 10 yıl içinde.
2: Bizler arkeoloğuz.
3: Şimdilik sadece seyyah.
2: O halde seyyahlara ve yer altındaki gizemi kazıp çıkartan kişilere.
1: Üzgünüm, bardağımız yok. Biliyor musun Gertrude? Kim ne derse desin, sevimli yumuşak kamp ateşinde elinde tuttuğun viskiyle harika bir gelin olurdun. Evet. Gertie! Kahvaltı yaptın mı?
3: Akşamdan kalmayayım. Ah, Roma İmparatorluğu büyüklüğünde baş ağrım var.
1: Ne yazık ki ateşe verilmiş bir Roma'mız ve yangına ağıt yakanlarla şarkı söyleyen Neron'umuz yok. Havaya girmek için yangını kendisi başlatmıştı. Ne güzel günlerdi.
3: Ah, Lauren, sessiz konuş lütfen.
1: Gertie, gidemezsin. Yerli kadınlar bana eş bulmaya çalışabilir.
3: Benden herkesin içinde seni öpmemi mi istiyorsun?
1: Kesinlikle.
3: Öpücüğüm. Öpücüğüm seni özgür kılacak.
1: Aa, muhteşem. Gertie. Lütfen benimle evlenmez misin?
3: Kesinlikle.

0: Lütfen içeri gelin. Bayan Bell, konsolos.
1: Bayan Bell, hoş geldiniz. Tekrar hoş geldiniz. Hiç konuşmadan önce Türk yetkililerini atlatma becerinizi tebrik etmeme izin verin lütfen.
2: İzin kağıdım vardı. Dediğimi anlarsınız.
1: Ah, nasıl kopyaladınız?
2: Ben yapmadım. Büyük camiden bir katipti. En iyilerden biri. Onunla hizmetçim bağlantıya geçmişti. Bir belgeye ihtiyacınız olursa ayarlayabiliriz.
1: Britanya İmparatorluğu'nun ucuz numaralara ihtiyacı yok.
2: Evet.
1: Ekonomilerini çökertmek için milyonlarca sahte Alman markı ve Türk kuruşu basmak dışında. Lütfen oturun. Pekala.
2: Dürzi dağlarına gitme planlarım hakkında bilgi vermeye geldim.
1: Ciddi olamazsın.
2: Evet, kesinlikle öyleyim.
1: Onlarca yıldır kimse Dürzi'ye gitmemiştir.
2: Demek zamanı gelmiş.
1: Hiçbir İngiliz askeri size eşlik etmeyecek bayan ben. Bu Dürzi'leri kışkırtmaya yol açar. Ve bir asker olarak ben...
2: Binbaşı. Kraliyet Piyade Birliği binbaşısı.
1: Bayan Bell, şimdiden birbirimiz hakkında çok şey biliyoruz.
2: Binbaşı. Buraya zaten yapmaya can attığınız şeyi sizden istemeye geldim. Benden aylarca haber almasanız bile sakın önemsemeyin ve kimseyi göndermeyin.
1: Dürziler seni casus olarak görecek.
2: Evet, belki de öyleyim. Belki de casusum ama kimsenin casusu değilim. Kimsenin. Kendimden başka.
3: Ben konsolosun eşiyim.
2: Memnun oldum.
1: Çok resmi olma canım. Bayan Bell, bu Judith. Hoş geldin.
2: Ben size hediye getirdim. Her birinize birer tane.
1: Çok naziksin.
2: Pazarda bulduğum bir şey sadece.
3: Peki ne yapacağım bununla?
1: Bu çok güzel. Bir şeye ait olmalılar aşkım. Bugün size mutfakta soğanları doğramana yarar. Gel.
2: Tamam.
1: Hadi. Ama Dürziler bağımsızlıklarına düşkündür. Daha da önemlisi Türk düşmanlar. Aslında Türkleri mağlup eden tek toplum onlar.
2: İşte bu onları çok ilginç kılıyor. Ayrıca inançları Hristiyanlık, Gnostizm ve Neoplatonizmle uyum içinde.
3: Lütfen artık Eflatun'dan bahsetmeyelim. Biraz daha kuskus ister misin?
1: Eflatun'dan bahsetmiyoruz aşkım. Çok büyük bir tehlikeden bahsediyoruz, Bayan Bell'in kaderinden.
2: Denemeye değecek bence.
1: Dikkatli ol. Dürziler oyunu kuralına göre oynamaz. Katliam için çıkarlar ve kimseyi bağışlamazlar. Hazinelerinde yeterli kuru barut ve tetiği çekecek güçleri varsa... önlerine çıkan kadın, erkek, çocuk herkes öldürür.
3: Çok korkunç.
2: Ne?
1: Bunları almanı istiyorum.
2: Hayır, hayır, bu çok fazla.
3: Canım, kaç kere o tabancaları asla kimseye vermeyeceğim demiştin.
1: Ama şimdi veriliyorlar. Bayan Bell, senin için.
2: Benim mi?

0: Uçsuz bucaksız Bedevi topraklarında yolculuk ediyorduk. Ve gözlerim buradaki kabile ilişkilerinin karışıklığı konusunda açıktı. Fettah tüm bu konularda en cana yakın öğretmenimdi. En patlamaya hazır uyuşmazlığın dürdülerle Beni Sakır arasında olduğunu söylüyor.
1: Benim endişem Ömer, Bayan Bell.
0: Evet, onun Beni Sakır'dan olduğunu sabah öğrendim. Onu geride bırakalım mı?
1: Dürzilerle Beni Sakır arasında hiç merhamet yoktur. Karşılaştıklarında sadece biri hayatta kalır. Bayan Bell.
0: Evet.
1: Fark ettim ki Dürziler aksanından Ömer'in Beni Sakır olduğunu anlayabilir.
0: Ah, bunu hiç düşünmemiştim. Ne yapacağız?
1: Ömer'e sorun.
0: Ömer, çok geç olmadan seni geri göndereyim mi?
1: Ömer bir anda sağır ve dilsiz oluverdi.
0: Ne zaman?
1: Bir saat önce.
2: Tutuklu musunuz? Öleceksiniz hepiniz.
0: Öleceksem bu şeyhinin elinden olmalı. Şeyhin nerede? Beni ona götür.
1: Bayan Bell, yaralanmışsınız.
0: Önemli değil. Önemli değil. Beni şeyhine götür hemen. Şimdi.
2: Kadınlar girişin kadınlara ait bölümünden girer.
0: Bu kadın erkeklere katılıyor.
3: Oturun. Otur kadın. Lütfen. Kimsin ki buraya gelmeye cesaret ettin?
0: Ben Gertrude Bell. Britanya İmparatorluğu mensubuyum.
3: Allah'a şükür ki Alman değilsin. Otur lütfen.
0: Olmadığım için her gün şükrediyorum.
3: Casus musun?
0: Hayır. Ben yazarım. Güzel ülkeler ve halkları hakkında yazıyorum.
3: O halde şairsin.
0: Sayılır. Ama aslında ben gördüğüm şeyi betimliyorum. Ben sadece güzelliğini dile getiriyorum. Daha çok Romalı şair, Virgil tarzında.
3: Aeneis gibi.
0: Evet. Özür dilerim ama nasıl olur da bir dürzü şeyhi Virgil'ı bilir?
3: Gitmiştim.
0: Ah.
3: Sahte kimlikle. Şam'a da gittim. Beyrut'a. Paris'e. Paris.
0: Ah, öyle mi?
3: Le Champs-Élysées, La Poule Belle, Avenue du Monde. Baudelaire. Et ce flot du mal. Rambo.

0: stays, it stays with me.
1: Geçer, geçer, geçer, geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer, geçer, Türkiye, QNB'ye geçer. Sulanda geçer.
2: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer, geçer, Türkiye, QNB'ye geçer.
3: Kaptan, biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
4: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
5: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
6: İtalya'da Türk kahvesiyle hasret gideriyorum. Türkiye'de de espressoyla. Anlayacağınız, ikisine de aynı mesafedeyim.
7: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla. Kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
9: Hesap basit, hesap basit.
10: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
11: Ne?
12: Kazancım net, sigortam net.
13: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
14: Migros.
15: Patron, gel oğlum buraya.
16: Ya.
17: Hemen döneceğim tatlım.
15: Aferin oğluma, gel otur. Hadi eve gidiyoruz.
17: Patron, dur.
15: Patron, ne yapıyorsun oğlum sen? Patron, dur dedim sana.
18: Patron, çıldırdın mı?
15: Aa, iyice söz dinlemez oldun.
17: Pardon canım, nerede kalmıştık?
19: Sen var ya sen.
20: Red Bull kanatlandırır.
21: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
22: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
23: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
24: İstemiyorum.
23: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
25: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.

0: Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
2: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
3: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
4: Bu hem bir macera hem de bir risk.

0: Macera fest değilseniz ormancı olamazsınız.
1: Son Ormancı yeni sezonuyla 30 Haziran Salı 20.30'da D-Max'te.
2: Haklısın, bu şair hiçbir şeyi betimlemiyor. Sadece ifade ediyor ağaçların zarafetini, bal arılarını ve taşra hayatını, bizim şairlerimiz gibi.
3: Bu doğru. Sadık adamlarımdan birini çağırabilir miyim?
2: Evet, lütfen.
3: Fettah, benim ahşap kutumu getirir misin?
2: Bayan Bel, umarım adamlarım sana zarar vermedi.
3: Verdiler ama küçük bir yara, şey dediğimiz türde, bir lütuf.
2: Onları affedin. Daha iyisini bilmiyorlar. Özür dilerim.
3: Ah. Benim için çok değerli bir şey.
2: Oh.
3: Ve bu bana verilmişti. Ve şimdi sizin. Buyurun.
2: Ah. Muhteşem. Misafirim olarak kalın. Konukseverliğimizin koruması altındasınız.
3: Ah.

0: Geri dönmen iyi oldu. Asil bir yarayla ama canlı.
1: Lütfen, önemli değil. Gerçekten. Ama bir şey itiraf etmeliyim. Tabancalarını başkasına verdim.
0: Onlar benim değil, senin.
1: Evet ama bana vermiştin.
0: Zaten kullanılmıyorlardı. Sonunda bir işe yaradılar. Amaçları buydu.
1: Ben çok üzgünüm.
0: Bayan Bell, lütfen susar mısınız? Sonunda bir şey oldu. Bell Miller.
1: Şimdi yeni bir planım var. Hayle gitmek istiyorum.
0: Ama orası Arap Çölü'nün ortasında yasaklı bir bölge.
1: Evet, sadece 1850'li yıllarda birkaç seyahatten bazı raporlar gelmişti.
0: Neden hayl Tanrı aşkına?
1: Çünkü orası Arap dünyasının gizli merkez üssü ve Emir İbni Şehit'le tanışmak istiyorum. O çok önemli biri. Arabistan'ın lideri o.
0: Seninle kim olacak?
1: Feta. Ve adamlarım. Ne? Onlara güveniyorum.

0: Çok erken geldin.
1: Sonra gelmemi ister misin?
0: Hayır. Hayır.
1: Ne oluyor?
0: Bu aygır senin için.
1: Benim mi?
0: Arabistan'daki en iyi ata ihtiyacın olacak.
1: Ama boyuyorsun. Böyle bir şey hiç görmedim. Şey ne?
0: Sana bir itirafım var.
1: Ah ne?
0: Onu senin için çaldım.
1: Bu atı benim için mi aldın?
0: Ne yapabildiğine bak. Bravo. Bravo Selahattin. Bravo. Tam olarak çaldım sayılmaz. Daha çok istimlak etme.
1: Nereden? Kimden?
0: Türk yetkililerden. Düşmandan tabiri caizse.
1: Nasıl?
0: İki şey yaptım. Bir yerel gazete editörüne atların arasında salgın hastalık olduğunu yazdırdım. Sonra ise sahte bir veteriner kimliği aldım. Türk garnizonuna gidip atları inceledim ve bu aygırın acilen götürülmesi gerektiğini söyledim. Doğrudan karantinaya aldırdım.
1: Yani ekselansları İngiliz konsolosu Richard Doughty Wiley.
0: Evet, senin için at çaldı. Sonra ise sahte bir veteriner kimliği aldım. Türk garnizonuna gidip atları inceledim ve bu aygırın acilen götürülmesi gerektiğini söyledim. Doğrudan karantinaya aldırdım.
1: Yani ekselansları İngiliz konsolosu Richard Doughty Wiley.
0: Evet, senin için at çaldı.

0: davet ettim diyelim.
1: Bu kulağa daha iyi geliyor.
0: Evet, hemen konuya girelim değil mi? Riske atıldın ve ben bunu destekleme niyetinde değildim.
1: Nazikçe söylersen.
0: Büyük savaşın kazandığı ivme ve büyüklükle birlikte merakınızı biraz daha sistematik hale getirirseniz ülkemiz için bir hayli değerli olurdu.
1: Ne demek istiyorsun?
0: Hakkında çok az istihbaratımızın olduğu geniş bir arazide tek casusumuz olursun.
1: Kısaca hayır.
0: Net olarak hayır mı?
1: Doğru, net olarak hayır. Kimse için çalışmam.
0: O halde Bedevilerde senin ilgini çeken nedir söyler misin?
1: Senin ve dünyanın asla anlayamayacağı bir şey. Onların özgürlüğü, onların haysiyeti ve şiir gibi hayatları. Size iyi günler.

0: Bay Vali.
1: Richard. Lütfen Richard de.
0: Peki Richard. Ben hazır değilim. Ben... Bir daha asla...
1: Bir daha asla ne?
0: Bir daha asla bir adamla olamam. Çünkü ben... Birini kaybettim.
1: Kayıp mı?
0: Evet. Ben bir dulum.
1: Dul mu?
0: Evet. Hayır ben... Yani sayılır.
1: Ne sakar aptal bir adammışım.
0: Hayır öyle.
1: Beni affeder misin?
0: Elbette. Pekala.
2: الله
0: بنار اشتي
2: على مرا ايش هي هذه يكون عندك واحد مستقبل عظيم هذه يكون عندك فلوس عندك واحد القدر
3: لا انا اسمي قادري بنفسي
0: Başka neye ihtiyacımız var?
4: Kinin, yoğurt ve akrepler için panzehir tabii.
0: Hayır, akrepler olmaz. Uyanık olacağız. Hiçbir bedevi hiç sokulmamış, yanlış mıyım?
4: Evet, öyle hanımefendi. Nasıl dilerseniz. Bu dükkanda gereken her şey var. Hı-hı. Sivrisinek ağı, katlanabilir yatak, küvet.
0: Dur, bize bu lazım.
4: Evet, hanımefendi iyi gözlere sahip. Temin ederim bunlar en iyiler.
5: ايه معلم نحن بجوز ناخذ اربع قطع من هاد بقى شو بدك تحسب لنا الواحد
6: الخانم ما بتدفع اهلا وسهلا
3: ليش
6: الخانم ضيفة الشيخ والضيف ما بيدفع اهلا وسهلا
3: شكرا جزيلا
6: راح اجيب لك اربع من هدول حضر لك هاد حضر لك
5: يسلموا
3: شكرا جزيلا
0: yapacağım bir itiraf var
1: itiraf mı
0: Evet. At ne kadar muhteşem olsa da asla çölün kumlarına karşı dayanamaz. Asla.
1: Evet. Peki ne yaptın?
0: Takas ettim.

0: Şey, Fetah takas etti pazar yerinde. Ha. 4 çok iyi hecin devesi karşılığında. İşte oradalar. Özür dilerim.
1: Gertrud, gitme. Şimdi olmaz.
0: Richard, seçeneğim yok. Kalbim hazır değil.
1: Bunu hissedebiliyorum. Sadece birkaç hafta kal.
0: Hayır, aralığın sonundayız. Yakında çöl geçilemez olacak.
1: Seni arzuluyorum.
0: Lütfen böyle söyleme. Böyle şeyler söyleme sakın.
1: Sensiz çok yalnız olacağım.
0: Senin karın var.
1: En dayanılmaz yalnızlık mutsuz bir evliliktir.
0: Bak, bu beni hiçbir yere götürmez. Hiçbir yere, Richard. Ayrıca asla tam senin olamam. Sen evlisin, tamam mı?
1: Her şeyi halledeceğim. Bana yazacak mısın?
0: Evet, sana yazacağım Richard. Çöldeki her posta ofisinde. Senin için bir günlük tutacağım.
2: Rüzgar çığlık atıyor.
0: Ne çığlığı Fetha?
2: Rüzgar kum çığlığı atıyor. Fırtına çığlığı.

0: Hanımefendi nasıl yapıldığını gösterebilir mi?
1: Yumurta pişirmeyi mi?
0: Çöl yumurta nedir bilmez. Çöl tavuk bilmez.
1: Ah, 5 dakika haşlayacaksın.
0: Çöl dakikaları da bilmez.
1: Bir namaz süresi.
0: Ah, hep var olan.

0: Richard, seni düşüncelerimden uzak tutmaya çalışıyorum ama bu çok tuhaf. Çölde attığım her adımda aklımdasın. Aşçımda zaman kavramı yok. Bir kez bile yumurta haşlamadı. Çoktan çöle bana ait bir yermiş gibi dalıp girdim işte. Sessizlik ve yalnızlık çözülemez bir örtü gibi etrafımı kuşatıyor. Modern toplumun başarabileceğinden çok daha derin bir uyku. Ve sonra yolu olmayan bir çöl. Tekrar.
1: Kabile savaşlarından önce burada hayat vardı. Şimdi sadece hayaletler var.

0: Nedir bu? Bu nasıl mümkün olabilir? Konsolostan mı gelmiş?
1: Konsolosun habercisi gece gündüz at sürmüş olmalı.
0: Bu gece burada kalacağız.
2: Sevgilim, çöl sana ait ve kalbim de seninle. Özgür olsam ve bu mükemmel gecede seni kollarıma alıp öpsem keşke. Tanrı bizi ilahi bir an için birleştirdi gibi sanki. Ah, o heyecan. Belki uygun bir zamanda yine yaşayabiliriz o anı.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
4: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
5: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
6: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
7: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
8: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
9: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
10: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
13: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
14: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
12: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
15: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
16: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
15: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Omo bu yolda seninle.
17: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
18: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
19: Sen

0: Yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank, kartıma
3: bir. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
4: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
5: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
6: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
3: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
8: Evet.
9: Aman tanrım.
3: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Uyuyamıyorum. Uyuyamıyorum. Saat sabahın biri. Sen ve sen ve sen benimle geri kalan her şeyin arasında. Bir keresinde bana hayat demiştin. Ve ateş. Yandım. Tükendim. İçimde kovmaya çalıştığım bir ses var. Diyor ki her şeyden önce beni iste. Beni al. Ama yine de...
1: Vasily, hadi innen fırzık.
2: هذه النقود غير كافية. نحن في صحراء وليسنا في مكتب بريد. لدي هذا الحمار وحده من أجل أن أتنقل.
1: وهل هذا بكافي؟ شكرا.
0: Richard, dünyada benim kadar mutlu başka biri olduğundan şüpheliyim. Sen çölde vaftiz edildin ve senin için başka bir kurtuluş yok. Hareket halindeyken her şeyin geride kaldığını hissediyorum. Sadece gölgelerimiz peşimizde. Sanki bize mazideki hayatlarımızı hatırlatırcasına.

0: しょうから、うん、
1: Hanımefendi cesaretli, bedeviler gibi cesaretli. Varış yeriniz Hail mi?
2: Evet öyle. İbni Reşit'le tanışmak istiyorum.
1: İbni Reşit'le konuşmamız gereken çok şey var. Çok güçlü düşmanları var.
2: İbni Suud mu?
1: Evet ve başkaları. Onu Hail'de bulamayacaksın.
2: Nerede peki?
1: Şimdi güneyde, savaşta.
2: Ah, barış halinde sanıyordum.
1: Artık değil. Hail de dikkatli ol. Çok fazla cinayet oluyor.
2: Bana mı?
1: Evet.

0: Şey Harp, bana çok içten misafirperverlik gösterdin. Ve beni muhteşem çöl hikayeleriyle çok eğlendirdin.
1: Her bedevi bir masalcıdır.
0: Ve bana diğer kabilelerle haldeki kabileler hakkında bilgi verdin. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Sana bunu vermek istiyorum. Al bakalım. Bu benim dürbünüm. Artık açıkça görebiliyorum. Buna ihtiyacım yok. Sana bir hediye. Çok zengin bir çöl seyahı haline geldim. Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim. Ve rehberim Ahmet sana eşlik edecek. Yolda kimse size zarar vermeyecek. Ama hale girince kimse çıkamaz. İnşallah seni tekrar görmek istiyoruz. Canlı.
0: İnşallah. Çok uzağa görebilirsin.
1: Oh. Çok güzel.

0: Köleler tam olarak ne demek bilmiyorum ama eminim hakarettir.
1: Sadece kadın. Erkekler geride kalacak. Sadece kadın davet edildi.

0: Ben Fatma, Emir'in halasıyım. Bu Türkiye seni ağırlayacak.
1: Hayli hoş geldin. Sen çölün hanımı olmalısın. Söylentiler develerinden hızlı geldi. Ben Gertrude Bell.
0: Seni kim yolladı?
2: Hiç kimse. Evet, ben buraya kendim geldim.
0: Kendin mi?
1: Dünyayı tanıyorum. İstanbul'dan geldim. Sultan beni Emir Reşid'e hediye olarak yolladı. Planların ne?
2: Ben Emir Reşid'le tanışmak istiyorum.

0: Emir Reşit Hayil'den kovuldu. Kadınları peşinden gitti. Ve kabilenin bütün erkekleri. Ama beni geride bıraktı.
1: Emir'in misafiri miydi?
0: Evet. Emir Harut 6 yıl önce.
1: Ne oldu?
0: Bu saray komplolarla dolu. Cinayetlerle.
1: Emir'e ne oldu peki?
0: Suikaste uğradı. Halefi de öldürüldü. Onun halefi de. Hepsi birkaç yıl içinde. Harem ağaları da onlarla birlikte öldürüldü ve bütün harem bir adamdan diğerine geçip durdu.
1: Şu an baştaki emir kim?
0: Ailesinde neredeyse kimse kalmadı. O çok genç. Kuzeyde Akın'da. Halası Fatma gerçekten yöneten kişi. Gerçek emir o.
1: Çok güzel. Tam 3 haftadır burada esir tutuluyorum.
2: Sen esir değilsin. Adamlarına çok iyi bakılıyor. Sadece emir karar verene kadar beklemelisin.
1: Ne karar?
2: Burada olmanın iyi olup olmayacağını.
1: Ne için?
2: Dileğim seni burada tutmak, emirin hareminde. Çok hoşuna gider.
1: Fatma. Bu benim dileğim değil. Ne zaman dönecek? Biliyor musun?

0: I'm delighted to greet my guest.
1: Diyor ki karımı memnuniyetle selamlıyorum. Haremime hoş geldin.
2: Evet, karım.
3: Emir. Sizinle tanışmak bir onur. Ne var ki ben zaten evliyim. Britanya konsolosunun hareminin parçasıyım. Ve bu bir adam ve ülkesi için soruna yol açar.
2: Bana başka türlü söylenmişti.
3: Kimse evli bir kadına dokunmasın. Peygamber ona selam olsun, böyle öğretti.

0: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
5: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
4: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
6: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
6: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
7: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
12: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
13: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
12: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Omo bu yolda seninle.
14: Tüy almadın 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
12: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
13: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
12: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Omo bu yolda seninle.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalın...

0: yıkayıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
3: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
4: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
5: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
6: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
7: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
8: Bu hem bir macera hem de bir dizi. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
9: Son Ormancı yeni sezonuyla 30 Haziran Salı 20.30'da D-Max'te.
10: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
11: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
12: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
13: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
10: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
14: Sevgili Richard, gördüklerimden açıkça anlaşılıyor ki Rişit'in evi yok oluşuna doğru gidiyor. Şimdilerde yıldızı parlayan kişi belli ki İbni Güney Yıldızı. Ve Orta Arabistan'ın geleceği de onun yanında. Hayli halkının değil. Bunu İngilizlerin Arap bürosuna bildirmeliyim. Geçen yıllarda yaptığım keşifler, arazi insanları, kabile hayatı ve hükümetler öyle işsiz bir resim oluşturdular ki bunu sadece ben çizebilirim.

Bana gelince yıllar süren hazırlıkların, ne için yaptığımı bilmediğim hazırlıkların sona erdiğini hissediyorum. Ve yeni alın yazım önümde beni bekliyor. Artık sadece sana dönmeliyim.

0: Sakin bir yer bulalım. Günlüğünü okudum.
1: Senin içindi.
0: Dünya değişiyor.
1: Ben çöldeyken savaş Birinci Dünya Savaşı'na dönüşmüş ve bunu fark etmedim bile.
0: Avrupa'yı sardı.
1: Ne?
0: Rusya, Japonya. Şimdi de Amerika. Onların da diyecekleri var. Gertrude, söylemek istediğim bir şey var. Ben aktif göreve çağrıldım.
1: Bekliyordum.
0: Savaştan dönünce Judith meselesini çözeceğim. Böylece özgür olabilirim. Sensiz yaşamaktansa kafama kurşun sıkmayı yeğlerim.
1: Neden böyle diyorsun?
0: Gertrude. Bilmen gereken bir şey var. Judith ondan boşanırsa eğer... canına kıyacağına dair bir şeyler söyledi.
1: Anlıyorum.
0: Buna inanmıyorum ama... biliyorsun aşk... zalimdir.

0: görüşmek üzere.
1: Gertie.
2: Hmm.
1: Orta Doğu sorumlusu. Tebrik ederim. Sanki yaldızlı kağıdı icat etmişler.
3: Affedersiniz, şurayı imzalar
2: tamam.
3: mısınız lütfen?
1: Hepsi senin ekibin mi?
2: Evet öyle.
3: Teşekkür ederim.
2: Baş danışmanı oldun Lawrence. Tebrik ederim. Siyasi bir canavara dönüştün.
1: Teknik olarak sana bağlı ama...
2: Ne?
1: Elbette ne benim gibi bir adam ne de senin gibi bir kadın var.
2: Aa.
1: Bir çeşit kraliçe oldum.
2: Hayır, sadece erkeğini özleyen kadınım.
1: Şanlı savaşa katılan askerden bahsediyorsun.
2: Evet, ondan.
3: Bayan Bell, biraz yaklaşır mısınız lütfen?
4: Giza piramidinin de çerçevede çıkmasını istiyoruz.
3: Evet. Çekiyorum. Kımıldamayın lütfen.
5: Bay Churchill, konferanstan neler bekliyorsunuz?
6: Beyler, dürüst olalım. Arap dünyasında yeni bir düzen...
7: Bay Churchill, Orta Doğu'daki yeni başarı bizi Britanya Hindistanı'nda nasıl bir politikaya yönlendirir?
2: Churchill bunu yeni bir başarı gibi satmaya çalışıyor.
1: Başka ne olacak ki?
2: Yapma Lawrence. Onları otonotiye yöneltmiyoruz. Arap halkı uyanışa geçti. Bu onların başarısı.
1: Elbette.
6: Britanya İmparatorluğu aslanları.
7: Bay Lawrence, bu tarafa lütfen. Arka planda piramitlerle, fotoğrafçılar için.
3: Biraz daha sola.
7: Beyler açayım mı?
3: Bu açı harika.
7: Biraz sola efendim. Beyler.
3: Sıkı tutun Bay Lawrence.
7: Beyler, kampı alıyor muyuz? Harika bir fotoğraf.
4: Bay Lawrence, Bay Lawrence biraz daha yukarı. Yakaladınız mı? Çektiniz mi?
7: Çocuklar alıyor musunuz? Bay Churchill, böyle bir poz daha lütfen.
6: Prom. Prom sönmüş.
7: Lütfen
3: bu
7: Bay Churchill.
3: Sonu. Bay Churchill.
7: Bu olağanüstü.
4: Muhteşem
7: harika
4: görünüyorsunuz.
7: Çok iyi.
1: 4000 yıllık tarih size bakıyor.
6: Lawrence kes sesini. Napolyon senden önce söylemişti.
3: Pekala, şimdi de hep beraber. Mükemmel.
0: Buna bayıldım. Evet, harika.
8: Aa, çok istiyorum. Çok tatlısın.
0: Hey, bana şükür. Hiçbir şeyler mi
8: kaçırmıyorsun, değil mi? Hayatım, seni çağırıyorum.
9: Gelibolu'daki kayıplarımız şok edici. Ve Avustralya kuvvetleri bir günde 30 bin kişi kaybetmiş.
10: General, bu gizli bir bilgi.
9: Umrumda değil. Yarına kadar tüm dünya pencereden bağıracak.
10: Davut-ı Vaili, saldırıyı yöneten. Şimdiden Victoria nişanı almış.
2: Richard mı dedin? Richard, Davut-ı Vaili.
10: Galler, Kraliyet, Piyade Birliği,
2: Victoria
10: evet.
2: Victoria nişanı sadece ölen kahramanlar için.
10: Bize muharebede ölümüne savaştı söylendi. Sanırım karısıyla sorunları varmış.
2: Evet.

0: يسلموا ايديك يا ابو عبد، الله يعطيك العافيه.
1: فتا ben sensiz ne yapardım?
2: Hanımefendiyi dünyanın sonuna kadar takip ederim.

0: Sevgili günlük, yüreğimdeki ıstırapla sana dönüyorum. Sanki ömrüm sona ermiş gibi. Sanki aşk bana göre değilmiş gibi. Sadece yüklendiğim büyük görev devam etmemi sağlıyor. Kahire yeniden dünya merkezlerinden biri oldu. Ve yeni bir hayata başlıyorum. Bir politikacı hayatına.
1: Gertrude, Prens Faysal seninle tanışma talebinde bulundu.
0: Sanki her yerde. Şerif Hüseyin'in üçüncü oğlu kardeşleriyle nasıl başa çıkıyor?
1: Kardeşlerinin sadece at yarışına ilgisi var. Gertrude, oyunu oynamalıyız. Faysal uyanık, kurnaz, acımasız.
0: Ama bu zamanda doğru kişi o gibi görünüyor. Ve dürüst olursak...
1: Dürüst olmak tehlikeli. Aynı zamanda aptal da değilsen.
0: İngiltere çok geç olmadan kolonilerden kurtulmalı.
1: Tanrı'nın adil olduğunu düşününce ülkem için kaygılanıyorum.
2: Kardeşim Faysal ve ben Arap Savaşı hakkındaki notlarınızı okuduk.
0: Ah.
2: Tebrik ederim. Hislerimizin tercümanı oluyorsunuz.
3: Batı'daki hiç kimse bir Bedevi'nin kalbini sizden iyi bilemez.
2: Bedeviler size hatun diyor. Asil hanım.
0: Ah. Onur duydum gerçekten.
3: Sizin için müminlerin annesi diyenlerle de hemfikiriz. Peygamberimizin eşine verilen isim. Selam üzerine olsun.
0: Peygamberin nesli nezdinde ve çöl halkı nezdinde bu şerefe layık değilim. Şahin'in krallara layık. Yakında kral olacaksınız.
3: Kimlerin?
0: Sevdiğim insanların.
2: Bir İngiliz kadınına bizi sevdiren nedir?
0: Sadık bir adamım vardı. Humuslu. O benim... Benim hayatımı kurtardı. Çölde birçok defa ve... Yaşlı bir annesi vardı. Ondan bahsederken 5 oğlu vardı. Derdi ki, Fettah'a. Beni gömmesi için Fettah'a güvenirim. Sonra havadan bahsederdi. Tanrı'dan bahsederdi. Ve sadece bunun için, onun için hep kalbimizde yeriniz olacak. Ve şimdi izninizle gideceğim.
2: Selametle gidin.

0: Kral olacağımızı nereden biliyor?
1: Kralları kral yapan o. O çölün taç giymiş kraliçesi.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Servis geldi, çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
10: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
11: İstemiyorum.
10: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
12: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Aa, tatil kazanmışım. Kredi kartı bilgilerimi gireyim de fırsatı kaçırmayayım.
4: Bu kadar basit Oltay'a gelme.
3: Nasıl yani?
4: İnternette kart bilgilerini güvenilir olmayan sitelerle paylaşma diyorum. Dolandırıcılar diyorum. Oltay'a gelme diyorum. Birikimden olma diyorum.

Türkiye, 783.562 kilometre karelik yüz ölçümü ve konumu itibariyle Avrupa ile Asya kıtaları arasında en stratejik transit geçiş noktalarından biridir. Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan Türkiye'nin kara, hava, deniz ve demir yolu olmak üzere toplam 211 sınır kapısı bulunmaktadır. Ve bu noktaların her biri gümrük muhafaza ekipleri tarafından 7 gün 24 saat denetlenmektedir. Gümrük muhafaza çalışanları, ülkeye giren kargoları ve yolcuları ayrı ayrı takip etmekte ve kaçakçılığın önüne geçmek için canla ve noktalarından biridir. Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan Türkiye'nin kara, hava, deniz ve demir yolu olmak üzere toplam 211 sınır kapısı bulunmaktadır. Ve bu noktaların her biri gümrük muhafaza ekipleri tarafından 7 gün 24 saat denetlenmektedir. Gümrük muhafaza çalışanları, ülkeye giren kargoları ve yolcuları ayrı ayrı takip etmekte ve kaçakçılığın önüne geçmek için canla ve başla çalışmaktadır.

0: Ülkeye giriş yapmak isteyen yolcular gümrük muhafaza ekipleri tarafından detaylıca incelenmektedir. İzleyecekleriniz kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarında korkusuzca görev yapan gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir. Irak'tan gelen yolcunun sırt çantasından kıyafet yerine sigara çıkıyor.
1: Sigara çok fazla.
0: Yolcunun valizinden tarihi esere benzeyen bir eşya çıkıyor.
2: Bayağı ağır bir şey görünüyor, simsiyah. Ha.
0: Gümrük muhafaza memurları ülkeye gelen transit bir konteynerden şüpheleniyor.
3: Bazısı vakumlanmış abi, iyi vakumlanmış.
4: Bak bu çok sıkı.
0: Bakü'den gelen yolcunun valizinden çok sayıda ipek eşarp çıkıyor.
5: Neden getirmiştiniz bunları?
6: Ederiz oldu.
0: Etiyopya'dan gelen yolcu taşıdığı etlerden tiksiniyor.
7: Ne var bunun içinde?
1: Bu yasak.
0: Moda düşkünü yolcunun valizinden çok sayıda kıyafet çıkıyor.
2: Az önce dışarı çıktı geldi. Muhtemelen bunları almaya gitti diye düşünüyorum.
0: Yolcunun valizlerinden çeltik tarlası çıkıyor.
8: Niye bu kadar fazla getirdiniz?
0: İngiltere'ye giden dorse içinde narkotik madde olabileceğinden şüpheleniliyor.
9: Şey operatörü arkadaşımızın şüpheli gördüğü noktalara baktık.
10: Şurada bir iki tane farklılık var koller arasında.
0: Özbekistan'dan gelen ailenin bütün valizleri açılınca ortaya şok edici bir görüntü çıkıyor.
8: Bunlar yasak hanımefendi. Şu anda bu iş ticariye girdi. Yani.

0: Irak'tan gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Yolcular gümrük kontrolünden geçerken bir erkek yolcunun beraberinde hiç kişisel eşya getirmediği tespit ediliyor. Ve yolcu gümrük arama noktasına davet edilerek çantasını açması isteniyor.
1: Açalım beyefendi çantayı. Nereden geliyorsunuz?
2: Irak.
0: Yolcunun beraberinde getirdiği ilk sırt çantası açıldığında yolcunun çok sayıda çay ve muafiyet sınırlarının çok üzerinde sigara getirdiği anlaşılıyor. Sırt çantasının ağzına kadar sigarayla dolu olduğunu tespit eden memur, bütün sigaraları saymak için çantadan çıkartıyor.
1: Sigara çok fazla.
2: 15 ton.
1: Normalde muafiyetin 3 karton. Ama burada...
2: Bilmiyorum.
1: Bilmiyor musun? Diğer çantayı alayım.
0: Ülkeye giriş yapan yolculara 3 karton sigara getirme muafiyeti tanınırken, bu yolcunun sırt çantasından 15 karton sigara çıkıyor.
1: Daha da nargile tütünü var.
2: Nargile onda almıştım onu.
0: Ve bu çantanın içinden de muafiyet sınırlarının üzerinde nargile tütünü çıkıyor.
1: Nargile tütünü de çok fazla yakmış.
2: Babamdan almıştı bunu.
0: Memur elini çantanın derinliklerine attığı anda da yine çay bulmaya başlıyor.
1: Bir pasaport alayım senden. Çayın da çok fazla. Bir kilo hakkım var. Çayı da çok fazla getirmiş.
0: Yapılan arama sonucunda yolcunun 15 karton sigara, 2 kilogram nargile tütünü ve her biri 250 gramdan oluşan ve toplamda 6 kilograma ulaşan çay getirdiği belirleniyor. Memur yolcuya tüm ürünlerine el konulacağını söyledikten sonra yolcu her bir ürünü başka bir ülkeden aldığını ifade ederek kendisine yardım edilmesini istiyor.
1: Bunlar fazla. Orada alıp almaman hani bunu başka ülkeden aldı, onu bunu buradan aldı, bunu fark ettirmiyor. Ya onlar sana ne kadar olduğunu, muafiyetin ne olduğunu söylemezler. Sana satarlar. Senin kendi muafiyetini kendi bilmen lazım.
0: Yolcu muafiyet sınırlarını acı bir şekilde öğrenirken ve maddi olarak zarara girerken

0: Çantasından çıkan tüm ürünler tutanak altına alınıyor ve yolcuya yasal işlem yapılıyor. Yolcu 5607 sayılı kaçakçılık kanununa muhalefetten savcılık makamına sevk ediliyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki yoğunluk artıyor ve yeşil hattı kullanan yolcuların kontrolleri hız kesmeden devam ediyor. İtalya'dan gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. X-ray kontrolü sırasında İtalya'dan gelen yolcunun valizinde şüpheli metal yoğunluğu tespit ediliyor ve yolcudan valizlerini açması isteniyor.
1: Nereden geliyorsunuz beyefendi?
2: Hong Kong.
1: Where did you come from here?
2: I came from Italy and I am Brazilian.
0: Yolcu İtalya'dan geldiğini beyan ederken, gümrük muhafaza memuru yolcunun çantasının derinliklerinden şüpheli bir paket çıkartıyor ve paketi açıyor. Paketten metal bir figür çıkarken memur çantadaki aramayı derinleştiriyor.
1: Tam ortada mıydı? Tam ortada mı? Görüntüyü açabilir misin bir bakayım?
3: Şu kenar ceplerini kurabilir misin sen?
1: Ortada dedi de. Şu figür var metal olarak.
3: Bu da büyük ihtimalle zaten. Türkçe?
1: Yok.
3: Sorry?
1: Yok.
0: Arama noktasına gelen bir diğer memur, çantadan çıkan metal figürü inceleyerek eşyanın altın ya da gümüş olmadığını belirliyor.
1: Sana zahmet görüntüyü açabilir misin? Bunun yan cepleri var mı? Şu olabilir mi?
2: You were looking for...
1: Şey, figür. Biblo.
4: Bayağı ağır bir şey görüyorum. Simsiyah.
1: Ha, sorayım. Ama bronza benziyor. Buymuş.
0: Ve operatör tespit ettiği eşyanın bulunan figür olduğunu doğruluyor.
5: What's the mate?
1: Metal.
2: Yes, action figure. I bought in Venice.
0: Yolcu metal eşyayı Venedik'ten aldığını beyan ederken eşyanın değerli bir madenden yapılmadığını da söylüyor ve memurlar yolcunun ülkeye girmesine izin veriyor. Yolcu ülkeye giriş yaparken Ambarlı Limanı'na gidiyoruz. Gürcistan'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne giden transit konteyner X-ray taraması sırasında şüpheli bulunuyor ve gümrük muhafaza memurları konteynerin mührünün kırılmasına karar veriyor.
5: Evet, açalım bunu.
6: Evet, açalım. Amerika Birleşik Devletleri'ne.
0: Beyannamesinde pirinç olduğu yazan konteyner açıldığında içinde çok sayıda koli bulunduğu ve yükün bir kısmının taşıma sırasında dağılmış olduğu tespit ediliyor.
6: Şunlar bir.
5: Bir, iki, üç, burası.
0: X-ray operatörünün şüpheli yoğunluk olarak işaret ettiği bölgeye hızlıca ulaşan gümrük muhafaza memuru bu bölgedeki kolileri tek tek kontrol ediyor. Konteynerin en arka kısmındaki birkaç koliyi açan memurlar, her bir kolinin içinde pirinç torbalarının olduğunu tespit ediyor.
5: Şimdi arkadakilere de baktım biraz, üsttekilerden. Üsttekiler ilk önce alsınlar, onlara bakarız. Verdiği görüntüyle...
6: Uyan bir şey...
5: Şu an uyan bir şey çıkmıyor. Normalde hemen buralarda olması gerekiyor.
0: İlk olarak fiziki aramayı tamamlayan memurlar, sağlıklı bir arama yapabilmek için konteynerin boşaltılmasına karar veriyor ve durumu yer operasyon ekiplerine aktarıyor.
5: Alttan iki sıra kalacak şekilde. Şöyle bir gidelim bakalım. Biz ilk önce aç verilen noktadaki eşyalarımıza hızlıca bakalım. Aynen.
6: Sonuç olarak hepsi çıkacak yani. Köpek de aranacak.
0: Yer operasyon ekipleri konteyneri boşaltırken gümrük muhafaza memurları aramaya narkotik köpeğin eşlik etmesine karar veriyor. Ve narkotik köpek eğitmenini göreve çağırıyor. Konteynerin boşaltılmasını yakından takip eden memurlar şüpheli yoğunluğun olduğu bölgeye gelince yer operasyon ekiplerini durduruyor ve aramayı derinleştiriyor.
6: Oradan bakalım bir şey.
5: Şimdi oradan bakıp üstüne atalım.
0: Yer operasyon ekipleri konteyneri boşaltmaya devam ederken gümrük muhafaza memurları da konteynerden çıkan kolileri aramaya başlıyor.
5: Diyelim şu açtıklarımızı.
6: Zaten dokundum kılıyor.
5: Tamam şunları hemen o...
6: Suyu açarken yırtılıyor zaten.
5: Açılarken dedin.
6: Çok dandik.
5: Şunları dışarı alalım yırtık olanları ki.
0: Memurlar şu ana kadar şüpheli bir eşyaya rastlamadı. Ama henüz konteyner boşaltılmış değil.
5: Öyle demeyin ya.
6: Gelmiyor ya.
5: Tam başkan en alttakilere direkt şey yapmaya gerek yok. Yok. En altı vursun. Vursun. Ne demek istediğimi anladın mı? İşte alsın.
7: Ben sadece bir tane paleti aldım üsttekileri.
0: Yeniden havalimanındayız. Bakü'den gelen uçak havalimanına iniş yapıyor. Yolcular gümrük kontrol noktasındaki X-ray cihazından geçerken bir yolcunun çok sayıda tekstil ürünü getirdiği belirleniyor ve yolcudan arama noktasına geçerek valizlerini açması isteniyor.
8: Tekstil numunesi bunlar.
0: Yolcu elinde taşıdığı poşetlerdeki eşarp benzeri ürünleri hediye olarak getirdiğini beyan ediyor.
9: Neden getirmiştiniz bunları?
2: Hediyelik aldım.
9: Hediyelik. Herhangi bir fatura veya başka bir şey var mı buna dair? Ücretine dair.
2: Fatura olabilir mi?
9: Fatura yok. Bu da mı aynısı?
0: Yolcunun arama sırasında gerginleştiğini fark eden memurlar sorguyu derinleştirmeye karar veriyor.
9: Bunlar oje mi?
2: Tırnak takalım.
8: Şimdi bunun içeriği nedir?
9: İçinde ne vardı? İçi dolu mu?
2: Hayır.
9: Açalım bakalım.
0: Valiz içinden çıkan valizin de açılmasıyla ortaya kozmetik ürünler çıkıyor.
8: Kozmetik ürünleri.
2: Tabii.
9: Bunlar neden bu kadar çok?
2: Ben gelmem onu. Bu kadar adlarım da.
9: Nerede?
2: Türkiye'de.
9: Türkiye'de evet.
2: Ecelik oluyor.
8: Şallar ipek mi bunlar?
0: Memur valizden çıkan eşarp ve şalların ipek olup olmadığını değerlendirmek üzere arama noktasına gümrük muayene memurunu çağırıyor.
9: İpek olmadığını söyledi bize. Fatura da göstermedi
8: evet.
9: Kendisi. İnternetten araştıralım ne kadarmış fiyatı.
0: Gümrük muayene memuru yaptığı inceleme sonunda eşyaların ipek olduğunu tespit ediyor.
8: Beyefendi, isminizi, soy isminizi yazalım. Tamam. Bir de imza atalım üstüne. Biletlerini alabilirsin.
0: El koyma tutanağı hazırlandıktan sonra yolcu tutanağa imza atıyor ve ifadesi alınmak üzere gümrük muhafaza amirliğine götürülüyor. Sayıca çok fazla ve değer olarak çok yüksek olan eşyaları ülkeye sokmaya çalışırken yakalanan yolcu hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında yasal işlem yapılıyor ve tüm eşyasına el konuluyor. Yolcu hakkında yasal işlemler başlatılırken Ambarlı Limanı'na geri dönüyoruz.
5: İndiriyorum köpekle arayalım mı?
6: Önce bir köpekle arayalım abi.
5: Evet daha sonra fiziki. Tamam o zaman sen Lara'yı al gel.
0: Tüm eşya arama sahasına dağıtıldıktan sonra narkotik köpek eğitmeni eşyayı tespit ediyor ve Lara'yı arama sahasına alıyor.
6: Gel kızım.
0: Narkotik maddelerin tespitinde defalarca başarılı operasyonlara katılmış olan Lara, hızlıca arama bölgesine geliyor ve eğitmeninin talimatıyla narkotik madde avına başlıyor.
10: Bak.
11: Ha, neredeymiş?
10: Buraya bak kızım, çek. Ara.
0: Aralarında boşluk kalacak şekilde yerleştirilmiş paletler, Lara'nın rahat arama yapabilmesi için kolaylık sağlarken, Lara görevine heyecanla devam ediyor.
10: Koş, çık. Ara. Buraya bak kızım.
0: Ve Lara orta sıradaki bir palete adeta kilitleniyor. Lara'nın verdiği bu tepki kuşkulu. Memurlar birazdan Lara'nın uzun vakit geçirdiği bu paleti dağıtacak ve içinde narkotik madde arayacak.
10: Ohohoho. Çık.
0: Lara arama sahasında paletleri aradıktan sonra eğitmeni Lara'yı konteynerin içine yönlendiriyor.
10: Demre koş. Hey Lara. Ara. Bak.
0: Konteyneri ve içinde kalan kolileri koklayan Lara burada şüpheli bir şeye rastlamıyor. Acaba biraz önce yoğunlaştığı palet içinde narkotik madde var mı?
11: Arabam bitti abi.
5: Tamam.
0: Narkotik köpek Lara dinlenmek için kulübesine giderken memurlar Lara'nın yoğunlaştığı bölgedeki kolileri açmaya başlıyor. Kolileri fiziki olarak kontrol eden ve içlerindeki pirinç torbalarını yırtan memurlar torbaların içinde başka bir eşya olup olmadığını dikkatlice kontrol ediyor. Aramalar devam ederken Pendik Limanı'na gidiyoruz. İspanya'ya gidecek olan tır, gümrük sahasına giriş yapıyor. Tır, gemiye yüklenmeden önce X-ray taramasına alınıyor ve gönderici firmanın belgeleri kontrol ediliyor. Yapılan incelemede gönderici firmanın yurt dışına ilk kez eşya gönderdiği tespit ediliyor. Ve Dorsen'in fiziki olarak aranmasına karar veriliyor.
12: Firmanın temsilcisi burada mı?
2: Evet.
0: Gümrük firması yetkilisi arama sahasına çağrılıyor ve Dorsen'in mührü kontrol ediliyor. Ardından da mühür kırılıyor ve Dorsen'in kapakları açılıyor.
13: Mührü gözetim memuruna verelim beyefendi. Bir alayım evrakta beyan neymiş? 27 kap kontra plak.
0: Beyannamesinde 27 palet kontraplak ahşap malzeme yazan yük yerinde incelenecek ve X-ray taraması sonuçları yeniden gözden geçirilecek.
13: Evet, şüpheli yoğunluğun olduğu yerlerde eşyanın içine doğru oyuklar var.
12: Bu şekilde kontrol sağlayamayız.
13: Sağlıklı bir şekilde olmaz değil mi?
12: Olmaz.
13: Onu aşağı bir indirelim eşyaları. Daha sağlıklı bir kontrol yapalım.
12: İndirelim.
0: Memurlar aramanın sağlıklı yapılabilmesi için yer operasyon ekiplerinden yardım alıyor ve tüm ahşap malzemeler arama sahasına boşaltılıyor. ...27 palet ahşap kontraplak arama sahasına taşındıktan sonra narkotik köpek ve eğitmeni göreve çağrılıyor.
12: Hazır kardeşim.
11: Evrak alındı.
12: Alındı.
11: Evet. Bir köpeğe arama esnasında zarar verebilecek bir şey var mı, bir kontrol edeyim. Tamam, sıkıntı yok. Ben köpeği getiriyorum.
12: Getir abi, başlayalım.
11: Buradan başlıyorum.
12: Tamam abi.
0: Ve hassas burunlu narkotik dedektör köpek Janti göreve başlıyor.
14: Bravo. Gel.

0: Eğitmeninin yönlendirmesiyle her boşluğu dikkatlice kontrol eden Janti, bir an olsun dikkatini kaybetmiyor ve bir paletten şüpheleniyor.
1: Bunu dağıtalım.
2: Dağıtalım abi.
1: Köpek yoğunlaşıyor buraya.
2: Aldım onu.
1: Bir de bu.
2: Bu da tamam.
1: 1 ve 3.
2: 1 ve 3'ü aldık. Bunları parçalamaya başlıyoruz biz.
0: Ambarlı Limanı'na gidiyoruz. Hem Lara'nın hem de X-ray operatörünün şüpheli bulduğu kısımdaki tüm torbaları kontrol eden memurlar şüpheli bir şeye rastlamıyor.
3: Firma olarak böyle bir firma var yani, sitesi falan normal. Diğer paletlerden de açalım hemen hızlıca birkaç tane. Şöyle son dojdama usulü.
0: Ve memurlar aramayı tamamlamadan önce rastgele seçtikleri birkaç koliyi de incelemeye karar veriyor. Ve memurlar şüpheli yoğunluğun sebebinin bazı torbaların vakumlu oluşundan kaynaklandığını belirliyor.
4: Bazısı vakumlanmış abi, iyi vakumlanmış. Çok sıkı.
3: Onlara
4: bazısı
3: bakalım.
4: Böyle bol, hani yok. Görüntü farklılığı belki.
3: Ha belki de.
4: Bak bu çok sıkı.
3: Daha sıkı evet.
4: Vakumlu.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Ne?

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
8: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
9: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
8: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Oma bu yolda seninle.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı yıktırır, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
12: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
13: Tehlike çok büyük.
14: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
15: Olamaz mı?
16: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
17: Kırsalda

0: yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
1: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet.
3: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
1: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Başkan.
4: Bazısı böyle bariz iyi vakumlu.
3: Hı hı. Bunlar diyorsun.
4: Bak bu daha salaş mesela. Bunlar daha salaş.
3: Evet.
4: O vakum olunca daha yoğun bir görüntü vermiş olabilir.
3: Anladım.
4: Ekstremen fark etmiş.
3: Olabilir. Tamam. Yani ben diyorum ki aramayı burada bitirebiliriz ama.
4: Yani herhangi bir olumsuzluk görünmüyor.
3: Değil mi? Yani aynen. yeterince siz iki aramamızı yaptık, köpekli aramamızı yaptık. Olumsuz bir duruma rastlanılmadı.
4: Evet.
3: Yani aramamızı burada bitirebiliriz.
4: Tamam. Eline sağlık abi.
3: Senin de eline sağlık. Şimdi bu açtığımız paketler var. Onları da muhakkak bantlatalım. Bunları gıda sonuçta. Eski haline getirelim ambalajlarını. Konteynerimiz Gürcistan'dan transit olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Yapılan risk analizi çerçevesinde pirinç muhteviyatı eşyamız X-ray'e sevk edildi konteyner. Şüpheli yoğunluk tespit edilen noktalardaki eşyaları ayrı bir yere koyduktan sonra diğer bütün konteyner içerisindeki eşyamızı köpekle, narkotik direktör köpeğimizle aramaya karar verdik. Köpekle aramamız bittikten sonra fiziki olarak da aramamızı yaptık. Neticesinde herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmadı ve arama işlemimize son verdik.
0: Pendik Limanı'na geri dönüyoruz. Janti'nin şüphelendiği paletler arama sahasına dağıtılıyor ve plakaların arasında yasaklı bir eşya olup olmadığı inceleniyor.
5: Bundan başlayalım. Çok da ince değilmiş kontraplaklar. Bir sondajlama matkap da atalım evet, abi.
0: Ahşapların üzerine veya içine yasaklı madde emdirilmiş olabileceğinden şüphelenen ekipler plakaları matkap yardımıyla deliyor ve çıkan ahşap tozunun orijinalliğini kontrol ediyor.
5: Bir tane daha delelim.
6: Tamam, göründü zaten.
5: Göründü. Yok, bayağı içeri girdik.
6: Tek ihtimal bunun için değil, bunu deldik zaten.
5: Aynen öyle, zula yapılacak bir yeri yok.
6: Bir de tırın içine alayım.
5: Tamamdır, orası sende.
0: Ahşap plakaların üzerinde şüpheli bir şeye rastlamayan ekipler son olarak Dorsey'nin Janti tarafından aranmasına karar veriyor. Ve Janti yeniden göreve çağrılıyor.
6: Çık! Aferin. Aferin oğluma be.
0: Janti, Dorsey'i dört bir taraftan inceliyor ve Dorsey altındaki hiçbir doğal boşluğu es geçmiyor.
6: Bravo oğluma.
0: Ve arama sonlandırılıyor.
6: Arama tamam.
5: Tamam, eline eşya sağlık abi. Edebilir. Tamamdır aramamız. Bir olumsuzluğumuz yok. Eşyayı güzelce kapatalım, yükleyelim. Gözetim memurumuz mühürlesin. Sonra işlemlerine devam ederiz.
0: Ahşap plakalar Dorsey'e geri yüklenirken İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Etiyopya'dan gelen yolcular ülkeye girmek için gümrük kontrol noktasına geliyor. Valizler X-ray taramasından geçerken bir yolcunun valizinde hayvansal ürünler taşıdığından şüphe duyuluyor. Valizde dondurulmuş et ürünü olduğunu saptayan memurlar, yolcudan valizlerini arama masasına getirmesini istiyor.
7: Ne var abi içerisinde?
8: Ya çevirmedeki arkadaşımız içeriye doğru çevirme yapıyor. Oradaki X-ray'deki görüntüsüne göre oradaki arkadaşımız da bize çantayı açmamızı söylüyor.
5: Donmuş et.
8: Donmuş et.
5: Evet.
8: Tamam.
5: İki valiz.
8: İki valiz. Bozuk et ülkeye girerse tekrar bunu biz yiyoruz. O yüzden yasak. Alalım bunları masanın üstüne. On the table. No problem, no problem.
0: Masaya ağır hareketlerle gelen yolcu üzerindeki şüpheyi artırıyor. Gümrük muhafaza memuru da yolcudan valizlerini açmasını istiyor.
3: Açalım.
0: Yolcu valizini açma konusunda biraz direniyor. Ama gümrüklü sahalarda arama yetkisine sahip olan memur yolcuyu uyarıyor.
8: Aç bakayım bunları. Ne var bunun içinde?
7: Ben suyla denem kurum.
8: Aç bir.
7: Aç nasıl başlıyor? Makas tutuyor.
8: Bal değil bu, aç ya direkt. Bavulu gelen yolcunun açması gerekiyor. Çünkü hani et değil başka bir eşya olduğu zaman hani kendisinin başında olması, içinden bir eşya gitmemesi, hani çalınmaması gibi önlemler için yani bizim yapacağımızdan değil ama kendi güvenliği için daha iyidir bu durumlar. Kendisinin açması daha uygundur yani.
0: Valiz açıldığında da bozulmaya yüz tutmuş etler ortaya çıkıyor.
3: Bu yasak.
0: Gümrük muhafaza memuru et ürünlerinin ülkeye girişinin yasak olduğunu söyleyerek yolcudan etleri kontrollü imha kutusuna atmasını istiyor. Taşıdığı etlerin bozulduğunu fark eden yolcu etlere dokunmak istemiyor ve eldiven giyiyor.
8: Çantayı açtığımız zaman orada bozulmuş et ülkeye girişi zaten yasak.
0: İçindeki etler imha kutusuna atıldığında valiz tamamen boşalıyor. Memur da yolcudan ikinci valizini açmasını istiyor.
3: Bunda da var. Bunu da aç.
0: İkinci valizden çıkan etler de kontrollü imha kutusuna atılıyor ve yolcunun ülkeye girmesine izin veriliyor.
8: X-ray'de net bir şekilde göründüğü için hani hiçbir şekilde geçirme ihtimalleri yok. X-ray her şeyi görüyor. Oradan da biz baktığımız zaman görebiliyoruz yani kamufle edemezler.
0: El konulan etler kontrollü olarak imha edilmek üzere kaldırılırken Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyoruz. İtalya'dan gelen uçak havalimanına iniş yapıyor. Yolcular ülkeye girmeye hazırlanırken bir kadın yolcunun çok sayıda giysi getirdiği tespit ediliyor ve yolcu sorgulanmaya başlıyor.
9: It's original? No. How can I understand? Bir açsana bakalım. Yeah. It's original product?
10: No.
9: How much this?
10: I have the receiver.
0: Gümrük yes. Muhafaza memurları valizdeki kıyafetlerin faturalarını soruyor. Yolcu çıkardığı belgeleri memurlara teslim ediyor.
11: Fatura yok dedi az önce.
9: O ayarlar diyor şimdi bir bakalım.
10: Is this?
0: Yolcunun sunduğu faturaların Türkiye'den alındığı ve ürünlerin Türkiye'ye ait olduğu tespit edilirken memur bir diğer valizin de açılmasını istiyor. Memur ürünlerin üzerindeki etiketleri kontrol ederken yolcu oldukça ağır olan ikinci valizini de açıyor. Ve ikinci valizden de ambalajları üzerinde giysiler çıkıyor.
11: İtalya'dan geliyor.
9: It's not original. Are you sure?
10: No. Yes, I'm sure.
9: And are you student?
10: Yes.
9: Where in Turkey?
10: No, Milan.
9: Türkiye'den alınmış diyor.
11: Türkiye'den nasıl olabilir? İtalya'dan geliyor.
9: İade.
11: Faturası.
0: Kadın yolcu Milano'da öğrenci olduğunu ve ürünleri Türkiye gezisi sırasında aldığını söylerken memurlar ürünlerin orijinalliğini değerlendirmeye karar veriyor.
11: Ama bu faturalardan bunlara ait olduğu anlaşılmıyor.
9: İşte.
11: Az önce dışarı çıktı geldi. Muhtemelen bunları almaya gitti diye düşünüyorum. bunları sahte fatura olarak kullanıyor olabilirler mi?
12: Evet, olabilir.
11: Çünkü şunda yazıyor ki 950 euro yazıyor.
12: Orijinal olup olmadıkları.
0: Memurlar giysilerin ve üzerlerindeki etiketlerin orijinalliğinden şüphe ederken yolcu üçüncü valizini de arama masasına koyuyor.
13: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
14: Kredi. Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipekli pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
15: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
16: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto ile aç kalbini yaza.
17: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
18: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
19: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
20: Ama bir mucizeye gerek var.
19: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
20: İşte bu Fairy mucizesi.
19: Fairy 30 dakikada mucize.
21: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
22: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
23: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam.

0: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
1: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Made in Türkiye'de yazıyor.
4: Yeniden havalimanındayız.
5: Suudi Arabistan'dan gelen yolcular gümrük kontrol noktasından geçmeye başlıyor. Yolcular valizlerini X-ray taramasından geçirirken bir yolcunun valizinde şüpheli bir yoğunluk tespit ediliyor.
6: Çantaları buraya getirir misiniz?
5: Yolcunun valizi açıldığı anda özel olarak paketlenmiş birçok gıda ürünü tespit ediliyor. Yolcu, özel paketlenmiş torbaların içinde pirinç olduğunu beyan ediyor.
6: Bunlar pirinç gibi ama... What is this?
7: Afrika.
5: Memur, yolcudan diğer eşyalarını da arama masasına koymasını istiyor. Belli ki bu yolcudan farklı gıda ürünleri çıkacak. Ve yolcunun beraberinde getirdiği poşet açıldığında da ortaya yine özel paketlenmiş pirinçler çıkmaya başlıyor.
6: Hepsi aynı ürün. Bunları niye getirdiniz? What?
7: No, it's my brother gave me.
6: Niye bu kadar fazla getirdiniz? Bu çok fazla.
7: My brother called me, give me your food. Bir de bakın.
5: Yolcunun valizinden çıkan ve her biri 250 gram olan pirinç poşetleri bir araya getirildiğinde miktarın 10 kilograma ulaştığı tespit ediliyor. Diğer valizini de inceleyen memur, yolcunun ilaca benzeyen bir eşya taşıdığını da tespit ediyor. Yolcunun eşyaları aranmaya devam ederken yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz.
8: Sipariş müşteri dün oluşturulmuş. Dün bunları aldıysa, gittiyse, bugün ayın 11'i.
5: Faturaların bir gün önce düzenlendiğini tespit eden memurlar yolcunun sorgusunu derinleştirmeye karar veriyor. Ve sanal tercüman aracılığıyla iletişim kurmaya başlıyor.
9: Lady, when did you do
8: it? Yazmıyor.
10: I buy yesterday.
9: Yesterday.
10: Yes, of course.
9: One day. Why come back again?
8: Şurada 06 yazıyor.
10: I come 3 days before.
8: Fatih, bunları kendi çol çantasından mı
10: çıkardın? Can I
8: translate?
9: Okay.
8: Ya bu ne yaptı biliyor musun? Telefon dedi, English telefon olmam gerekiyor dedi. Dışarı çıktı, geldi. Şu fişleri aldı muhtemelen. Çantasıyla birlikte dışarı çıktı geldi bu.
11: Güvenlikle birlikte mi girdi içeri?
8: Hayır, ben gittim peşinden gelmez diye. Nereden aldıysa.
10: Kondomino Türkiye.
9: Uçuş iptali bak.
8: Değil dedi ama.
9: Bir daha soralım ama bak aynı dediğim gibi. Seyahat edemeyiz.
10: And you can see.
11: You see?
9: Sabiha Gökçen.
11: Evet.
9: Olur, aynı.
11: You see? Okay.
9: Okay, now understand.
11: Okay. I can close up?
9: Yes, you can close.
11: Thank
9: you. Uçuşu vardı dönüşte. Uçuşunu yapamadığı için...
5: İtalya'dan kıyafet getirdiği düşünülen yolcunun aslında İtalya uçuşu iptal olan bir yolcu olduğu anlaşılıyor. Faturaları beyan edilen eşyaların Türkiye'den alınmış olduğu, yapılan inceleme ve araştırma sonucunda gümrük mevzuatı yönünden olumsuz bir durum olmadığı anlaşılınca da ülkeye girişine izin veriliyor. Dış hat uçuşu iptal olan yolcuların valizleri güvenlik sebebiyle dış hatlar gelen yolcu salonundan alınmaktadır.
9: Uçuş iptali. Hiçbir problem yok.
11: Okay, genel olmadığımız için.
9: Bu akşam bu, no problem.
11: Şu.
5: Yolcu ülkeye giriş yaparken İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz.
6: Ne ilacı bunlar?
5: Kutu açıldığında içindeki eşyanın sabun olduğu anlaşılıyor.
6: Sabun.

Gümrük muhafaza memuru, pirinç torbalarının içinde başka bir eşya olabileceğinden şüphelenerek torbalardan birini açıyor ve içini kontrol ediyor.

0: Açılan pirinç torbalarından şüpheli bir şey çıkmıyor. Yolcuya açık gıdaları ülkeye sokamayacağı bilgisi veriliyor ve tüm pirinç torbalarına el konuluyor.
1: Bunlar açık gıdalar, yasak, imha edilmek üzere yanılacak. Ona göre siz gidesiniz şu valizlerle beraber bu gıdalara el koyun.
2: Bunu yiyin.
1: No.
0: Yolcu el konulan pirinç torbalarını arkasında bırakırken Ambarlı Limanı'na gidiyoruz.

0: İngiltere'ye gitmek üzere Ambarlı Limanı'na giriş yapan Dorsey, X-ray taraması sırasında şüpheli bulunuyor. Dorsey'nin yükünün narkotik açıdan incelenmesi gerektiği belirleniyor. Ve gümrük muhafaza, kaçakçılık ve istihbarat ekipleriyle yer operasyon ekipleri Dorsey başında buluşuyor.
1: Tamam beyler, açabiliriz. Eşya ihracat eşyası. İngiltere'ye gidiyor.
2: Tekstil olması lazım değil mi?
1: Giyim eşyası, tekstil.
0: Ve gümrük muhafaza memurları sondajlama yöntemiyle Dorsey içindeki kolileri aramaya karar veriyor.
1: Zaten görüntü aynı, tek sıra. Aşağıdan yukarıya doğru görüntü aynı gidiyor.
2: Aynen, gördüm ben de görüntüyü.
1: Ortalama sondajlama baksak yeterli diye düşünüyorum.
0: Şüpheli yoğunluğun Dorsey'nin ön kısmında olduğunu belirleyen ekipler, yer operasyon birimine Dorsey'nin yanının açılması gerektiğini söylüyor.
1: Beyler, şimdi bu taraftan en sonuna kadar açıyoruz.
3: Tamam.
1: Tamamen. Tenteyi en sonuna kadar açalım.
0: Dorsey'nin solunda yer alan branda açıldığı anda tüm eşyaların kolilerden oluştuğu tespit ediliyor.
1: Şu bölgeye, şu bölgeye ve şu bölgeye vermiş aç. Arkasına doğru.
2: Dikkat edin de.
1: Bu sonuna kadar istif.
0: Gümrük muhafaza memuru şüpheli yoğunluğun olduğu bölgeyi belirledikten sonra yer operasyon ekipleri Dorsey'nin koruyucu panellerini çıkartıyor ve koliler üzerindeki inceleme başlıyor.
2: Şurada bir iki tane farklılık var koliler arasında. Diğerlerine nazaran.
1: Şu ikisinin mi?
2: Ters koyulmuş.
1: Ters koyulmuş olabilir. Beyana uygun mu onlara da bakarız. Bakalım. İlk verdiği yerde.
0: Tüm kolilerin boyları aynı iken iki kolinin daha küçük olması Dorsey üzerindeki şüpheyi kısmen arttırıyor. Ve memurlar şüpheli yoğunluk veren bölgedeki bir koliyi açıyor ve içinde çorap olduğunu tespit ediyor.
1: Şu an içlerinde herhangi bir doluluk yok. Neye aç vermiş? Ona bir bakalım. Farklı olan kolilere de bir önden bakalım. Sonra detay tespitini yaparsın. En azından önden fikir edinmiş oluruz. Bunlar da kısa patik çorap dedik galiba, değil mi? Kısa çoraplar.
2: Adet olarak daha fazlaydı.
1: Onlar adet olarak daha fazla. Bunların istifi daha düzgün. Zarar vermez köşelerinde. Evet. Aynısı. Çektikleri farklı muhtemelen. Bunlar uzun çorap, bunlar kısa çorap. Beyana uygunluk açısından bir sıkıntı yok ama.
2: Herhangi bir marka ibaresine göre var.
1: Evet. Narkotik açıdan değerlendirdiğimiz için ekstra bir fiziki olarak bakmamız gerekir.
0: Yoğunluk artıyor ve yeşil hattı kullanan yolcuların kontrolleri hız kesmeden devam ediyor. Özbekistan'dan gelen yolcular gümrük kontrol noktasından geçmeye başlıyor.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
6: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
7: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
8: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
1: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Valizler X-ray cihazından geçerken ailece seyahat eden yolcuların valizlerinde çok sayıda şüpheli yoğunluk tespit ediliyor ve yolcular arama noktasına davet ediliyor.
4: Hanımefendi gelin. Hanımefendi bir dakika. Valizde var mı işte?
5: Yok, valizde şey var. Elbiseler var. Araba, oyuncak araba parçaları.
4: Tamam, bu kalsın. Çocuğun arabasına gel. Gel benim yanıma. Eşyayı da alın, şöyle gelin. Arabanızı da alın, gelin.
3: Memur aramaya çocuk arabasından başlıyor.
4: Şöyle gelin. Çocuğu çıkar. Tamam, bir dakika, biz bakıyoruz, siz sakin olun.

0: Pusetteki yastık ve battaniye temiz çıkıyor.
1: Nereden geliyorsunuz?
2: Ben çıkayım.
0: Arabanın alt gözünden alınan minik çanta açılıyor ve içinden elektronik sigara tütünleri çıkmaya başlıyor. Arabanın altından alınan bir torba daha açılıyor.
1: Bunda üzüm mü var?
3: Evet. Çekil.

0: Memur kuru üzümleri yakından inceliyor.
1: Tamam, üzümünüzü de alabilirsiniz.
0: Arabadan alınan yastık kılıfı açıldığı anda ortaya yine elektronik sigara tütünleri çıkıyor.
1: Kaç karton var sigaranız?
2: Alper.
0: Memur diğer paketlerin nerede olduğunu soruyor.
1: Diğerleri nerede? Göster onu bana. Bir dakika, ben ararım.

0: Poşete getireyim. Hangisinde var?
1: Bütün eşyanın aranacağını anlayan kadın yolcu arama masasına bir sırt çantası getiriyor. Ve çantanın ön gözüne koyduğu elektronik sigara tütünlerini tek tek çıkartıyor. Şu ana kadar çıkan elektronik sigara tütünlerinin muafiye sınırlarını aştığı tespit ediliyor.
0: Tamam ben açarım. Sen şey yapma. Siz yapmayın. Ben açarım. Tamam bırakın ben açarım. Siz eşyalarınızı toplayın.
1: Ambarlı limanına gidiyoruz. Dorse'nin tabanındaki birkaç koli kontrol edildikten sonra Dorse'nin üstünde yer alan kolileri de incelemek isteyen memurlar yer operasyon ekiplerinin yardımıyla Dorse'nin üst kısmında yer alan kolilere ulaşıyor.
2: Tamam bunları bir kenara dizelim bakacağız bunlara. Fark etmez. Böyle bir yere dizelim bakalım. Tamam.
1: Kolileri detaylıca inceleyen memurlar, koli içindeki eşyaların farklı şekillerde istiflendiğini de belirliyor.
2: Kolilerde istif farkı da var bu arada. Kimisi yan, kimisi düz istiflenmiş. Bir ihtimal... Hani bir tarafı yan dizilmiş, bir tarafı dik dizilmiş, öyle bir şey olabilir. Şu an aralarında bir şey var mı diye, ya şu anlık yok.
3: İstiflerin arasına şey atmışlar mı böyle bu şekilde kartona?
2: Çoğunluğunda var, bir de şey var. Bazılarının askıları daha kalın, bazılarınki daha ince. Muhtemelen oradaki yoğunluk farkı ilgisini çekmiş olabilir. X-ray operatör arkadaşın. Farklı tip eşya var burada. Zaten o arasındaki ince yoğunluklar bunlardan şu kaynaklı
4: bence,
2: olabilir.
4: Görüntüyü veren bu ya.
2: Benzeri mi aynısı mı?
4: Aynısı.
2: Aynısı değil mi?
3: Ya baştan sona uzun bir şeyi var.
2: Piramit şeklinde gitmiş biraz ya. Dizilimleri çok farklı. Ondan dolayı da olabilir. Farklı bir şeye rastlayamadım ben şu ana kadar ama...
1: Yapılan incelemeler sonucunda şüpheli yoğunluğun sebebinin çorapların koli içine farklı şekillerde istiflenmiş olduğu belirleniyor ve Dorse temiz olarak işaretlenerek gemiye yükleniyor.
2: Muhtemelen istif farkından kaynaklandığını düşünüyorum ben ya. Bu piramit şeklinde ilerliyor ya.
3: Evet.
2: Orada X-ray'e daha yoğun bir görüntü vermiş olabilir. Bu da X-ray operatörü arkadaşımın dikkatini çekmiştir. Çorapların içleri boş. Zaten X-ray görüntüsünde de boş gözüküyor.
4: Tamamdır bence.
2: Ben de tamam ya. Tekrar eşyayı yükleyelim. Dorseyi mühürleyelim. İşimiz bitti burada.
4: Bu açılan kutuları da tekrar batlarsınız.
2: Aynen. Elinize sağlık. Eşyamız ihracat eşyası. İngiltere'ye gidiyor. Kalem sayısı oldukça fazla ama biz narkotik açıdan değerlendirdiğimiz için X-ray operatörü arkadaşımızın şüpheli gördüğü noktalara baktık. Şüpheli gördüğü noktalarda da istif farkından kaynaklandığını düşünüyoruz. Genel olarak sondajlama indirdik ama eşya tipi aynı olduğu için görüntüde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadık. Bunun üzerine de arkadaşımla istişare yaptık ve konteyneri kapatmaya karar verdik.
1: İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz.
2: Şüpheli gördüğü noktalara baktık. Şüpheli gördüğü noktalarda da istif farkından kaynaklandığını düşünüyoruz. Genel olarak sondajlama indirdik ama eşya tipi aynı olduğu için görüntüde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadık. Bunun üzerine de arkadaşımla istişare yaptık ve konteyneri kapatmaya karar verdik.
1: İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz.

0: Tamam, bunlarda sorun yok.
1: Her bir valizde elektronik sigara tütünü bulan memur aramasına siyah valizle devam ediyor.
0: Bu kıyafetler sizin mi? Tamam. Bu ne, protein tozu mu? Bunlar ne?
1: Siyah valizden ülkeye girmesi yasak olan et ürünleri çıkmaya başlıyor.
0: Şunları çıkarın. Bu salam, sosis, et getirmek yasak. Tamam mı? Bunlar imha edecek.
1: Memur kontrollü olarak imha edilecek et ürünlerine el koyuyor. Ama siyah çantanın derinliklerinden elektronik sigara tütünü çıkmaya devam ediyor. Yolcuların pasaportlarını kontrol eden memur, 100 paket elektronik sigara tütününe ve et ürünlerine el koymak üzere tutanak hazırlıyor.
0: Hanımefendi, pasaportunuzu alabilir miyim? Daha önce buraya geldiniz mi?
2: Biz burada oturuyoruz.
0: Burada oturuyoruz.
2: Burada yaşıyoruz.
0: Oturumunuz var mı?
2: Evet.
0: Tamam, bana önce pasaportunuzu verin. Şunların yasak olduğunu bilmiyor musunuz? Özellikle et ürünlerinde.
3: Vallahi bilmiyoruz. Allah
2: Kur'an için yemin ediyorum.
3: Tamam. Bunlar
0: normalde yasak. Yani. Kanunen bunlar yasak. Bunlar imha edecek.
2: İstanbul'da yok. Ondan tamam. Aldım.
4: Olabilir.
3: Kendimiz bunlar el koyuyor. Yasak yani. Bunlar.
0: Öbür valize de alayım. Bunlar da yasak hanımefendi. Protein tozları. Ülkeye girişi yasak. Bilginiz olsun. Et var gene. Oyuncak araba. Onlara bir bakalım. Onlara bir bakalım. Tamam. Tamam, bunu alın. Bu ufak çantalar bana verin. Bunun içinde neler var? Aynı şekilde yine protein tozlarımız var bunun içinde. Bu ne? Tamam, bu da protein tozu. Bunlar da imha edecek. Bunlar yasak hanımefendi. Şu anda bu iş ticariye girdi yani.
1: Yolcular tutanağa imza attıktan sonra tüm eşyalarına el konuluyor ve haklarında yasal işlem yapılıyor. İzledikleriniz kara, hava ve deniz sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadeleyi 7 gün 24 saat sürdüren gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara Dut Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası.

0: nereden bakarsan pas. Mavi, pas peşindeysen.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Dif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Dif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Dif'le gitsin.
2: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doyumluk takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim ya.
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
8: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
9: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
10: Tehlike çok büyük.
11: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
12: Olamaz mı?
11: 10 dakika içinde.
9: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
13: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
12: Bu gerçekten dehşet verici.
10: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
9: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: İnsan dağlarda ya avcıdır ya da avdır. Bazı izleyicilerimiz görüntülerden rahatsız olabilir.
1: Dağ adamlarında biraz sonra.
2: Soldan gidebilir miyim?
3: Hayır, sağdan git. Sağdan.
2: İt. Bekle.
4: Bu bizonun kalbi. Gelenek bunu gerektirir.
5: Çok kötü bir bölgeye giriyorum. İşler karışmaya başladı. Bu yük devrilirse her şeyi kaybederim.
2: Tanrım, ne büyük bir buz yığını bu böyle.
3: Dümdüz geri gel, dümdüz. Düz.
2: Git.
1: Montana'nın dağ aslanı bölgesinde...
6: Çok rüzgarlı.
1: Yırtıcı hayvan kontrolü gün doğmadan başlar.
6: Yola çıkmadan önce Marley'nin ayağına bir bakalım mı? Ne durumda acaba?
1: Fakat Jake Herrack, kız arkadaşı veteriner Annika Ward'dan temiz raporu almadan tepelere çıkamaz.
6: Evet, dizinin arka kısmında ciddi yaralar vardı ve bunlar çok iyi iyileşmiş gibi görünüyor. Büyük şişlik yok. İşlevsel bir sorun da görünmüyor. Ama bu pati yastığının iyileşmesi biraz zahmetli oldu. İşte şurası.
1: Geçen hafta...
2: Ah, lanet olsun, çık oradan!
1: Dev bir erkek dağ aslanı Marley'nin bacağından bir parça kopardı. Av sezonu kızışırken bu olay onu oyun dışı bıraktı.
6: Güzel, iyileşiyor. Ama ona biraz daha zaman vermek istiyorum. Çünkü çıktığında yarayı tekrar açsın istemem.
2: Yani bugün de onu içeride tutmamı istiyorsun.
6: Evet, bence evde tut. Lefty'nin de patisi biraz sorun çıkarıyordu. Bence onunla beraber evde tut.
2: Lanet olsun, duymak istediğim şey bu değildi. Üzgünüm Marlin.
1: Bu yılın başında yaşanan iki beklenmedik ölümün ardından Jake'in ekibi şimdiye kadarki en tecrübesiz halinde.
2: Aferin Marlin.
1: En yaşlı köpeklere sakat listesindeyken çaylakların sorumluluk üstlenmesi gerekiyor.
2: Trixie, işe gidiyoruz. Bugün izini sürecek miyiz kızım? Evet. Bugün genç köpekler için kesinlikle büyük bir gün. Sadece genç köpekler ve ben olacağız.
1: Henüz 1,5 yaşında olan Trixie, yavrular arasında en tecrübelisi. Bu yüzden ilk kez ava o liderlik edecek.
2: Trixie'nin büyüyüp Marley'nin yerini doldurmaya çalışması gerekiyor. Hadi gidelim. Kesinlikle Marley'nin seviyesinde değil ama parlamasının ve kendini kanıtlamasının vakti geldi. Hadi bakalım. Atlayın. Aferin kızıma. Atla Trixie. Aferin. Tripper'ın biraz yardıma ihtiyacı var. Aferin oğlum. Buralardaki genç dağ aslanı popülasyonu patlama yapmış durumda. Pekala. İşin üstesinden gelmek ve görevi tamamlamak Trixie'ye kaldı.
1: Mike buraya gelirken kullandığı yoldan geri dönüyor. Ancak bu sefer yol tamamen yokuş yukarı. Güneş doğduğunda programın çok gerisinde kaldı.
5: Şu noktada keşke o ineği lagünden bu kadar uzakta vurmasaydım demeye başladım.
1: Bu hızla etin yarısını bile buluşma noktasına uçak gelmeden yetiştirebilirse kendini şanslı sayacak.
5: Biraz et alabilmek için bütün kış bekledim ama şimdi aldım. Ve gerçekten çok ağır. Önümde uzun bir yol var. Bunun işe yarayacağından emin değilim. Zamanım ve enerjim tükeniyor.

0: Anakara'da ise Southwood dağlarına taze kar yağdı. Salmon Nehri soğuk ve ıssız.
1: İşte böyle.
2: Gidiyor.
0: Kid ve Harry Yura'nın geleneksel kış ortası balık avı için koşullar çok uygun.
1: Dürüst olmak gerekirse bütün nehir bize kalacak.
2: Evet.
1: Burada kimse olmayacak.
0: Alabalık stoklamak için yılın en iyi zamanı. Özellikle de nehrin en büyük balıklarından olan gökkuşağı alabalıkları yumurtlama dönemindeyken.
1: Harry ile seçtiğimiz bu nehir bölümüne ulaşmak çok zor. O yüzden rakipler konusunda endişe etmemize hiç gerek yok.
2: Giriyoruz.
0: Su sıcaklıkları bu zamanı su üzerindeki en tehlikeli dönem yapsa da hedef noktası geçmişte tek günde 20 kilo alabalık vermiş. Riskler göz önüne alındığında bu ödüle fazlasıyla değer.
3: Bu sandal bu karla karışık suda pek hızlı gitmiyor.
1: Hayır. Daha iyi de olmayacak.
0: Ama zamanı doğru ayarlamaları gerekiyor.
1: Kar yağışı biraz azaldı. Bulutlar biraz yükseldi.
3: Evet, beni endişelendiren bu.
0: Akarsuyun tamamen donması düşük bir ihtimal olsa da bu her zaman bir risktir. Üstelik tek tehlike de bu değil.
1: Önümüzde küçük bir akıntı var Harry. Dikkat.
3: Sanırım bir şeye çarptın.
1: Altında bir kaya varmış. Tamam, iğne deliğinden geçeceğiz.
0: Bu nehirdeki 20 yıllık deneyimiyle Kid, kışın ortasında bu sandalı kullanabilecek yeteneğe sahip birkaç kişiden biri.
4: Bu sandal benim nehirdeki spor arabam sayılır.
0: Neredeyse her kıvrımı ve dönemeci biliyor. Ama hiçbir geçidin asla aynı kalmayacağının da farkında.
1: Önümde akıntılar olduğunu biliyorum. Çok fazla sorun yaşamadan geçebilmeyi umuyorum. Merkezin hemen sağından süzüleceğim. Evet.
2: Vay canına. Kocaman bir çukur.
1: Evet.

0: Neyse, o kısım pürüzsüz geçti.
1: Şimdilik iyiyiz.
0: Harry ile nehirde bir şey yapacağımız zaman akıntıları ben yönetirim. Benim uzmanlık alanım. Kürekler bendedir. Harry ise önde oturup benim göremeyeceğim engelleri kollar.
1: Önümüzde büyük akıntılar var.
0: Şu akıntının sesi korkutucu geliyor. Yok artık. Hazır mısın? Giriyoruz. Dev dalga. O bir kaya mı?
1: Evet. Kit, burada sağa asılman lazım.
0: Sola kırabilir miyim?
1: Hayır, sağa git, sağa.
0: Yüklen. Dayan. Sörf yapıyoruz. Tutun.
1: Kayalar var. Tam burada iki kaya var.
0: Dayan. Görüyorum. Vay canına, şuna bak.
1: Çok sağlamdı.
0: Bizi içine çekecek sandım. Harry ile ilk akıntıyı atlattık. İdeal bir geçiş değildi ama en azından hasar almadık. Balık tutmak istediğimiz bölge için kat etmemiz gereken kilometrelerce yol var. Su buralarda gittikçe yavaşlıyor. Akıntının yavaşladığı her yer dolmuş. Bizimle birlikte aşağı inen şu buz kütlelerine bak. Hepsi kar birikintisi değil, bazıları bildiğin kütle. Harry, baksana. Aşağıda nehrin tamamı buzla
1: kaplı.
0: Hayır
1: dostum, kıyıya bakıyorsun.
0: Hayır, nehrin ucuna kadar her yer kapalı.
1: Yok artık. Köşeyi döndük ve devasa bir buz tıkanıklığıyla karşılaştık. Nehrin karşısına kadar uzanıyor ve etrafından dolaşmak mümkün değil.
0: Bana kalırsa en az 200 metre uzunluğunda ama artık geri dönüş yok. Harry ve ben o sandalı römorktan indirdiğimiz an bu işe baş koyduk. Sandalı döndürüp akıntı yönünde hızla çekersem buzun üzerine tırmanabilirim sanırım. Ama senin sandalın arkasına koşman gerekecek. Hazır mısın?
1: Sanırım.
0: Pekala.
2: Yapmamız gereken kıyıya yaklaşıp buzun kenarına çıkmak ve sandalı hareket ettirebileceğimiz kuru bir zemin bulmak. Buradan geçmek tam bir eziyet olacak.
0: Beni yönlendir.
1: Dümdüz geri gel. Dümdüz geri. Düz. Daha sert.
0: Git.
1: Dostum, her yer kırılıyor.

0: Hadi Trixie. Aferin kızıma, aferin.
1: Cehennem geçidinde.
0: Aferin köpekler, avlayın onları, arayın.
1: Medeniyetten sadece birkaç kilometre uzaklıkta Jake'in genç köpek ekibi dağ aslanlarını aramak için devriyede.
0: Hadi Trixie, arayın, arayın. Tam aşağımızda bir çiftlik var. Burası bu dağ aslanlarının sık geçtiği bir nokta. Tamam, burada oldukça taze bir aslan izi buldum. Vay canına. Bu gerçekten çok ilginç. Köşeyi dönerken gördüğüm bir yuva var. Bu dağ aslanının dün gece tam burada uyuduğuna neredeyse eminim. İz kesinlikle daha küçük. Küçük ayaklı bir dişi ya da genç bir yetişkin olabilir. Genç yetişkinler büyümüş ama henüz yetenekli avcı olmayan yavru yırtıcılardır. Çiftlik hayvanlarını rahatsız etmeye aşağı inenler bunlar olmalı. Hadi bakalım Trixie, işte burada. Onları bul. Aferin kızım. Aferin sana.
1: Çaylak ekibin lideri Trixie kokuyu çabuk alıyor. Fakat bundan sonra yapacakları bu iş için gerekenlere sahip olup olmadığını belirleyecek.
0: Çok ilginç olacak. Bu yavruları ilk kez tek başlarına test ediyorum. Bu hafta onlara yardım edecek deneyimli bir köpeğim yok. Şimdilik iyi gidiyorlar ama günü ağaca kıstırılmış bir aslanla bitirmeliyiz. Onlar için tehlikeli bir durum olduğunu biliyorsunuz ama vadiyi elimizden gelen en iyi şekilde savunmak ve bu yırtıcıları dağda tutmak bize düşüyor. O da neydi? Bu hiç iyi değil. Trixie ve Viola tepede havlıyor ama az önce Trip'in sesini aşağıdan duydum. Neler dönüyor orada? Ha, evet. Trip tam altımda görünüyor. Umarım onu yakalayıp tekrar bu iz üzerine odaklanabilirim.
1: Trip henüz 7 aylık ve sadece birkaç av deneyimi var. Hala hedefe kilitlenmesi gerektiğini öğreniyor.
0: Yavru köpeklerin dikkat süreleri uzun değildir ve gördükleri ilk şeyi kovalama eğilimindedirler. Dikkatini neyin çektiğinden pek emin değilim. Ama bir yavru kafasına göre takılıyor. Trip! Neredesin Trippers? Tanrım, neredeyse tam üzerinde olduğumu söylüyor. Trip, neredesin dostum? Trip! Hadi bakalım! Trip! Tripper! Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, bu iyi değil.

0: Tom Oren, Yak Vadisi'ndeki 42. sezonu hatırlanan en verimsiz dönemlerden biri oldu.
1: Gidip biraz kunduz avlayacağız.
0: Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte Tom, sezonu güçlü bitirmek ve her fırsatı değerlendirmek için hamle yapıyor.
1: Sınırda yaşayan bir adamdan telefon aldım. Kunduzlarla başı dertteymiş.
0: Kunduzlar ekosistem için faydalıdır. Ancak popülasyon kontrolden çıkarsa, dereleri kapatıp ağaçları yok ederek ortalığı birbirine katarlar. Neyse ki Tom için, kunduz tuzağı konusundaki şöhretiyle yarışabilecek kimse yok.
1: Benim neyin beklediğiyle ilgili hiçbir fikrim yok. Su derimi bilmiyorum. Hala donuk olabilir. Gidip bir göz atmam gerekiyor.
0: Kışın kunduz avlamak için buzun durumunu anlamak çok önemli. Çünkü donmuş bir göleti baltayla yarmak, açık suya tuzak kurmaktan çok daha zordur.
1: Bu durumda tuzak kuramayabilirim maalesef. Bunlar göze aldığın riskler.
0: Bölge o kadar ıssız ki yollar Tom'u yalnızca belirli bir yere kadar götürüyor.
1: Yak nehrinin kuzey kolunu arıyorum.
0: Kunduz göllerine ulaşmak için geri kalan yolu yürümek zorunda.
1: Kunduz tuzakçılığı çok ağır bir iş. Zorlu bir uğraş. Daha ileride olmalı. Nehir şuranın gerilerinde bir yerde. Yakın olmalıyız.

0: Tamam, nehir. Nehri görüyorum. Lanet olsun. Nehri görüyorum ama eriyor. Üzerinden su akıyor. Evet. Epey tehlikeli görünüyor. Pekala, başlıyoruz.
1: Tom, karşı taraftaki kunduz göletlerine ulaşmaya çalışıyor.
0: Buza güvenmek için en kötü zaman. Yavaş ilerle.

0: Nihat, nehri geçtik. Şimdi gidip o gölleri bulalım. Şu yukarıdaki düzlükte olmalılar.
1: Buzların eridiği dönemde yol almak tehlikeli olsa da bu koşullar Tom'un değerli kürkleri eve getirmesi için tam da ihtiyacı olan şey olabilir.
0: Ha, tamam işte gölet burada. Buzlar erimiş. Şu söğütlerin hemen orada kunduz kemirmeleri var. Buradan bile güneş ışığında parladıklarını görebiliyorum. Burası tam bir kunduz yatağı. Şuna baksanıza, eğer burası kunduz yatağı değilse nedir? Burada bir kunduz yakalayamazsan hiçbir yerde yakalayamazsın.
1: Hedefi bol bir alan uman Tom yanında her çeşit tuzağı getirdi.
0: Evet, işte işin püf noktası tam burada. Kunduzların yaptığı da bu. Kıyıya çıkarlar, dipten bir sürü ot ve çamur alırlar. Kenara koyarlar, sonra üstüne çıkıp bu kunduz salgısını bırakırlar. İşte burada kullandığım bu kunduz salgısı başka bir yerden. Burada yaşayan kunduzlar yüzerken gelip bunu koklayacak. Müthiş burunları vardır. Mahalleye yeni gelmiş bu adamı kontrol etmeye gelecekler. Sinir olacaklar, kızacaklar. Biri gelip inceleyecek ve ben bahçe girerim. Burada bir kunduz yakalayacağız. Şurada kunduz barajını görüyor musun? Tam ortasında geçit dedikleri şey var. Kunduzlar barajın altına ineceklerse barajı buradan geçerler ve genelde tuzak kurmak için oldukça iyi bir yerdir. Buna dalış çubuğu diyorlar. Amacı kunduzun bu çubukların altına dalması ve tuzağa düşmesi. Tuzağın da onu bu şekilde sıkıştırıp öldürmesidir. Bütün düzenek bundan ibarettir. 330 koniber denilen şeyin amacı budur. Evet, emniyet kilidi açık. Ve şimdi ateşlemeye hazır.

0: Idaho'nun Salmon Nehri'nde.
1: Dümdüz geri gel, dümdüz geri, düz düz düz düz. Daha sert.
2: Git git git git git.
0: Kid ve Harry dev bir buz tıkanıklığıyla karşılaştı. Etrafından yol bulmanın tek yolu kayalık nehir kıyısında sağlam bir tutunma noktası bulmak.
1: Dostum, buz tamamen kırılıyor. Hepsi kırılıyor.
3: Harry ve ben sandalı buzun üzerine çıkarmayı başardık ama yürüyemiyoruz. Çok ince.
2: Hiç iyi bir durum değil. Buz kırılırsa hemen yüzeye çıkamazsın. Doğruca nehrin dibine gidersin.
1: Küreğin üstünde yürüyebilir miyim?
2: Evet, işe yarar. Küreğin üstünde yürü. Buzun üzerinde bir kürek üstünde yürümek bir nevi kar ayakkabısı görevi görür. Çünkü kar ayakkabısı ağırlığı yayar.
1: Oh.
2: Sadece yürüyüp geçmen gerekecek.
1: Kayalık yamaca ulaştım. Sağlam bir yer bulup tutunabileceğim kayalığın sonuna kadar resmen bir maymun manevrası yapmam gerekiyor. Sandalı kendimizle birlikte çekeceğiz, sıkıca tutacağız ve umarım buz kırılmaz. Seni bir yaklaştırayım. Evet. Şunu bir Mississippi Nehir sandalı gibi it bakalım. Kid elinden geldiğince kürekle itecek. İleri geri sallayıp şu ilk köşeyi dönecek. Umarım sonrası daha kolay olur. Vay canına Kid. Şuradaki parça beni düşündürüyor. Köşeyi döner dönmez görüyorum ve durum çok daha kötü. Artık sadece sarp bir uçurum var.
0: Kıyıda tutunabilecek tek bir yer kalmamışken bu bölgeden geçmenin tek yolu serbest tırmanış.
1: Evet, şuna bak.
2: Evet, derin görünüyor. En kötü yer tam burada. Bu uçurumun dibi dümdüz aşağı iniyor. Çok derin.
3: Bu sandalı çekebilmemiz için altımızda sağlam bir zemin olmalı.
2: En kötü yeri geçtik. Şimdi sadece bu kıyı boyunca ilerleyip
3: sonuna kadar götürmemiz ve bu sandalı suya indirmemiz gerekiyor.
1: Evet. Nefis bir balık olsa iyi olur. Artık boğulmakla ilgili pek endişem yok. Tek sorun şu an buza takılı kalmamız.
2: Bekle, bekle, bekle.
1: Sandalı hareket ettireceğiz ve giderken içine atlayacağız. İleri geri yapalım. Hadi.
2: Evet, hazır. Bir, iki, bu sefer koşarak yapıyoruz. Üç, git, git, git, git. Tamam. Yelken açtık. Şimdi şu büyük kola kadar ineceğiz. Umarım orada balık yakalayabiliriz.

0: Alaska'nın Trinity Adaları kıyılarında...
1: Bu beklediğimden çok daha fazla iş ve çok daha fazla zaman kaybı oldu.
0: Mike'ın bugün eve dönüş yolculuğuna başlayacağı lagüne ulaşması 3 saatini aldı. Ama yanında etin sadece 5'te biri var.
1: Bu hızla asla yetiştiremem. O etin tamamını getiremem.
0: Pilotun gecikmeye tahammülü yok. Ve Mike bir sonraki seferi beklerse etler bozulacak.
1: Başka bir yolu olmalı.
0: Ya hepsini taşımanın daha hızlı bir yolunu bulacak ya da bir kısmını geride bırakmak zorunda kalacak.
1: Aklıma gelen tek diğer şey, yanımda şişme botum var. Onu oraya götürürsem okyanusun kenarı boyunca geri yüzerek yerime dönebilirim. Tek seferde götürebilirsem bu tek çözüm olabilir.
0: Yürüyerek tepeye çıkıp inmek yerine eti suda taşımak daha doğrudan bir rota.
1: Bu parçayı saklayacağım.
0: Gelgit ve arazi uygun olursa daha hızlı olabilir.
1: Katlanır botu alıp geri döneceğim. Ama çok zamanım yok. Öyle ya da böyle yapmak zorundayım. Devam edip başka ne gibi engeller çıkacak göreceğim.
0: Şişme bot sadece Mike'ın et yükünü taşıyacak kadar büyük. Bunun işe yaraması için botu kayalık kıyı boyunca yürüyerek çekmesi gerekecek.
1: Botu getirmem, etle doldurmam ve bütün yolu dolaşmam gerekecek. Şu an sular çekilmişken dışarıdan dolaşamam. Gel git başlayıp sular yükselene kadar beklemek gerekiyor.
0: Sular yükseldiğinde kayalık çıkıntı su altında kalacak.
1: Ama umarım etle geri döndüğümde gel git doğrudan buradan geçebileceğim kadar yükselmiş olur. Ama umarım çok yükselmemiştir. Botla etrafından dolaşmak zorunda kalmam. Bu gerçekten tek şansım. Her ne kadar risk olsa da deneyeceğim. Bu tek şansım.
0: Montana'nın Tobacco Route dağlarında...
2: Neredesin dostum?
0: Jake'in çaylak ekibi dağ aslanlarını kovalıyor.
2: Trapper! Hayır, hayır, hayır, hayır. Bu hiç iyi değil.
0: Fakat ekibin en genç üyesi kayıp.
2: Trip'in tasmasını buldum. Bu büyük bir sorun. GPS'siz ortada dolaşan genç bir köpeğim var. Trip!
0: Ekip av sırasında ayrılınca tüm köpekler tehlikeye giriyor.
2: Trip!
0: Ve Jake'i imkansız bir seçimle baş başa bırakıyor.
2: Ah, bu hiç iyi değil. Bu küçük yavru bir geyik, elk, sığır, herhangi bir şeyin kokusunu alıp kaçabilir ve benim burada bir aslanı hararetle kovalayan iki genç köpeğim var. Şimdi onu aramakla vakit kaybetme lüksüm yok. Diğer iki köpeğin peşinden gitmeliyim. Aslında ne yapacağımı biliyorum. Trip'i burada bırakacağım ve umarım dönerken onu bulurum.
0: Trixie ve Viola millerce yukarıda bir dağ aslanını kovalıyor. Jake'in onlara yetişmek için hızlı hareket etmesi lazım.
2: Bir köpeğimi kaybettiğimde yaptığım şey şudur. En son nerede olduğunu bildiğin yere gitmen ve üzerinde senin kokun olan bir şey çıkarman çok önemlidir. Bunun yapacağı şey eğer Trip buraya geri gelirse bu ceket onun benim burada olduğumu, benim varlığımı anlamasını sağlar. Geldiğinde kokumu alacak ve burada takılıp kalacaktır. Umarım öyle yapar. Çünkü şu anda iki genç köpeğim bir dağ aslanını hararetle kovalıyor. Ve onların peşine düşmem gerekiyor. Ve belki de ağaca vardığımda o etrafta dolaşıp onlara geri katılmış olacak kadar şanslıyımdır ama Viola ve Trixie'yi dağda desteksiz bırakamam.
0: Jake Trip'in eninde sonunda ortaya çıkacağına, hatta belki ava katılacağına dair bir riske giriyor. Ama eğer yanılıyorsa yavruyu aramaya gelmesi saatler sürecek. O zamana kadar Trip kendi başının çaresine bakmak zorunda.
2: Şu noktada kesinlikle gerilmeye başladım. Ağaca vardığımda onun da orada olmasını umuyorum. Tamam, köpeklerin sesini duyabiliyorum. Evet, ağaca kıstırmışlar. Viola ve Trixie GPS'te görünüyor. Tanrım, şuna bak. Dağ aslanı orada öylece takılıyor. Kesinlikle yetişkinliğe yeni adım atanlardan biri. Yaklaşık 1,5 yaşında sanırım. Viola ortalığı yıkıyor. Ama tripten eser yok. Lanet olsun, ağacın orada olmasını çok ümit etmiştim. Kesinlikle burada değil. Umarım en kısa zamanda onu bulurum. Aferin kızıma Trixie. Aferin Trixie. Geçen yılın yavruları birer birer yetişkinliğe adım atıp vadiye iniyor gibi görünüyor. Onlar indikçe biz de onları daha geri püskürtüyoruz. Umarım derslerini alıyorlardır. Aferin köpekler.
0: Av sadece bir dağ aslanı ağaca çıktığı için değil, genç Trixie'nin sürünün yeni lideri olmaya yetecek kazanıma sahip olduğunu kanıtladığı için de bir başarı.
2: İşte benim kızım. Aferin. Konuş onlarla. Hadi anlat onlara. Aferin kızıma. Trixie ile gerçekten gurur duyuyorum. Bugün harika bir iş çıkardı. Bu dağ aslanını yeterince uzağa sürdüler. Ama şu anki en büyük endişem dağda kayıp bir yavrumuzun olması. Oraya geri dönmem gerekiyor. İzleri takip edip küçük Trip'in peşine düşmeliyiz. İstediğimiz son şey onun geceyi dağda geçirmesi. Hadi Viola, hadi gel buraya. Bırak onu. Aferin, iyi iş çıkardın. Hadi bırak. Hadi aferin sana. Hadi Trip'i bulmaya gidiyoruz.

0: Bugünlerde işleyen bir bizon çiftliğine rastlamak zordur. Ama Wind River sıradağlarının eteklerinde Josh Kirk, Wyoming'in en büyüklerinden birini yöneterek geçimini sağlıyor.
1: Şu anda yaklaşık 403 bizonumuz var. Baharda 200 buzağa daha gelecek. Süre o kadar hızlı büyüyor ki doyurabileceğimizden fazla bizonumuz oldu.
0: Bugün işletmenin en büyük sınavı var. Çiftlik sahibi başarılı olacağından emin olmak için görevi Josh'a verdi.
1: Bu sürüyü yetiştirmek için 4 yıl harcadık. Şimdi nihayetinde satışlara başlayabileceğiz. Bugün yerel bir et alıcısıyla randevum var. Ve bunun için heyecanlıyım. Ama önce genç bir bizonu avlamam gerekiyor. Yaklaşık 90 metreye bir bidon koydum. Dürbünümün ve tüfeğimin ayarlarını son kez kontrol edeceğim ki iyi, temiz ve etik bir av yapabileyim. Etik ve temiz bir atış yapmak demek bir santim bile sapmamak demek. Bizonu olduğu yere sermek istiyorum. Ne sürü ne de hayvan strese girmeli.
0: Josh, sürünün arasına dalmadan önce tüfeğini sıfırlayarak atışa hazırlanıyor.
1: 180 grainlik 30-06 kalibre yumuşak uçlu bir mermi kullanıyorum. Deliciliği oldukça iyidir. İçeride çok iyi açılır. Biraz yukarı vuruyor. Tam hedefi bulmasını istiyorum. Şu an yükseklik ayarını yapıyorum. Her tık 6 milimetre demek. O yüzden 4 tık yapacağım. Bu vuruş noktasını 2,5 santim aşağı çekecek.
0: Josh'ın sürüyü sakin tutmak ve etin kirlenmesini önlemek için tek atışta işi bitirmesi gerekiyor.
1: Tam üzerine oturdu. Bu işi sorunsuz halleder. Gidip o bizonu kesmeye hazırım.

0: Alaska'daki Trinity Adaları'nın kıyısındayız.
1: Şimdi ete geri döndüm ve bu son yükü alıp buradan çıkmalıyım. Çünkü gelgit yükseliyor. Düzelmeden önce daha da kötü olacak.
0: Mike'ın kışlık eti alması haftalarını aldı. Bu yüzden hiçbirini geride bırakmamaya kararlı ama deniz uçağının onu almasına sadece 3 saat kaldı.
1: Taj beni öylece bekleyecek değil. Bunu yapmak için çok kısıtlı bir vaktim var. Bu etin ne kadarını içeri sığdırabilirim emin değilim.
0: 1,5 metrelik şişme botu bir kişiyi taşımak için tasarlanmıştır. Ama Mike 180 kiloluk etle botun kapasitesini zorlayacak.
1: Hepsi sığacak gibi görünüyor.
0: Bot ağırlığı taşıyor. Şimdi her şey zamanlamaya bağlı.
1: Şu an rüzgar benden yana ama gelgit gerçekten bastırıyor. Acele etmem gerekiyor. Buradan daha önce geçtiğimde buralar golf sahası gibiydi. Kupkuruydu. Şimdi gelgit akıntısı çok güçlü geliyor.
0: Kayalık zeminde ilerlerken akıntıyla savaşmak zor bir iş.
1: Rüzgar, gelgit ve bu şeyin ağırlığıyla uğraşırken iyice yoruldum.
0: Fakat en zorlu engel hemen önünde.
1: Aşmam gereken sarp kayalığa geliyorum ama su çok yükseldi. Etrafından dolaşabilecek miyim? Bunu bilemiyorum. Bu kayalar çok kaygan. Şurası çok derin. Bu yüzden setlerin üzerinde kalmam gerekiyor. Eğer bu yük devrilirse bütün programım alt üst olacak. Önümde çok kötü bir nokta var. İşler iyice sarpa sarıyor. Bu büyük dalgalar beni kayadan silip süpürecek.

0: Başardım. Oradan geçtiğime sevindim. Neyse ki bot devrilmedi. Hiçbir şey kaybetmedim ve ıslanmadım. Belki birazcık ıslanmışımdır.
1: Mike çok geçmeden o daracık fırsat penceresinden geçmeyi başardı. Şimdi eve dönüş aracına yetişmek için sahilin son şeridini hızla geçmesi gerekiyor.
0: Lagüne kadar biraz daha yolum var. Sonra kurtuldum sayılır.
1: Fakat buluşma noktasına vardığında uçaktan hiçbir iz olmadığını görüyor. Bu ya uçağın gelmediği ya da Mike'ın geç kaldığı anlamına geliyor.
0: Umabileceğim tek şey havanın biraz kötü olması ve pilotun geç gelecek olması.
1: Saat öğleden sonra 3:30. Kararlaştırılan buluşma zamanından yarım saat sonra. Eğer Taj gelip gittiyse Mike birkaç gün boyunca burada mahsur kalacak.
0: Bensiz çekip gitmemiş olmasını umuyorum. Burada bekleyip ona biraz zaman tanıyacağım. Bakalım gelecek mi, göreceğiz. Botu sahile çekeyim. Ekipmanımın geri kalanını da buraya getireyim. Gelirse hazır olmam gerekiyor.

0: Tekrar Idaho'nun Salmon Nehri'ndeyiz.
1: Azgın suların sonuncusundan kurtulmak iyi. Sanırım su artık sakinleşir.
0: Kid ve Harry nihayet hedeflerine yaklaşıyor.
1: Şuraya yanaşalım da oltaları hazırlayalım.
0: Artık kışlık balık avlama alanlarına ulaşmak için aldıkları riskin bu yıl değip değmeyeceğini görecekler.
1: Sonunda bütün o buzları geride bıraktık. Burası çok daha güzel. Artık iyi balık tutmamız lazım.
0: Geçmişte balıkların bol olduğu dönemlerde burada günde 20 kiloya kadar balık tutmuşlardı.
2: Seni küçük şeytan.
1: Bir ısıran mı var?
2: Evet.
1: En azından buralarda biraz balık var. Burası bu balıkların yumurtlamak için gittikleri akarsulardan. Bu akarsuyun ağzında durduğumuzda ilk atışta Harry bir tane yakalıyor.
2: Kido.
1: Efendim.
2: Şuna bak.
1: Geliyorum. Bir alabalık yakalamışsın.
2: Güzel.
1: Boğa alabalığı. Bunlar nesli tükenmekte olan bir tür. Avlanmaları yasak. Yanınıza götüremezsiniz. Onu salacağız ama bu iyi bir işaret. Bir şey yakalıyorsak bu bir başlangıçtır.

0: Balık takıldı. Bu biraz daha büyük gibi.
1: Aldım. Evet.
0: Ne geldi? Ne geldi?
1: Alabalık.
0: Alabalık mı?
1: Evet.
2: Bu alabalıklar Idaho'daki en bol bulunan alabalık türüdür. Tek bir balık 2 ile 5 kilogram arası et verebilir.
0: Evet. İyi görünüyor.
1: Bence de. Burada bir tane daha var. Ben ve Kido yaklaşık 15 dakika içinde 7-8 tane balık yakaladık. Birbiri ardına. Biraz daha ilerleyelim mi?
0: Evet. Kamp yeri aramaya başla. Gün ışığından ayırabileceğimiz kadarını harcadık. Artık ısınma vakti. Karnımızı doyuralım. Yarın tekrar yaparız. Şu kavaklık aşağıda epey sıklaşıyor gibi. Evet, burası olur. Tam burada kamp kurabiliriz.
2: Kid ve Harry kıyıda kamp kurmak ve işi bitirene kadar ihtiyaçları olan süre boyunca burada kalmak için hazırlıklı geldiler.
1: Bu koşullar böyle devam ettiği sürece nehirde balık tutarak birkaç gün daha geçireceğiz.
0: Bence balıkçılıkta zamanlama her şeydir. Doğru zamanda doğru yerde olmalısın.
1: Eğer yeterince yakalarsak onu tutsurayacağız ve uzun süre dayanacaklar. Umalım da hava bozmasın.
2: Tekrar Wyoming'deyiz. Josh 4 yılını 400 başlık bir bizon sürüsünü yetiştirmeye adadı.
3: Burada yavrular, ana çinekler ve yetişkin bizonlar şu an hepsi iç içe.
2: Fakat bu işletmenin sürdürülebilir olmasının tek yolu et satışına başlayabilmesi.
3: Avlamak istediğim şey bir yaşını geçmiş genç bir bizon. Bu gördüğünüz standart bir avlanabilir bizon.
2: Güçlü bir doğum sezonu için dişilere dokunulmaz. Genç bir erkeğin eti, eğer Josh doğru seçimi yaparsa, alıcıyı etkileyecek kadar yumuşak olacaktır.
3: Bunu beğendim. İşte bu. İyice gelişmiş. İyi beslenmiş. Avlamak istediğim bu. Atışın yapılacağı yer her şeydir. Temiz bir atış yapmalıyım. Bu yüzden tam kulağının altını hedefliyorum. Eti bozmayacak. Kafatasını da parçalamayacak. Umarım olduğu yere serer. İndirdim. Temiz bir atış oldu. Tam olarak görmek istediğim şey buydu. Şimdi hızlı hareket etmeliyim. Bu bizonu buradan çıkarmam gerek.
2: Yarım tonluk bizonu hareket ettirmek için Josh ağır ekipman kullanıyor. Bu bir devi kaldıracak kadar güçlü ve sürü fazla huzursuzlanmadan işi bitirecek kadar çevik bir forklift.
3: Şu an traktörün çatallarını bizonun bacaklarına geçirebileceğim bir pozisyon almak için çalışmaya başladım. Bizonlar kavga etmeye başladı. Yavrulardan birinin yaralanmasını istemiyorum. Bu hayvanı bir an önce yerden kaldırmalıyım.
2: Kışkırtıldıklarında bizonlar saatte 50 kilometreye varan hızlarla saldırabilirler.
3: Hey, çekil, çekil! Geri çekil! Kancaladım.

0: Sürünün tepeden gelip gelmediğini iki kez kontrol ediyorum. Şu an iyi görünüyor. İyi bir atış yaptım. Bizon istediğim yere düştü. Her şey yolunda gitti ama şimdi işlemeye başlamam gerek. İş daha yeni başladı.
1: Kanada sınırından sadece 6 kilometre uzaklıkta...
2: Bugün çok sayıda tuzak kurdum. Eve dönüş yolu epeyce uzun sürecek.
1: Tom, Yak Nehri'nin bu ıssız bölgesinde kunduz yatağını bulma ümidiyle elindeki tüm tuzakları kurdu.
2: Benim için iyi olur.
1: Şimdi kamyonuna doğru izleri takip ederek geri dönüyor. Planı yarın gelip şansını kontrol etmek.
2: Oo, şuna bak. Bir kunduz yakaladık beyler. Hem de bayağı iyi bir şeye benziyor. Bu tuzağı kuralı daha 4 saat oldu. Daha önce başıma hiç böyle bir şey gelmemişti. Sabah kunduz tuzağı kurup aynı günün akşamında geri gelip içinde bir kunduz bulmak. Bu görülmüş bir şey değil.
1: Bu kadar kısa sürede bir sonuç almak, özellikle de gündüzleri pek aktif olmayan gece hayvanlarını avlarken pek alışılmış bir durum değildir.
2: Şans benden yanaydı. Şimdi bu tuzağı tekrar kuralım.
1: Bu erken av, beklenmedik bir bonus ve aynı noktada şansını ikiye katlama fırsatı oldu.
2: Gel bakalım dostum. Şimdiden bir başarı elde ettik. Bu gerçekten harika bir iş oldu. Bu gece eve yanımda bir kunduz sürükleyerek döneceğim. Yarın sabah gelip tuzaklarımı kontrol etmeyi iple çekiyorum. Ertesi gün neler olacağını merak etmek her zaman heyecan vericidir.

0: Alaska'nın ıssız Trinity adalarında...
1: Başardım.
0: Mike 180 kiloluk etle birlikte buluşma noktasına ulaştı. Ama geç kaldı ve ortalıkta hala deniz uçağı görünmüyor.
1: Onu göremiyorum. Kaçırdım mı emin değilim.
0: Eğer pilot yakında gelmezse, Mike bir sonraki sefere kadar günlerce burada mahsur kalabilir.
1: Biraz zaman tanıyayım, bakalım gelecek mi? İşte orada. Göremiyorum ama sesini duyabiliyorum. Harika.

0: Dostum, seni gördüğüme ne kadar sevindim anlatamam.
1: Geciktiğim için üzgünüm. Buraya gelirken biraz havayla mücadele ettim. Yakalayabildin
0: yakaladım
1: mi?
0: Yakaladım.
1: Şeyin içinde mi?
0: Evet, yakaladım.
1: Yakından yakalamış olmalısın. Çok zamanın yoktu.
0: Aslında hayır. Yakından yakalamadım. Onu diğer tarafta yakaladım. Hepsini yürüyerek taşıyacak kadar zamanım olmadı. Bu yüzden bota yükledim ve buraya getirdim.
1: Bu sana bir süreliğine yeterli et olmalı.
0: Evet, ihtiyacım olan şeydi. Bu bilet olacak. Zorlu bir avdı ama bugün benim için çok şey gerçekten yolunda gitti.
1: Önce onu şamandıranın üzerine çıkar.
0: Tamam.
1: Bu kocaman bir parça. Bunu tek başına nasıl hallettin hiç bilmiyorum.
0: Bunu yapmak için çok kısa bir zaman aralığım vardı ama kışın geri kalanını geçirmem için gereken eti aldım.
1: Bu kadar mı?
0: Bu kadar.
1: Pekala, hadi gidelim.
0: Tamam. Eve gidiyorum. Yüreğimde toplumdan bağımsız yaşamanın ve benim gibi burada yaşamanın çok daha büyük bir iş olduğunu düşünüyorum. Ama ödülü benim için kat be kat büyük. Kendime bakabilmek ve Alaska'da ihtiyacım olan her şeyi sağlayabilmek çok tatmin edici bir şey.
2: Wyoming'in Wind River sıradağlarının altındaki vadide yaklaşık 150 yıldır ilk kez 400 başlık bir Amerikan bizonu sürüsü otlaklarda geziniyor. Ancak bu yeni girişimin sürdürülebilir olması için çiftlik müdürü Josh Kirk'ün hasat etmeyi planladığı et için bir alıcı bulması gerekiyor.
3: Bu hayvan çiftlikte avladığımız ilk bizon oldu. İşte o an geldi.
2: Bölgenin en büyük alıcısına çiftliğinin yatırım yapmaya değer olduğunu kanıtlamak için Josh, bugünün erken saatlerinde avladığı bizonun en seçkin parçalarını ayırdı.
3: İşte geldi. Nasıl gidiyor dostum?
4: İyi dostum, sen İyiyim. Nasılsın?
3: Seni bekliyordum.
4: Bakalım neler varmış.
3: Şu an aşırı gerginim. Burada gerçek bonfilemiz ve antrikotun arka kısmından bir parçamız var.
4: Güzel görünüyor. Şuradaki dokuya bak. Bayağı yağlıymış. Kaç aylık?
3: Bu bizon yaklaşık 8,5-9 aylık.
4: Gerçekten mi?
3: En fazla o kadardır.
2: Alıcı etin yağ oranını ve maksimum lezzet için etin içine bir mermer gibi nasıl dağıldığını inceliyor.
4: Bak, içeriği gayet iyi. Özellikle dış kısımlar. Ortasını biraz daha fazla yağ olabilirmiş. Ama genel olarak genç olduğu için yumuşak olacaktır. Sert olmaz, biliyorsun.
3: Tamam.
4: Bizon eti pek değerlendirilmez. Gerçekten tavaya koyup tadına bakman gerekir. Bu herhalde yediğin en yumuşak et parçalarından biri olacak.
3: Ne dersin, tava ısınıyor. Hadi içine atalım. Şu sesin üzerine ses tanımam.
4: İşte bu güzel bir ses.
3: Harika kokuyor. Bonfileye biraz maharat ekleyip tavaya atıyorum. Pekala, hangisini denemek istersin?
4: Şu ikisini alalım.
3: İstediği parçaları seçti. İşte biri burada.
4: Evet. Tamam. Bu şeref sana. Çatalımı hazırlıyorum.
3: İşte büyük an. Bunca zaman beklediğim her şey buna bağlı. Aman tanrım. Harika bir şey.
4: Yalan söylemeyeceğim, bu gerçekten eşsiz. Aslında mükemmel ötesi. Sadece tadına bakarak az önce gördüğümden daha yüksek bir not vermeliyim. Çünkü bu mükemmel.
3: Gerçekten iyi dostum.
4: Süper olmuş. Şuradan bir parça daha alayım. Çatalımı hazırlıyorum. Genelde bizonun hafif yabanımsı bir tadı olur. Ama bunda o tat yok. Gerçekten eşsiz bir lezzet yakalamışsınız. Bu tam restoran kalitesinde bir müfte.
3: Harika.
4: Pekala,
3: duymak istediğim buydu dostum. Bu benim için inanılmaz bir an. Çiftlik için de öyle. Uğrunda çalıştığımız her şeyi nihayet başardık.
5: Merhaba.
3: Nasıl gidiyor?
5: İyi. Meşgul görünüyorsun.
3: Hem de çok. Bu muhteşem anı ailemle paylaşabilmek harika. Hepimizin beklediği haber işte buydu. Biri geldi ve et beklediğimizden bile iyi çıktı. Uzun lafın kısası, sözleşmeyi aldık.
5: Yok artık.
3: Müthiş bir şey. Sağlığına.
5: Çok iyi.
3: Bu hayatımda yediğim en iyi et parçalarından biri. Gerçekten.
5: Bundan daha iyisi olamazdı.
3: Kesinlikle. Sen ne dersin? Sözleşmeyi aldık. Çiftlik için iyi haber, bizim için iyi haber. Hayatımın sonuna kadar hatırlayacağım gurur dolu bir an.
2: Tekrar Montana'dayız.
6: Hadi kızlar, Trip'i bulmalıyız. Ona yaklaşıyoruz, hadi bakalım.
2: Dağlarda karanlık hızla çöküyor.
6: Bu iyiye işaret. Burada bazı izler var. Ve tam bıraktığım ceketin üzerindeyim.
2: Jake 3 saattir kayıp olan 1 yaşındaki yavruya dair bir iz arıyor.
6: Trippers, neredesin? İyice yaklaştım ama Trip'in sesini duyamıyorum. Bu gerçekten büyük bir endişe kaynağı. Tamam, ceketin olduğu yere geldim. Trip burada değil ama buraya gelmiş. Burada bir yavru izi var ve gördüğünüz gibi ceketimin üzerinde bir sürü kar ve toprak var. Buradaymış. Trip hadi! Buralarda bir yerde olmalı. Şuraya doğru giden izler var. Trip neredesin? Trippers, neredesin? Kesinlikle gerildim. Kurt bölgesindeyiz ve gece buralarda olmak hiç güvenli değil. Trip, hadi! Neredesin dostum? Tripper! Tripper! Hadi! Sanırım sesini duydum. Hadi Tripper! Neredesin dostum? Trip! Hey, gel buraya dostum! Hey, Trip! Gel buraya! Gel buraya dostum! Ne yapıyorsun sen ha? Neredeydin bakalım? Önce sana şu tasmayı takalım. Görünüşe göre yeterince sıkı takamamışım seni küçük canavar. Trip'i görmek büyük bir rahatlama. Ama gün batıyor ve hava çabuk kararacak. Duydum. Hadi Tripper! Neredesin dostum? Trip! Hey! Gel buraya dostum! Hey Trip! Gel buraya! Gel buraya dostum! Ne yapıyorsun sen ha? Neredeydin bakalım? Önce sana şu tasmayı takalım. Görünüşe göre yeterince sıkı takamamışım seni küçük canavar. Trip'i görmek büyük bir rahatlama. Ama gün batıyor ve hava çabuk kararacak.

0: Hey hadi Trippers. Hadi seni bir daha kaybedemeyiz. Trip biraz takıldı ve kayboldu ama bu şaşırtıcı değil. O daha çok genç ve bu yaşta ondan çok fazla bir şey bekleyemem. Bu yavrular bir gecede avcıya dönüşmedi. Şimdi eve gidip dinlenme ve yemek yeme vakti. Yarın gün doğmadan tekrar işimizin başında olacağız. Hadi köpekler gidiyoruz.
1: Montana'nın Yaak Vadisi'nde yeni bir gün. Dağlarda geçen 40 yılın ardından Tom Orr'u pek az şey şaşırtır.
2: Bugün büyük bir kunduz günü olabilir.
1: Ama bu sabah beklenmedik bir sürprizin ardından kendini çok formda hissediyor.
2: Gözlerime inanamadım. Dün sabah bir tuzak kurdum. Sonra gidip başka tuzaklar yerleştirdim. Geri döndüğümde çoktan bir kunduz yakalanmıştı. İlk kez bir tuzağı kurduktan sonra bu kadar çabuk sürede bir kunduz yakaladım.
1: Adasındaki sorunlu kunduzları azaltmasına yardımcı olmak için eyaletin uzak kuzeyinde yaşayan bir çiftçinin yanına geldi ve işler şu ana kadar iyi gidiyor.
2: Oo, bir tane yakaladık beyler, bu başarı. Bir kunduzumuz var. Dünkü parçayı da tam burada yakalamıştım. Oo, bu bayağı büyükmüş. Oo. Ah, kafasından güzel yakalanmış. Dalış çubuğuyla kurduğu bu batık tuzaktı. Aşağı dalıp içinden yüzerek geçmek zorunda kalmış. Neredeyse 25 kilo gelir. Çok büyük. En büyük boylara yakın. Peki kontrol edecek daha çok tuzağımız var. İşte burada da bir tuzağımız var. Ve bir kunduz daha.
1: Aynı yerde kıstırılan 3 kunduzla birlikte görünüşe göre Tom umduğu o sıcak noktayı buldu.
2: Bir önceki kadar büyük görünmüyor ama evet, burada kunduz yakalıyoruz.
1: Tom şu an 1500 dolar değerinde kürkün üzerinde oturuyor ve sayı gittikçe artıyor.
2: İşte hattın sonu burası. Şükürler olsun. Birkaç kunduz daha yakaladık. Tamam. Evet, işte 2 kunduz daha. Bugün 4 kunduz yakaladım. Bir tane de dün öğleden sonra yakalanmıştı. Yani toplam 5 kunduzum oldu. Sanırım bir günde yakaladığım en yüksek kunduz sayısı.
1: Tom sadece arazi sahibinin sorununu çözmekle kalmadı, aynı zamanda en çok ihtiyaç duyduğu anda kış sonu ikramiyesini de kapmış oldu.
2: Evet, işte başarı buna denir. Tom Orr için işler yoluna giriyor.
1: Dağ adamlarının bir sonraki bölümünde.
3: Görevli bir avcı olmanın en heyecan verici yanlarından biri eti teslim etmektir. Bu eti işlemeli ve ihtiyacı olan insanlara ulaştırmalıyız.
4: Buna koçbaşı pompası deniyor çünkü basınç koçbaşı etkisi yaratıyor. Elektrik olmadan suyu yokuş yukarı pompalamak epey havalı.
5: Pekala, umarım çıkar.
6: Biliyorum ben de, her an olabilir.
7: Aa, şuna bak.
8: Kolay bulunan harika bir boynuz.
7: İki tarafta yan yana.
8: Şu kıvrıma bak.
7: Yok artık.
0: Resmen yoldan çıkıp lanet bir hendeğe düştüm.
9: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
10: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
11: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
12: Güçlü bir propaganda aracıydı.
13: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
9: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Kimi bir araya getiriyordu.
1: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
3: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
4: Tehlike çok büyük.
5: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
6: Olamaz mı?
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi

0: Hurda avcıları tamirat. Lamba ustası Jolene 19. yüzyıldan kalma karakol lambasını gözaltına alıyor.
1: Şuna bak, bu sağlam.
0: Metal ustası Ted güzel fakat yıpranmış bakır küveti tamir ediyor.
2: Parçalandı. Aman tanrım.
0: Ahşap ustası Alex geleneksel İngiliz sandalyesini yeniden tasarlıyor.
3: Çok uzun olursa sallanırken düşecek gibi olursunuz.
0: Antika işi de başarının sırrı restorasyondan geçer.
4: Burada gerçekten çok güzel bir ayrıntı var.
0: Her bir antikacı çoğu insanın hurda olarak gördüğü ürünlerdeki...
3: Eldiven gibi oturacak.
0: Saklı cevheri görebilen bir zanaatkar ordusuna ihtiyaç duyar.
1: Bunu hayata döndüreceğimiz için çok mutluyum.
5: Bu koltuğu bir çalışma odasında hayal edebiliyorum.
0: Bazıları 100 yıllık aile geleneğini sürdürürler.
6: Bu yapabileceğimiz en geleneksel halde oldu.
0: Bu restoratörler çok yetenekli.
2: Yapmış olduğum bu parça güzelliği büyüleyici.
0: Mesleki sırları var.
7: Pek çok yaldızla bunu yapabilirsiniz. Yüzeye dokunun, kuru olduğundan emin olun, hafifçe uygulayın.
0: Drew Pritchard.
8: Harika bir ses, öyle değil mi?
0: Ve işinin ehli diğer antikacılara yardım ediyorlar.
9: Merhaba çocuklar.
3: Bu sefer ne getirdin bakalım?
0: Unutulmuş hurdaları gözde mücevherlere çeviriyorlar.
10: Bunlar muhteşem olmuş. Harika değil mi?
0: Jolene Farmer 16 yaşından beri antika lamba tamiri yapıyor. Londra'da bir atölye açtığından beri uzmanlığını her türlü lambayı kurtarmaya adamış. Bugün oldukça zorlu bir proje hakkında antikacı Drew Pritchard'la konuşmak için Kovye'ye geliyor.
1: Benim için güzel bir iş olduğunu söyledi. Dükkanda neyle karşılaşacağımı bilmiyorum ve kolay olmasını da beklemiyorum.
8: Bugün Jolene'in çok hoşuna gidecek bir parçam var. Ama benden nefret edebilir. Dürüst olalım. Bayağı kötü durumda ama boyutları gayet iyi ve tarihimizden izler taşıyor. Bence onu kurtarmalıyız.
1: Vay canına, merhaba.
8: Merhaba, nasılsın? Şunun haline bak.
1: Bu da ne böyle?
8: Kocaman bir polis karakolu lambası. Direğe bağlananlardan. Üstünde de kraliyet tacının basit bir versiyonu var.
1: Tamam.
8: Bayağı bir sorunu var.
1: İlk izlenimim şu, sanki elimde kalacak gibi duruyor.
8: Haklısın.
1: Kapağı çalışıyor, harika.
8: Boyayı kazıdığında böyle kalır mı bilmiyorum.
1: Evet, onu bir arada tutan boya olabilir. Bununla ilgileniyorum. Çünkü böyle bir lamba üstünde hiç çalışmadım. Benim için çok ilginç olacak.
8: Bayağı eski bir parça.
1: Bayağı eski olmalı, bunlardan daha önce hiç görmemiştim.
0: Mavi lambalar 1860'ın başlarında karakolların önünde görünmeye başladı. Gaz yağıyla çalışan bu lambalar Victoria dönemindeki sokak lambalarının kopyasıydı. Tek farkı mavi olmasıydı. Bu renkli lambalar siste de aydınlatıyordu. Ve bu lambayı gördüklerinde yolunu kaybedenler kurtulduklarını anlıyorlardı.
8: Evet, nereden başlayalım? Şurada bir taç vardı.
11: Onda?
8: Evet.
1: Bir parçası eksik.
8: Bir parçası eksik. Çerçeveye gelecek olursak, eğer boyanın altına bakarsan orijinal bakır pasının durduğunu göreceksin. Bunu ortaya çıkarmalıyız.
1: Evet.
8: Bir sonraki adım, buraya kavisli tek parça bir beyaz ya da opalin cam koymak. Kalıntılarını görebilirsin.
1: Paslanmış.
8: Bu orijinal camı. Şu polis yazısı yanlış.
1: Ah, evet.
8: Doğru olanı bu.
1: Tamam.
8: Bence bu orijinal ve o dönemden kalma. Bunu koyalım.
1: Peki nasıl sergilenecek?
8: Elimizde diğer işlerden